0: News kanalına konuşan Trump ayrıca İran'la Haziran'da varılan ateşkes mutabakatına değindi. Onlarla yapılan bir anlaşmanın üzerine yazıldığı kağıt kadar bile değeri yok ifadelerini kullandı. İran'a bir kez fırsat tanımıştık dedi. İran'sa ABD saldırılarının ardından bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemede bulundu. Son gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: İki aşamalı misilleme gerçekleşti. İlk olarak devrim muhafızları ordusu Ürdün'de bulunan ABD üssüne yönelik balistik füzelerle ilk misillemesini gerçekleştirdi ve devrim muhafızları açıklamasında ABD deniz piyadelerinin konuşlu bulunduğu üssü hedef aldığını duyurdu. Çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü şeklinde bir açıklamaydı bu. Söz konusu üssün koordinatları da son derece önemli. Akabe civarında yer alıyor ve Kızıldeniz'in kuzeyi ile Süveyş kanalını da içine kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Bu anlamda füzenin menzili de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak İran basını içerisinde vurgulanıyor. Öte taraftan İran Silahlı Kuvvetleri, İran ordusu yani Erteş. Erteş ise ikinci bir misilleme dalgasının başladığını duyurdu. Bu ise insansız hava araçları, kamikaze dronlar ile gerçekleşti ve Bahreyn'de bulunan ABD üssü hedef alındı. Bu noktadaki silah depoları ve bazı radar sistemlerinin hedef alındığı şeklinde bir bilgiydi. İki aşamalı bu misillemenin dışında ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda yoğun olarak körfezi kıyısı olan bölgelerin yine hedef alındığını gördük. Bu saldırılarda Sirik bölgesindeki bir gözetleme kulesi hedef alınmıştı ancak hemen yanı başında bulunan bir düğün evi, bir düğün alanı da bu saldırılarda hedef alınmış olduğu ve çok sayıda yaralı var. 4 kişinin şu ana kadar hayatını kaybettiği belirtildi. 50'nin üzerinde de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte taraftan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Şangay İşbirliği Zirvesi'ne katılmak için ülkeden ayrılmıştı. ABD saldırıları akşam saatinde başlamıştı ve bu sırada da Pezeşkiyan ülkeye dönüyordu. Hava sahasının kapandığına ilişkin iddialar vardı ancak bunlar yalanlandı. Hava sahasının açık olduğu belirtildi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı taşıyan uçak ise ülkenin kuzeyinde bulunan Reş kentine iniş yaptı ve NOTAM yayınlandığı noktasındaki iddialara da bir yalanlama geldi. ABD saldırılarının hedefindeki bir diğer önemli yer ise Hürmüzgan eyaletiydi. Bu noktadaki bazı elektrik şebekelerinin, elektrik altyapılarının hedef alındığı bilgisi Hürmüzgan Valiliği tarafından paylaşıldı. Geyşim Adası ile Sirik bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde elektriklerin kesildiği şeklinde de İran basınında bilgi yer aldı. Son günlerde İranlı askeri analistler, İranlı yetkililer savunma doktrinini terk ederek karşı saldırıya geçmeye yönelik bazı açıklamalar yapıyorlardı ve saldırı doktrinine odaklanmışlardı. Bu konuda da benzer yorumların ve değerlendirmelerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Devrim muhafızları misillemeler öncesinde yaptığı açıklamada bir vurgu yaptı. O da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit bu saldırılarla birlikte daha da sıkılaşmıştır. Hürmüz Boğazı'nı aşmayacağız ve Boğaz'ın kontrolü İran'da olacak şeklinde sert bir açıklama da geldi devrim muhafızlarından ve Hatemül Enbiya karargahından da aynı tonda bir açıklama geldi. Hatemül Enbiya karargahı savaş komuta merkezi olarak önemli bir karargah. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı ve Hatemül Enbiya karargahı ilk yaptığı açıklamada her bir saldırıya daha sert ve kararlı yanıtlar verileceği vurgusunu yapıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan toplantının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi.
2: Türkiye-Rusya İlişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin

0: katkınız sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalıyor.
1: Rus lider de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşasına değindi.
0: Siz Rus şirketi Rosatom'a talimat vermişsiniz. İlk ünitesi bu yılın sonuna kadar devreye girmeli diye. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede dünya liderlerine de seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
1: Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Lübnan'da vardı.
2: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da bir araya geldi.
3: Almanya İçişleri Bakanlığı 4 Ağustos gecesi Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu açıkladı. Almanya İçişleri Bakanı saldırı girişiminin Avrupa'ya yönelik uzun süredir devam eden istikrarsızlaştırma operasyonlarının bir parçası olduğunu savundu. Almanya'nın çok riskli bir durumla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Rusya Büyükelçisi Almanya Dışişleri'ne çağrılırken Ukrayna'ya desteğin süreceği belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı ise Leipzig saldırısına karşı olarak Bonn'daki Rus konsolosluğu ve Berlin'deki Rusya evinin kapatılması talimatı verdiğini duyurdu. Almanya'ya NATO'dan destek gecikmedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Leipzig'e yönelik hibrit saldırı sonrasında Almanya'yla tam dayanışma içindeyiz açıklaması yaptı. Rutte, her türlü tehdide karşı tüm müttefiklerimizi korumak için NATO güçlenmeye ve caydırıcılığını arttırmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalara tepki gösterdi. Rusya'nın saldırganlığına dair hiçbir kanıtın olmadığını savundu. Yalnızca uydurma kanıt sunuyorlar ifadelerine yer verdi. Girne açıklarındaki arama çalışmalarında kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batık sanılandan daha derinde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
1: Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcunun arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Denizin dibinde geminin enkazına ulaşacak TCG Işın gemisi çalışmasına başladı. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu ortaya çıktı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptı.
4: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
1: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
4: Geleceğiz.
1: Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
5: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
6: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı işte bu. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu

0: robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı birinci sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
1: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde su altı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
2: Robotik arama cihazı Girne'de batağa nasıl ulaşacak? Bu cihazlar kazazedeleri enkazdan çıkarabilir mi? Bu soruları daha önce o gemide çalışmış emekli deniz subayı Başar Bozkurt NTV yayınında yanıtladı.
3: Şimdi bu robotik dalışlar üzerindeki ROV dediğimiz sistemler 1000 metre derinliğe kadar 135 kilogramlık ağırlığı manipülatör dediğimiz kollarıyla tutup yukarıya getirebilecek imkan kabiliyete sahip. Kazazedeyi manipülatörleriyle beraber uygun yerinden alaraktan SAT'a getirerekten kurtarma gemisine teslim ediyordu. Enkazın içerisine girmesi mümkün değil. Yani bu tarz worker type dediğimiz ROV'ler genellikle enkazın içerisine girmek maksadıyla dizayn edilmemişlerdir, öyle söyleyeyim. Tüm kazazedelere ulaşıldıktan sonra muhtemelen hukuki sürecin değerlendirilmesi maksadıyla VDR'ın bulunması, VDR yani Voice Data Record dediğimiz cihazlar var. VDR cihazı hukuki süreçte incelenecek. Yani VDR cihazı neyi kaydediyor? Olay olduğu anda köprü üstündeki kaptanlar arasında ne konuşulmuş? Telsiz kayıtları ne? Radar kayıtları ne? Gemi kaptanı dümeni ne tarafa basmış? İskele taraftan mı dönmüş? Bununla ilgili tüm kayıtlar bu VDR cihazının içerisine kaydediliyor. Köprü üstünün üst tarafında mikrofonları var. VDR cihazı orada sürekli ses kaydı alıyor.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu hastanelerde tedavi gören vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. Yayman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazazede ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve yanlarında olduklarını ifade etti. Yayman paylaşımında Girne Kriz Merkezi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldiklerini söyledi. Görüşmede ulaşılamayan vatandaşların durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını da belirtti. Yayman, aziz vatandaşlarımız müsterih olsunlar, ucu nereye varırsa varsın bu konunun takipçisi olacağız dedi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde ölü sayısı 1000'i aştı. Kayıp yaklaşık 4500 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Barajlardaki tünellerde 100'e yakın işçinin mahsur kaldığı belirtiliyor. Felaketten günler sonra ise bir mucize kurtuluş yaşandı.
4: Kurtarma ekipleri olabildiğince hassas davranıyor. Çünkü enkaz altından kurtarmaya çalıştıkları küçük bir kız çocuğu. Görüntüler Nepal'de doğal afetin vurduğu Rasuva bölgesinde. 6 yaşındaki kız çocuğu uzun süren çabaların ardından kurtarıldı. Nepal'deki doğal afet sırasında çekilen bu görüntülerdeki turkuaz renkli evin görüntüsü sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi. Etrafındaki neredeyse tüm binalar yıkılmasına karşın turkuaz renkli bu evin nasıl yıkılmadığı tartışılıyor. Uzmanlar binanın bölgedeki diğer yapıların aksine yığma taş tekniğiyle değil, betonerme bir iskelet kullanılarak yapıldığını ve evin bu sayede ayakta kalabildiğini söylüyor. Yığma taş yapıların yandan gidecek darbelere karşı çok hassas olduğu ve yandan aldıkları darbelerde çökmeye meyilli olduğu belirtiliyor. Nepal'deki arama çalışmalarında ekiplerin odağında hidroelektrik santralinin tünellerinde mahsur kaldığından endişe duyulan 100'e yakın işçi var. Ekipler bu tünellerde hayatta kalan olup olmadığını araştırıyor. Enkaz kazılıyor ve bazı noktalarda patlayıcılarla enkazı temizleyerek tünellere ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak şu ana kadar tünellerde hayatta kalan kimse bulunamadı. Nepal'de yetkinler ölü sayısının her geçen gün artmasıyla morglarda kapasitenin dolduğunu kaydetti. Bu yüzden cenazeler DNA örnekleri alındıktan sonra kimliğinin belirlenmesi beklenmeden defnediliyor. Binlerce kayıp kişi arasında 30'dan fazla ülkenin vatandaşları olduğu belirtiliyor. Kayıplar arasında Himalayalara doğa yürüyüşü yapmaya giden turistlerin yanı sıra Tibet'teki Kutsal Kailaş Dağı'na giden Hindu hacılar da var. Bilim insanları yaşanan doğal afetin küresel ısınmadan kaynaklandığını söylüyor. Nepal'in Rasuva bölgesinde 26 Ağustos'ta bir buzulun çökmesiyle meydana gelen sel, yüzlerce kişinin ölümüne ve geniş bir bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.
2: Pakistan'da şiddetli muson yağışları sele neden oldu. Ülkenin başkenti İslamabad ve Rawalpindi kentinin bazı bölgelerinde sel felaketi meydana geldi. Alçak kesimlerdeki mahalleler ve ana yollar su altında kaldı. Su seviyesinin kimi yerlerde yaklaşık 9 metreye kadar ulaştığı belirtildi. Yetkililer riskli bölgelerde yaşayanları uyardı ve tedbir amaçlı tahliyelere başladı. Rawalpindi kentinde eğitime ara verildi. Bazı bölgelerde acil durum ilan edildi. Muğla'dan kadın cinayeti haberi geldi. 28 yaşındaki Berfin Zelalkaya'yı eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen zanlı öldürdü. Saldırgan cinayetin ardından kendi yaşamına son verdi.
5: Silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler girdikleri evde iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Vurulan kadının cinayet kurbanı olduğu anlaşıldı. Berfin Zelal Kaya 28 yaşındaydı. Muğla'nın Menteş ilçesinde yaşıyordu. İlçede bir lokantanın işletmeciliğini yapıyordu. İddiaya göre 5 ay önce ayrılmasına rağmen eski erkek arkadaşı Mehmet Akkaya peşini bırakmadı. Barışma bahanesiyle gittiği evinde kadına ateş açtı. Berfin Zelal Kaya'yı öldürdükten sonra kendini vurdu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gittiğinde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri polis ve jandarma uygulama noktalarını sosyal medyadan birbirine haber verip denetimden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak birbirlerine haber verdiği belirlendi. Böylece aranan, suça karışan ya da eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtığı tespit edildi. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfekle yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul genelinde uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin zula olarak kullandıkları belirlenen 9 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği belirtildi. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışabilmesi için uyum haftası pazartesi günü başlayacak. Bu süreç çocukların hem okula alışması hem de birbirleriyle kaynaşması için hayli önemli. Peki okulların açılmasına sayılı gün kala uzmanların tavsiyelerine ve hangi konularda çocuklara dikkatli yaklaşmak gerekiyor?
1: Tanışma etkinlikleri düzenleniyor, oyunlar oynanıyor, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması için aktiviteler yapılıyor. İlkokul 1. sınıf ve anaokul öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül pazartesi başlayacak. Uzmanlar çocukların alışması için bu haftanın önemli olduğunu belirtiyor.
6: Bir hafta önce başlayan öğrenciler arasında bir iletişim başlayacak, bir arkadaşlık başlayacak ve çocuğu bir hafta geç göndermek demek okulun en başında İletişim problemiyle karşı karşıya kalmasına neden olmak demek. O alışma evresini yaşamadan direkt okul hayatına başlaması öğrenci için sıkıntılı olacaktır. Velilerimiz şunu unutmasınlar. Bugün aldıkları her karar öğrencinin ortaokulunu, lisesini, üniversitesini hatta çalışma hayatını da etkileyecek.
1: Çocuğu okula başlayacak velilere de uyum haftasına özel izin verildi. Kamu personelleri 7-11 Eylül'de günde 3 saat olmak üzere izinli sayılacak. Ancak uzmanların bazı uyarıları var.
7: Bu kıymetli zaman çocuğun elini hiç bırakmamak için değil, yavaşça öğretmene ve okula teslim edilebilmek için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Devamlı yanında olduğumuzda çocuk burada benim yalnız kalmam güvenli değil. O yüzden de annem babam benim yanımdan ayrılamıyor mesajını alıyor.
6: Okulun kapısı bir sınırdır. Ama tabii ki okulun kapısına bırakılan çocuğa güven de vermek lazım. Yani sen belli bir süre içerisinde buradasın. Süre bittiğinde biz seni alacağız. Yani senden kopmuyoruz.
1: Ders zili tüm kademeler için 14 Eylül pazartesi çalacak.
2: İstanbul'un Ağustos ayı enflasyonu %1,66 oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı %1,66 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %34,96 olarak gerçekleşti. TÜİK Türkiye geneli için enflasyon rakamlarını Perşembe günü açıklayacak. AA anketine katılan ekonomistlerin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86, tahminler %1,25 ile %2,10 arasında değişiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market fiyatları araştırması yayımlandı. Buna göre geçen ay hem markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürün yumurta oldu.
4: Ağustos ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu. Üretici ve market arasında en yüksek fiyat farkı ise %748'de limonda göründü. Bu veriler Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market araştırmasında. Araştırmaya göre Ağustos'ta markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı. 18 ürünün fiyatı düştü. Fiyatı en fazla artan ürün %37,8'de yumurta olurken, onu %19'da yeşil fasulye ve %11'de yeşil soğan takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %34,2'de sivri biber oldu. Geçtiğimiz ay üreticide 29 ürünün 9'unda fiyatlar artarken 13'ünde fiyatlar düştü. Üreticide de fiyatı en çok artan ürün %39,9'da yumurta oldu. Yumurtayı %11 ile marul ve maydanoz takip etti. Üreticide en yüksek fiyat düşüşü ise %75 ile limonda göründü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı açıklamasında üreticideki fiyat değişimlerinin nedenlerini anlattı. Yumurta fiyatlarındaki artışın artan yem, enerji ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra arz-talep dengesizliğine bağlı olduğunu belirtti. Bayraktar ayrıca girdi maliyetlerinin üreticiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
2: Meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak. Tarım Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre katkı maddeleri kullanımı sadece nektar üretimiyle sınırlandı. Taslağa göre tatlandırıcılar sadece meyve nektarının ilave şekersiz oranlarında ve düşük enerjili olarak üretilenlerde kullanılabilecek. Konsantre, püre, toz halinde sulunanlar dahil meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak. Tebliğ taslağının maddelerinde ağırlıklı olarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum gözetildiği belirtildi. Taslak iş dünyasının görüşüne açıldı. Sektör görüşlerini 25 Eylül tarihine ve kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletecek. Yeni yargı yılıyla birlikte 135 Alo Adalet Hattı'nın pilot uygulaması başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuru yapabileceğini söyledi.
8: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu çağrı merkezi, Ankara Batı, Kayseri ve İzmir adliyelerinde pilot olarak uygulanmaya başlandı. Kısa süre içerisinde tüm yurtta kullanılması planlanıyor. Yeni uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo Adalet hattına başvuru yapılabilecek. Alo Adalet 135 hattının amacı uzun süren dosyaların takibini sağlamak ve yargılama süreçlerini hızlandırmak.
8: Vatandaşlarımızın adalete daha kolay ulaşmasını temel önceliğimiz görüyoruz.
9: Vatandaşlar Alo Adalet 135 hattını aradığında önce yapay zeka karşılayacak onları. Dosya numarasını, kimlik bilgilerini girdikten sonra eğer eşleşme sağlanırsa işte buradaki çağrı merkezine aktarılacak. Talep alınacak ve alınan o taleple dosyanın neden geciktiği sorusuna yanıt aranacak.
4: Hat üzerinden ilk derece mahkemeleriyle bölge adliye ve idare mahkemelerinde dava ve soruşturma dosyaları sorgulanabilecek. Dava dosyalarının sonuçları ilgili kişinin cep telefonuna kısa mesajla gönderilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik nedeniyle sadece talep alınmıştır bilgilendirmesi yapılacak. Başvuru süreci UYAP Vatandaş Portalı üzerinden de takip edilebilecek.
2: Gazeteci ve köşe yazarı Şükran Soner bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1946 yılında dünyaya gelen Soner gazeteciliğe de 1966 yılında başladı. Çok sayıda habere imza atan Soner mesleki derneklerde de görev yaptı. Acı haber hastaneden geldi. Şükran Soner için ilk tören uzun yıllar çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılacak. Törenin ardından Soner öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Çanakkale'de geçirdiği kalp krizinin ardından hastanedeki tedavisi tamamlanan Cem Yılmaz taburcu olmuştu. Ünlü komedyen evine döndükten sonra ailesiyle bir araya geldi. Ayvacık ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü komedyen evine döndü ve zorlu süreçte kendini yalnız bırakmayan ailesiyle buluştu. Annesi Sebahat Yılmaz, babası Arif Yılmaz, kız kardeşi Özge Çevik ve ağabeyi Can Yılmaz'la buluşan ünlü komedyen bu fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı. Türkiye ayda kalıcı olmayı amaçlayan ve bu keşif faaliyetlerinin de barışçıl ve şeffaf olarak yürütülmesini belirleyen Artemis anlaşmalarına imza attı. NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç katıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da ekipte yer aldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Artemis programı ayda uzun vadede kalıcı olma ve Mars'a insan gönderme hedefiyle yola çıktı. Bu keşfin barışçıl, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun yapılmasını sağlamak için oluşturulan ilkeler bütününe yani Artemis Anlaşması'na Türkiye'de imza attı. Washington'daki imza törenine NASA yöneticisi Jared Isaacman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Connor Tomlinson'la Türkiye'yi temsil eden de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç katıldı.
10: Başkent Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde yapılan törenle Türkiye Artemis anlaşmalarına imza atan 71. ülke oldu. Bu anlaşmanın bir parçası olmak Türkiye'nin gelecekte oluşabilecek uzay ekonomisi kurallarının ve teknolojik altyapısının da dışında kalmamasını sağlayacak.
4: Artemis anlaşmaları uzay kaynaklarının kullanımı, uzay araçlarının güvenliği, bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşılması gibi unsurları da kapsıyor.
11: In humanity's future beyond Earth.
12: NASA merkezinde ülkemizin Artemis anlaşmalarına katılımına yönelik anlaşmayı imzaladık. Tabii Türkiye özellikle son yıllarda uzay alanında ileri teknoloji geliştiren, üreten, geliştirdiği teknolojileri rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen ve böylelikle milli teknoloji hamlesini başarıyla hayata geçiren bir ülke oldu.
4: NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde de Türkiye'nin insanlı uzay uçuşlarında son dönemde elde ettiği başarıların uzay keşfi konusundaki taahhüdünü gösterdiği vurgulandı. 2027'de Türkiye Uzay Ajansı liderliğinde ilk milli ay araştırma misyonunu başlatacak olan Türkiye, Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.
2: Haberleri sunduk, saat başında tekrar karşınızda olacağız.
13: NTV Radyo. Siyasi işler başlıyor.
14: Erdoğan-Putin görüşmesini konuşacağız. Bişkek'te Şangay İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi marjında iki lider bir araya geldi. Görüşme öncesi yapılan açıklamalar var. O açıklamalara baktığımızda iki ülke arasındaki ticari ilişkilere vurgu yapıyor iki isim, Erdoğan ve Putin. Ama baktığımızda aslında iki ülkeyi ilgilendiren çok daha önemli meseleler, başlıklar var. O başlıklara en azından görüşme öncesi girmediler. Bir buçuk saate yakın bir görüşme içeride konuşulmuştur ama işin enteresan yanı iki taraftan da, yani ne Moskova'dan ne Ankara'dan bu görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmedi. Okan Müderrisoğlu, neden bu sessizlik, onu sorarak başlayayım.
15: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinin hemen ardından Türkiye heyeti Bişkek'ten Ankara'ya hareket etti. Dolayısıyla iki tarafın iletişim başkanları ya da sözcüleri arasında bir mutabakat oluşup açıklamanın içerik konu başlıkları itibariyle, ama herkes kendi ülkesinin bakış açısıyla paylaşım yapar. Bu senkronizasyonu beklemek lazım ama Sayın Cumhurbaşkanı'na mutlaka uçakta soru cevap bölümünde bu sorulmuştur. Uçağın biraz sonra Ankara'da da olmasını bekliyoruz. Bir ilk ipuçlarını alırız. Fakat ben Türkiye-Rusya ilişkileriyle Erdoğan-Putin ilişkileri çerçevesinde 10 üzerinden skorlama yaptığımda Türkiye-Rusya ilişkilerine 10 üzerinden 6, Erdoğan-Putin ilişkilerine 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Hatta bu 9'u da şimdi biraz 8'e indiriyorum. Çünkü liderlerin öncelikleri, iletişimi ve inisiyatif alma biçimleriyle devlet dinamikleri arasında her zaman bir fark oluyor, oluşabiliyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bugün Amerika Birleşik Devletleri işte yine Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kritik ada ve petrol tesislerine ve stratejik askeri merkezlerine devam eden bir saldırı düzenliyor. Ve Amerika'nın özellikle yani ileri teknoloji seyir füzeleri ve savunma füzeleri stokunun bitmekte olduğu, bu konuda zamanında Pentagon'un başkanı uyarmadığı, Pentagon'daki dinamiklerin ise Beyaz Saray'a göre elimizde yeterli mühimmat var dersek bu savaşı daha da uzatır, bu büyümesin diye özellikle böyle bir yolu izlediği, dolayısıyla bu deyip Amerika ile Beyaz Saray arasında da bir bilek güreşi olduğu hep söylene geldi. Bugün de aslında tabloyu izah ediyor. Şimdi kritik başlıklar içinde öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerini doğrudan ilgilendiren hususlar olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi, yakın zamanda Amerikalılar işte kongre onayı gerekiyor diye Pentagon üzerinden bir paylaşım yaptılar. Aslında bu biraz da açık edilen bir durum ve rahatsız edici oldu. Açıkçası yani doğrudan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Türkiye'nin arabuluculuk misyonuna tarafgirlik ekleyen ve bu anlamda yerini ve konumunu doğrudan etkileyecek, zayıflatacak bir pozisyon dedi. Konu ne? Amerika Birleşik Devletleri teknolojisi, kabiliyeti eskimiş bazı silah ve mühimmatlarını Türkiye üzerinden işte kongre onayıyla Ukrayna'ya satış ya da hibe etme gibi bir girişimde bulundu. Tabii bu açık kaynaklara yansıyınca Ruslar doğal olarak çok net bir tepki verdiler. Esasen bu savaş süreci içinde belli kabiliyetler farklı şekillerde paylaşıldı ama Türkiye'nin çok özgün bir konumu vardı. Evet. Bu şekilde Amerikalıların züccaciye dükkanına giren fil misali patavatsızlığı Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından bir sıkıntılı güncel konu haline geldi. İkinci husus, Amerika Birleşik Devletleri bir kenarda şimdi Rusya'yı yeniden masaya oturtmaya çalışıyor. Bakın Aralık ayında G20 toplantısı olacak Miami'de. Onun öncesinde Hazine Maliye Bakanları toplantısı oldu Kuzey Karadeniz'de, Eşvil'de. Masada ilk kez, yani Ukrayna-Rusya savaşından bu yana ilk kez diye düzelteyim, Rusya Maliye Bakanı da vardı ve Avrupalı ortakları Amerikalıların aynı kareye girmek istemediklerini, aile fotoğrafında Rusların bulunmaması gerektiğini söyledi. İran'a karşı ağır bir ekonomik yaptırım uyguluyor ve özellikle Rusya ve Çin üzerinden bunun delinmesini istemediği için Rusya'yı yeniden masada tutmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarları için ve müttefiklerine rağmen. Şimdi Rusya'nın da geleneksel tabiri caizse can düşmanı da İngiltere. Çok sert bir şekilde karşı karşıya geliyorlar. İngilizler Rusya'nın içlerini vurabilecek füze teknolojisi, üretimi ve kabiliyetini dronlarla birlikte Ukrayna'ya vermeye devam ediyor. İlk kez Ruslar da hani sahada İngiltere'yi ya da İngiliz varlıklarını Avrupa'nın içinde hedef almanın mümkün olabileceğini, bunun meşru olacağını ifade etti. Peki konunun bizimle ilgili kısmı ne? Türkiye tabii ki kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden bir ülke. Detayları çok merak edilen ana hatlar açıklanmış. İngiltere ile stratejik bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı Türkiye. Esasen bu daha çok hani evet, yeni nesil uçak teknolojileri, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uzay, siber güvenlik konularına odaklı. Doğrudan bir ülkeyi, belki Rusya'yı hedef almayan bir tamamıyla Türkiye merkezli bir stratejik işbirliği, ama yine de Rusların radarında. Ve nihayet Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bambaşka zemine oturtan, zamanında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere müttefik ülkelerin yanaşmadığı Türkiye'nin hava savunma sistemi tedarik projesi, hatta S-400'de üretim projesiydi bu aynı zamanda. İşte S-400 konusuna geldik. Rusya S-400'leri Türkiye'ye verirken ilk kez bir NATO ülkesinde ve bu nitelikte. Evet, Yunanistan'da bir dönem S-300'ler var ama bunlar çok eski hikayeler, kabiliyeti, kapasitesi itibariyle konuşma konusu bile değil. Ama S-400 ve Türkiye'yi zikrettiğinizde Türkiye stratejik bir kırılma mı yaşıyor tartışmasından bugünlere geldik ve burada şimdi ikinci stratejik kırılma aşaması nedir? F-35 projesinde Türkiye adına üretilmiş 5 uçağın alınmasıyla projeye yeniden dönme dahil olmak üzere Amerika'nın hasımlarıyla, yaptırım yoluyla mücadele denilen CATSA diye İngilizcesinin kısaltması, o yaptırımların dışına çıkmak için Türkiye'nin hamlesi. Bunun için de S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satışı, ama bunun için Rusların onay vermesi gerektiği, Birleşik Arap Emirlikleri zikredildi, Katar kuvvet denildi ama daha çok BAE üzerinden giden o süreç tamamlanamadı. Ama tabii Ruslarda bir burukluk, bir diplomatik kekremsi bir tat bıraktı kuşkusuz. O nedenle Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında konuyu onun üzerinden altıya oturtmak lazım. Bu ve benzeri stratejik sıkışmışlık içinde Erdoğan'ın alacağı inisiyatifin önemi çok büyük. Bir defa Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesinin bu yıl bitmeden devreye alınması bekleniyor. Hatta imkan olursa, yetişirse 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümüne inşallah. Ama bunlar hassas teknolojiler olduğu için böyle mutlak takvimler için ısrar etmek de doğru olmayabilir. Önemli olan bu yıl içinde ilk ünitenin devreye alınacak olması. Şimdi tabii Ruslarla da görüşülüyor. Gerek Sinop'ta, gerekse Trakya'da da birer nükleer santral projesi var Türklerin. Japonlara müzakere edildi. Kore, Çin, Kanada, hatta Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin içinde müzakere masasına oturtuldu. Şimdi Ruslara yeniden bir nükleer santralle ilgili birliktelik noktasında sinyal verilmesini, ilişkilerin zeminini tahkim etme anlamında bir mesaj olarak okudum ben. Bu arada tabii Rusya-Ukrayna savaşının artık birbirini yıpratmadan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın deyişiyle birbirini yok etmeye kadar varmış olması artık bir yerde dur denmesini gerektiriyor. İnşallah Türkiye'nin oradaki inisiyatifi önemli olur. Son cümlem, sen işaret ettin, bence bizim açımızdan en önemli konulardan biri bu. Karadeniz'de gerek Rusya'nın gerekse Ukrayna'nın drone saldırıları nedeniyle sivil, ticari, masum, askeri herhangi bir rolü ya da taşıması, kodu, yükü olmayan, kargosu olmayan Türk gemilerinin saldırıya uğraması ve artık hani Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'deki ticaret trafiğinin durması. Bir yandan da tabii tahıl koridoru girişiminin yine Dışişleri Bakanı Fidan'ın deyişiyle yeni bir çerçeveye oturtulup Karadeniz'de bir seyri sefer güvenliği inşası birinci derece öncelikli konumuz haline geldi şu anda.
16: Peki. Ahmet Kasman, Okan Müderrisoğlu bir puanlama yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri ve Erdoğan-Putin ilişkileri. O puanlamada bir önceki döneme ilişkin biraz puan kırdığını gördük ki aslında özetinde çok iyi yaptı. Yani gerek Ukrayna meselesi, gerek Amerika Birleşik Devletleri ilişkiler, NATO ile Rusya arasında bir gerilim var ki ilerleyen turda onu da konuşalım. Almanya'daki havalimanı saldırısı, drone saldırısı, Almanlar doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttular. İlişkiler geriliyor. Onu da konuşacağız. Yani Ankara, Moskova için o eskisi kadar tarafsız ya da ortada duran aktör konumunu yitiriyor mu? Siz ilişkileri nasıl görüyorsunuz Ankara-Moskova?
15: Şimdi Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izleme yönündeki eğilimi ta Cumhuriyet'in kuruluşu dönemine kadar uzanır. Bu ülkemizin gerek öznel tarihsel koşullarından, gerek devlet kültüründen ve aklından, gerekse coğrafyasından kaynaklanan bir zorunluluktur. Bunun daha kuvvetle peşinden gidildiği dönemler olmuştur. Biraz daha ikinci planda kaldığı ama sürdüğü gene de dönemler olmuştur. Soğuk Savaş buna uygun bir dönem değildi. Çift kutuplu dünya kendince hareket etmek konusunda orta büyüklükte devletlere Türkiye gibi çok büyük alan açmıyordu. Fakat Soğuk Savaş sonrası dünya öyle değil. Artı Türkiye'nin de dönüşen bir takım güvenlik kaygıları var. Ve bu güvenlik kaygıları konusunda zaman zaman batılı müttefiklerinin gerçekten umursamazlığa varacak. Böyle işlerde şuursuzluk olmaz, kasıt olur. Onun için kasıtlı olarak da öyle yürüttükleri bir yaklaşım da söz konusu idi. Bu Türkiye'yi gittikçe daha otonom bir dış politika, daha kendi önceliklerini ön plana çıkaran ve dengeyi gözeten bir dış politika yürütmeye itmiş bir süreç olarak geçtiğimiz 25 senenin hikayesi olarak özetlenebilir. Ha, geriye doğru gidersem Türkiye'nin sanayileşmesinde, Türkiye'nin merkez sağ iktidarların iktidarda olduğu, gene NATO üyesi olduğu dönemlerde Rusya ile kurduğu ticari ilişkiler var. Birlikte yapılmış fabrikalar, ağır sanayi tesisleri, demir çelik tesisleri var vesaire. Bugünse konjonktür başka bir konjonktür. Türkiye şöyle söyleyeyim. Yani Türk lirası dolar paritesini hepimiz biliyoruz. İçler acısı. Ki hala da değerinde olmadığı halde içler acısı. Fakat Türkiye'nin başka bir para birimi var. Uluslararası ilişkilerde kullandığı bir para birimi diyeyim.
16: Nedir o?
15: Onun da adı güvenlik garantisi. Hmm. Mesela bir Türk lirası işte 47 liraysa dolar cinsinden, bir birim Türk güvenlik garantisi 1.1 birim Amerikan güvenlik garantisine falan eşitlenebilir bugünün dünyasında ve Orta Doğu'da. Bu Türkiye'ye tabii olağanüstü bir alan açıyor. Ve Türkiye bu alan içerisinde kendi çıkarlarını gözetmek noktasında farklı bir davranış içerisinde. Yani ekonomik olarak ağırlığını koysa belki o kadar etkili olamayacağı yerlerde güvenlik garantilerini söz konusu ettiği zaman Türkiye kendisine ciddi bir alan açıyor. Mesela Suriye'de Türkiye ekonomik olarak sadece etkili olmak istese belli avantajlarımız olduğu muhakkak, her ne kadar sanayinin içinden geçtiği içler acısı vaziyet bir somut gerçeklikse de,
16: peki,
15: Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek Suriye'ye olan coğrafi yakınlığı, gerekse sahip olduğu, hala sahip olmaya devam ettiği ve ne pahasına olursa olsun korunması gereken sanayi altyapısı, hiç kuşku yok Türkiye'ye bir avantaj sağlıyor. Ama Suriye'de Türkiye'nin etkili olmak için kullandığı manivela bu ekonomik etki değil. Tarihsel bir arka planın da üzerine oturtulmuş güvenlik garantileri örneğin. Bunu programın gündemi çerçevesinde ilerleyen noktalarda bir daha gündeme getireceğim. Ve böyle bir ortamın içerisinde Türkiye'nin o güvenlik garantilerini de bu noktaya getirdiği, bir anlamda bir Türkiye priminin yaşandığı bir dönemde Rusya ile ilişkilerini belli bir denge içerisine götürmeye çalışması doğal ve yapılabilir bir iş. Ama senin sorunun uzun cevabı bu. Ama Türkiye günün sonunda bir NATO ülkesi.
17: Ve Türkiye'nin NATO ülkesi olması, her ne kadar benim canım dostum Barış Dostlar yeminli NATO düşmanıysa da, bence kıymetli bir şey. Ve Türkiye'nin...
15: Düşmanı değil canım, muhalifi.
17: Yani yok, o kendisini öyle bir konumluyor ki, o nasıl bir muhalefet onun anlaşılacak bir tarafı yok.
16: Ama zirveye akredite ettiler Barış Dostları.
17: Haberleri yok. NATO'nun istihbaratında sıkıntı var. Ben çok
16: şaşırdık bizler nasıl
17: ben
16: oldu.
17: Çok açık tespit ettim.
18: NTV etkisi var. NTV sayesinde.
17: Evet bak, bu doğru cevap belki de bu. İşin neticesi şu. Türkiye tabii ki ittifak üyesi bir ülke olarak NATO'nun bütün stratejik dokümanlarında öncelikli tehdit olarak algıladığı bir ülkeyle olan ilişkilerinde ister istemez böyle sorunlar yaşayacaktır. Ama o sorunları bugüne kadar izale eden sistematiğin, çerçevenin ne olduğunu Okan Müderrisoğlu çok güzel izah etti.
16: Ama şimdi ben aynı şeyi o zaman hemen sorayım ya. Türkiye NATO'nun 70 yıllık müttefiki. Bundan 3 sene önce böyle değildi bu iş. Şimdi mi Moskova nezdinde NATO ülkesi olarak kabul gördü ya da daha öne çıktı Türkiye?
17: Türkiye'nin NATO ülkesi olması başka bir şey. Biraz evvel anlattığım esneklik içerisinde siyasetini dengelemeye çalışması başka bir şey. Bu kapılar ne zaman açıldı diye bakarsan zaten o zaman geriye gideceksin. Sen peki dediğin için doğal olarak.
16: Evet, yani
17: bu sefer söyleyecek lafım yok. Gerçekten çerçevesi iyi tamamlamak adına biraz uzun konuştum. Ama bu söylediğin şeyin cevabını bizi vardırmak için şu yoldan gitmemiz lazım. Ne zaman Türkiye ile Rusya bu kadar yakınlaştı? S-400'ler hangi konjonktürün ürünüydü?
16: Bunu unutmamak FETÖ
17: darbesi nasıl bir Türkiye-Batı ilişkileri zemini oluşturdu? Türkiye'nin savunma sanayi ihtiyaçları konusunda biraz evvel bahsettiğim manzara ne tür bir etki yarattı? Rus uçağının Su-27 M'nin düşürülmesinin Türkiye üzerinde yarattığı maliyet, baskı ve maliyet neydi? Bunu idare edilebilir kılmak için ne tür adımlar atılmak, hadi taviz demeyeyim, zorunda kalınıldı? Orada o kadar çok anladım, damar bir araya geliyor ki.
16: Ben de bunu sormuştum zaten. Barış Dostlar ne dersiniz?
15: Ahmet Arpat, çok özür diliyorum. Barış Hoca'ya geçmeden programın ileriki bölümleri açısından da kritik olacağını düşündüğüm için. Şimdi senin peki pekilerini izleyenler de biliyor ama biz yine açıklık getirelim. Sen 3 peki dedin mi artık biz uzattığımızı veya o bölümü tamamlamak gerektiğimizi biliyoruz.
16: O bizim aramızdaki bir anlaşma.
15: Kasım olunca, evet hani izleyenler de bilsin. Ahmet Kasımhan Hoca konu olunca bu sadece peki hani artık tamamla anlamında değil. Bir başka boyutu var. Hani var ya Türkiye için yeni bir parite üretti. Şöyle bir boyutu var. Peki anladık. Sen neymişsin be abi? Dolayısıyla Barış Hoca'ya geçerken bir hatırlatmada bulunayım.
16: Peki teşekkürler. Barış Dostlar şimdi...
17: Yaşasın siyasi işler başladı.
16: Özlemişsiniz değil mi? Özlemişsiniz programı. Barış Dostlar şimdi netameli başlıklar var. Birazcık ikili ilişkileri de röntgenini de çekti hem Okan Müderrisoğlu hem Ahmet Kasımhan. Ne dersiniz bu durumda, bu başlıklarda bir çözüm umudu var mı ya da ne kadar yakın?
18: Şimdi Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığımızda biraz tarih, biraz coğrafya, biraz ekonomi, bunlardan daha fazla da konjonktürü belirleyici olmuştur. Şimdi her iki devletin de imparatorluk bakiyesi olduğunu fonda tutalım. Büyük devlet geleneği ve büyük ulusal kültür vardır. Her iki devletin de aynı yıllarda, çok yakın dönemlerde savaş ve devrimle kurulduğunu anımsayalım. 1917 Ekim devrimi, 1919 ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcı. Gazi Meclis, Kurucu Meclis, Şanlı Meclis 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra birkaç gün sonra 26 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Lenin'e mektup yazar ve işbirliği önerir. Lenin de der ki çevresinde, ya Kemal Paşa der, evet biliyorum komünist olmayacak ama çok parlak bir devrimci önder, çok sağlam bir lider ve İngilizlere karşı savaşıyor der. Bazen hatta Stalin'le falan ters düşme pahası da Türklere der, ne istiyorlarsa veriniz.
17: Bir dakika.
18: İlk büyük heyetimiz de sağ oraya gider. Söyle Ahmetciğim.
17: Şimdi şunu da unutmayalım ya. Bunu bir tarih programı çerçevesine dökmemek lazım ama
16: Yani Ankara'da müdahale gelir hemen.
17: Tabii Lenin'in bu yaklaşımı dünya devriminin dolanmaya başladığını artık fark Tabii etmesi işte. Ve Beyaz Rus isyanının İngiliz Beyaz Rus isyanı da demek lazım aslında. Beyaz Rus direnişinin
18: ya da iç rejimi ya da iç savaşı iç, diyelim.
17: Yani o evet en doğrusu o, Rusya'daki iç savaşın İngilizlerin desteğiyle pek de komünistler lehine, Abi. Bolşevikler lehine demek lazım orada da gitmiyor Abi. Olmasının yarattığı bu emperyalistlerin dikkatini başka birileri dağıtıyorsa onları destekleyelim pragmatizminin evet. büyük
18: hatta etkisi var. Evveliyatı vardır. Eğer Çanakkale'de Türk milletinin şanlı direnişi olmasaydı Ahmet'in değindiği gibi Rusların iç savaşta işi çok daha zor olurdu. Çünkü müttefikler ne yapacaklardı? Yani itilaf devletleri daha doğrusu Karadeniz'e çıkıp Doğru. iç savaşta beni tarafı destekleyecekler.
9: Peki gelelim bugünlere. Şimdi,
17: ya da Çanakkale olmasaydı belki Bolşevik
18: onu diyorum olmayacak. İşte. İşleri çok Hiç daha zor olacaktı yani. Hani Peki. işleri çok daha Şimdi o yüzden nevi şahsına ilişkilerdir. Münhasırın hani kendine özgü. Derler de sui generis. Şimdi S-400 var. Değil mi? NATO'yla gerilimi göze alarak S-400 aldı. Ki ben onu destekleyenlerden biriyim. Siz de biliyorsunuz. İki, turizm ilişkileri var.
9: Doğru.
18: Üç, Türk müteahhitlik sektörü, inşaat sektörü ki kamu diplomasisinde de bizim kuvvetli kaslarımızdan biridir. Libya'da iyi işler yaparken beri yanda hatta Turgut Özal zamanında Moskova'da çok önemli işler yapmıştır. Tahıl almışızdır. Stratejik önemi de olan sadece enerji boyutuyla değil Mersin Akkuyu'da ilk inşaat kimler tarafından yapılıyor? Ruslar tarafından. Rusya'ya yüksek bir doğalgaz bağımlılığımız vardır. Ki yine yabana atılamayacak bir petrol tedarikçimizdir Rusya bizim. Yani her zaman Rusya Avrupa'da Almanya ve Asya'nın beri tarafında Çin'le beraber Türkiye'nin 3 önemli dış ticaret ortağından biri ola gelmiştir.
17: İlk gaz anlaşması Tabii. Turgut Özal yapmıştır.
18: Şimdi sanayi altyapımızda ama enerji ama demir çelik anlamında ama cam anlamında çok önemli. Hem erken cumhuriyet döneminde hem de merkez sağ iktidarlar döneminde Demirel dahil, Özal dahil önemli anlaşmalarımız vardır ve biz bunların bir kısmını parayla pulla değil narenciyeyle ödemişizdir.
9: Şimdi Peki, bugünlerde önemlidir. Açılan mesafe ne dersiniz kapanır mı? S-400'ler konusunda mesela bir kolaylık sağlar mı Rusya ya da Ukrayna meselesinde Karadeniz'de bir çözüm söz konusu olur
18: İki
9: mu?
18: Ülkenin ilişkileri ne kadar gerilirse gelirsin iki ülkenin de harici kadroları ip gerilse de ipin kopmaması gerektiğini çok iyi bilirler. Mesela az evvel Ahmet çok güzel bir örnek verdi. Rus uçağının düşürülmesi. Kısa süre sonra Rus büyükelçisi öldürülmüştü Ankara'da. Doğru. Yani Doğru. 300 sene evvel olsa her ikisi de savaş sebebidir bunun. Ama ne oldu?
17: Ayrı ayrı.
18: Ayrı ayrı savaş sebebidir. Ama Türkiye'den iş insanları devreye girdi. Kazakistan devreye girdi, Kırgızistan devreye girdi, Azerbaycan devreye girdi. Eski bir harcayıcı olan Lale Ülker hanımefendinin kulakları çınlasın. Ondan da öğrendiğim bilgilerdir bunlar. Ne oldu? İşler daha da fazla gerilmeksizin kotarıldı. Şimdi dolayısıyla her iki devlette, her iki başkentte...
15: Hocam Cavit Çağlar'ı da iş insanı olarak, iş adamı olarak hakkını teslim ederek...
18: Tabii aynen.
17: Şimdi, tabii ikiniz de harika gidiyorsunuz fakat ben gene aynı şeyi söyleyeceğim. Türkiye NATO üyesi olmasaydı bu devreye girenlerin hepsinin yaptıkları nereye varırdı, nereye varmaz?
18: Şimdi dolayısıyla yani bu nevi şahsına münhasır ilişkiler ticari boyutuyla, tarihsel gerçekliğiyle, coğrafi zeminiyle, yakınlığıyla ve konjonktürden etkilenen vasfıyla önemlidir. Ben evet Okan Bey dedi... Gayet güzel bir şekilde not etti. Dedi yani kişi lider diplomasisinde daha yüksek puan veriyorum ama hani kurumsal diplomaside notu biraz daha kırık. Ben notu bol hocalardanım bu arada. İki başkentte, iki liderlikte, iki hariciye geleneği de bence bir kenara bir şeyler not etseler bile. Mesela Ruslar eminim bu S-400 meselesini bir kenara not etmişlerdir. Biraz Doğru. kalpleri kırılmıştır. Ama ilişkilerin... bir an evvel rayına oturması, raydan çıkmaması yönünde de büyük çaba sarf ederler. Neden şundan? Çünkü tarih bunu dayatır. Coğrafya bunu dayatır. İktisadi ilişkiler bunu dayatır. Yoksa şimdi biri kalkıp diyebilir ki arkadaş, Türkiye'nin zaten Ruslara yüksek bir doğal gaz bağımlılığı var. Bir. Petrol alıyoruz bunlardan. İki. Mersin Akkuyu'yu da biz bunlara verdik. Üç. Ya enerji bağımlılığımız daha da yükseldi. Bir de biz ikinci nükleer santralimizi bunlara verirsek, ya bu Rusya'nın enerji üzerinden Türk ekonomisinde, dolayısıyla da Türkiye'nin diplomasisinde, ticaretinde elinin daha da kuvvetli olması demektir. Keşke biz bu riskleri, tedarikçileri dağıtsak dese, evet bu doğru bir şeydir. Ama kalkıp bir başkası der ki arkadaş, Rusların Türk akımları var, mavi akımlar var, Azerbaycan'la ilişkiler var vesaire vesaire. Ermenistan meselesinde biz biraz ters düştük bunlarla. Bütün bunlar var ama hiçbirisinden de büyük büyük büyük büyük gerilimler çıkmadı. Dolayısıyla ben özetleyeyim gene kendi savımı. Evet, her iki başkentin de bir kenara biraz da kalp kırıklığıyla, biraz da gönül yarasıyla not ettikleri konu başlıkları vardır. Ama her iki başkentin de feraseti, her iki başkentin de tecrübesi, ta Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana, hatta evveli de var, Osmanlı bakiyesini, Çarlık Rusyası'nı da fonda tutalım, Rusların yüz küsür senede üç kez adı değiştiği halde, üç kez rejimi değiştiği halde, Romanov Hanedanı Çarlık Rusyası, evet, Sovyetler Birliği Komünist Rejim, Rusya Federasyonu Yarı Başkanlık, her iki başkentte bilir ki ne kadar gerilim olursa olsun son kertede biz ilişkileri rayında tutmak durumundayız.
19: Peki.
13: Siyasi işler devam edecek. Hava durumu.
4: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa güneşli. Sıcaklık 30-33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Ankara güneşli 32 derece. Ege'de kariyer orta hızda, İzmir 37 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı. Adana ve Antalya 38 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Doğu'da yağışlar ara verdi. Hava açık, Erzurum 25, Malatya 32 derece.
13: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. ABD-İran hattında cephedeki sessizlik yerini yeniden çatışmalara bıraktı. Amerikan güçleri İran'ın kıyı kesimlerine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı misilleme düzenlememesi konusunda tehdit etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın son dönemlerde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırılar düzenlediğini iddia etti. İran'ın askeri unsurlarına yönelik misillemeyi tamamladıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Amerikan saldırısının İran'ın Hürmüz'e yeniden mayın döşeme girişimine karşı yapıldığını öne sürdü. ABD'nin Ürdün'deki üssüne füze saldırısı girişimine karşılık verdiklerini söyledi. Trump ayrıca misilleme yapması halinde İran'a daha sert saldırılar düzenleriz tehdidinde bulundu. En büyük saldırımız henüz beklemede dedi. Fox News kanalına konuşan Trump ayrıca İran'la Haziran'da varılan ateşkes mutabakatına değindi. Onlarla yapılan bir anlaşmanın üzerine yazıldığı kağıt kadar bile değeri yok ifadelerini kullandı. İran'a çok kez fırsat tanımıştık diye konuştu. Girne açıklarındaki arama çalışmalarında en kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batık sanılandan daha derinde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
1: Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcunun arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Denizin dibinde geminin enkazına ulaşacak TCG Işın gemisi çalışmasına başladı. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu ortaya çıktı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptı.
2: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
1: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
2: Geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi geleceğiz. Şimdi
1: batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
3: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
4: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı işte bu. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
1: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde sualtı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün cenazesi Mersin ve Gaziantep'te toprağa verildi. Gemiden kurtulanlar ise yaşanan can pazarını anlattı. Yolcuların ısrarına rağmen mürettebatın uyarıları dikkate almadığını ve yola devam ettiklerini söyledi.
5: Şu anda gemi battı.
6: Hareket ettik. 3-5 dakika sonra alttan sular durmaya başladı. Çatırdamalar geldi. Yani felaket şekilde sesler çıktı. Mürettebatın hepsi bir şey yok. Biz her zaman buzları kullanıyoruz. Güzergahı kullanıyoruz. Bunlar olan şeyler. Biraz kaptan suratımda azalsın dedik. Dediler surat azalırsa bu hızlı ferit daha kötü bu sesler duyarsın. Daha kötü sallantılar olur.
1: Mürettebatı geri dönelim diye uyardılar. Ancak personel söylenenleri dikkate almadı, hızla yola devam etti. Girne'de batan gemideki yolculardan biri de Mehmet Tugay'dı. Arkadaşı Nihat Balyemiz'i kaybeden Mehmet Tugay yaşanan can pazarını anlattı.
6: Herkes o an birbirini ittiriyor. Nihat abi tam sırtına dayan. Nihat abi Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah çıkamadım.
1: Üç çocuk babası Nihat Balyemez 56 yaşındaydı. Balyemez Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer de iki kardeşi ve babasıyla gemideydi. Kardeşleri kurtuldu ancak Nisa hayatını kaybetti. Babası ise hala aranıyor. Nisa Törer memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
5: 4 yıl önce anneleri vefat etmişti zaten. Bunlar da babası kayıp olanın Feride abi şeye gitmişti. Yıllık izinle ayrıldılar. Oradan da çocuklarını alıp halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
1: Hüseyin Özdemir de eşi Şerif Özdemir, damadı ve iki kızıyla birlikte alabora olan gemideydi. Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişlerdi. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Ancak Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Eşindense henüz bir iz bulunamadı. Seyhan Kahveci de kardeşi ve iki kuzeniyle tatilden dönüyordu. O ve kuzenleri kurtuldu. Ancak 55 yaşındaki kardeşi Reyhan Merim hayatını kaybetti.
7: Baktım bacım gidiyor. Simitli çıkmış. Bacım gidiyor ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Hiçbir mürettebattan kimse yok. Hiç.

0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tunahan Kuriş, Muğla'da yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanmıştı. Yakalandığı aracında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisi olduğu tespit edilmişti. Eski bakana tahsisi iki aracın daha şüpheliler tarafından kullanıldığının belirlenmesi üzerine ifadeye çağrılan Şahin Ankara Adliyesi'ne gitti. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ve 12 sayfa tutan ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şahin'e soruşturma dosyasındaki yaklaşık 130 isim tek tek soruldu. Eski bakan isimlerin büyük bölümünü tanımadığını söylerken soruşturma açısından kritik konumdaki Mehmet Özmen, Ömür Yücel, Nevzat Büküm ve Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanıdığını kabul etti. Şahin, aracı kiraladığını kabul ederek bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Aracı tüm yıl boyunca kullanmadığını savunan Şahin, yalnızca kullandığı günler için ödeme yaptığını belirterek paraları doğrudan şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen'e gönderdiğini anlattı. Şahin'in avukatı ise yıllık 1000 TL'lik bedelin sembolik olduğunu, sözleşmenin noter işlemleri nedeniyle bu şekilde düzenlendiğini savundu. Şahin ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Adına tahsis edilen araçların kendisinin bilgisi dışında ve tahsis amacı dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık sorgunun ardından Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte eski bakan için adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu. Yeni bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'un tekrar ifadesi alındı. Abarakov, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheliler arasındaydı. Suç delillerini gizlemek veya yok etmekle suçlanıyordu. Erzincan cezaevinde kalıyordu. Abarakov Tunceli'ye götürüldü. İfadesi Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden dönemin polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklanmıştı. 2 kişi ise serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu. İstanbul Şile'de yine bir motosiklet kazası meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda virajlı yolda 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova ölmüştü. Şimdi de 30 yaşındaki motosiklet kullanıcısı Yıldırım Ersan hayatını kaybetti.
2: Yıldırım Ersan iddiaya göre motosikletiyle hızla viraja girdi, lastiği kaydı, hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savruldu. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı. Olay İstanbul Şile'de darlık yolunda meydana geldi. Yıldırım Ersan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze İstanbul'da toprağa verildi. Kazanın meydana geldiği darlık yolu havadan görüntülendi. Keskin virajların yer aldığı yoldaki fren izleri de kameralara yansıdı. Aynı yolda 17 Ağustos Pazartesi günü Şile'de gezmek için motosikletiyle yola çıkan 22 yaşındaki Ceyda Yakova da kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Ceyda Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Babası Cem Yakova kazanın nasıl meydana geldiğini anlatmıştı.
3: Kaza anında da yüzle tekerlek mıcıra giriyor. Biraz asfalttan çıkıyor ve motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası

0: Ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
1: Yakova üniversiteden yeni mezun olmuş bir psikologtu.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eylül ayı mesleki çalışma programında öğretmenlere seslendi. Bakan Tekin yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik önlemlerinin artacağını söyledi.
3: Vatanına aidiyet duyan, beraber yaşamanın icaplarını gözeten ve müşterek geleceğimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer mesele okullarımızdaki huzur ve güven ortamıdır. Bir çocuğun zihnini öğrenmeye açabilmesi için önce kendisini emniyette hissetmesi gerekir. Bu sebeple okulun güvenliğini eğitimin asli şartlarından birisi olarak görüyoruz. Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
2: Giresun'da geçen ay selin vurduğu Görele ilçesinde son 3 günde 700'den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Kaymakamlığı ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması yönünde vatandaşları uyarıda bulundu.
1: Mide bulantısı, karın ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik. Benzer şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısı 700'ü geçti. Giresun'un Görele ilçesinde zehirlenme vakalarına karşı önlemler artırıldı.
4: Şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması, içme suyu olarak ambalajlı hazır suların kullanılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ilanen buyurulur.
1: Hastaneye başvuranlar arasında durumu ağır olan yok. İkisi çocuk, toplam 3 kişi ise hala müşahede altında tutuluyor. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Belediyesi ilk bulgulara göre suda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, ancak vakaların görüldüğü bölgelerden alınan ek numunelerin inceleme altında olduğunu duyurdu. Görele Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerde şebeke suyu kullanımına karşı uyaran anonsları yapmaya başladı.
5: İçme suyu olarak ambalajlı hazır suların kullanılması ve hijyen kurallarına adami bir düzeyde riayet edilmesi ilanen duyurulur.
1: Giresun'un Görele ilçesinde 12 Ağustos'ta şiddetli yağış sele yol açmıştı. Debisi yükselen Zıva Deresi'ne kapılan bir anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti.
2: Türkiye iş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ağustos'ta açlık sınırı 37 bin lirayı aştı. Türk İş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı ise 121.738 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 48.305 liraya yükseldi. Gıda harcamasında aylık artış %1,21, yıllık artış %37,9 olarak gerçekleşti. SGK borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme düzenlemesine 148.984 çalışan başvurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tecil edilen borç tutarının 183,3 milyar lira, tahsil edilen ilk taksit tutarının da 7,5 milyar lira olduğunu duyurdu. Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık diyerek uygulamanın 4 Haziran 2026 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında devreye alındığını hatırlattı. Bakan Işıkhan, işverenlerle çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni için test sürüşleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenin saatte 250 kilometre hıza ulaştığını duyurdu. Uraloğlu, testlerin başarıyla devam ettiğini de bildirdi.
6: Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 250 km hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli üretim trende test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini belirtti.
7: Trenimizin güvenliği, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Dinamik seyir emniyeti testlerimizde Gebze-Eskişehir etabının ardından Eskişehir-Polatlı hattında da önemli bir aşamayı geride bıraktık. Saatte 250 km hıza ulaşarak testlerimize başarıyla devam ediyoruz.
6: Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre tren 577 yolcu kapasiteli. Otomatik tren durdurma sistemi ve elektromekanik yolcu giriş kapıları da mevcut. Tren ayrıca yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldı. Uraloğlu, en önemli ve kritik sistemlerden olan tren kontrol ve yönetim sistemini Aselsan'la tamamen yerli ve milli olarak ürettik dedi.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da COP31'e ilişkin büyükelçileri bilgilendirme toplantısında konuştu. Kurum 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz dedi.
8: 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz. Elektrifikasyonun küresel payını %35'e çıkaracağız. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımları anlattı. Binalardaki enerji tüketiminin %25 azaltılacağını, sanayide döngüsel malzeme kullanımının da %15 seviyesine çıkarılacağını söyledi.
8: Masaya lafla, sözle, vaatle gelmiyoruz. Eylemle ve cesaretle geliyoruz. Aslında başarımızın ölçüdü de ortadadır. Başarı sonuç bildirgelerine yazılan bir kelime kalıbalığı olamaz. Başarı kameralar önüne geçtiğinizde açıkladığımız o içi boş inisiyatifler de olamaz.
6: Ankara'da COP31 diplomatik misyonlara bilgilendirme toplantısında konuşan kurum büyükelçilere seslendi.
8: Ülkelerinizin umutlarını da korkularını da aynı masaya getirmenizi istiyorum. Antalya'da sorunları tekrar tekrar konuşmanın yeri olmasın. Antalya çözümün adresi olsun.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kırgızistan ziyaretinde lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kırgızistan'da lider eşleriyle görüştü. Emine Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Burada Aygül Japarova'nın davetiyle Ada Ağaç'a NSA'yı devlet konuk evine geçti. Lider eşleriyle bir araya geldi. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Mirvan Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'da yer aldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Lider eşleri, Kırgız kültürüne ait keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleri ve kumaşlarla kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi. NSA'yı kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi. Emine Erdoğan, Bişkek'teki programına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Bişkek'te lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan sergiyi ziyaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, maharetli enlerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık ifadelerini kullandı.
2: Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki zirvesinde Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni de yapıldı. Törenden renkli görüntülerle veda edelim. Saat başında tekrar buradayız.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Araya gitmeden önce Rusya'nın Leipzig'e düzenlediği saldırı ki bir drone saldırısı. Almanlar 4 Ağustos'ta gerçekleşen bu saldırı sonrasında ilk başta doğrudan Rusya'ya işaret etmemişti. Ama sonrasında gerek yürütülen soruşturma ve belli ki bir takım istihbarat çalışmaları sonucunda bugün net bir şekilde Rusya'yı sorumlu tuttular ve Bonn'daki Rus konsolosluğu ve Berlin'deki Rus evini kapatma kararı aldılar. Yani ilişkiler geriliyor. Bir yandan da NATO bu işin içine bir şekilde Ukrayna Savaşı'na dahil olur mu olmaz mı? Sonuçta bir NATO ülkesine yönelik bir saldırı olarak da değerlendirebilir ittifak. Ahmet Kasman, ne dersiniz? Moskova bu saldırılarla biraz İran'dan ilham alarak bölgeye mi yaymaya çalışıyor? Ukrayna'yı bir şekilde masaya oturtmak için Ukrayna'nın müttefiklerine mi rahatsız edecek bu tür saldırılar düzenliyor?
2: Şimdi bu bir nefes meselesi. Bu bir yıpratma savaşı çünkü. Ve nefes meselesi eninde sonunda dönüyor dolaşıyor bir para meselesine dönüyor. Hı hı. Bir iki rakam söyleyeceğim şimdi. Zaten şeyin hikayenin aslında bütünleştiği yer orası. Şimdi Rusya'nın savunma harcaması federal bütçesinin %30'u. Gayri safi milli hasılasında tabii tam anlamıyla transparan bir şey olmadığı için, süreç olmadığı için bilemiyoruz ama %6.3 ile 7.5 arasında falan bir yere denk geliyor bu harcamalar. Bunun da bugünkü karşılığı eksiği gediği hepsini topla böyle en fazla 165 milyar dolar. Bunu da al, daha da iyimser bir hesap haline getirebilmek için satın alma gücü paritesi üstünden çevir. 500 milyar dolar gibi bir rakama ulaşırsın. O da maksimum 540 milyar dolar olur. Şimdi bunların hepsini bir araya koy. Eğer NATO ülkelerinin tamamı %5'lik savunma harcaması düzeyine ulaşabilirlerse şaka değil. Bak 540 milyar dolar diyorum. 2.23 trilyon dolar oluyor. 2.23 trilyon dolara hani biraz Donald Trump ki malum ben de ondan hiç hoşlanmam gibi konuşmak gerekirse büyük para, çok büyük para. Tamam mı? Dolayısıyla Rusya eğer nükleer silah sahibi olmasa zaten bu mücadelenin üniversitedeyken biz çok bu işlerle uğraşmışlığımız da var. Sinek ikilisi olur. Destedeki en düşük değerdeki kağıt olur. Tamam mı? Şimdi ama nükleer silahları var. Dolayısıyla bir caydırıcılık kullanabiliyor. Ama Ukrayna'daki savaşı nükleerleştirmek Rusya açısından hiç de tercih edilir bir senaryo değil. Mecbur kalırsa yapar mı? Taktik nükleer silahlar seviyesinde yapar. Yakın bir tehdit mi bu? Hayır değil. O zaman bunu nükleerleştirmediğin yerde ve hani herkes
1: bazı
2: oturup...
1: Bazı pozları masaya sürmediğiniz zaman daha güçlü olur.
2: Tabii tabii. Çünkü onu bir kere test eder.
1: Doğru.
2: Ondan sonra yok yani. Şimdi mamafi tabii Ruslar bugün buradan çok iltifat aldılar. Herhalde bu kadarını kaldırabilir program. Gaddar bir millettir. Yani gaddar bir millettir derken şunu da unutmayalım. Yani işte herkes çok basiretli, ferasetli falan fişman da sonunda 27 Şubat 2020'de Balyan'da Türk Mekanize Birliği'ne yaptıkları saldırıyla 36 tane Türk askerini şehit etmiş olduklarını da hatırlayalım. Bunun sonunda Türkiye Esad rejimini hakikaten hallaç pamuğu gibi attı. Arkasından Mart ayında Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin sonunda bir ateşkesle bu iş sonuçlandı. Ama Ruslar risk almayı bu tür şeylerde o sahip oldukları nükleer caydırıcılığın da üzerinden eli yükseltmek noktasında pek fazla tereddüt yaşamadan
3: burada
2: hayata,
3: neden risk alıyor peki?
2: Hayata geçirebiliyorlar. İşte bunun için bunu böyle hayata geçiriyorlar. Şimdi CIA'nin başkanı Radcliffe bütün bunlarla ilişkili, Leipzig'te dahil olmak üzere bütün bunlarla işte onlar o bilgileri hiç kuşkusuz hepimizden önce ediniyorlar. Rusya'ya hani
3: bakın yapmayın.
2: İşin Türkçesi azmayın demeye gitti. Bütün veriler onu gösteriyor. Bunu Rusya dinler, bir noktaya kadar dinler. Çok aşağılanırsa Rusya bir karşılık üretir. Ürettiği karşılığın altında hepimiz kalırız. Bu savaşın bir an evvel bitmesi lazım. O bakımdan da Türkiye'nin Rusya'yla konuşabilir olmasının çok önemli olduğunu da söylemek lazım. Ama buradaki esas senin dikkat çektiğin kilidin anahtarı 500 milyar dolar karşılığı 2.23 trilyon dolar. Oradaki fark 4 kat da değil. Çünkü öbürünü de eğer satın alma gücü paritesine çevirirsen sonunda 2.7 trilyon dolara falan ulaşırsın. Bu Rusya açısından savaşılabilir bir savaş olmaktan çıkar. Anladım. Ama yani çizgiyi çektiğim zaman bu savaşın bitmesinin şart olduğu açık.
1: Peki Barış dostlar ne dersiniz? Bu zorlamalar NATO'yu harekete geçirir mi? NATO'nun marjı nerede başlar? Yani bu
4: bir kere bunlar NATO'yu harekete geçirmez. Yani İstihbarat Örgütü'nün başkanının Moskova'ya gitmesi Trump düşünce tarzında Avrupalılara da bir mesajdır. Bak ben senin için her şeyi yapmam. Ben hala Moskova'yla görüşüyorum. Sen benden daha fazla bir şeyler bekleme. Ben her an Putin'le de masaya oturabilirim. Zaten Ukrayna'nın da arkasında Biden döneminde kadar durmayan bir Amerika var. Mesajıdır o. Bir diğeri az evvel hem Okan Bey dostumuz hem de Ahmet değindi. Hatta reklam arasında ben de takıldım sana sevgili Ahmet dostum. Kızıl Ordu'dan daha etkili kullandıkları, Kızıl Ordu'dan daha verimli kullandıkları bir koz var ellerinde Ruslar. Nedir o? Enerji kartı.
2: Artık Kızıl Ordu yok.
4: Tabii. Yani, hani, evet. Lafın gelişi. Şimdi Almanya Avrupa Birliği içerisinde sanayi kültürü, sanayi disiplini, sanayi bilinci, sanayi altyapısı denince akla gelen ilk devlet olduğundan Rus doğalgaza da en fazla bağımlı devlet.
1: Bu savaş sonrası çeşitlendirmeye baktılar ama.
4: Çeşitlendirdi, tedarikçiyi çoğalttı.
2: Bitiyor o iş.
4: Amerika'dan efendim şunu alayım filan falan. Hatta büyük bir stratejik hata yaptık. Biz neden nükleerden vazgeçtik? Bu öz eleştiriyi de verdi ama. Şimdi bu kadar uzun yıllara sari, bu kadar yüksek bir bağımlılıktan sen 4 sene içinde de böyle parmağını ışıklatarak kurtulamıyorsun. Evet, LNG alırsın, evet ABD'den alırsın, evet alternatif güzergahlar, alternatif tedarikçiler bulursun ama bu öyle çok kısa sürede olan bir şey de değil. Yoksa Rusların da mavi akımları var, kuzey akımları var, Türk akımları var. Onlar da alternatif müşteri bulurlar. Çin'i bulurlar, hiç uzağa gitmeyelim. Ama bu kadar yüksek bir bağımlılık söz konusu olduğundan bağımlı devletin yerine bir büyük tedarikçi bulması kolay olmuyor. Niye? O doğalgazla boru hattıyla geliyor. O çünkü LNG taşıyan gemilerle geliyor. Yani sen adeta okyanusta bir LNG taşıyan tanker zinciri oluşturacaksın ki onlarca yıldır temin ettiğin doğalgazın yerini tutsun. Kesintisizlik, süreklilik anlamında. Hiç daha fiyata gelmiyorum bile. Şimdi bu işin bir boyutu. İkincisi, Rusların bizim günlük hayatımızda çok fazla kullandığımız bir bilgisayarı var mı? Bir arabası var mı? Bir taşınabilir belleği var mı? Bir cep telefonu var mı? Yok. Ama Rusların 3 önemli şeyi var. Üçünü de biz Türkler çok iyi biliyoruz. Bir, enerjileri var. Allah vergisi zenginlik. Doğalgazları var, petrolleri var. 17 küsur milyon kilometrekareden zaten bahsediyoruz. İki, neleri var? Gene biz çok iyi biliyoruz. Nükleer santral yapabiliyorlar. Üç, neleri var? Gene biz Türkler çok iyi biliyoruz. Silah savunma sanayisi. S-400'leri kastediyorum. Yoksa Rusların bizim günlük hayat pratiğimizde kullandığımız bir tost makinaları bile yoktur yani bildiğimiz kadarıyla.
2: Bir iyi saatleri var ama. Ha. Bir enteresan bir saatleri
4: var. Değil mi? Vostok saati.
2: Vostok.
4: Evet.
2: Bravo.
4: Vostok saati.
2: Vostok saatleri var. İlginç bir teknoloji.
4: Almışlığım var Vostok saati. Tahmin edeceğin üzere. Vostok saati. Ha şimdi İlber Ortaylı hocamız da rahmetle analım. O esprili üslubuyla hep derslerde tabii Okan Bey ondan daha fazla ders almıştır. Şunu derdi. Derdi ki bir Rus için derdi üç şey çok önemlidir. Bir derdi güvenliğini sağlayacaksın. Çünkü yüz ölçümünü oranla nüfus çok düşük. Güvenliğini sağlar olsun. İki, ulusal gurura, milli haysiyete çok yüksek hassasiyet gösterirler bunlar. Hı hı. Onu temin edeceksin. Kırılan, incinen bir ulusal gurur varsa onu tatmin edeceksin, onaracaksın ki Putin bunu kotarmıştı 2000 yılından. Hatta Kursk denizaltısı vardı.
3: Doğru.
4: Battı, bütün ABD başta battan yardım talepleri geldi. Putin dedi ki bütün dedi riski hepsi ben
5: ölmüştür.
4: Alıyorum.
5: Hepsi ölmüş.
4: Hepsi ölecektir dedi ama biz dedi batıdan yardım istemiyoruz. Ha bunu seversin sevmezsin başka bir şey. Ve bir üçüncüsü İlber Hoca'dan öğrendik. Dedi ki bir üçüncü maddede şu. Vodka'yı Rus'un masasından eksik etme. Şimdi o anlamda Ruslar evet Putin'in karizması hırpalandı, ekonomi iyi gitmiyor, yurt dışına göç çok fazla, asker bulmakta zorlandıklarından dolayı çok fazla işte Orta Asya Türklerinden, Rusların Müslüman haklarından askerleri çağırıyorlar cepheye, hapishaneleri açtılar falan falan, gidin işte savaşın, dönüşte biz sizin cezanızı affedeceğiz. Fakat Rusların ABD'nin ve Avrupa'nın umduğundan daha dirençli çıktı. Savunma altyapısının daha kuvvetli olduğu, ekonomisinin evet hırpalandığı, sendelediği ama yıkılmadığı da ortaya çıktı. Elbette hem siyasi anlamda hem öncelikle insani anlamda, ahlaki anlamda savaşın bir an evvel bitmesini hepimiz isteriz. Komşu coğrafyaların insanlarıyız. Ticaret yapıyoruz. Evet. Rus gelinlerimiz var, Rus damatlarımız var. Ukraynalı gelinlerimiz, damatlarımız ayrı. Ama ben Avrupa'nın ABD'den daha iştahlı bir şekilde savaşın devamından yana tavır aldığı, İngilizler başta olmak üzere, evet, ABD'den daha iştahlı bir şekilde savaş sürsün diye çabaladığı bir ortamda maalesef ne yazık ki inşallah ben yanılırım, kısa sürede savaşın biteceğine ihtimal vermiyorum. Umarım ben yanılırım.
3: Peki. Teşekkür ederim. Çok Rusya konuştuk.
2: Buyurun. Bir iki tane ek yapabilir miyim?
3: Kısa olsun ama.
2: Tamam. Yani çok kısa. Bir tanesi şu. Bu Hollanda laneti denir buna. Ne? Doğal kaynak bağımlılığı. Rusya
4: Hollanda hastalığı.
2: Hollanda yani hastalığı.
4: Lanet ağır oldu. Hastalık.
2: Laneti, hastalığı neyse yani kullanılan kelime lanet de olur. Bu Rusya'nın federal bütçesinin %27'sine kadar ki bir kısmında, gayri safi yurt içi hasılası bağlamında da %18'e kadar bir kısmını karşılıyor. Yani o oraya satarım buraya satarım o kadar kolay değil. Çin'e dönüp hepsini vermek Rusya'nın işine gelir mi gelmez mi? Bunu da tartışmak lazım. Bir başka şey.
3: Bütün yani gazı Çin'e satmak iyi bir şey değil onlar açısından. Abi, yani
4: şimdi, artı Çin çok ucuz koşullarda. Makul fiyatla alıyor.
2: Artı doğal gaz artık bir emtia olmuş vaziyette. Yani bu ne demek? Bu artık doğal gaz ticareti yapılan bir şey. Ne üzeri, yani ticaret yapılır mı? Spot ticareti yapılabilen bir şey. Neyin üzerinden? Sıvılaştırılmış doğal LNG. Gaz üzerinden. Sıvılaştırılmış doğal gaz daha büyük bir esneklik sağlıyor ülkelere. Bir kere bunu bir göz önüne almak lazım. Rusya'nın o bakımdan elinin çok rahat olduğunu söyleyemem. Ha ama Rusya'nın büyük bir dostu var bu konuda. Donald Trump ismiyle bilinen insan. Çünkü kendisi İran'a savaş açmak suretiyle Rusya'nın savaş bütçesine her 10 dolarlık artış için 19 milyar dolar koydu. Biraz da o sayede götürüyor Rusya bu savaşı. Onu da bilmek lazım. Yani Vostok saatleriyle bu işi kurtarması Rusya'nın o kadar kolay değil.
3: Anladım, peki. Okan Müderrisoğlu, çok Rusya konuştuk. Biraz da bizi ilgilendiren bir başlık. Onu konuşalım. Gerçi tabii ki hepsi bizi ilgilendiriyor. Rusya da çok yakından ilgilendiriyor. Ama Mekke Savunma İttifakı'nı konuşmak isterim. Bir anlaşma olarak ortaya çıktı. İstanbul'da Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları bir araya geldi. Üç üye anlaşmayı imzalayan üç ülkenin Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları ve adı da kondu. Mekke Savunma İttifakı olarak çalışmaya başlayacak bu ittifak. Hem Sayın Dışişleri Bakanı'nın hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ittifak herhangi bir ülkeye karşı değildir. Aksine biz bu ittifaka katılmak isteyen herkese açığız şeklinde açıklamaları var. Bugün Bişkek'te de yine bunun altını çizmişti. Bu ittifak nasıl çalışacak Okan Müderrisoğlu?
2: Bu İstanbul toplantısında siyasi stratejik mekanizmalar, genel sekreterlik kurulması, genel sekreterliğin Suudi Arabistan'daki merkezi, ilk genel sekreterin Pakistan'dan olması, daha sonra bunun 3 yıl içinde, daha doğrusu 3 yılın bitiminde Suudi Arabistan tarafına geçmesi ve sonrasında da 3 yıl Türkiye'de genel sekreterlik görevinin üstlenilmesi. Böyle bir dönüşümlü mekanizma var. Bu birinci husus. İkincisi, ülkelerin farklı özellikleri ve kabiliyetleri var. Örneğin Pakistan bir nükleer güç, Suudi Arabistan bir enerji devi, Türkiye ise aynı zamanda bir savunma sanayi başarı öyküsü ve yükselen bir değer. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde farklı kabiliyetlerde paylaşımın nasıl yapılacağı, yani işbirliğinin mekanizmasının ne olacağı. Şimdi yakın güvenlik tehditleri nedeniyle istihbarat paylaşımının, hava ve füze savunma sisteminin ve drone teknolojisinin paylaşımının öncelikli konular olduğu anlaşılıyor. Şunu unutmayalım. İzleyenler kuşkusuz yakın takip edenler bağlamında daha detayına hakimdir. Esasen Pakistan'la Suudi Arabistan arasında stratejik bir askeri işbirliği ve bir güvenlik mekanizması var. Hatta şu anda Pakistan'ın hava ve füze savunma sistemleri, savaş uçakları ve 13 bin civarında askeri de doğrudan Suudi Arabistan'da konuşlanmış durumda. Bu ikili ilişki mekanizmasına Türkiye'nin aslında Mısır'ın da katılımıyla bir dörtlü mekanizma olarak, bir kurucu irade olarak oluşması çok arzu edildi. Fakat Mısır bu sıra farklı ve çok boyutlu ilişkiler de yürütüyor. Örneğin şu an itibariyle, yani yakın zaman itibariyle Çin Devlet Başkanı 10 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret etti. Öte yandan Mısır'ın en önemli ve ciddi enerji kaynaklarından birini teşkil edecek nükleer santralini şu anda Ruslar üstelik de finansmanını kendileri üstlenecek şekilde yapıyorlar ve daha da Türkiye'dekine kıyasla daha da hızlı bir şekilde tamamlanacağı gözüküyor. Bir başka husus, Mısır, Yunanistan ve Rum kesimiyle de ilişkiler geliştirmiş durumda. Örneğin deniz yetki alanlarının sınırlanmasından bahsediyorsunuz. Şu anda Türkiye ile Mısır böyle bir anlaşma yapsa 40 bin kilometreden kareden fazla alan kazanacak. Ama orada hala ayağı geride. Ama bir yandan da Rum kesiminde çıkarılacağı söylenen doğal gazın bir boru hattıyla Mısır'ın sistemine enjekte edilmesi, oradan da tankerlerle sıvılaştırılmış petrol gazı olarak Avrupa pazarına ulaştırılması gibi. Hı hı. Yani denklemin içinde mutlak olarak olması arzu edilen ülkenin Rusya, Çin, Yunanistan, Rum kesimi yer yer Avrupa Birliği ile çoklu, farklı ama Türkiye'yi reddetmeyen ilişkiler var. Yakın zamanda Dışişleri Bakanı, evet, Hakan Fidan, hatırlayacaksınız, önce Libya'daydı, sonra Mısır'a gitti, sonra hani gömleklerin kolları sıvanarak fotoğrafta verildi, birçok konu konuşuldu. Özellikle hani Libya'daki geçiş döneminin yönetilmesi önemli. Türkiye'nin orada ciddi bir varlığı da var. Aynı zamanda Libya'da gerek karada gerekse offshore dediğimiz deniz sahasında petrol ve gaz arama konusunda da belli kontratları var. Libya ile Türkiye arasında imzalanmış deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusu var ki Türkiye'yi Doğu Akdeniz denkleminden çıkaracak, içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığı, bir şekilde İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'ın, hatta Mısır'ın da denkleme katıldığı projeler de söz konusu. Bunlar akamete uğradı. İşin özü itibariyle bakıldığında bugün Mekke Savunma İttifakı belli ki Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi sonrası oluşacak güç boşluğuyla Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne saldıran taraf meşru savunma pozisyondaki İran algısı itibariyle de bakıldığında, eğer bu savaş bir yerde sonuçlanacaksa İran'ın buradan psikolojik üstünlükle çıkacağı, daha sonra bunu hızlı bir şekilde askeri üstünlüğe ve dolayısıyla bölgesel güç mücadelesine de dönüştürebileceğine ilişkin kaygılarda yok değil. İsrail'in yayılmacılığını biraz sonra konuşacağız. Türkiye'yi de hedef alan ve Türkiye'ye açık tehdit oluşturan agresif. O zaman bu ittifakın
1: amacı ya da karşısındaki aktörler İran ve İsrail mi?
2: Şöyle söyleyeyim, her iki ülkenin medyası da böyle yorumladı. Fakat Türkiye'nin baştan beri anlatımı son derece samimi, açık, tutarlı. Bu bir savunma anlaşması. Yani bu anlamda hiçbir ülkenin güvenliğini, bütünlüğünü ve iç işlerini hedef almıyor. Onu özellikle dikkate almak ve vurgulamak lazım. Ama elbette eğer niyetiniz yayılmacılık, belirsiz bir sınır oluşturma, bölgede istikrarsızlık üretme ve ülkelere tehdit oluşturma boyutunda ise politikanız, buradan sizin alacağınız dersler, çıkaracağınız sonuçlar ve hizalanmanız gereken yönler olur. Ama kurucu iradesi diyor ki hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Yani biz bir savunma pozisyonundayız, bir savunma ittifakıyız. Biz güvenlik üretmek, güvenlik ihraç etmek, güvenlikle birlikte bir refah ortamı oluşturmak ve olası Amerika Birleşik Devletleri'nin güç boşluğunu da bölgede yeni çatışma odakları olmaksızın bölgesel sahiplenme iradesiyle doldurmak istiyoruz. Bu anlamda bugünkü Netanyahu cinayet şebekesi tasfiye olur, İsrail'de kısa vadede beklemesek de görece rasyonel bir çizgiye doğru çekilirse, onun açısından da kendi güvenliğini etrafına sürekli saldırarak, sürekli istikrarsızlık üreterek ve farklı güçlerin de İsrail'e karşı örgütlenmesinin aslında doğrudan kaynak ülkesi haline gelmesinden bir şekilde neşet eden bu doktrinini değiştirme ihtiyacı hissederse, İsrail'in güvenliğinin farklı bir mekanizmayla da teminat altına alınması da mümkün. Bugün çok uçuk gibi gözüken birçok şey yarın realize olabilir. Yani İsrail'in saldırganlık ve tanımsız sınırlarıyla ulaşmaya çalıştığı güvenlik doktrini yerine sınırlarını daha netleştirdiği ve kendisini güven içinde hissedeceği ve buna taahhüt veren bir mekanizma, ki içinde Türkiye'nin olduğu böyle bir mekanizma mutlak olarak uygulanabilir bir mekanizma olur, neden olmasın dedirtecek orta uzun vadeli bakış açısını da içeriyor. O evet. Nedenle bir ülkeye karşı değil, ama siz yayılmacı, agresif, çatışmacı, vekil güçleriniz aracılığıyla bölgeyi dizayn edip bu anlamda Orta Doğu'nun yeni büyük abiliğine soyunursanız, işte o zaman bu Mekke Savunma İttifakı'nda bir duvara çarpma ihtimaliniz var tabii ki.
1: Peki. Ahmet Kasım'ın İsrail'in tepkisi var. Netanyahu'nun çok net açıklamaları var. Sanki biraz Tel Aviv'den bakınca bu ittifak tırnak içerisinde Müslüman ülkelerin NATO'su şeklinde de okunuyor, yorumlanıyor olabilir. Ya da bu bir girişim olarak belki ortaya konabilir. Siz İsrail'den yükselen bu tepkiyi nasıl yorumluyorsunuz?
2: Yani uluslararası ilişkilerde genel olarak ülkeler hep imkan ve kabiliyetler düzeyinden değerlendirirler. Çevrelerindeki dostları da düşmanları da aynı şekilde. Yani niyetler değil de ne yapabilir ne yapamaz. Şimdi bu Mekke Paktı'nın bir imkan ve kabiliyet geliştirme, yani ortaklaşa bir havuz oluşturarak her ülkeye de sahip olmadıklarını sağlayabilme potansiyeli var. Ama henüz burada bir savunma ittifakından söz etmek ne kadar doğru, ben henüz bu konuda hüküm vermek için erken oldum.
1: Bazı kabiliyetleri birbirlerine aktarma derken, şimdi hemen en basitini söyleyeyim. Pakistan mesela Türkiye'ye nükleer silah verir mi?
2: Şimdi bu herkesin kafasındaki soru. Hayır, vermez. Ama bu teorik olarak
1: ya da veriyorum başka dese bir, verilmesi
5: Türkiye'de talep etmez zaten.
2: Yani Türkiye'nin böyle bir talebi mi? Türkiye'nin böyle bir talebi olmaz. Olmaz. Olamaz çünkü nükleer tırmanma karşıtı anlaşma imzacısı Türkiye. Ve de NATO üyesi. Dolayısıyla bu sorunun doğrudan cevabı Okan Müderrisoğlu'nun verdiği cevap. Ama
1: Ankara'nın böyle bir talebi olmaz.
2: Ama şimdi bu ittifaklar bugün için kurulmuyor ya. Yani bugün bakarsan zaten ortada ittifak falan yok yani. İttifak dediğin zaman bunun örneği Varşova Paktı'dır. Bunun örneği sevin sevmeyin NATO. Hı hı. Bu ne demek? Bu bir kere her şeyden evvel bir ittifak şu demektir.
3: Bir de sınanması gerekir değil mi?
2: O siyasi hikaye. Bravo ama bir sürü uluslararası işler uzmanından daha hızlı esas varılması gereken yere vardın ama oraya gelirken arada bir adım atladın. O adımı atlamamak lazım. O adım da şu adım.
5: Bir onun için ittifak, sana ihtiyaç var hocam. Ahmet zaten ileriyi gören bir arkadaşımız.
2: Bir ittifak üyesi olan ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte harekat yapabilme kabiliyetiyle tanımlanır. Bunun jargonu birlikte operasyon yapabilmek, interoperability. Tamam mı? Ortak bir komuta kontrol mekanizmasına sahip olmak demektir. Ve
5: bu derken, da sistemin içinde var hocam.
2: Derken bunun
5: ama tatbikat düzeyinde.
2: Bunun tatbikattan bahsetmiyorum ben. NATO'nun gittiğin zaman Mons'ta bir karargahı var.
5: Şimdi, Mekke Savunma İttifakı'nın askeri boyutunda ilk etapta adım adım gidiyor. NATO'da 75 yılda bu öyküyü oluşturdu.
2: Kurulacak işte yani. Daha kurulacak bakalım. Şu andaki haliyle Mekke anlaşması, paktı bir pozisyonlama.
5: Savunma İttifakı orijinal adı.
2: Pozisyonlama ve pakt dediğin zaman zaten o geliyor. Bir pozisyonlama ve bir caydırıcılık adımı. Kime, kim nasıl pozisyonlanıyor? Eğer basite indirgersek şunu söyleyebilirsin. Pakistan Hindistan'a mesaj veriyor. Hindistan zaten çok ciddi tepki üretmiş vaziyette. Öbür iki ülkenin üzerine çok şey yaptık ama esas orada bir Hindistan faktörü var. Ama Hindistan'ın bu arada Suudi Arabistan'la arasında hususi ilişkiler mevcut. Bir sürü Hintli Suudi Arabistan'da çalışıyor. Hindistan Suudi petrolünün müşterisi ve önemli bir müşterisi. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Doğru. falan. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğun zaman bu ikisinin karşı karşıya geldiği bir dünya başka bir senaryo dünyası. O halde Pakistan Hindistan'a karşı Suudi Arabistan'a güvenebilir mi? Bir soru işareti. Pakistan Afganistan'la savaşıyor. Suudiler küçük parmaklarını kaldırıyorlar mı? Sol ellerinin üstelik sağ ellerinin de değil sol ellerinin küçük parmağını kaldırıyorlar mı? O da yok ortada.
5: Hocam mesele ama, birlikte savaşa ama girmeden önce Pakistan, savaşı gerektirecek şartları izole edebilecek güç birlikteliği sergileme.
2: Onu baştan söyledim ama pozisyonlama ve caydırma.
5: Eksik kaldı orası.
2: Yok kalmadı söyledim.
5: Caydırma dediniz. Caydır şimdi, demediniz.
2: Caydırma. Tamam mı? İki Pakistan'ın askerleri 13 bin asker bir hava filosu falan Suudi Arabistan'da. Ne yapıyorlar? Oturuyorlar. Yani İran Suudi Arabistan'ın tepesine bomba yağdırırken Pakistan uçakları havaya kalkıp İran hava sahasının köşesinden şöyle bir bak devam edersen falan döndüler mi? Yemez. Dönmediler.
3: Bakan Müderrisoğlu yok. Bitirdi, ittifakı bitirdi.
2: Tamam, yok öyle Ahmet bir şey. Kasıman. Pakistan askerleri daha önce Pakistan askerleri bizzat bizim çok iyi tanıdığımız Kenan Evren'in harika dostu. Zaten mavi kuşlarla uçuyorlar yani. Bu dostun kim meselesi önemlidir. Tamam mı? Çok iyi dostu. Ziyaül Hak bizzat başındayken Ürdün'de Pakistan askerleri vardı. Kara Eylül oldu. Pakistan askerleri kıllarını kıpırdattılar mı?
3: Peki Ahmet Kasman neden Mekke'de, bu ülke Mekke, bir araya bak, geldi Mekke'de, bu paktı kurdu?
2: Mekke'de Mekke baskını var. Bugün herkesin hafızasından silinsin diye çok uğraşılan. Mekke baskınında Pakistan komandoları, Fransız özel kuvvetleri Mekke'ye girdiler de Suudi Arabistan'ın vaziyetini kurtardılar ki herkesin bildiği kimsenin konuşmadığı sır. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla buradaki denge zor ama Pakistan Hindistan'a bir şey diyor mu böyle? Diyor. Hı hı. Peki Suudi Arabistan İran'a bir şey diyor mu? Diyor. Bak diyor tırmandırmayalım. Tırmandırırsak sonra ileride başımıza hep beraber pek de hoş olmayan şeyler gelebilir.
3: Türkiye kime ne diyor?
2: Türkiye'de bugün birincil derecede İsrail'e ama bence aynı anda İran'a da bir mesaj veriyor. Tamam mı? Şimdi ama bu mesajlar bugün henüz daha ilk aşamasında. Bu bir pozisyonlama ve caydırma ittifakı. Daha doğrusu bir pozisyonlama ve caydırma sözü. Ona yönelik bir ilam. Tamam mı? Şimdi Türkiye'nin burada
5: hocam,
2: oynadığı...
5: içini boşalttıktan sonra şimdi dönüp caydırma falan deyince artık hani biraz
2: içi.
5: İttifakın anlamı ve mesajı.
2: Buradaki pozisyonumuz...
5: Bütün mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üstlerinin Amerikan çıkarları petrol ve stratejik denge bakımından ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Peki bu üstler boşalırsa, boşalırsa ortaya çıkacak güç boşluğu nasıl doldurulacak? Oradaki şimdi, stratejik hedefi şimdi, de birlikte şimdi, okumamız lazım.
2: Biraz sabır. Tamam mı? Şimdi geldik nereye? Senin söylediğin
5: kısmına. Ben sabrederim de programın sonu geldi.
3: Program
2: senin,
3: bitiyor.
2: Senin süresi. Söylediğin kısmına geldik. Tamam mı?
3: Hangi kısmı?
2: Dedin ya bu iyi de bunun bir şeyi var.
3: Sınanma kısmı.
2: Şimdi sınandığı güne kadar hazır olması beklenir. Oradan yani olacak olmayacak göreceğiz. Oradan şuna geleceğim. Hani en başında programın başka konu konuşurken söyledim. Ne dedim? Türkiye'nin bir güvenlik garantisi cinsinden bir şeyi var elinde. Bir birimi var. Tamam mı? Bugün Amerika Birleşik Devletleri bu güvenlik garantilerini gittikçe altını boşaltırken ve bunun böyle gideceğine
3: Türkiye
2: dair...
3: Türkiye
2: bu ittifaklarla...
3: Dengeleştiriyor mu?
2: Bütün Orta Doğu'daki İsrail'i bir tarafa koyarsan, çünkü o bir nükleer güçtür sonunda, güvenlik garantisi sağlamak konusunda en kabiliyetli ve diğer bütün aktörlerin tamamını işin içerisine koyduğun zaman da en güvenilir taraf. Tamam mı? En güvenilir taraf. Dolayısıyla 3 ülke, 3,5 Türkiye için İran'ı yarım sayıyorum, 3,5 muhataba bir caydırıcılık mesajı veriyor ve bu caydırıcılık mesajının omurgasını oluşturan şey, bak şimdi memnun olacak Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin güvenlik garantisi. Çünkü ne Berik'inin nükleer silahları bugün kullandıracak hali var. Ne öbürkünün diğerinin savaşını finanse edecek hali, takati ve niyeti var. Ne de Türkiye bu ülkelerin herhangi biriyle şu gün savaşmak gibi bir şeyin içerisinde olamaz. Ama ileride bir gelecek. Amerika hiç yok. İran nükleer. Hindistan'la Pakistan ayrı bir tırmanma içerisinde. Ha öyle bir senaryoda ya da bu senaryoların herhangi birinin ön plana çıktığı bir durumda bu savunma anlaşması bir anlam kesbeder mi? Eder. Anladım. Edebilir. Ha ama bu başka bir dünya tarifidir, onu da söyleyeyim. Peki. Ve pek de tatlı bir dünya tarifi değil.
3: Peki. Barış dostlar, biraz belki Tel Aviv'in yaklaşımını konuşmak gerekir bu noktada. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Suriye'de bir askeri üsse saldırı düzenlemişti. O saldırıyı doğrudan Türkiye'ye bir mesaj olarak açıkladı Tel Aviv yönetimi ve bunu bir kaldıraç olarak da kullandıklarını görüyoruz. Bu Mekke Anlaşması'na zaten karşı çıkmışlardı. Son zamanlarda da Netanyahu'dan artık doğrudan, hatta en son şöyle bir açıklama yaptı. İşte Türkiye'de Erdoğan da Netanyahu gitsin diyor. Hizbullah da Netanyahu gitsin diyor. Biz işte onları vurduk, vuracağız. Şimdi orada tabii Hizbullah'tan mı bahsediyor yoksa doğrudan Türkiye'ye yönelik bir tehdit mi orası? Ama yani Suriye'nin kuzeyindeki o saldırıyı da kaldıraç olarak kullanıp kendi kamuoyuna da oynuyor. Ne dersiniz? Dediği yerlere kadar gider mi bu gerilim Netanyahu'nun?
4: Şimdi elbette gitmez. Birincisi ittifak konusunda Türkiye, hani Pakistan tamam dost kardeş ülke diyoruz, güzel. Suudi Arabistan hani malum ittifak kurma, ittifaklara öncülük etme, bulunduğu ittifakta sözünü dinletme konusunda diğer iki müttefikten Pakistan ve Suudi Arabistan kıyaslanmayacak kadar tecrübesi, devlet geleneği, stratejik aklı ağırlığı olan bir devlettir yani. İster Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa, Atatürk döneminde öncülük ettiğimiz Balkan Antantı, Sadabat Paktı aklına gelsin. İster Soğuk Savaş sonrasında Türkiye'nin öncülük ettiği Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü akla gelsin. İster Türk Kereşi, Türk Konseyi akla gelsin. İster NATO içindeki tarihsel tecrübe akla gelsin. İster Şangay İşbirliği örgütündeki diyalog ortaklığı, Türkiye'de ittifak kurma ya da mevcut ittifaklarda yer alma pozisyonu Arabistan'dan da Pakistan'dan da fersah fersah yukarıdadır. Yani kabili kıyas değildir.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
7: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa güneşli, sıcaklık 30-33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Ankara güneşli 32 derece. Ege'de kariyer orta hızda, İzmir 37 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı. Adana ve Antalya 38 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık. Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Doğuda yağışlar ara verdi. Hava açık, Erzurum 25, Malatya 32 derece.
6: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'a yönelik saldırı başlattı. Hürmüz Boğazı çevresi hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran'sa bölgedeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı başlattı.
1: İran misilleme yaparsa daha büyük ve daha sert saldırılar düzenleriz. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. ABD güçleri bir kez daha İran'a saldırdı. Trump konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarını hedef aldığını duyurdu. Saldırıların İran'ın boğaza yeniden mayın döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üstüne füze atmasına misilleme olduğunu savundu. İran'a henüz en büyük saldırıyı ise düzenlemediklerini iddia etti. Trump Fox News kanalına da konuştu. İran'la Haziran'da varılan ateşkes mutabakatına değindi. Onlarla yapılan bir anlaşmanın üzerine yazıldığı kağıt kadar bile değeri yok. Onlara bugüne kadar pek çok şans vermiştik dedi. ABD saldırılarında İran'ın çok sayıda bölgesi hedef alındı. Keşmadası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunerek'te patlama sesleri duyuldu. Fırlatılan mühimmatlardan biri Sirik yakınlarında bir düğünün yapıldığı bölgeye isabet etti. Can kayıpları var. Onlarca kişi ise ağır yaralı. Kirman eyaletindeki Cirov havaalanı da ABD tarafından hedef alınan noktalardan biri oldu. İran devrim muhafızları ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığını ve saldırılara sert karşılık vereceklerini belirtti. Bu açıklamaların ardından İran medyası ordu güçlerinin ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı başlattığını yazdı. Devrim muhafızları Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Amerikan üslerine füze ve dronlarla saldırdıklarını duyurdu. İran füzeleri Ürdün semalarında da görüldü. Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kentine saldırı düzenlendiği, çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğü iddia edildi. ABD'li yetkililerse can kaybı iddiasını yalanladı. Dronlarla hedef alınan ülkelerden bir diğeri ise Bahreyn oldu. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin drone saldırısına karşı devreye girdiğini açıkladı.
0: Almanya İçişleri Bakanlığı 4 Ağustos gecesi Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu açıkladı. Almanya İçişleri Bakanı saldırı girişiminin Avrupa'ya yönelik uzun süredir devam eden istikrarsızlaştırma operasyonlarının bir parçası olduğunu savundu. Almanya'nın çok riskli bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Rusya Büyükelçisi Almanya Dışişleri'ne çağrılırken Ukrayna'ya desteğin süreceği belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı ise Leipzig saldırısına karşılık olarak Bonn'daki Rus konsolosluğu ve Berlin'deki Rusya evinin kapatılması talimatı verdiğini duyurdu. Almanya'ya NATO'dan destek gecikmedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Leipzig'e yönelik hibrit saldırı sonrasında Almanya ile tam dayanışma içindeyiz açıklaması yaptı. Rutte, her türlü tehdide karşı müttefiklerimizi korumak için NATO güçlenmeye ve caydırıcılığını arttırmaya devam edecektir ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalara tepki gösterdi. Rusya'nın saldırganlığa dair hiçbir kanıtının olmadığını savundu. Yalnızca uydurma kanıt sunuyorlar ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan toplantının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu Nükleer Santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi.
2: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu Nükleer Santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ikili ilişkilere vurgu yaptı.
4: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Sizin kişisel katkınız sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalıyor.
3: Rus lider de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşasına değindi.
4: Siz Rus şirketi Rosatom'a talimat vermişsiniz. İlk ünitesi bu yılın sonuna kadar devreye girmeli diye. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede dünya liderlerine de seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
5: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
3: Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Lübnan'da vardı.
5: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
3: Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da bir araya geldi.
0: Girne açıklarındaki arama çalışmalarında en kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batık sanılandan daha derinde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
3: Girne'deki gemi faciasında kayıp

0: yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
1: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
0: Geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi geleceğiz. Şimdi
1: batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
2: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
3: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı işte bu. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
1: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde su altı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
4: KKTC'de batan gemide hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün cenazesi Mersin ve Gaziantep'te toprağa verildi. Gemiden kurtarılanlarsa yaşanan can pazarını anlattı. Yolcuların ısrarına rağmen mürettebatın uyarıları dikkate almadığını ve yola devam ettiğini söyledi.
5: Şu anda gemi battı.
6: Hareket ettik 3-5 dakika sonra. Alttan sular durmaya başladı. Çatırdamalar geldi. Yani felaket şekilde sesler çıktı. Mürettebatın hepsi bir şey yok. Biz her zaman bulunduğumuz kullanıyoruz. Güzel bir yapı kullanıyoruz. Bunlar olan şeyler. Biraz kaptan suratını azalsın dedik. Dediler surat azalırsa bu hızlı ferit olur. Daha kötü bu sesler duyarsın. Daha kötü sallantılar olur.
1: Mürettebatı geri dönelim diye uyardılar. Ancak personel söylenenleri dikkate almadı, hızla yola devam etti. Girne'de batan gemideki yolculardan biri de Mehmet Tugay'dı. Arkadaşı Nihat Balyemiz'i kaybeden Mehmet Tugay yaşanan can pazarını anlattı.
6: Herkes o an birbirini bitiriyor. Nihat abi tam sırtında ya. Nihat abi Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah. Çıkamadım.
1: 3 çocuk babası Nihat Balyemez 56 yaşındaydı. Balyemez Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer de 2 kardeşi ve babasıyla gemideydi. Kardeşleri kurtuldu ancak Nisa hayatını kaybetti. Babası ise hala aranıyor. Nisa Törer memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
7: 4 yıl önce anneleri vefat etmişti zaten. Bunlar da babası kayıp olanın Feride abi şeye gitmişti. Yıllık izinden ayrıldılar. Oradan da çocuklarını alıp halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
1: Hüseyin Özdemir de eşi Şerif Özdemir, damadı ve 2 kızıyla birlikte alabora olan gemideydi. Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişlerdi. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Ancak Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Eşindense henüz bir iz bulunamadı. Seyhan Kahveci de kardeşi ve 2 kuzeniyle tatilden dönüyordu. O ve kuzenleri kurtuldu. Ancak 55 yaşındaki kardeşi Reyhan Verim hayatını kaybetti.
8: Baktım bacım gidiyor. Simitli çıkmış. Bacım gidiyor ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Hiçbir mürettebattan kimse yok. Hiç kimse. Sadece bizi ölüme terk ettiler. Kapattılar her yeri.
1: Verim'in cenazesi Mersin'de defnedildi.
4: Girne açıklarındaki gemi faciasının nedenleri araştırılıyor. Şimdiye kadar ihmale yönelik pek çok kuvvetli işaret var. Bu süreçte gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'tan da bir açıklama geldi. Kılıç yıllar önce kızağa çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu ancak bu önerilerin hayata geçirilmediğini söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Gemi mühendisleri odası ise suçlamalarda daha ihtiyatlı.

0: rahatlığı olunması gerektiği görüşünde.
1: Uzak durun, kabus gibi korkunç ötesi veya benzeri ifadeler. İşte yıllardır filo denizciliği kullanan pek çok kullanıcı bu yorumları yaptı ve bazı fotoğraflar paylaştı. Gemilerin eski, bakımsız olduğunu söylediler. Ve o karelerde bazı koltukların, malzemelerin kırık olduğu göze çarpıyor. Kimileri ise yerlerin yağla kaplı olduğunu anlatıyor. Ve tüm bu yorumlar 7 yıl öncesine kadar uzanıyor.
2: Yardım gelmiyor!
3: Ve o firmadaki gemilerden biri Filojet Girin açıklarında battı. Facia yaşandı. Gemi 2000 yılı Fransa yapımı. 2003'te Türkiye'ye getirilmiş ve gelir gelmez aksilikler başlamış.
4: 2003'te bunu götürüyorlar, taş ucunda yanaşırken vuruyorlar, iskele baş omuzluğundan kırıyorlar tekneyi. Kırdıkları halde sandviç tekne yapısı olduğunu bilmeyen kişiler bir şey olmaz diyor. Sandviç tekne dediğimiz şey, bunun özelliği çok hafif ama çok rigid, çok sağlam bir duvar gibi düşünün bunu. Fakat bunun bir arada durması halinde bu sağlamdır. Bunun arasına su girip ayrılırsa naylon gibi olur, yani hamur gibi bir şey olur.
3: Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, geminin onarımı için 2016 yılında o dönem yetkili firmayla anlaşma aşamasına geldiğini, ancak önerdiği yöntemlerin dikkate alınmadığını söylüyor.
4: Hasarının boyutunun çok daha büyük olduğu çıktı. Yaralıydı tekne, ticareten anlaşamadık. Tamir etme konusundaki teknolojide anlaşamadık mal sahipleriyle. Yani ben teknenin ilk yapıldığı teknolojiyle tamir edilmesinden yanaydım. Onlar biraz daha basit yapmaktan yanaydılar. 2016'dan sonra ne yapıldığını da çok bilemiyoruz. İnceliyorum ben. Ama bir Yunanistan'a gitti. Tekrar Yunanistan'da birdenbire çok satmaya çalışıyorlar. Overall yaptık. Tekneyi baştan sıfırladık. Mükemmel yepyeni bir tekne diye tarihini silmeye, ama dünya küçük, kimse rağbet etmiyor.
3: Daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulan ve ulusal derecelendirme ile sınıflandırma kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı veriliyor.
4: Türk Lloyd'unda klaslanıyor 2024'te ve taş ucu da çalışmaya başlıyor. Aklı başında, vicdanı yerinde olan bir mühendis buna çalışır demez yani.
3: Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı ise bu görüşe katılmıyor.
5: Bu gemide geçmişte yaşanan yaralanmalar olabilir. Her gemide olabiliyor. Biz bunları tadilat ve tamirattan geçiriyoruz. Bu tamirat ve tadilat da kontrol ediliyor. Şimdi gemi Türk Lloyd'u klaslı. Yani uluslararası milli gururumuz Türk Lloyd'u klaslı.
3: Özsakabaşı farklı yönde ihmaller olabileceğini belirtiyor.
5: Denizde bir cisim olabilir. Bu 20-30 kiloluk bir cisim olsa da yüksek hızlı tekne olduğu için üzerinden geçtiği zaman bir yırtılma yaratabilir. Ama bu yara durumunun neden kaynaklandığı, kontroller yapılmadığı vesaire gibi konular şu an için kimsenin bilmediği konular. Ne ihmal olduğunu sorarsanız, Girne Mersin arasında o kadar mil sefer yapan gemilerin biraz daha genç, biraz daha malzemesi dalgalara dayanıklı olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında mahkeme adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
6: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin'e adli kontrol hükümleri uygulanacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tunahan Kuriş, Muğla'da yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanmıştı. Yakalandığı aracında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisi olduğu tespit edilmişti. Eski bakana tahsisi iki aracın daha şüpheliler tarafından kullanıldığının belirlenmesi üzerine ifadeye çağrılan Şahin Ankara Adliyesi'ne gitti. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ve 12 sayfa tutan ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şahin'e soruşturma dosyasındaki yaklaşık 130 isim tek tek soruldu. Eski bakan isimlerin büyük bölümünü tanımadığını söylerken soruşturma açısından kritik konumdaki Mehmet Özmen, Ömür Yücel, Nevzat Büküm ve Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanıdığını kabul etti. Şahin, aracı kiraladığını kabul ederek bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Aracı tüm yıl boyunca kullanmadığını savunan Şahin, yalnızca kullandığı günler için ödeme yaptığını belirterek paraları doğrudan şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen'e gönderdiğini anlattı. Şahin'in avukatı ise yıllık 1000 TL'lik bedelin sembolik olduğunu, sözleşmenin noter işlemleri nedeniyle bu şekilde düzenlendiğini savundu. Şahin ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Adına tahsis edilen araçların kendisinin bilgisi dışında ve tahsis amacı dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık sorgunun ardından Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte eski bakan için adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
0: Adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yargı reformu ve terörsüz Türkiye mesajları verdi.
7: Mükemmel bir noktada olduğumuzu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Hükümet olarak adaleti daha ileriye taşıyacak stratejiler, reformlar, eylem planları hazırlıyoruz. Milletimizin bizden en büyük beklentisi adalet sürecinin daha hızlı işlemesi.
8: Yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende yaptığı konuşmada yargı reformlarının süreceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
7: 4 tane alt kurul oluşturma kararı verdik. Bu alt kurullardan bir tanesi de Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Kurulu. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
8: Yargıtay Başkanı Ömer Kerkes ise hakim ve savcılara seslendi. Hakimin kararı gerekçeli olmalı ve gerekçesi ikna edici olmalı dedi. Geciken adalet, adalet değildir ifadesini de kullandı.
9: Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek.
8: Törenin başlangıcında Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. İki isim hem tapu tartışması hem de belediye soruşturmaları nedeniyle birbirlerini sert sözlerle eleştirmiş. O tartışmalar yargıya da taşınmıştı. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri ve personel şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı'nın şoförü AD ile Başkan Yardımcısı'nın şoförü MK 28 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden MK tutuklanırken AD hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Muğla'dan kadın cinayeti haberi geldi. 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'yı eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen zanlı öldürdü. Saldırgan cinayetin ardından kendi yaşamına da son verdi.
6: Silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler girdikleri evde iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Vurulan kadının cinayet kurbanı olduğu anlaşıldı. Berfi Zelal Kaya 28 yaşındaydı. Muğla'nın Menteş ilçesinde yaşıyordu. İlçede bir lokantanın işletmeciliğini yapıyordu. İddiaya göre 5 ay önce ayrılmasına rağmen eski erkek arkadaşı Mehmet Akkaya peşini bırakmadı. Barışma bahanesiyle gittiği evinde kadına ateş açtı. Berfin Zelal Kaya'yı öldürdükten sonra kendini vurdu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gittiğinde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Gülistan 9 soruşturmasında bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükselmişti. Yeni bir gelişme daha oldu. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'un tekrar ifadesi alındı. Abarakov, Gülistan 9 soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheliler arasındaydı. Suç delillerini gizlemek veya yok etmekle suçlanıyordu. Erzincan cezaevinde kalıyordu. Abarakov, Tunceli'ye götürüldü. İfadesi Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden dönemin polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklanmıştı. 2 kişi ise serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu. Ankara'da bir markette içeride çok sayıda müşterinin olduğu bir sırada silahlı kavga yaşandı. Olayda bir kişi yaralandı. Olay anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Dün saat 21 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal mahallesinde bulunan bir markette iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Taraflar birbirine silah çekti. İçeride çok sayıda müşterinin olmasını aldırmadan ateşlediler. Taraflardan biri bacağından vurularak yaralandı. Diğer kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan kişi polis tarafından yakalandı. Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. Yine bir motosiklet kazası haberi var. İstanbul Şile'de. Geçtiğimiz haftalarda virajlı yolda 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova ölmüştü. Şimdi de 30 yaşındaki motosiklet kullanıcısı Yıldırım Ersan hayatını kaybetti.
8: Yıldırım Ersan iddiaya göre motosikletiyle hızla viraja girdi, lastiği kaydı, hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savruldu. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı. Olay İstanbul Şile'de Darlık yolunda meydana geldi. Yıldırım Ersan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze İstanbul'da toprağa verildi. Kazanın meydana geldiği Darlık yolu havadan görüntülendi. Keskin virajların yer aldığı yoldaki fren izleri de kameralara yansıdı. Aynı yolda 17 Ağustos Pazartesi günü Şile'de gezmek için motosikletiyle yola çıkan 22 yaşındaki Ceyda Yakova da kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Ceyda Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Babası Cem Yakova kazanın nasıl meydana geldiğini anlatmıştı.
10: Kaza anında da yüzle tekerlek mıcıra giriyor. Biraz asfalttan çıkıyor ve motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgisi vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
8: Yakova üniversiteden yeni mezun olmuş bir psikologtu.
0: İçişleri Bakanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerin artacağını söyledi.
11: İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre trafikte her iki kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosiklet sayısı 5 yılda %102,4 arttı. Yetersiz sürücü eğitimi, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması kazaların başlıca sebepleri arasında. Bunun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı.
12: Can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.
11: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerin artacağı mesajını verdi.
13: Denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir.
11: Çiftçi 2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacakları da belirtti. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz ifadelerini kullandı.
0: Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışabilmesi için uyum haftası pazartesi günü başlayacak. Bu süreç çocukların hem okula alışması hem de birbirleriyle kaynaşması için önemli. Peki okulların açılmasına sayılı gün kala uzmanların tavsiyeleri neler?
8: Tanışma etkinlikleri düzenleniyor, oyunlar oynanıyor, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması için aktiviteler yapılıyor. İlkokul 1. sınıf ve anaokul öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül pazartesi başlayacak. Uzmanlar çocukların alışması için bu haftanın önemli olduğunu belirtiyor.
14: Bir hafta önce başlayan öğrenciler arasında bir iletişim başlayacak, bir arkadaşlık başlayacak ve çocuğu bir hafta geç göndermek demek okulun en başında İletişim problemiyle karşı karşıya kalmasına neden olmak demek. O alışma evresini yaşamadan direkt okul hayatına başlaması öğrenci için sıkıntılı olacaktır. Velilerimiz şunu unutmasınlar. Bugün aldıkları her karar öğrencinin ortaokulunu, lisesini, üniversitesini hatta çalışma hayatını da etkileyecek.
8: Çocuğu okula başlayacak velilere de uyum haftasına özel izin verildi. Kamu personelleri 7-11 Eylül'de günde 3 saat olmak üzere izinli sayılacak. Ancak uzmanların bazı uyarıları var.
15: Bu kıymetli zaman çocuğun elini hiç bırakmamak için değil, yavaşça öğretmene ve okula teslim edilebilmek için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Devamlı yanında olduğumuzda çocuk burada benim yalnız kalmam güvenli değil. O yüzden de annem babam benim yanımdan ayrılamıyor mesajını alıyor.
14: Okulun kapısı bir sınırdır. Ama tabii ki okulun kapısına bırakılan çocuğa güven de vermek lazım. Yani sen belli bir süre içerisinde buradasın. Süre bittiğinde biz seni alacağız. Yani senden korkmuyoruz.
8: Ders zili tüm kademeler için 14 Eylül pazartesi çalacak.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavında ilk bine giren öğrencilerin tercih ettikleri bölümler belli oldu.
8: Sayısalda tıp fakültesi ve mühendislik, sözelde tarih, eşit ağırlıkta ise en fazla hukuk programları tercih edildi. YKS'de ilk bine giren öğrencilerin tercih ettikleri bölümler belli oldu. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adayların 185'i hukuk programlarına yerleşirken bu programı 181 adayın yerleştiği işletme ve 171 adayın yerleştiği iktisat programları takip etti. Sözel puan türünde de ilk bine girenlerden 105 aday tarih programlarına yerleşti. Tarih programlarını 83 adayla özel eğitim öğretmenliği izlerken 83 aday ise eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan hukuk programlarını tercih etti. 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan işletme ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, tarih ve yapay zeka programlarına da 20 aday yerleşti.
16: 25 bin.
8: Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, geleceğin mesleklerine yönelik programların yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci almasının önemine dikkat çekti. Özvar, ilk kez öğrenci alan programlarımızın daha ilk yıldan ilk bindeki gençlerimizin tercihlerinde yer bulması son derece kıymetli dedi.
0: Av yasağı bitti, balık avı sezonu başladı. Balıkçılar gece yarısından itibaren denize açıldı ve tezgahlarda özellikle palamut bolluğu yaşandı. Peki fiyatlar nasıl? Bu sezonun nasıl olması bekleniyor? Detaylara bakalım.
8: Dört buçuk aylık av yasağı bitti. Balıkçılar yeni sezon için vira bismillah dedi, gece denize açıldı.
16: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar.
17: 4,5 ay yoğun bir tempoyla 10 kişi 15 kişi ağlarımızın, teknelerimizin, dışarı işlerimizin, evraklarımızın, her şeyimizin bakımını, eksiklerini giderdik.
8: Balıklar tutuldu, mezatlarda pazarlık yapıldı, ardından da tezgahlardaki yerini aldı. Balık pazarlarında hareketlilik vardı.
18: Balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar bu sene palamutta bereket yaşandığını söylüyor. İstanbul Karaköy'de palamutun tanesi ise 150 liradan satılıyor.
19: Bu sene hakikaten son 40 yılın en büyük palamutçuluğu var. İki tane 250 olarak vatandaşa ucuz ve taze olarak satışımız başladı. Balık daha da iyileşecek. Belki 100 lira, 125 lira, 150 lira daha büyük balığı, yani iki katı balığı aynı paraya alacaklar. Denizlerde şöyle oluyor, bir sene bolluk oluyor, bu sene kıtlık oluyor. Geçen sene evet balık azdı, palamut yoktu ama bu sene bolluk var. İnşallah denizler bize, biz de balık severlere.
8: Palamuttan sonra ağlara gelen istavrit ve hamsi oldu. Kilosu ise 250 liradan başlıyor. Peki taze balık nasıl anlaşılır?
19: Rengi parlak, gözleri cam gibi, kulağı kırmızı olacak. Bu palamutun özelliğidir. Ama bunları ben yapamıyorum, beceremiyorum diyorsan bir tane balık yedireceksin. Afiyette her gün, ya haftada 3 gün, 4 gün balık yiyeceksin.
0: İstanbul'un Ağustos ayı enflasyonu %1,66 oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO, İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi aylık artışı %1,66 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %34,96 olarak gerçekleşti. TÜİK Türkiye geneli için enflasyon rakamlarını Perşembe günü açıklayacak. AA anketine katılan ekonomistlerin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86, tahminler %1,25 ile %2,10 arasında değişiyor. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ağustos'ta açlık sınırı 37 bin lirayı aştı. Türk İş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı ise 121.786 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 48.305 liraya yükseldi. Gıda harcamasında aylık artış %1,21, yıllık artış ise %37,90 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni için test sürüşleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenin saatte 250 kilometre hıza ulaştığını duyurdu. Uraloğlu, testlerin başarıyla devam ettiğini de bildirdi.
11: Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli üretim trende test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini belirtti.
13: Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Dinamik seyir emniyeti testlerimizde Gebze-Eskişehir etabının ardından Eskişehir-Polatlı hattında da önemli bir aşamayı geride bıraktık. Saatte 250 km hıza ulaşarak testlerimize başarıyla devam ediyoruz.
11: Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre tren 577 yolcu kapasiteli. Otomatik tren durdurma sistemi ve elektromekanik yolcu giriş kapıları da mevcut. Tren ayrıca yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldı. Uraloğlu, en önemli ve kritik sistemlerden olan tren kontrol ve yönetim sistemini Aselsan'la tamamen yerli ve milli olarak ürettik dedi.
0: Kuduz denildiğinde akla ilk olarak köpekler geliyor, ancak risk yalnızca onlarla sınırlı değil. Kedilerden insana bulaş son derece nadir, görülse de mümkün. Diyarbakır'da bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi ilk akla gelen örnek. Peki bir kedi ısırdığında ya da tırmaladığında ne zaman endişelenmek gerek? Hangi durumda sağlık kuruluşlarına başvurulmalı? Ayrıntılar haberimizde.
11: Diyarbakır'da 3 yaşındaki bir kız çocuğunu birkaç ay önce kedi ısırdı. Küçük çocuk aylar sonra rahatsızlandı. Yapılan testte kuduz virüsü tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen küçük kız hayatını kaybetti.
20: Türkiye'de kuduz temaslı ısırık şüphesiyle aşı programına alınan insan sayısı neredeyse son 10 yıllık verilerde 200-300 bin civarında. Bunun sonrasında hastalık gelişme sayısı çok düşük.
11: Uzmanlara göre Türkiye'de kediden insana kuduz bulaşması son derece nadir. Ancak risk sıfır değil.
21: Kızımı daha yeni tırmaladı. Doktora gittik. Doktor da aşı yaptı.
22: Küçük kızımı tırmaladı. Tedirgin olduk, hastaneye gitsek mi? Hani çok derin bir şey değilse sıkıntı olmaz diye gitmedik. Bir şey de olmadı.
11: Peki bir kedi ısırdığında ya da tırmaladığında ne yapılmadı?
20: Kuduz virüsü bir zarflı virüs olduğundan dolayı deterjan etkisinden çabuk etkilenir. İlk yapacağınız iş bir kere çok bol bir sabunla hemen ısırık veya tırmalama bölgesini yıkamak. Ardından hemen gidip bir kuduz merkezine başvurup aşı programına başlamanız.
11: Ancak uzmanlara göre sokaktaki her kedi risk taşımıyor.
20: Örneğin işte bir evcil hayvan ya da işte sokakta ama aşılanmış hayvan, işte bunlardaki kuduz riskinin neredeyse hiç olmadığını da söyleyelim. Çünkü şu andaki durum hani bir süre sonra bu can dostlarımıza düşmanlığa dönüşmeye başlıyor. Böyle bir durum söz konusu olmamalı.
0: Çanakkale'de geçirdiği kalp krizinin ardından hastanedeki tedavisi tamamlanan Cem Yılmaz taburcu olmuştu. Ünlü komedyen evine döndükten sonra ailesiyle bir araya geldi. Ayvacık ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı Cem Yılmaz. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü komedyen evine döndü ve zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan ailesiyle buluştu. Annesi Sebahat Yılmaz, babası Arif Yılmaz, kız kardeşi Özge Çevik ve ağabeyi Can Yılmaz'la buluşan ünlü komedyen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde ölü sayısı 1000'i aştı. Kayıp yaklaşık 4500 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
11: Kurtarma ekipleri olabildiğince hassas davranıyor. Çünkü enkaz altından kurtarmaya çalıştıkları küçük bir kız çocuğu. Görüntüler Nepal'de doğal afetin vurduğu Rasuva bölgesinde. 6 yaşındaki kız çocuğu uzun süren çabaların ardından kurtarıldı. Nepal'deki doğal afet sırasında çekilen bu görüntülerdeki turkuaz renkli evin görüntüsü sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi. Etrafındaki neredeyse tüm binalar yıkılmasına karşın turkuaz renkli bu evin nasıl yıkılmadığı tartışılıyor. Uzmanlar binanın bölgedeki diğer yapıların aksine yığma taş tekniğiyle değil, betonerme bir iskelet kullanılarak yapıldığını ve evin bu sayede ayakta kalabildiğini söylüyor. Yığma taş yapıların yandan gidecek darbelere karşı çok hassas olduğu ve yandan aldıkları darbelerde çökmeye meyilli olduğu belirtiliyor. Nepal'deki arama çalışmalarında ekiplerin odağında hidroelektrik santralinin tünellerinde mahsur kaldığından endişe duyulan yüzü yakın işçi var. Ekipler bu tünellerde hayatta kalan olup olmadığını araştırıyor. Enkaz kazılıyor ve bazı noktalarda patlayıcılarla enkazı temizleyerek tünellere ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak şu ana kadar tünellerde hayatta kalan kimse bulunamadı. Nepal'de yetkinler ölü sayısının her geçen gün artmasıyla morglarda kapasitenin dolduğunu kaydetti. Bu yüzden cenazeler DNA örnekleri alındıktan sonra kimliğinin belirlenmesi beklenmeden defnediliyor. Binlerce kayıp kişi arasında 30'dan fazla ülkenin vatandaşları olduğu belirtiliyor. Kayıplar arasında Himalayalara doğa yürüyüşü yapmaya giden turistlerin yanı sıra Tibet'teki Kutsal Kailaş Dağı'na giden Hindu hacılar da var. Bilim insanları yaşanan doğal afetin küresel ısınmadan kaynaklandığını söylüyor. Nepal'in Rasuva bölgesinde 26 Ağustos'ta bir buzulun çökmesiyle meydana gelen sel, yüzlerce kişinin ölümüne ve geniş bir bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.
0: Pakistan'da şiddetli muson yağışları sele neden oldu. Ülkenin başkenti İslamabad ve Rawalpindi kentinin bazı bölgelerinde sel felaketi meydana geldi. Alçak kesimlerdeki mahalleler ve ana yollar su altında kaldı. Su seviyesinin kimi yerlerde yaklaşık 9 metreye kadar ulaştığı belirtildi. Yetkililer riskli bölgelerde yaşayanları uyardı ve tedbir amaçlı tahliyelere başladı. Rawalpindi kentinde eğitime ara verildi. Bazı bölgelerde acil durum ilan edildi. İsrail Ekim ayında sandığa gidecek. Başbakan Benjamin Netanyahu seçime dair yaptığı açıklamada İran ve Türkiye'nin seçimi kaybetmesini istediğini söyledi. Netanyahu açıklamayı sosyal medya hesabından görüntülü olarak yaptı. Ekim ayındaki genel seçimler hakkında konuşan Netanyahu, İran seçimleri kaybetmemi istiyor, Hizbullah ve Hamas kaybetmemi istiyor ve yeri gelmişken Türkiye'de öyle bunu açıkça söylüyorlar ifadelerine yer verdi. Netanyahu ayrıca tüm özgür dünya adına savaştıklarını iddia ederek beni bu yüzden istemiyorlar ama kazanmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in ev sahipliği yaptığı Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi Amerika basınının da gündeminde. New York Times gazetesine göre zirve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşının sınırlarını gösteriyor.
11: Şangay İşbirliği Örgütü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplandı. Zirve Ukrayna ve İran'da savaşlar sürerken Çin, Rusya ve Hindistan liderlerini bir araya getirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya lideri Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi samimi görüntüler verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da dikkat çeken konuklar arasındaydı. New York Times gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşların Xi Jinping'e muazzam bir nüfuz sağladığını yazdı. Bişkek'teki toplantının bu nüfuzun göstergesi olduğuna dikkat çekildi. Xi'nin hem barışta hem savaşta Washington'ın düşmanlarını destekleme konusundaki geniş yeteneğinin altı çizildi. Trump dünyayı Washington'ın etrafında döndürmeye çalışırken Çin liderinin kendi güçlü görüngesi var denildi. Xi'nin Bişkek'te batı dışı ülkelerin lideri olarak imajını parlatmak istediğine vurgu yapıldı. Gazeteye göre zirve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşının sınırlarını gösteriyor. New York Times, Rusya'nın da İran'ın da Çin'e kritik derecede bağımlı olduğunu yazdı. Pekin'in Batı'nın izole etme çabalarına karşı hem Moskova'ya hem Tahran'a ekonomik can simidi uzattığına dikkat çekti. Çin ekonomik gücünü Washington'ı hayal kırıklığına uğratacak şekilde kullandı denildi. Gazeteye göre savaşlarda Xi'nin nüfuzu artsa da onun da gücünün sınırları var. Şangay İşbirliği Örgütü kısmen güvenlik yapılanması olsa da Pekin'in İran'ı ya da Rusya'yı korumak için asker göndermek gibi niyeti yok. Analistlere göre Çin, savaşları Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün azalmasının nedeni olarak görüyor. Bu nedenle savaşlara karışmak istemiyor. Ancak savaşta kullanılacak teknolojiyi sağlamaya ve ticareti artırmaya istekli. Xi ile Putin'in ikili görüşmesinde Çin lideri iki ülke arasındaki ilişkilerde daha parlak yarınlardan söz etti. Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler Batı'nın yaptırımları nedeniyle giderek tek taraflı hale gelmeye başladı. Denge Pekin'de yine bozuluyor.
0: Türkiye ayda kalıcı olmayı amaçlayan ve bu keşif faaliyetlerinin barışçıl ve şeffaf olarak yürütülmesini belirleyen Artemis anlaşmalarına imza attı. NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç katıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da ekipte yer aldı.
11: Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Artemis programı ayda uzun vadede kalıcı olma ve Mars'a insan gönderme hedefiyle yola çıktı. Bu keşfin barışçıl, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun yapılmasını sağlamak için oluşturulan ilkeler bütününe, yani Artemis Anlaşması'na Türkiye de imza attı. Washington'daki imza törenine NASA yöneticisi Jared Isaacman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Connor Tomlinson'la Türkiye'yi temsilen de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç katıldı.
1: Başkent Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde yapılan törenle Türkiye, Artemis anlaşmalarına imza atan 71. ülke oldu. Bu anlaşmanın bir parçası olmak, Türkiye'nin gelecekte oluşabilecek uzay ekonomisi kurallarının ve teknolojik altyapısının da dışında kalmamasını sağlayacak.
11: Artemis anlaşmaları uzay kaynaklarının kullanımı, uzay araçlarının güvenliği, bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşılması gibi unsurları da kapsıyor.
2: In humanity's future beyond Earth.
4: NASA merkezinde ülkemizin Artemis anlaşmalarına katılımına yönelik anlaşmayı imzaladık. Tabii Türkiye özellikle son yıllarda uzay alanında ileri teknoloji geliştiren, üreten, geliştirdiği teknolojileri rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen ve böylelikle milli teknoloji hamlesini başarıyla hayata geçiren bir ülke oldu.
11: NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde de Türkiye'nin insanlı uzay uçuşlarında son dönemde elde ettiği başarıların uzay keşfi konusundaki taahhüdünü gösterdiği vurgulandı. 2027'de Türkiye Uzay Ajansı liderliğinde ilk milli ay araştırma misyonunu başlatacak olan Türkiye, Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.
0: Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıları NTV yayınında değerlendirdik. Ekrana getirelim. Saat başında yeniden burada olacağız.
23: Siyasi liderlik, yani Amerikan Başkanı, Savunma Bakanı askerlere bir niyet ifade eder ve bu niyette belirgin bir görev verilir. Bu görevi gerçekleştirmek için de gerektiğinde askeri tedbirler alınabilir. Ancak bu tedbirlerin ne düzeye kadar bir çatışmayı alevlendireceği ve ne zaman bu gerilimin veya çatışma ortamının sönümlendirileceğine dair de o niyette bir tespitte bulunur. Biz doğal olarak Amerikan Başkanı'nın veya Savunma Bakanı'nın Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı'na veya sahadaki harekatı icra etmekle yükümlü diğer generallere ne talimat verdiğini bilmiyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Bölgede sürekli olarak istihbari faaliyetler devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler başta olmak üzere Amerikan birliklerine veya bölgede gemi geçişlerine tehdit olabilecek hedefler Amerikalılar tarafından tespit edilebiliyor. Bu hedeflerin bir kısmı eğer hemen vurulması gerekiyorsa burada siyasi o istikamet çerçeve dahilinde askeri eylemler gerçekleştirilebilir. Bunun neticesinde eğer gerilim kontrolsüz bir şekilde artarsa o takdirde bu artık bir risktir. Ancak sönümlendirme, soğutma siyasetin görevidir aslında bu noktada. Bu nedenle askeri bir eylemin siyasi bir uzantısı olmadan İran'a karşı gerçekleştirilmesi mümkün değil. Düşük profilli çatışmaların devam ettiği bir süreci yaşamaktayız. Büyük bir ihtimalle yaşamaya devam edeceğiz. Sınırlı güç kullanarak ve kimi zaman misillemelerle taraflar birbirlerine stratejik mesajlar verecekler ve nihayetinde bir sonraki gün biraz soğutacaklar durumu, ancak ertesi gün tekrar saldırılar olabilir. Şu anki manzara böyle bir senaryoyu ortaya koyuyor. İran'a karşı başlatılmış olan o harekat askeri bağlamda aslında başarılı olmadı Amerikalılar açısından baktığınızda. İranlılar da bir zafer elde etmedi, ancak zafer elde etmiş gibi bir farklı psikolojiyle şu an kendi halklarına hitap ediyor liderlikleri. Geldiğimiz noktada Eğer amaç Hürgüz Boğazı'nın açılmasıysa o takdirde bu süreçte diplomasiden başka bir çıkış yolu yok. Görünen manzara bu. Ama eğer askeri yöntemlerle bu iş çözülecekse o takdirde mevcut yığınaklanmayla Amerikalıların o boğazı açması pek mümkün değil. Çünkü boğazı açmak adına boğazın kıyılarındaki tüm İran unsurlarının tamamen etkisiz hale getirilmesi gerekir, bastırılması gerekir. Bu durumda çok büyük bir askeri güç dikte ediyor, gerektiriyor. Böyle bir yığınaklanmayı yapmadı Amerikalılar. Bunu da genellikle bu yığınaklanmayı da Irak'a yönelik 2003 yılındaki o müdahaleyle karşılaştırmak lazım. Hatırlarsanız o tarihte binlerce asker, savaş uçağı, savaş gemisi bölgeye nakledilmişti. Şu an bir uçak gemisi eşlik eden belki 40-45 farklı deniz aracı ve 15 bin civarında Amerikan askeri bölgede. Bu nedenle evet diplomasiyi yarıda bırakmış olabilirler ancak geldiğimiz aşamada siyasi hedef eğer Gazze ise Gazze'yi açacak yeterli askeri güç de yok. İşte burada da bir paradoks ortaya çıkıyor. Öyle bir çelişki ki siz bir yandan askeri bağlamda bir sonuç almak üzere bir tetikleme gerçekleştiriyorsunuz bölgede ama diğer taraftan da diplomasi masasını tıkayıp yetersiz güçle bir sonuç elde etmeye çalışıyorsunuz. Amerikalılar açısından bu bir paradoks. İran açısından da aslında durum farklı değil. Ekonomi çökmüş halde. İran askerlerinin belki bir kara harekatına karşı direnci olabilir ama hava ve deniz unsurlarının yaptığı etkilere karşı tamamen açıklar. Böyle bir durumda İran'ın da askeri seçeneklerden ziyade diplomasi öncelik vermesi gerekiyor. Ancak onlar da el yükseltmek kaydıyla diplomasiye çıkıyor. Trump'ın son yapmış olduğu teklif gerçekten İranlılar açısından aslında cazip. Çünkü yaptırımlardan ülkenin yeniden yapılandırılmasına ve kaynak yaratılmasına kadar birçok farklı ödüller Amerikalılar tarafından verilmiş haldeydi. Aynı zamanda nükleer programın barışçıl yönüne imkan tanıyan ancak Amerikan kontrolünde olmak kaydıyla bazı maddeler vardı. O son teklifte biliyorsunuz. Şimdi İran nereye kadar bu şekilde devam edebilir veya zamana yayma eğer bir yöntemse hangi zamana kadar bu işi yayabilir? Bu tamamen direnme gücüne ve kapasitesine bağlı bir husus. Çünkü ola ki uzun bir süreye yaymaya devam etti. Ancak içerideki ekonomik durum ki Trump'ın son stratejisi ekonomik bağlamda sıkıştırmak üzerine kurgulanmış İran'ı. Ama dayanamadınız. Yani şöyle düşünün 1 milyon 340-350 bin tümen civarında bir dolar. Böyle bir durum daha sıkı yaptırımlar uygulandığında doları fırlatacaktır. Yarın öbür gün maaş ödeyemez hale gelebilir İranlılar. Evet, olağanüstü durumlarda dayanma gücü artabilir. Ancak gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle o limitleri hazmetme kapasitesini İranlıların iyi değerlendirmesi lazım. Ama Amerikalıların da İranlıların bu stratejisinden şikayet ederken bir taraftan İranlıları daha çok sıkıştırmak iddiasıyla kimi zaman altı çok da dolu olmayan tehditleri seslendirdiğini görüyoruz. Yani zaten yaptırımlar altında olan bir İran ekonomisine birazcık daha yaptırım uyguladığınızda gerçekten o istediğiniz kıvama çekebilir misiniz? Ben pek emin değilim. Çünkü yaptırımlar şu ana kadar istenen sonucu hiçbir yerde vermedi. Ya kara borsa ortaya çıkıyor ya alternatif güzergahlar ortaya çıkıyor. Ya da İran'da ilişkileri iyi olan devletler bu yaptırımları tanımıyor. Eğer sıkı bir abluka uygulayamıyorsanız veya ablukayı uyguladığınız bölgenin haricinde eğer bir ulaştırma hattı söz konusuysa o zaman bu ablukanın da bir anlamı kalmıyor. Bunun en güzel örneği Rusya'dır. Evet, Rusya'da şu an bir ekonomik sıkıntı var. Bugün itibariyle Rus bankalarında biliyorsunuz dövizler sadece ruble cinsinden çekilebiliyor. Öyle bir karar aldı Rus Merkez Bankası. Bir sıkıntı var. Ama bu Rusya'yı çökertmiyor yani. Aynı şey İran için de geçerli. Ve dolayısıyla nihayetinde ticaret ve para su gibidir. Akar ve yolunu bulur. Bu yaptırımların da çok sonuç alacağını ben düşünmüyorum.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da hava güneşli, rüzgar orta hızda. Edirne 36, Kocaeli 30, Çanakkale 33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 12 dereceye kadar iniyor. Ege'de kariyer orta hızda. Manisa 37, Muğla 36, Denizli 38, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı. Adana 38, Hatay 32 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık. Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Trabzon, Rize, Artvin'de ise hala yağmur geçişi oluyor. Doğuda yağışlar ara verdi. Hava açık. Erzurum 25, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 32, Paris az bulutlu 23 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, saati 6 haberlerle karşınızdayız. ABD İran hattında cephedeki sessizlik yerini yeniden çatışmalara bıraktı. Amerikan güçleri İran'ın kıyı kesimlerine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı misilleme düzenlememesi konusunda tehdit etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın son dönemlerde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırılar düzenlediğini iddia etti. İran'ın askeri unsurlarına yönelik misillemeyi tamamladıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Amerikan saldırısının İran'ın Hürmüz'e yeniden mayın döşeme girişimine karşı yapıldığını söyledi. ABD'nin Ürdün'deki üstüne füze saldırısı girişimine karşılık verdiklerini belirten Trump, ayrıca misilleme yapması halinde İran'a daha sert saldırılar düzenleriz tehdidinde bulundu. En büyük saldırımız henüz beklemede dedi. Fox News kanalına konuşan Trump ayrıca İran'la Haziran'da varılan ateşkes mutabakatına değindi. Onlarla yapılan bir anlaşmanın üzerine yazıldığı kağıt kadar bile değeri yok ifadelerini kullandı. İran'a çok kez fırsat tanımıştık diye konuştu. İran ise bu saldırıların ardından Körfez ülkelerine ABD üstlerine misilleme saldırısı başladı. Son gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: İki aşamalı misilleme gerçekleşti. İlk olarak devrim muhafızları ordusu Ürdün'de bulunan ABD üssüne yönelik balistik füzelerle ilk misillemesini gerçekleştirdi ve devrim muhafızları açıklamasında ABD deniz piyadelerinin konuşlu bulunduğu üssü hedef aldığını duyurdu. Çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü şeklinde bir açıklamaydı bu. Söz konusu üssün koordinatları da son derece önemli. Akabe civarında yer alıyor ve Kızıldeniz'in kuzeyi ile Süveyş kanalını da içine kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Bu anlamda füzenin menzili de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak İran basını içerisinde vurgulanıyor. Öte taraftan İran Silahlı Kuvvetleri, İran ordusu yani Erteş. Erteş ise ikinci bir misilleme dalgasının başladığını duyurdu. Bu ise insansız hava araçları, kamikaze dronlar ile gerçekleşti ve Bahreyn'de bulunan ABD üssü hedef alındı. Bu noktadaki silah depoları ve bazı radar sistemlerinin hedef alındığı şeklinde bir bilgiydi. İki aşamalı bu misillemenin dışında ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda yoğun olarak Körfez'e kıyısı olan bölgelerin yine hedef alındığını gördük. Bu saldırılarda Sirik bölgesindeki bir gözetleme kulesi hedef alınmıştı ancak hemen yanı başında bulunan bir düğün evi, bir düğün alanı da bu saldırılarda hedef alınmış olduğu ve çok sayıda yaralı var. Öte taraftan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Şangay İşbirliği Zirvesi'ne katılmak için ülkeden ayrılmıştı. ABD saldırıları akşam saatinde başlamıştı ve bu sırada da Pezeşkiyan ülkeye dönüyordu. Hava sahasının kapandığına ilişkin iddialar vardı ancak bunlar yalanlandı. Hava sahasının açık olduğu belirtildi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı taşıyan uçak ise ülkenin kuzeyinde bulunan Reş kentine iniş yaptı ve NOTAM yayınlandığı noktasındaki iddialara da bir yalanlama geldi. ABD saldırılarının hedefindeki bir diğer önemli yer ise Hürmüzgan eyaletiydi. Bu noktadaki bazı elektrik şebekelerinin, elektrik altyapılarının hedef alındığı bilgisi Hürmüzgan Valiliği tarafından paylaşıldı. Geyşim Adası ile Sirik bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde elektriklerin kesildiği şeklinde de İran basınında bilgi yer aldı. Son günlerde İranlı askeri analistler, İranlı yetkililer savunma doktrinini terk ederek karşı saldırıya geçmeye yönelik bazı açıklamalar yapıyorlardı ve saldırı doktrinine odaklanmışlardı. Bu konuda da benzer yorumların ve değerlendirmelerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Devrim muhafızları misillemeler öncesinde yaptığı açıklamada bir vurgu yaptı. O da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit bu saldırılarla birlikte daha da sıkılaşmıştır. Hürmüz Boğazı'nı aşmayacağız ve Boğaz'ın kontrolü İran'da olacak şeklinde sert bir açıklama da geldi devrim muhafızlarından ve Hatemül Enbiya karargahından da aynı tonda bir açıklama geldi. Hatemül Enbiya karargahı savaş komuta merkezi olarak önemli bir karargah. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı ve Hatemül Enbiya karargahı ilk yaptığı açıklamada her bir saldırıya daha sert ve kararlı yanıtlar verileceği vurgusunu yapıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan toplantının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu Nükleer Santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi.
2: Türkiye-Rusya İlişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu Nükleer Santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ikili ilişkilere vurgu yaptı.
4: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Sizin kişisel katkınız sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalıyor.
3: Rus lider de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşasına değindi.
4: Siz Rus şirketi Rosatom'a talimat vermişsiniz. İlk ünitesi bu yılın sonuna kadar devreye girmeli diye. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede dünya liderlerine de seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
5: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
3: Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Lübnan'da vardı.
5: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları

0: Yuri Ushakov, zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rus lider Putin arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirilebileceğini söyledi. Ushakov açıklamayı Vesti Haber Ajansı'na yaptı. Putin ve Xi'nin Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuyu ele aldığını paylaştı. Ushakov'a göre ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi'ye zirveye katılacağını aktardı. Yuri Ushakov, her şey planlandığı gibi giderse üçlü bir görüşme düzenlenebilir ya da en azından herkesin katılacağı bir toplantı mutlaka gerçekleştirilmelidir ifadelerini kullandı. Zirve 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen şehrinde düzenlenecek. Girne açıklarındaki arama çalışmalarında kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batık sanılandan daha derinde. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
1: Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcunun arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Denizin dibinde geminin enkazına ulaşacak TCG Işın gemisi çalışmasına başladı. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu ortaya çıktı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptı.
2: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
1: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
2: Geleceğiz.
1: Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
3: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
4: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı işte bu. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
1: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde sualtı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
0: Robotik arama cihazı Girne'deki batığa nasıl ulaşacak? Bu cihazlar kazazedeleri enkazdan çıkarabilir mi? Bu soruları daha önce o gemide çalışmış emekli deniz subayı Başar Bozkurt NTV yayınında yanıtladı.
5: Şimdi bu robotik dalışlar üzerindeki ROV dediğimiz sistemler 1000 metre derinliğe kadar 135 kilogramlık ağırlığı manipülatör dediğimiz kollarıyla tutup yukarıya getirebilecek imkan kabiliyete sahip. Kazazedeyi manipülatörleriyle beraber uygun yerinden alaraktan SAT'a getirerekten kurtarma gemisine teslim ediyordu. Enkazın içerisine girmesi mümkün değil. Yani bu tarz worker type dediğimiz ROV'ler genellikle enkazın içerisine girmek maksadıyla dizayn edilmemişlerdir, öyle söyleyeyim. Tüm kazazedelere ulaşıldıktan sonra muhtemelen hukuki sürecin değerlendirilmesi maksadıyla VDR'ın bulunması, VDR yani Voice Data Record dediğimiz cihazlar var. VDR cihazı hukuki süreçte incelenecek. Yani VDR cihazı neyi kaydediyor? Olay olduğu anda köprü üstündeki kaptanlar arasında ne konuşulmuş? Hı hı. Telsiz kayıtları ne? Radar kayıtları ne? Gemi kaptanı dümeni ne tarafa basmış? İskele taraftan mı dönmüş? Bununla ilgili tüm kayıtlar bu VDR cihazının içerisine kaydediliyor. Köprü üstünün üst tarafında mikrofonları var. Hı hı. VDR cihazı orada sürekli ses kaydı alıyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk

0: Cumhuriyeti'nde batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Demir'in Eskişehir'de yaşayan çocukları annelerinden gelecek iyi haberi bekliyor.
1: Kıbrıs açıklarında arama çalışmaları yapılıyor. Kayıpların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Çocukları bir an önce 58 yaşındaki Elmas Demir'den bir haber alabilmek istiyor.
2: Yardımlarınızı istiyoruz. Ne olursunuz annemi görün, annemi bulun. Biz sizden bunu istiyoruz.
3: Benim annem 2 gündür, 3 gündür yüzeyinizin altında çıkmıyor. Ben ne yapacağım? Biz haberini alamıyoruz. Yani denizin altında mı, sürüklendi mi onu da bilmiyoruz.
1: Girne Limanı açığında batan Filojet isimli gemide hala 20 kişi kayıp. Kayıplardan biri Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları anneleriyle son yaptıkları telefon görüşmesini anlattı.
4: Ertesi günü görüştük. Annem bilet almamı istedi. Ben para attım. Annem bileti aldı. Gelecekti. Ertesi günü konuştum. Sabah konuştuk. Gemiye bindi. Ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadı.
2: Saat 11 civarlarında babamı aramış. Bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
1: Geminin enkazının denizin 550 metre derinliğinde olduğu değerlendiriliyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu hastanelerde tedavi gören vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazazede ailelerine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ve yanlarında olduklarını ifade etti. Yayman paylaşımında Girne Kriz Merkezi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üster'le bir araya geldiklerini söyledi. Görüşmede ulaşılamayan vatandaşların durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını belirten Yayman, aziz vatandaşlarımız müsterî olsunlar. Ucu nereye varırsa varsın bu konunun takipçisi olacağız ifadesini kullandı. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Tekinoğlu'nun bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmekle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından tutuklandığı bildirildi.

0: FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. 13 şüpheli gözaltı kararı verildi. 13 şüpheli hakkında soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün kriptolu haberleşme programı Signal'in deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda örgütün güncel bilişim yapılanması için de faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve onun 16 yaşındaki kız kardeşini silahla vurdu. 3 çocuk annesi 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Saldırgan yakalandı. Çiftin 4, 3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet korumasına alındı.
1: Boşanma aşamasındaki eşinin yanına gitti. Önce eşini, sonra 16 yaşındaki baldızını vurup kaçtı. 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Asya Aydoğan, eşi Yusuf Aydoğan'la boşanma aşamasındaydı. Yusuf Aydoğan, genç kadının yanına gitti. Yanında götürdüğü silahla sokak ortasında kadına ateş açtı. Daha sonra 100 metre ilerideki eşinin ailesinin evine gitti. Burada karşılaştığı 16 yaşındaki kız kardeşini de vurdu. Ardından motosikletle kaçtı. Asya Aydoğan ve kardeşi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Kız kardeşinin hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan Yusuf Aydoğan ise kısa sürede yakalandı. Asya Aydoğan'ın 4, 3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet korumasına alındı.
0: İstanbul'da 2022'de hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Polisi yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Yıldırım'ın telefon kayıtları incelendi. Fethi Dağlı isimli kişiyle görüştüğünü ve telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt'a şüphelinin evinden geldiği belirlendi. İstanbul ve Sinop'ta tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevinde tutuklu olan Dağlı'nın cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Dağlı, Zeynep Yıldırım'ı gömdüğü yeri gösterdi. Cenaze Dağlı'nın evinin yakınında bulundu. Giresun'da geçen ay selin vurduğu Görele ilçesinde son 3 günde 7700'den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Kaymakamlığı ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.
2: Mide bulantısı, karın ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik. Benzer şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısı 700'ü geçti. Giresun'un Görele ilçesinde zehirlenme vakalarına karşı önlemler artırıldı.
3: Şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması, içme suyu olarak ambalajlı hazır suların kullanılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ilanen duyurulur.
2: Hastaneye başvuranlar arasında durumu ağır olan yok. İkisi çocuk, toplam 3 kişi ise hala müşahede altında tutuluyor. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Belediyesi ilk bulgulara göre suda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, ancak vakaların görüldüğü bölgelerden alınan ek numunelerin inceleme altında olduğunu duyurdu. Görele Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerde şebeke suyu kullanımına karşı uyaran anonsları yapmaya başladı. Giresun'un Görele ilçesinde 12 Ağustos'ta şiddetli yağış sele yol açmıştı. Debisi yükselen Zıva Deresi'ne kapılan bir anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti.
0: Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri polis ve jandarma uygulama noktalarını sosyal medyadan birbirine haber verip denetimden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak birbirlerine haber verdiği belirlendi. Böylece aranan, suça karışan ya da eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtığı tespit edildi. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfekle yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin Zula olarak kullandıkları belirlenen 9 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği belirtildi. Yeni yargı yılıyla birlikte 135 Alo Adalet hattının pilot uygulaması başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuru yapabileceğini söyledi.
4: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu çağrı merkezi, Ankara Batı, Kayseri ve İzmir adliyelerinde pilot olarak uygulanmaya başlandı. Kısa süre içerisinde tüm yurtta kullanılması planlanıyor. Yeni uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo Adalet hattına başvuru yapılabilecek. Alo Adalet 135 hattının amacı uzun süren dosyaların takibini sağlamak ve yargılama süreçlerini hızlandırmak.
4: Vatandaşlarımızın adalete daha kolay ulaşmasını temel önceliğimiz görüyoruz.
5: Vatandaşlar Alo Adalet 135 hattını aradığında önce yapay zeka karşılayacak onları. Dosya numarasını, kimlik bilgilerini girdikten sonra eğer eşleşme sağlanırsa işte buradaki çağrı merkezine aktarılacak. Talep alınacak ve alınan o taleple dosyanın neden geciktiği sorusuna yanıt aranacak.
1: Hat üzerinden ilk derece mahkemeleriyle bölge adliye ve idare mahkemelerinde dava ve soruşturma dosyaları sorgulanabilecek. Dava dosyalarının sonuçları ilgili kişinin cep telefonuna kısa mesajla gönderilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik nedeniyle sadece talep alınmıştır bilgilendirmesi yapılacak. Başvuru süreci UYAP Vatandaş Portalı üzerinden de takip edilebilecek.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayı mesleki çalışma programında öğretmenlere seslendi. Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik önlemlerinin arttırılacağını söyledi.
6: Vatanına aidiyet duyan, beraber yaşamanın icaplarını gözeten ve müşterek geleceğimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer mesele okullarımızdaki huzur ve güven ortamıdır. Bir çocuğun zihnini öğrenmeye açabilmesi için önce kendisini emniyette hissetmesi gerekir. Bu sebeple okulun güvenliğini eğitimin asli şartlarından birisi olarak görüyoruz. Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market fiyatları araştırması yayımlandı. Buna göre geçen ay hem markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürün yumurta oldu.
1: Ağustos ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu. Üretici ve market arasında en yüksek fiyat farkı ise %748'de limonda göründü. Bu veriler Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market araştırmasında. Araştırmaya göre Ağustos'ta markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı. 18 ürünün fiyatı düştü. Fiyatı en fazla artan ürün %37,8'de yumurta olurken, onu %19'da yeşil fasulye ve %11'de yeşil soğan takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %34,2 ile sivri biber oldu. Geçtiğimiz ay üreticide 29 ürünün 9'unda fiyatlar artarken 13'ünde fiyatlar düştü. Üreticide de fiyatı en çok artan ürün %39,9'da yumurta oldu. Yumurtayı %11 ile marul ve maydanoz takip etti. Üreticide en yüksek fiyat düşüşü ise %75 ile limonda göründü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı açıklamasında üreticideki fiyat değişimlerinin nedenlerini anlattı. Yumurta fiyatlarındaki artışın artan yem, enerji ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra arz-talep dengesizliğine bağlı olduğunu belirtti. Bayraktar ayrıca girdi maliyetlerinin üreticiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
0: Meyve sularında tatlandırıcı kullanılmayacak. Tarım Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre katkı maddeleri kullanımı sadece nektar üretimiyle sınırlandı. Taslağa göre tatlandırıcılar sadece meyve nektarının ilave şekersiz oranlarında ve düşük enerjili olarak üretilenlerde kullanılabilecek. Konsantre, püre, toz halinde sunulanlar dahil meyve sularında tatlandırıcı kullanılmayacak. Tebliğ taslağının maddelerinde ağırlıklı olarak AB mevzuatına uyum gözetildiği belirtildi. Taslak iş dünyasının görüşüne açıldı. Sektör görüşlerini 25 Eylül tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletecek. SGK borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme düzenlemesine 148.984 çalışan başvurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tecil edilen borç tutarının 183,3 milyar lira, tahsil edilen ilk taksit tutarının da 7,5 milyar lira olduğunu duyurdu. Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık diyerek uygulamanın 4 Haziran 2026, 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında devreye alındığını hatırlattı. Bakan Işıkhan, işverenlerle çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz mesajı verdi. Trabzon'da yıllardır heyecanla beklenen şehir içi raylı ulaşım sistemi projesinin temeli atıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katıldı. Hafif raylı sistemin ilk etabı şehir hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek.
2: 16 istasyondan oluşacak. Şehrin kritik noktalarından geçerek trafiği rahatlatacak. Trabzon'la raylı sistem hattının temeli atıldı.
7: Ya Allah, bismillah, hayırlı olsun. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı da yeni bir çağla, yeni bir bakış açısıyla inşallah kucaklaştırıyoruz.
2: Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği projede ilk kazma vuruldu. Hafif raylı sistemin ilk etabı şehir hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek. 16 kilometre uzunluğundaki hat 16 istasyondan oluşacak. Stadyum, şehir meydanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi şehrin en kilit noktalarını birbirine bağlayacak.
7: Karayollar istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz.
2: Projenin önemli bir kısmı yer altından, kalan bölümleri ise yüzeyden hafif raylı sistem hattı olarak ilerleyecek. Yaklaşık 32 milyar Türk lirasına mal olacak raylı sistem hattının 4 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
0: Muğla'da 2021 yılında çıkan orman yangınında 15 yaşındayken gönüllü olarak ekiplere destek veren Hasan Turgut yıllar sonra aynı mücadelenin bu kez havadaki kahramanlarından biri oldu. Pilotluk eğitimini tamamlayan Turgut yangın söndürme helikopterinde gözlemci pilot olarak görev yapıyor.
1: Alevlerin ilerlediğini görünce gönüllü olarak mücadeleye katıldı. 15 yaşındaydı. Ekiplere hortum ve erzak taşıdı. Tanıştığı pilotlardan ilham alan Hasan 5 yıl sonra kokpite geçti.
8: Her yangına kalkışımız, her yangına su atışımız bana o günleri hatırlatıyor. Ve ben bunun gerçekleştirebilmenin gururuyla Yeşil Vatan'ı savunduğum için çok müteşekkirim.
1: Muğla Marmaris'te yaşayan Hasan Turgut'un hikayesi 5 yıl öncesine dayanıyor. 2021'deki büyük yangında 15 yaşında olan Turgut, gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Geceleri yer ekiplerine destek olmak için erzak ve hortum taşıdı. Söndürme helikopterlerini yakından görmesi hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Pilotlarla tanışan Turgut, liseden sonra Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'nde 10 ay eğitim gördü. Gözlemci pilot olarak göreve başladı. Bugün 20 yaşında olan Hasan Turgut, yangınlarla artık karadan değil, helikopter kokpitinden mücadele ediyor.
8: Bundan 5 yıl önce 15 yaşındaki Hasan'ı düşünecek olursak sadece yerde koli ve hortum taşıyordu. Ancak şu an kokpitin içerisinde o operasyonun bir parçası olarak Yeşil Vatan için, geleceğimizin mirası için çalışıyorum.
1: Hasan Turgut bugüne kadar farklı şehirlerde 150'den fazla yangına müdahale etti. Birçok orman yangını erken müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da COP31'e ilişkin büyükelçileri bilgilendirme toplantısında konuştu. Kurum, 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz dedi.
9: 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz. Elektrifikasyonun küresel payını %35'e çıkaracağız. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımları anlattı. Binalardaki enerji tüketiminin %25 azaltılacağını, sanayide döngüsel malzeme kullanımının da %15 seviyesine çıkarılacağını söyledi.
9: Masaya lafla, sözle, vaatle gelmiyoruz. Eylemle ve cesaretle geliyoruz. Aslında başarımızın ölçütü de ortadadır. Başarı, sonuç bildirgelerine yazılan bir kelime kalabalığı olamaz. Başarı, kameralar önüne geçtiğinizde açıkladığımız o içi boş inisiyatifler de olamaz.
1: Ankara'da COP31 diplomatik misyonlara bilgilendirme toplantısında konuşan kurum büyükelçilere seslendi.
9: Ülkelerinizin umutlarını da korkularını da aynı masaya getirmenizi istiyorum. Antalya'da sorunları tekrar tekrar konuşmanın yeri olmasın. Antalya çözümün adresi olsun.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da lider eşleriyle görüştü. Emine Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Burada Aygül Japarova'nın davetiyle Ada Arça Enesai Devlet Konuk Evi'ne geçti. Lider eşleriyle bir araya geldi. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İdam Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mirvan Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da yer aldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Lider eşleri Kırgız kültürüne ait keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleri ve kumaşlarla kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi. NSA'yı kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi. Emine Erdoğan, Bişkek'teki programına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Bişkek'te lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan sergiyi ziyaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, maharetli enlerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık ifadelerini kullandı.
0: Evet, Şangay İşbirliği Örgütü Teşkilatı'nın Kırgız'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen toplantısı ve bu toplantı sırasında da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi NTV'de Siyasi İşler programında değerlendirildi. Bir bölümünü sizlerle paylaşalım, ardından saat başında güne başlarken programında Erhan Yılmaz karşınızda olacak.
10: Türkiye-Rusya ilişkileriyle Erdoğan-Putin ilişkileri çerçevesinde 10 üzerinden skorlama yaptığımda Türkiye-Rusya ilişkilerine 10 üzerinden 6, Erdoğan-Putin ilişkilerine 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Hatta bu 9'u da şimdi biraz 8'e indiriyorum. Çünkü liderlerin öncelikleri, iletişimi ve inisiyatif alma biçimleriyle devlet dinamikleri arasında her zaman bir fark oluyor, oluşabiliyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bugün Amerika Birleşik Devletleri işte yine Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kritik ada ve petrol tesislerine ve stratejik askeri merkezlerine devam eden bir saldırı düzenliyor. Ve Amerika'nın özellikle yani ileri teknoloji seyir füzeleri ve savunma füzeleri stokunun bitmekte olduğu, bu konuda zamanında Pentagon'un başkanı uyarmadığı, Pentagon'daki dinamiklerin ise Beyaz Saray'a göre elimizde yeterli mühimmat var dersek bu savaşı daha da uzatır, bu büyümesin diye özellikle böyle bir yolu izlediği, dolayısıyla bu Deep Amerika ile Beyaz Saray arasında da bir bilek güreşi olduğu hep söylene geldi. Bugün de aslında tabloyu izah ediyor. Şimdi kritik başlıklar içinde öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerini doğrudan ilgilendiren hususlar olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi, yakın zamanda Amerikalılar işte kongre onayı gerekiyor diye Pentagon üzerinden bir paylaşım yaptılar. Aslında bu biraz da açık edilen bir durum ve rahatsız edici oldu. Açıkçası yani doğrudan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Türkiye'nin arabuluculuk misyonuna tarafgirlik ekleyen ve bu anlamda yerini ve konumunu doğrudan etkileyecek, zayıflatacak bir pozisyon dedi. Konu ne? Amerika Birleşik Devletleri teknolojisi, kabiliyeti eskimiş bazı silah ve mühimmatlarını Türkiye üzerinden işte kongre onayıyla Ukrayna'ya satış ya da hibe etme gibi bir girişimde bulundu. Tabii bu açık kaynaklara yansıyınca Ruslar doğal olarak çok net bir tepki verdiler. Esasen bu savaş süreci içinde belli kabiliyetler farklı şekillerde paylaşıldı ama Türkiye'nin çok özgün bir konumu vardı. Evet. Bu şekilde Amerikalıların züccaciye dükkanına giren fil misali patavatsızlığı Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından bir sıkıntılı güncel konu haline geldi. İkinci husus, Amerika Birleşik Devletleri bir kenarda, Şimdi Rusya'yı yeniden masaya oturtmaya çalışıyor. Bakın Aralık ayında G20 toplantısı olacak Miami'de. Onun öncesinde Hazine Maliye Bakanları toplantısı oldu Kuzey Karadeniz'de, Eşvil'de. Masada ilk kez, yani Ukrayna-Rusya savaşından bu yana ilk kez diye düzelteyim, Rusya Maliye Bakanı da vardı. Ve Avrupalı ortakları, Amerikalıların aynı kareye girmek istemediklerini, doğru, aile fotoğrafında Rusların bulunmaması gerektiğini söyledi. İran'a karşı ağır bir ekonomik yaptırım uyguluyor. Ve özellikle Rusya ve Çin üzerinden bunun delinmesini istemediği için Rusya'yı yeniden masada tutmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarları için ve müttefiklerine rağmen. Şimdi Rusya'nın da geleneksel, tabiri caizse, can düşmanı da İngiltere. Çok sert bir şekilde karşı karşıya geliyorlar. İngilizler Rusya'nın içlerini vurabilecek füze teknolojisi, üretimi ve kabiliyetini dronlarla birlikte Ukrayna'ya vermeye devam ediyor. İlk kez Ruslar da hani sahada İngiltere'yi ya da İngiliz varlıklarını Avrupa'nın içinde hedef almanın mümkün olabileceğini, bunun meşru olacağını ifade etti. Peki konunun bizimle ilgili kısmı ne? Türkiye tabii ki kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden bir ülke. Detayları çok merak edilen ana hatlar açıklanmış. İngiltere ile stratejik bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı Türkiye. Esasen bu daha çok hani, evet, yeni nesil uçak teknolojileri, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uzay, siber güvenlik konularına odaklı. Doğrudan bir ülkeyi, belki Rusya'yı hedef almayan bir tamamıyla Türkiye merkezli bir stratejik işbirliği, ama yine de Rusların radarında. Ve nihayet Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bambaşka zemine oturtan, zamanında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere müttefik ülkelerin yanaşmadığı Türkiye'nin hava savunma sistemi tedarik projesi, hatta üretim projesiydi bu aynı zamanda. İşte S-400 konusuna geldik. Rusya S-400'leri Türkiye'ye verirken ilk kez bir NATO ülkesinde ve bu nitelikte. Evet, Yunanistan'da bir dönem S-300'ler var ama bunlar çok eski hikayeler, kabiliyeti, kapasitesi itibariyle konuşma konusu bile değil. Ama S-400 ve Türkiye'yi zikrettiğinizde Türkiye stratejik bir kırılma mı yaşıyor tartışmasından bugünlere geldik ve burada şimdi ikinci stratejik kırılma aşaması nedir? F-35 projesinde Türkiye adına üretilmiş 5 uçağın alınmasıyla projeye yeniden dönme dahil olmak üzere Amerika'nın hasımlarıyla, yaptırım yoluyla mücadele denilen CATSA diye İngilizcesinin kısaltması, evet, o yaptırımların dışına çıkmak için Türkiye'nin hamlesi. Bunun için de S-400'lerin 3. bir ülkeye satışı, ama bunun için Rusların onay vermesi gerektiği, Birleşik Arap Emirlikleri zikredildi, Katar kuvvet denildi ama daha çok BAE üzerinden giden o süreç tamamlanamadı. Ama tabii Ruslarda bir burukluk, bir diplomatik kekremsi bir tat bıraktı kuşkusuz. O nedenle Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında konuyu 10 üzerinden 6'ya oturtmak lazım. Bu ve benzeri stratejik sıkışmışlık içinde Erdoğan'ın alacağı inisiyatifin önemi çok büyük. Bir defa Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesinin bu yıl bitmeden, evet, devreye alınması bekleniyor. Hatta imkan olursa, yetişirse 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümüne inşallah. Ama bunlar hassas teknolojiler olduğu için böyle mutlak takvimler için ısrar etmek de doğru olmayabilir. Önemli olan bu yıl içinde ilk ünitenin devreye alınacak olması.
11: Şimdi Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izleme yönündeki eğilimi ta Cumhuriyet'in kuruluşu dönemine kadar uzanır. Bu ülkemizin gerek öznel tarihsel koşullarından, gerek devlet kültüründen ve aklından, gerekse coğrafyasından kaynaklanan bir zorunluluktur. Bunun daha kuvvetle peşinden gidildiği dönemler olmuştur. Biraz daha ikinci planda kaldığı ama sürdüğü gene de dönemler olmuştur. Soğuk Savaş buna uygun bir dönem değildi. Çift kutuplu dünya kendince hareket etmek konusunda orta büyüklükte devletlere, Türkiye gibi çok büyük alan açmıyordu. Fakat Soğuk Savaş sonrası dünya öyle değil. Artı Türkiye'nin de dönüşen bir takım güvenlik kaygıları var. Ve bu güvenlik kaygıları konusunda zaman zaman batılı müttefiklerinin gerçekten umursamazlığa varacak. Böyle işlerde şuursuzluk olmaz, kasıt olur. Onun için kasıtlı olarak da öyle yürüttükleri bir yaklaşım da söz konusu idi. Bu Türkiye'yi gittikçe daha otonom bir dış politika, daha kendi önceliklerini ön plana çıkaran ve denge gözeten bir dış politika yürütmeye itmiş bir süreç olarak geçtiğimiz 25 senenin hikayesi olarak özetlenebilir. Ha, geriye doğru gidersem Türkiye'nin sanayileşmesinde, Türkiye'nin merkez sağ iktidarların iktidarda olduğu, gene NATO üyesi olduğu dönemlerde Rusya ile kurduğu ticari ilişkiler var. Birlikte yapılmış fabrikalar, ağır sanayi tesisleri, demir çelik tesisleri var vesaire. Bugünse konjonktür başka bir konjonktür. Türkiye şöyle söyleyeyim. Yani Türk lirası dolar paritesini hepimiz biliyoruz, içler acısı. Ki hala da değerinde olmadığı halde içler acısı. Fakat Türkiye'nin başka bir para birimi var. Uluslararası ilişkilerde kullandığı bir para birimi diyeyim.
12: Nedir o?
11: Onun da adı güvenlik garantisi. Hmm. Mesela bir Türk lirası işte 47 liraysa dolar cinsinden, bir birim Türk güvenlik garantisi 1.1 birim Amerikan güvenlik garantisine falan eşitlenebilir bugünün dünyasında ve Orta Doğu'da. Bu Türkiye'ye tabii olağanüstü bir alan açıyor. Ve Türkiye bu alan içerisinde kendi çıkarlarını gözetmek noktasında farklı bir davranış içerisinde. Yani ekonomik olarak ağırlığını koysa belki o kadar etkili olamayacağı yerlerde güvenlik garantilerini söz konusu ettiği zaman Türkiye kendisine ciddi bir alan açıyor. Mesela Suriye'de Türkiye ekonomik olarak sadece etkili olmak istese belli avantajlarımız olduğu muhakkak, her ne kadar sanayinin içinden geçtiği içler acısı vaziyet bir somut gerçeklikse de,
12: peki,
11: Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek Suriye'ye olan coğrafi yakınlığı, gerekse sahip olduğu, hala sahip olmaya devam ettiği ve ne pahasına olursa olsun korunması gereken sanayi altyapısı, hiç kuşku yok Türkiye'ye bir avantaj sağlıyor. Ama Suriye'de Türkiye'nin etkili olmak için kullandığı manivela, bu ekonomik etki değil. Tarihsel bir arka planın da üzerine oturtulmuş güvenlik garantileri örneğin. Bunu programın gündemi çerçevesinde ilerleyen noktalarda bir daha gündeme getireceğim. Ve böyle bir ortamın içerisinde Türkiye'nin o güvenlik garantilerini de bu noktaya getirdiği, bir anlamda bir Türkiye priminin yaşandığı bir dönemde Rusya ile ilişkilerini belli bir denge içerisine götürmeye çalışması doğal ve yapılabilir bir iş. Ama senin sorunun uzun cevabı bu. Ama Türkiye günün sonunda bir NATO ülkesi.
12: Nevi şahsına ilişkilerdir. Hı hı. Münhasırın, hani kendine özgü. Derler de sui generis. Şimdi S-400'ü var. Değil mi? NATO'yla gerilimi göze alarak S-400 aldı. Ki ben onu destekleyenlerden biriyim. Siz de biliyorsunuz. İki, turizm ilişkileri var.
13: Doğru.
12: Üç, Türk müteahhitlik sektörü, inşaat sektörü ki kamu diplomasisinde de bizim kuvvetli kaslarımızdan biridir. Libya'da iyi işler yaparken beri yanda, hatta Turgut Özal zamanında Moskova'da çok önemli işler yapmıştır. Tahıl almışızdır. Stratejik önemi de olan, sadece enerji boyutuyla değil, Mersin Akkuyu'da ilk inşaat kimler tarafından yapılıyor? Ruslar tarafından. Rusya'ya yüksek bir doğalgaz bağımlılığımız vardır ki yine yabana atılamayacak bir petrol tedarikçimizdir Rusya bizim. Yani her zaman Rusya, Avrupa'da Almanya ve Asya'nın beri tarafında Çin'le beraber Türkiye'nin 3 önemli dış ticaret ortağından biri ola gelmiştir.
11: İlk gaz anlaşmasını Turgut Özal yapmıştır.
12: Şimdi sanayi altyapımızda, ama enerji, ama demir çelik anlamında, ama cam anlamında çok önemli. Hem erken cumhuriyet döneminde, hem de merkez sağ iktidarlar döneminde Demirel dahil, Özal dahil önemli anlaşmalarımız vardır ve biz bunların bir kısmını parayla, pulla değil, narenciyeyle ödemişizdir.
13: Şimdi, peki bugünlerde önemlidir. Açılan mesafe ne dersiniz, kapanır mı? S-400'ler konusunda mesela bir kolaylık sağlar mı Rusya, ya da Ukrayna meselesinde Karadeniz'de bir çözüm söz konusu olur
12: İki
13: mu?
12: Ülkenin ilişkileri ne kadar gerilirse gelirsin, iki ülkenin de hariciye kadroları, ip gerilse de ipin kopmaması gerektiğini çok iyi bilirler. Mesela az evvel Ahmet çok güzel bir örnek verdi. Rus uçağının düşürülmesi. Kısa süre sonra Rus büyükelçisi öldürülmüştü Ankara'da. Doğru. Yani 300 sene evvel olsa her ikisi de savaş sebebidir bunun. Doğru. Ama ne oldu?
11: Ayrı ayrı.
12: Ayrı ayrı savaş edebilir. Ama Türkiye'den iş insanları devreye girdi. Kazakistan devreye girdi, Kırgızistan devreye girdi, Azerbaycan devreye girdi. Eski bir harcayıcı olan Lale Ülker hanımefendinin kulakları çınlasın. Ondan da öğrendiğim bilgilerdir bunlar. Ne oldu? İşler daha da fazla gerilmeksizin kotarıldı. Şimdi dolayısıyla her iki devlette, her iki başkentte...
10: Hocam Cavit Çağlar'ı da iş insanı olarak, iş adamı olarak hakkını teslim ederek...
12: Tabii aynen.
11: Şimdi, tabii ikiniz de harika gidiyorsunuz fakat ben gene aynı şeyi söyleyeceğim. Türkiye NATO üyesi olmasaydı bu devreye girenlerin hepsinin yaptıkları nereye varırdı, nereye varmaz?
12: Şimdi dolayısıyla yani bu nevi şahsına münhasır ilişkiler ticari boyutuyla, tarihsel gerçekliğiyle, coğrafi zeminiyle, yakınlığıyla ve konjonktürden etkilenen vasfıyla önemlidir. Ben evet Okan Bey dediği... Gayet güzel bir şekilde not etti. Dedi yani kişi lider diplomasisine daha yüksek puan veriyorum ama hani kurumsal diplomaside notu biraz daha kırık. Ben notu bol hocalardanım bu arada. İki başkentte, iki liderlikte, iki hariciye geleneği de bence bir kenara bir şeyler not etseler bile. Mesela Ruslar eminim bu S-400 meselesini bir kenara not etmişlerdir. Biraz doğru. Kalpleri kırılmıştır. Ama ilişkilerin bir an evvel rayına oturması, raydan çıkmaması yönünde de büyük çaba sarf ederler. Neden şundan? Çünkü tarih bunu dayatır. Coğrafya bunu dayatır. İktisadi ilişkiler bunu dayatır. Yoksa şimdi biri kalkıp diyebilir ki arkadaş, Türkiye'nin zaten Ruslara yüksek bir doğalgaz bağımlılığı var. Bir. Petrol alıyoruz bunlardan. İki. Mersin Akkuyu'yu da biz bunlara verdik. Üç. Ya enerji bağımlılığımız daha da yükseldi. Bir de biz ikinci nükleer santralimizi bunlara verirsek, ya bu Rusya'nın enerji üzerinden Türk ekonomisinde, dolayısıyla da Türkiye'nin diplomasisinde, ticaretinde elinin daha da kuvvetli olması demektir. Keşke biz bu riskleri tedarikçilere dağıtsak dese, evet bu doğru bir şeydir. Ama kalkıp bir başkasına der ki arkadaş, Rusların Türk akımları var, mavi akımlar var, Azerbaycan'la ilişkiler var vesaire vesaire. Ermenistan meselesinde biz biraz ters düştük bunlarla. Bütün bunlar var ama hiçbirisinden de büyük büyük büyük büyük gerilimler çıkmadı. Dolayısıyla ben özetleyeyim gene kendi savımı. Evet, her iki başkentin de bir kenara biraz da kalp kırıklığıyla, biraz da gönül yarasıyla not ettikleri konu başlıkları vardır. Ama her iki başkentin de feraseti, her iki başkentin de tecrübesi ta Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana, hatta evveli de var, Osmanlı bakiyesini, Çarlık Rusyası'nı da fonda tutalım. Rusların yüz küsür senede 3 kez adı değiştiği halde, 3 kez rejimi değiştiği halde, Romanov Hanedanı Çarlık Rusyası, evet. Sovyetler Birliği Komünist Rejim, Rusya Federasyonu Yarı Başkanlık, her iki başkentte bilir ki ne kadar gerilim olursa olsun son kertede biz ilişkileri rayında tutmak durumundayız.
14: NTV Radyo. Reklam.
15: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: NTV Radyo.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %26'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Acıbadem Beylerbeyi arasında sabah trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında yine yoğunluk gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 2 Eylül Çarşamba. Ben Zeynep Güralp, haberlerle yayındayız. Amerika ile İran arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Amerika'dan İran'a yeni saldırı dalgası başladı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini bir kez daha vurdu. Trump'ın tehditlerine rağmen İran bölgedeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı düzenledi. Bölgedeki son durumu aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan toplantının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede öne çıkan başlıklar da bu sabah gündemimizde olacak. Girne açıklarındaki arama çalışmalarında en kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batık sanılandan daha derinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı. Bölgeden canlı bağlantılarla arama kurtarma çalışmaları ve soruşturmadaki son duruma bakacağız. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında mahkeme adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market fiyatları araştırmasına göre Ağustos'ta markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı, 18 ürünün fiyatı düştü. Geçen ay hem markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürünse yumurta oldu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışabilmesi için uyum haftası pazartesi günü başlıyor. Bu süreç çocukların hem okula alışması hem de birbirleriyle kaynaşması için oldukça önemli. Peki okulların açılmasına sayılı günler kala uzmanların tavsiyeleri ne? Uzman görüşleri birazdan mikrofonda olacak. Ve Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden millilerin kupaya giden yolda bir sonraki rakibi Almanya. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'a yönelik saldırı başlattı. Hürmüz Boğazı çevresi hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump da İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Ancak İran, Körfez ülkelerinde Amerikan üslerine misilleme saldırısını başlattı. Şimdi son gelişmeleri alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan.
5: İki aşamalı misilleme gerçekleşti. İlk olarak devrim muhafızları ordusu Ürdün'de bulunan ABD üssüne yönelik balistik füzelerle ilk misillemesini gerçekleştirdi ve devrim muhafızları açıklamasında ABD deniz piyadelerinin konuşlu bulunduğu üssü hedef aldığını duyurdu. Çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü şeklinde bir açıklamaydı bu. Söz konusu üssün koordinatları da son derece önemli. Akabe civarında yer alıyor ve Kızıldeniz'in kuzeyi ile Süveyş kanalını da içine kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Bu anlamda füzenin menzili de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak İran basını içerisinde vurgulanıyor. Öte taraftan İran Silahlı Kuvvetleri, İran ordusu yani Erteş. Erteş ise ikinci bir misilleme dalgasının başladığını duyurdu. Bu ise insansız hava araçları, kamikaze dronlar ile gerçekleşti ve Bahreyn'de bulunan ABD üssü hedef alındı. Bu noktadaki silah depoları ve bazı radar sistemlerinin hedef alındığı şeklinde bir bilgiydi. İki aşamalı bu misillemenin dışında ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda yoğun olarak körfezi kıyısı olan bölgelerin yine hedef alındığını gördük. Bu saldırılarda Sirik bölgesindeki bir gözetleme kulesi hedef alınmıştı ancak hemen yanı başında bulunan bir düğün evi, bir düğün alanı da bu saldırılarda hedef alınmış olduğu ve çok sayıda yaralı var. Öte taraftan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Şangay İşbirliği Zirvesi'ne katılmak için ülkeden ayrılmıştı. ABD saldırıları akşam saatinde başlamıştı ve bu sırada da Pezeşkiyan ülkeye dönüyordu. Hava sahasının kapandığına ilişkin iddialar vardı ancak bunlar yalanlandı. Hava sahasının açık olduğu belirtildi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı taşıyan uçak ise ülkenin kuzeyinde bulunan Reş kentine iniş yaptı ve NOTAM yayınlandığı noktasındaki iddialara da bir yalanlama geldi. ABD saldırılarının hedefindeki bir diğer önemli yer ise Hürmüzgan eyaletiydi. Bu noktadaki bazı elektrik şebekelerinin, elektrik altyapılarının hedef alındığı bilgisi Hürmüzgan Valiliği tarafından paylaşıldı. Geyşim Adası ile Sirik bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde elektriklerin kesildiği şeklinde de İran basınında bilgi yer aldı. Son günlerde İranlı askeri analistler, İranlı yetkililer savunma doktrinini terk ederek karşı saldırıya geçmeye yönelik bazı açıklamalar yapıyorlardı ve saldırı doktrinine odaklanmışlardı. Bu konuda da benzer yorumların ve değerlendirmelerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Devrim muhafızları misillemeler öncesinde yaptığı açıklamada bir vurgu yaptı. O da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit bu saldırılarla birlikte daha da sıkılaşmıştır. Hürmüz Boğazı'nı aşmayacağız ve Boğaz'ın kontrolü İran'da olacak şeklinde sert bir açıklama da geldi devrim muhafızlarından ve Hatemül Enbiya karargahından da aynı tonda bir açıklama geldi. Hatemül Enbiya karargahı savaş komuta merkezi olarak önemli bir karargah. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı ve Hatemül Enbiya karargahı ilk yaptığı açıklamada her bir saldırıya daha sert ve kararlı yanıtlar verileceği vurgusunu yapıyor.
3: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Tabii bu gelişme Brent petrolün varil fiyatını da etkiliyor. Amerika ile İran arasında saldırıların yeniden başlamasıyla küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak uluslararası vadeli piyasalarda 95 doların üzerine çıktı Brent petrolün varil fiyatı. Dün 89,12 dolara kadar yükselmişti Brent petrolün vadeli varil fiyatı ve günü 88,37 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı salı günü 23.19 itibarıyla kapanışa göre %7,8 arttı ve 95,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 90,77 dolar olarak belirlendi. Dün gözler Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısındaydı. Türkiye için bir diğer önemi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşmeydi. İki isim yaklaşık 1,5 saat görüştü. Peki her iki isimden de hangi açıklamalar geldi bakalım.
6: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ikili ilişkilere vurgu yaptı.
8: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Sizin kişisel katkınız sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalıyor.
7: Rus lider de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşasına değindi.
8: Siz Rus şirketi Rosatom'a talimat vermişsiniz.

0: bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
1: Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Lübnan'da vardı.
0: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da bir araya geldi.
2: Kıbrıs'taki gemi faciasıyla devam edelim. Dördüncü gündeyiz. Girne açıklarındaki arama çalışmalarında en kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batık sanılandan daha derinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
1: Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcunun arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Denizin dibinde geminin enkazına ulaşacak TCG Işın gemisi çalışmasına başladı. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu ortaya çıktı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptı.
3: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
1: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
3: Geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi geleceğiz. Şimdi
1: batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
4: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
5: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı, bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
1: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde su altı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün cenazesi Mersin ve Gaziantep'te toprağa verildi. Gemiden kurtulanlarsa yaşanan can pazarını anlattı. Yolcuların ısrarına rağmen mürettebatın uyarıları dikkate almadığı ve yola devam ettiği söyleniyor.
6: Şu anda gemi battı.
7: Hareket ettik 3-5 dakika sonra alttan sular durmaya başladı. Çatırdamalar geldi. Yani felaket şekilde sesler çıktı. Mürettebatın hepsi bir şey yok. Güzel zaman buzları kullanıyoruz. Güzergahı kullanıyoruz. Bunlar olan şeyler. Biraz kaptan suratımız azalsın dedik. Dediler surat azalırsa bu hızlı verip daha kötü bu sesler duyarsın. Daha kötü sallantı olur.
1: Mürettebatı geri dönelim diye uyardılar. Ancak personel söylenenleri dikkate almadı, hızla yola devam etti. Girne'de batan gemideki yolculardan biri de Mehmet Tugay'dı. Arkadaşı Nihat Balyemiz'i kaybeden Mehmet Tugay yaşanan can pazarını anlattı.
7: Herkes bu an birbirini bittiriyor. Nihat abi tam sırtında ya Nihat abi Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah çıkamadım.
1: Üç çocuk babası Nihat Balyemez 56 yaşındaydı. Balyemez Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer de iki kardeşi ve babasıyla gemideydi. Kardeşleri kurtuldu ancak Nisa hayatını kaybetti. Babası ise hala aranıyor. Nisa Törer memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
8: 4 yıl önce anneleri vefat etmişti zaten. Bunlar da babası.

0: kayıp olan Feride abi şeye gitmişti. Yıllık izinden ayrıldılar. Oradan da çocuklarını alıp halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
1: Hüseyin Özdemir de eşi Şerif Özdemir, damadı ve iki kızıyla birlikte alabora olan gemideydi. Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişlerdi. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Ancak Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Eşindense henüz bir iz bulunamadı. Seyhan Kahveci de kardeşi ve iki kuzeniyle tatilden dönüyordu. O ve kuzenleri kurtuldu. Ancak 55 yaşındaki kardeşi Reyhan Verim hayatını kaybetti.
2: Baktım bacım gidiyor. Simitli çıkmış. Bacım gidiyor, ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Hiçbir mürettebattan kimse yok. Hiç kimse. Sadece bizi ölüme terk ettiler. Kapattılar her yeri.
1: Verim'in cenazesi Mersin'de defnedildi.
3: Girin açıklarındaki gemi faciasının nedenleri araştırılıyor. Şimdiye kadar ihmale yönelik pek çok kuvvetli işaret var. Bu süreçte gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'tan bir açıklama geldi. Kılıç, yıllar önce kıza çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu, ancak bu önerilerin hayata geçirilmediğini söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Gemi mühendisleri odası ise suçlamalarda daha ihtiyatlı olunması gerektiği görüşünde.
4: Uzak durun, kabus gibi, korkunç ötesi veya benzeri ifadeler. İşte yıllardır filo denizciliği kullanan pek çok kullanıcı bu yorumları yaptı ve bazı fotoğraflar paylaştı. Gemilerin eski, bakımsız olduğunu söylediler. Bazı koltukların, malzemelerin kırık olduğu göze çarpıyor. Kimileri ise yerlerin yağla kaplı olduğunu anlatıyor. Ve tüm bu yorumlar 7 yıl öncesine kadar uzanıyor.
5: Yardım gelmiyor!
6: Ve o firmadaki gemilerden biri Filojet Girin açıklarında battı. Facia yaşandı. Gemi 2000 yılı Fransa yapımı. 2003'te Türkiye'ye getirilmiş ve gelir gelmez aksilikler başlamış.
7: 2003'te bunu götürüyorlar. Taş ucunda yanaşırken vuruyorlar. İskele baş omuzluğundan kırıyorlar tekneyi. Kırdıkları halde sandviç tekne yapısı olduğunu bilmeyen kişiler bir şey olmaz diyor. Sandviç tekne dediğimiz şey, bunun özelliği çok hafif ama çok rigid, çok sağlam bir duvar gibi düşünün bunu. Fakat bunun bir arada durması halinde bu sağlamdır. Bunun arasına su girip ayrılırsa naylon gibi olur. Yani hamur gibi bir şey olur.
6: Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, geminin onarımı için 2016 yılında o dönem yetkili firmayla anlaşma aşamasına geldiğini, ancak önerdiği yöntemlerin dikkate alınmadığını söylüyor.
7: Hasarın boyutunun çok daha büyük olduğu çıktı. Yaralıydı tekne. Ticareten anlaşamadık. Tamir etme konusundaki teknolojide anlaşamadık mal sahipleriyle. Yani ben teknenin ilk yapıldığı teknolojiyle tamir edilmesinden yanaydım. Onlar biraz daha basit yapmaktan yanaydılar. 2016'dan sonra ne yapıldığını da çok bilemiyoruz. İnceliyorum ben. Ama bir Yunanistan'a gitti. Tekrar Yunanistan'da birdenbire çok satmaya çalışıyorlar. Overhaul yaptık. Tekneyi baştan sıfırladık. Mükemmel, yepyeni bir tekne diye tarihini silmeye, ama dünya küçük, kimse rağbet etmiyor.
6: Daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulan ve ulusal derecelendirme ile sınıflandırma kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı veriliyor.
7: Türk Lloyd'unda klaslanıyor 2024'te ve taş ucu da çalışmaya başlıyor. Aklı başında, vicdanı yerinde olan bir mühendis buna çalışır demez yani.
6: Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı ise bu görüşe katılmıyor.
8: Bu gemide geçmişte yaşanan yaralanmalar olabilir. Her gemide olabiliyor. Biz bunları tadilat ve tamirattan geçiriyoruz. Bu tamirat ve tadilat da kontrol ediliyor. Şimdi gemi Türk Lloyd'u klaslı. Yani uluslararası milli gururumuz Türk Lloyd'u klaslı.
6: Özsakabaşı farklı yönde ihmaller olabileceğini belirtiyor.
8: Denizde bir cisim olabilir. Bu 20-30 kiloluk bir cisim olsa da yüksek hızlı tekne olduğu için üzerinden geçtiği zaman bir yırtılma yaratabilir. Ama bu yara durumunun neden kaynaklandığı, kontroller yapılmadığı vesaire gibi konular şu an için kimsenin bilmediği konular. Ne ihmal olduğunu sorarsanız, Girne Mersin arasında o kadar mil sefer yapan gemilerin biraz daha genç, biraz daha malzemesi dalgalara dayanıklı olması gerektiğini düşünüyorum.
9: NTV Radyo.
3: Alihan Koreş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında mahkemeye adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
5: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Koreş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin'e adli kontrol hükümleri uygulanacak. Alihan Koreş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Koreş'in kardeşi Hilmi Tunahan Koreş, Muğla'da yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanmıştı. Yakalandığı aracında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisi olduğu tespit edilmişti. Eski bakana tahsisi iki aracın daha şüpheliler tarafından kullanıldığının belirlenmesi üzerine ifadeye çağrılan Şahin Ankara Adliyesi'ne gitti. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ve 12 sayfa tutan ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şahin'e soruşturma dosyasındaki yaklaşık 130 isim tek tek soruldu. Eski bakan isimlerin büyük bölümünü tanımadığını söylerken soruşturma açısından kritik konumdaki Mehmet Özmen, Ömür Yücel, Nevzat Büküm ve Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanıdığını kabul etti. Şahin, aracı kiraladığını kabul ederek bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Aracı tüm yıl boyunca kullanmadığını savunan Şahin, yalnızca kullandığı günler için ödeme yaptığını belirterek paraları doğrudan şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen'e gönderdiğini anlattı. Şahin'in avukatı ise yıllık 1000 TL'lik bedelin sembolik olduğunu, sözleşmenin noter işlemleri nedeniyle bu şekilde düzenlendiğini savundu. Şahin ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Adına tahsis edilen araçların kendisinin bilgisi dışında ve tahsis amacı dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık, sorgunun ardından Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte eski bakan için adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
3: Gülistan Doku soruşturmasıyla devam edelim. Bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükselmişti. Yeni bir gelişme daha oldu. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'un tekrar ifadesi alındı. Abarakov, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheliler arasındaydı. Suç delillerini gizlemek veya yok etmekle suçlanıyordu. Erzincan cezaevinde kalıyordu. Abarakov Tunceli'ye götürüldü. İfadesi Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden dönemin polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklanmıştı. 2 kişi ise serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün kriptolu haberleşme programı Signal'in deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda örgütün güncel bilişim yapılanması için de faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Tekinoğlu'nun bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmekle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından tutuklandığı bildirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı'nın şoförü AD ile Başkan Yardımcısı'nın şoförü MK 28 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden MK tutuklanırken AD hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Adliye yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yargı reformu ve terörsüz Türkiye mesajları verdi.
9: Mükemmel bir noktada olduğumuzu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Hükümet olarak adaleti daha ileriye taşıyacak stratejiler, reformlar, eylem planları hazırlıyoruz. Milletimizin bizden en büyük beklentisi adalet sürecinin daha hızlı işlemesi.
1: Yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende yaptığı konuşmada yargı reformlarının süreceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
9: 4 tane alt kurul oluşturma kararı verdik. Bu alt kurullardan bir tanesi de Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Kurulu. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
1: Yargıtay Başkanı Ömer Kerkes de hakim ve savcılara seslendi. Hakimin kararı gerekçeli olmalı ve gerekçesi ikna edici olmalı dedi. Geciken adalet, adalet değildir ifadesini de kullandı.
10: Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek.
1: Törenin başlangıcında Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. İki isim hem tapu tartışması hem de belediye soruşturmaları nedeniyle birbirlerini sert sözlerle eleştirmiş, o tartışmalar yargıya da taşınmıştı. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.
3: Gazeteci ve köşe yazarı Şükran Soner bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1946 yılında dünyaya gelen Soner gazeteciliğe de 1966'da başlamıştı. Çok sayıda habere imza atan Soner mesleki derneklerde de görev yaptı. Şükran Soner için ilk tören uzun yıllar çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılacak. Törenin ardından Soner öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Giresun'da geçen ay serin vurduğu Görele ilçesinde son 3 günde 700'den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Kaymakamlığı ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.
1: Mide bulantısı, karın ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik. Benzer şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısı 700'ü geçti. Giresun'un Görele ilçesinde zehirlenme vakalarına karşı önlemler artırıldı.
11: Şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması, içme suyu olarak ambalajlı hazır suların kullanılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ilanen buyurulur.
1: Hastaneye başvuranlar arasında durumu ağır olan yok. İkisi çocuk, toplam 3 kişi ise hala müşahede altında tutuluyor. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Belediyesi ilk bulgulara göre suda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, ancak vakaların görüldüğü bölgelerden alınan ek numunelerin inceleme altında olduğunu duyurdu. Görele Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerde şebeke suyu kullanımına karşı uyaran anonsları yapmaya başladı. Giresun'un Görele ilçesinde 12 Ağustos'ta şiddetli yağış sele yol açmıştı. Debisi yükselen Zıva Deresi'ne kapılan bir anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti.
12: NTV Radyo.
3: Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ağustos'ta açlık sınırı 37 bin lirayı aştı. Türk İş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı ise 120.786 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 48.305 liraya yükseldi. Gıda harcamasında aylık artış %1,21, yıllık artış ise %37,90 olarak gerçekleşti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market fiyatları araştırması da yayımlandı. Buna göre geçen ay markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürün yumurta oldu.
13: Ağustos ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu. Üretici ve market arasında en yüksek fiyat farkı ise %748'de limonda görüldü. Bu veriler Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market araştırmasında. Araştırmaya göre Ağustos'ta markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı. 18 ürünün fiyatı düştü. Fiyatı en fazla artan ürün %37,8'de yumurta olurken, onu %19'da yeşil fasulye ve %11'de yeşil soğan takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %34,2 ile sivri biber oldu. Geçtiğimiz ay üreticide 29 ürünün 9'unda fiyatlar artarken 13'ünde fiyatlar düştü. Üreticide de fiyatı en çok artan ürün %39,9'da yumurta oldu. Yumurtayı %11 ile marul ve maydanoz takip etti. Üreticide en yüksek fiyat düşüşü ise %75 ile limonda göründü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı açıklamasında üreticideki fiyat değişimlerinin nedenlerini anlattı. Yumurta fiyatlarındaki artışın artan yem, enerji ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra arz-talep dengesizliğine bağlı olduğunu belirtti. Bayraktar ayrıca girdi maliyetlerinin üreticiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
3: Savaşın ticaret akışını bozması, hava koşullarındaki bozulma tarımsal emtia fiyatlarını tırmandırıyor. Tarım emtialarında 14 yılın en sert yükselişi takip ediliyor. Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen artışın nedenlerini anlattı.
13: Tarımsal emtiada fiyatlar tarihi yükseliş yaşıyor. Savaşın ticaret yollarını bozması, aşırı hava koşullarının üretimi tehdit etmesi tarımsal emtiada dengeleri değiştirdi. Fiyatlar yalnızca Ağustos ayında %13 yükseldi. Bu aynı zamanda 2012'den bu yana kaydedilen en sert artış oldu.
14: Dünyada artan bir sıcaklık rejimi, büyük bir kuraklık ve bununla beraber tabii ki ülkeler arasındaki savaşın etkisi tarımsal güvenilirliği, gıda güvenilirliğini zora soktu. Türkiye bu konuda oldukça iyi bir koşul elde etti. Gerek yağışlarımızın geçen yıllara göre %120'ye varan artışlarla yükselmesi, gerekse Türkiye'nin bütün bölgelerinde kuraklığın bu yıl olmaması tarımsal verimi arttırdı.
13: Karadeniz'de tahıl ticaretinin durma noktasına gelmesi, Hürmüz Boğazı'nda devam eden sorunla iklimsel faktörlerden oluşan arz ve tedarike yönelik belirsizlik, fiyatları tehdit eden en büyük unsur konumunda. Buğday fiyatları son dönemde 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Şeker ve kakao fiyatları da Ağustos'ta yaklaşık %20 yükseldi. New York'ta işlem gören şeker vadeli kontratları Ağustos'ta yaklaşık %20 yükseldi. Bu 2015'ten bu yana görülen en güçlü aylık artış oldu.
3: SGK borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme düzenlemesine 148.984 çalışan başvurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tecil edilen borç tutarının 183,3 milyar lira, tahsil edilen ilk taksit tutarının da 7,5 milyar lira olduğunu duyurdu. Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık diyerek uygulamanın 4 Haziran 2026 31 Ağustos 2020 6 tarihleri arasında devreye alındığını hatırlattı. Bakan Işıkhan, işverenlerle çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz mesajını verdi. Yükseköğretim Kurumları sınavında ilk bine giren öğrencilerin tercih ettikleri bölümler belli oldu. Sayısalda tıp, eşit ağırlıktaysa hukuk öne çıktı.
1: Sayısalda tıp fakültesi ve mühendislik, sözelde tarih, eşit ağırlıktaysa en fazla hukuk programları tercih edildi. YKS'de ilk bine giren öğrencilerin tercih ettikleri bölümler belli oldu. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adayların 185'i hukuk programlarına yerleşirken, bu programı 181 adayın yerleştiği işletme ve 171 adayın yerleştiği iktisat programları takip etti. Sözel puan türünde de ilk bine girenlerden 105 aday tarih programlarına yerleşti. Tarih programlarını 83 adayla özel eğitim öğretmenliği izlerken 83 aday ise eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan hukuk programlarını tercih etti. 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan işletme ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, tarih ve yapay zeka programlarına da 20 aday yerleşti. 25.000 Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, geleceğin mesleklerine yönelik programların yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci almasının önemine dikkat çekti. Özvar, ilk kez öğrenci alan programlarımızın daha ilk yıldan ilk bindeki gençlerimizin tercihlerinde yer bulması son derece kıymetli dedi.
3: Bir son dakika gelişmesi var. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki ticari gemi çarpıştı. 10 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda kurtarma botu ve helikopter de sevk edildi. Arama çalışmaları sürüyor. Şimdi ayrıntıları Deniz Tüysüz'den dinliyoruz.
15: İstanbul Valiliği'nin bir açıklaması var. Konuya ilişkin bu gece sabah 3 sabaha karşı 3 sıralarında Silivri açıklarında bir gemi kazası meydana geldiğine ilişkin. Bu Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpıştığı belirtiliyor ve olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiği belirtiliyor İstanbul Valiliği'nin açıklamasında. Ve bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre açıklamada yer alıyor bu bilgi. Alsu isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmamakta olduğu belirtiliyor. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı belirtiliyor. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği İstanbul Valiliği'nin açıklamasında yer alıyor. Sabaha karşı 3 sıralarında meydana gelen Silivri açıklarında bir gemi kazası. Tekrar edelim. Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemide çok fazla bir hasar olmadığı belirtiliyor. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide ise 10 personelden haber alınamadığı şu an itibariyle belirtiliyor. Arama çalışmaları devam ediyor.
3: Deniz Tüysüz'den son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aldık.
12: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %45'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere-Florya, TEM'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında yine bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
12: İstanbul yol durumu.
16: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
12: Reklam.
17: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
18: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
19: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
20: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
21: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Reklam.
7: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Arvento, Arvento.
8: Mobile Systems.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Radyo tiyatrosu.
13: Sağlık.
12: Yemek tarihi.
13: Doğa.
12: Gıda.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Marmara ve Kuzey Ege'de özellikle Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir sahilleri boyunca bugünlerde rüzgarların daha kuvvetli esmesi nedeniyle akşam saatlerinde hava serin oluyor. Dışarı çıkarken tedbirli giyinilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Şair yazar Ali Özgür Özkarcı'nın denemelerini bir araya getirdiği 50'ler Apartmanı isimli kitap Edebi Şeyler Yayın Evi'nden çıktı. Kitabın alt başlığı öykünün ve şiirin yeniden inşası üzerine. Ali Özgür Özkarcı 1979 Adana doğumlu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. İlk şiirleri Varlık Dergisi'nde yayımlandı. İlk kitabı Kırbaç 2006 yılında çıktı. Şiirleriyle 2002 Yaşar Nabi Nayır, 2004 Orhan Murat Araburnu şiir ödüllerini aldı. Ali Özgür Özkarcı denemelerinde 1950'ler kuşağının şiirine ve öyküsüne odaklanıyor. Malum 50'li yıllar Türk edebiyatında özel bir dönem. Özkarcı söz konusu dönemi, edebi kanonumuzun yer altına, sürgünlüğe, marjinalliğe yönelen kırılma dönemlerinden biri olarak tanımlıyor. Nitekim bugün büyük yazar ve şair olarak bildiğimiz kim varsa, bunlardan birçoğu 50'li yıllarda edebiyat dünyasına girmiş. Özkarcı öykünün ve şiirin söz konusu dönemde hem biçimsel hem de öz olarak nasıl değiştiğini çözümlüyor. 50'ler Apartmanı 3 bölümden oluşuyor. Çerçeveler Apartmanı başlıklı ilk bölümde, ikinci yeni hareketinden yola çıkarak Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, İlhan Berk ve Ece Ayhan şiirini inceliyor. Portreler bölümünde 50'lerin inşasının ayrıntılarına eğilirken, bir Öyküden Apartmanı bölümünde ise 50 kuşağının içinden çıkan Oğuz Atay, Sevim Burak, Yusuf Atılgan, Leyla Erbil, Firuzan, Vüsat O. Bener gibi seçkin 10 yazarın 10 öyküsünü mercek altına alıyor. 50'ler Apartmanı hem deneme hem de dönem panoraması. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
8: Castrol Edge, pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Mobiliz dijital takograf çözümü TacoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam net.
3: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.

0: para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Son durum.
4: Az önce son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 18 mil güneyde iki ticari gemi çarpıştı. 10 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda kurtarma botu ve helikopter sevk edildi. Arama çalışmaları da sürüyor. Deniz Haber Genel Yayın Yönetmeni Recep Can Bolat, NTV'de Erhan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor. Kulak veriyoruz.
5: Ya şu anda direkt olarak battı. Deniz Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni. Kondeyiz. Deniz net. Deniz onu söyleyeyim. İkincisi İskender'de de neydi? İntikal idi. Genel kargo gemisi. İkisi Fütbayla. Kutuluk İmamoğlu ismi gibi. Diğeri ise kimyasal tanker. Ulaşılamayan. Avsu isimli kimyasal tanker. Bu gemi ise Darıca'dan Alaya intikal ediyor. Şu anda Avrupa'ya ulaşılamıyor. Anlarama kurtarmaya da ulaşamamış.
6: Yok, onlarla... Ben bir bilgileri tekrarlayayım. Avrupa'da bir problem yok. Tuğberk İmamoğlu'na ulaşılamıyor.
5: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi de şu anda ona ulaşılamıyor.
6: Evet.
5: Şu anda
6: Alsu isimli İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Alsu isimli gemide çarpışmanın diğer unsuru olan gemide herhangi bir hasar bulunamamakta ama Tuğberk İmamoğlu isimli ticari kargo gemisinde ulaşılamıyor. 10 personelle de irtibat kurulamıyor diyor İstanbul Valiliği.
5: Evet, doğrudur. İstanbul personeli tam dediğiniz gibi ama şu anda gemiyle ilgili irtibat kurulamadı ama bölgede anlama kurtarma, bölgede hareket halinde olan gemileri bölgeye doğru intikal ettirdi. Şu anda batma tehlikesiyle ilgili var, bu bilgi yok bizde şu an itibariyle. İlerleyen dakikalarda netleşeceğini tahmin ediyoruz şu anda, düşünüyoruz.
6: Peki, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben bir kez daha tekrarlayayım, oldukça sıcak bir gelişme. Gece saat 03'te meydana gelen bir kaza ama İstanbul Valiliği az önce bir açıklamayla kazayı duyurdu. Dediğimiz gibi yaklaşık 30 kilometre karaya uzak bir noktada Boğazlar Geçiş Güzergahı diyebileceğimiz, denizin otobanı diyebileceğimiz bir noktada meydana gelen bir kaza. Valilik açıklamasında şu söyleniyor: çarşamba günü saat 03 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, arama ve Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamamakta olup bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir diyor İstanbul Valiliği. Gece yarısı meydana gelen bir kaza, kazanın üzerinden de yaklaşık 5 saatlik bir zaman geçti ki artık havanın aydınlanmasıyla birlikte o bölgede uçan unsurlar da gemiye eğer bir sürüklenme vesaire elektrik kesintisiyle birlikte sürüklenme olmuşsa hava unsurlarının şu dakika itibariyle gemiyi çoktan görmüş olması gerekiyordu ama gemiyle irtibatın hala kesik olması, personele ulaşılamaması geminin batma ihtimalini de gözler önüne seriyor. Bir kargo gemisi Tuğberk İmamoğlu yaklaşık olarak 90 metre boyunda ve 13 metre genişliğinde bir gemi bir kargo yüküyle devam ediyordu ve Kocaeli yönüne doğru giderken tam tersi yönünde Aliağa'ya giden Asu isimli gemiyle çarpıştı. Şimdi Asu isimli gemiyi de, ticari gemiyi de görüyoruz. Ekranlarınıza geliyor. Bu iki geminin çarpıştığını izlemliyoruz. Şimdi Ali Ablay telefon attığımızda NTV muhabiri. Ali, neler var elinde bilgiler?
2: Evet Erhan, kaza gece saat 3 sıralarında Silivri'nin 18 mil açıklarında yaşandı. Kocaeli'den İzmir Aliağa'ya hareket eden Asu isimli gemiyle Hatay İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye hareket eden gene Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı ve olayın ardından iki gemiden de yardım çağrısı alınması üzerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik ekipleri, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda kurtarma botu olay yerine intikal ettiler. Ardındansa Asu isimli gemide herhangi bir gözle görünür hasar bulunmadığı tespit edildi. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye rastlanamadı ve bu geminin şu anda su olarak battığı değerlendiriliyor ve içindeki 10 personel, 10 mürettebattan şu an için herhangi bir haber yok ve olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve şu anda bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Dediğimiz gibi olay gece saat 3 sıralarında yaşandı. İki Türk bayraklı gemi çarpıştı. Olayın ardından yapılan yardım çağrıları üzerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi ve hızlı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 5 saat önce gerçekleşen kazanın ardından birçok ekip şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii kazaya neyin sebep olduğu bilinmiyor, fakat kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu isimli geminin izine rastlanmadı ve şu anda geminin 10 personeline ulaşabilmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
6: Evet, Ali Albay değerlendirmeleri, elindeki bilgileri bizimle paylaştı. Şimdi Asu isimli tanker çarpışmada yara almayan ve yoluna devam etme ihtimali olan ama bölgede arama kurtarma çalışmaları olduğu için gemi muhtemelen ya demirleniyor ya uygun bir yere çekiliyor. Onun da boyu yaklaşık olarak 90 metre, 13 metre de genişliği var. Tuğberk İmamoğlu da bir kargo gemisi, o da 90'a 13 metre genişliğinde bir gemi. Yani birbirleriyle aşağı yukarı aynı boyda olan iki geminin çarpışması gerçekleşti. Gece saat 3 sıralarında. Silivri açıklarının güneyinde meydana geldi bu kaza. Marmara Adası ile Silivri arası diyebiliriz. Boğaz geçiş güzergahı işte görüyorsunuz. Orada çok sayıda gemi var. Biraz daha ilerleyince İstanbul'da Büyükçekmece açıklarından itibaren de demirleyen gemileri görmek mümkün ki Boğaz'dan geçiş yapacak. Sıra bekleyen gemilerde Büyükçekmece'den Ahırkapı'ya kadar ki alanda, büyük bir alanda demirleyerek ya yük bekliyorlar ya da Boğaz'dan geçiş yapabilmek için sıra bekliyorlar. Orada yoğun bir gemi trafiği var, zira işte o yoğun gemi trafiği sırasında bu kaza meydana geldi. Bir yandan da biliyorsunuz 1 Eylül'de balıkçılık faaliyetleri Marmara Denizi'nde başladı. Yani denizde gemi hareketliliği oldukça fazla. O bölgede hem avcılık yapılıyor, hem taşımacılık yapılıyor, hem de o bölgede yakın olan Marmara Adası, Paşa Limanı Adası, Avşa Adası gibi adalara da seferler düzenleniyor. O adalara lojistik sağlanıyor. Yani çok hareketli, oldukça fazla geminin bulunduğu bir alan orası. Bir telefon bağlantısı yapacağız şimdi. Sabri Gökhan, gemi kazaları bilirkişisi. Sabri Bey, ilk izlenimleriniz neler?
7: Günaydın. Ya tabii çok üzgünüm. Daha 3 gün öncesindeki bir kazadan sonra bir başkasının yaşanması hoş bir şey değil. Tabii herhangi bir teknik bilgi yok. Gemilerin büyüklükleri, taşıdıkları yük, hava koşulları ile ilgili ama bir tek bildiğim bir şey, orası trafik açısından çok yoğun bir yer Marmara Denizi'nin. Ve batması da çok ilginç. Yani böyle kolay kolay batmaz gemiler çünkü. Geminin tonajını bilseydim belki biraz daha fazla bilgi verirdim. Muhtemelen bir personel hatası olabilir. Yani kullanım hatası, pilotaj hatası olabilir. Bilemiyorum şu anda. Çok yazık, çok
6: şimdi, yani. İki geminin de boyu 90'a 13 metre. Batmayan.
7: Büyük gemiler.
6: Evet, batmayan yani Alsu
7: isimli
6: tanker o. Tuğberk İmamoğlu da bir kargo gemisi. O da 90'a.
7: Resimden anlıyorum zaten şu anda. Ekrana bakıyorum ben de. Muhtemelen yaşları farklıdır. Yani basan o Tuğberk İmamoğlu gemisi biraz yaşlı gibi gözüküyor. Şuradaki fotoğraftan söylüyorum. Dolayısıyla bir yara alarak batmış da olabilir. İnanın şu anda hiçbir şey söyleyemiyorum net bir şekilde size.
6: Şunu sormak isterim. Bu tür çarpışmalarda batma süresi çok kısa olabiliyor mu gemilerin?
7: Şimdi şöyle, çok kısa olamaz. Çünkü normalde çift dipte alt tarafında geminin bölmeleme yapılır. Yani birden böyle bütün, hani bu da şeyden giriyor, titanik battığı zaman arada hiç bölme olmadığı için olduğu gibi o kısım suyla dolduğundan bunu bölmeleme yapılır, yaralanma için belirli kısımlara ayrılır o. Hepsini birden su almadığı için, hepsi birden su alamayacağı için böyle kolay kolay da batmaz. Zaten geminin batma süresi saniyelerle, dakikalarla olan iş değildir prensip olarak. Yani çabuk batmaz. Ne kadar sürede batmış onu da bilmiyorum ben. Bir bilgi var mı sizde de? Yok herhalde.
6: O şimdi valilik açıklaması dışında henüz bir net bir bilgi yok. Zaten oldukça evet. Karaya uzak bir noktada meydana gelmiş, yaklaşık 30 evet. Kilometre açıkta meydana gelmiş.
7: Şu anda haritadan görüyorum, Marmara Denizi'nin merkezinde neredeyse orta noktasında olmuş.
6: Evet evet.
7: Şeyleri biliyor muyuz acaba nereden geliyorlarmış karşılıklı çarptı?
6: Tabii ona ilişkin bilgi var. Ona ilişkin bilgi var. Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal ediyor Alsu. O zaten o bir tanker gemi.
7: Rafineriden çıkmıştı muhtemelen.
6: İskenderun limanından da Karadeniz Ereğli'ye intikal ediyor. Tuğberk İmamoğlu. O da kargo gemisi. Batan tamam. Gemi.
7: Karşı karşıya gelmişler. Evet. Anladım.
6: İki farklı yönden. Birisi İstanbul Boğazı yönünden, birisi de Çanakkale Boğazı yönünden hareket halinde.
7: Yani sanki kafadan mı çarpışmışlar? Bunu tabii bilemiyoruz şu anda. Yani, bir de önemli. Baş taraflar daha mukavem oluyor çarpışma ihtimali olduğu için. Onun konstrüksiyonu öyle yapılır. Yandan darbe almıştı biri. Bilemiyorum tabii. Hiçbir bilgi olmadığı için size net bir şey de söyleyemiyorum.
6: Evet. Bir de şunu soralım. Şimdi bu gemilerin sadece tabii ki görsel olarak birbirleriyle iletişim kurma ve riskleri görsel olarak almanın dışında birçok dijital ve sonarlar, radar sistemleri vesaire bunlar var, öyle değil mi? Yani kolay kolay geminin çarpması kolay tabii bir şey ki, değil ki. Değil mi?
7: Gayet tabii ki. Onun için personel hatası olabilir diyorum.
6: Bu arada Tuğberk İmamoğlu 1990 yapımı bir gemiymiş.
7: O çok yaşlıymış. Tamam, ben tahmin ettim yani. Tahmin ettim.
6: Diğeri Alsu 2022'de inşa edilmiş.
7: Zaten şu anda ekranda gördüğüm fotoğraflardan da çok net anlaşılıyor. Söyledim size yani Tuğberk İmamoğlu'nun bayağı yaşlı olduğunu tahmin ediyorum. Ki 90 yapım olması çok ilginç. 36 yaşında yani. Normal gemilerin ticari öbürleri 20-25 yıldan fazla olmaz. Onun için burada ayrılmaları gerekir. Servisten çıkmaları gerekir. Böyle zorlamayla oluyor maalesef. Bu böyle kötü sonuçlar veriyor. Tutumlar açısından söylüyorum.
6: Bir de şunu sormak isterim. Şimdi 1990 yılı yapımı bir gemide tabii bir korozyon vardır ama bu çıdar kalınlıkları da önemli galiba, değil mi çarpışmalarda?
7: Cidar kalınlıkları dediğimiz saç kalınlıkları, tabii ki o saç kalınlıkları zamanla aşınıyor. Yani incelmeler oluyor da Bunların ama denizde seyir yapmaları için gemilerin ilgili surveylerden geçmesi gerekiyor. Mal oldukları lojlar tarafından yapılan periyodik bakımları şeyleri vardır. Yani bir nevi sınavdan geçerler. Dolayısıyla o zaman o saç kalınlıklarını da elden geçirmesi lazım. Hatta çürüyen saçlar değiştirilmesi gerekiyor. Onun survey kayıtlarına bakmak lazım. Elbette ki saç inceleme, hatta bırakın şeyi, komple saç değişimi olması gerekiyor. Belirli aralıklarla açılma görüldüğünde.
6: Sizin tahmininiz nedir efendim? Bu çarpışmanın ihtimali sizce bir kaptan hatası mı? Neler söylüyorsunuz? Tam böyle sabaha karşı uykulu olma ihtimali zaten karada da böyledir.
7: Ama 24 saat boyunca kaptan güçle nöbet tutulur. Yani hiç boş bırakılmaz orası.
6: Evet.
7: Yani çünkü tek bir tane süvari yoktu yani ikinci kaptanın, üçüncü kaptanın onun şeyini. Yani gemilerde öyle boş bırakılmaz. Ne makine dairesi ne kaptan köşkünde mutlaka bir insan bulunur yani. Personel bulunur. Yani bir de ikisinin birden aynı şekilde olması lazım. Çok zayıf bir ihtimal. Yani diğer geminin de aynı şekilde olması gerekir ki böyle olsun. Yani en azından biri diğerini uyarması lazım. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Gerçekten. Yani aynı hataları eş zamanlı olarak iki geminin de yapması çok zayıf bir ihtimal. Dümen kitlenmesi olmuş olabilir. Manevra yapamaz halidir. Yani onları bilemiyoruz. Şu anda fazla bilgi yok. Bir şey söylemek pek mümkün değil yani.
6: Anladım.
7: Çok pek alışılagelmiş türden bir kaza değil çünkü.
6: Ama şu bir net bilgimiz var. Yara almayan ve yoluna devam edebilme gücü olan Asu 2022 yılında yapılmış.
7: Tabii
6: ama
7: o çok genç.
6: Vatan gemi 1990 yılında inşa edilmiş.
7: Şu anda verdiğiniz görsel İmamoğlu gemisi değil galiba. Başka bir fotoğraf.
6: Yok, Asu'yu gösteriyor arkadaşlar şu anda.
7: Tamam.
6: Yeni olan tamam. Gemiyi gösteriyorlar.
7: Tamam. Onda bir sıkıntı yok. Zaten çok genç bir gemi o.
6: Evet, zaten bu yani. Boylar sanırım yani Türk karasularında en çok kullanılan boylar bunlar herhalde. 90'a 13 metre civarında gemiler. Öyle değil mi?
7: Yani onu şöyle düşünmek lazım. Boydan ziyade deadweight dediğimiz yani taşıma kapasitelerine bakmak lazım. Tabii ki farklı tonajlar ama bu maksatta kullanılan tankerler bu boyutlarda daha çok görünen boyutlar yani.
6: Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz.
7: Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın fazla bilgi aktaramıyorum.
6: Yo, oldukça taze bilgiler ve detay olmadığı için biz de izleyenleri aydınlatabilmek için seyircilerimizi
7: sizden
6: yardım
7: gerçekten
6: istedik. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
7: Abla, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
6: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Ali ablaya bir kez daha dönelim. NTV muhabiri Ali Ablay. Ali.
8: Evet Erhan, kaza dediğimiz gibi gece saat 3 sıralarında Silivri açıklarında 18 mil açıklık, 18 mil açıkta yaşandı. Bu da yaklaşık ya 30 kilometre gibi bir mesafeye tekabül ediyor. Kocaeli'den Ali Ağa'ya gidiyordu Alsu isimli gemi. Bu gemi petrol taşıyordu, kimyasal madde taşıyabilen bir tanker aynı zamanda. Diğer tarafta işte Tuğberk İmamoğlu isimli gemi İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye hareket ediyordu. Kaza bu sırada Silivri'nin 18 mil açıklarında yaşandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kıyı emniyeti kurtarma botuyla sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ve bölgeye helikopterler de sevk edildi. Kazanın ardından Altı isimli gemide herhangi bir hasar olmadığı görüldü. Fakat Tuğberk İmamoğlu isimli geminin herhangi bir izine rastlanmadı. Ve geminin şu aşamada attığı değerlendiriliyor. Gemideki 10 mürettebatla ise şu an için herhangi bir iletişim kurulamadı. Edindiğimiz bilgiler arasında İstanbul Valiliğinden de yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin şu an bölgede olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı yönünde. Petrol taşıyan Alsu gemisi 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğe sahip Kocaeli'den İzmir Ali Limanı'na hareket ediyordu. Tüber İmamoğlu isimli gemisi 1990 yılında inşa edilmiş eski bir gövdeye sahip bu gemi. 90 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde Hatay'daki İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Evliya hareket ediyordu ve içinde 10 mürettebatı bulunuyordu. İşte bu yaşanan kaza sonrası 10 mürettebata şu an için ulaşılamıyor. Kazanın ardından kıyı emniyetine bağlı çok sayıda kurtarma botu Boğaz'dan ve çevreden olay yerine sevk edildi. Aynı zamanda sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı askeri gemiler de şu anda bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Helikopterler de sevk edildi. İlerleyen saatlerde arama çalışmalarının genişlemesini bekliyoruz. Avusula görünen bir hasar yok. 2022'de yapıldığı için daha genç bir gemi, daha sağlam bir gövdeye sahip diyebiliriz. En azından Tudark İmamoğlu isimli gemiye nazaran. Tabi kazaya neyin neden olduğu şu aşamada bilinmiyor. Ancak Avusula gemisindeki mürettebatında ifadesine başvurularak en azından ekiple ön bir bilgi edinecekler. Bu kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kazaya neyin neden olduğu ortaya çıkacaktır. Güvenle kilitlenmiş olabilir veya herhangi bir farklı durumda gelişmiş olabilir. Ama şu anda ilk aşamadaki amaç 10 mürettebata ulaşabilmek, onların son durumlarını öğrenebilmek. Şu anda ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.
6: Evet, Ali ablay da elindeki bilgileri güncelledi. Çok kısıtlı bilgilerimiz var. Şimdi gemilerin yapım yılları, modelleri, boyları vesaire onlara ulaştık. Batan gemi 1990 yapımı, 90 metre boyunda ve 13 metre genişliğinde yoluna devam eden hasar almayan gemi Alsu'ysa o da 2022 yapımı bir tanker. O da yaklaşık olarak 90 metre boyunda ve 13 metre genişliğinde. O Kocaeli'den yola çıkıyor. Bir taraftan Alsu isimli gemi batıdan doğuya doğru ilerlerken, daha doğrusu doğudan batıya doğru ilerlerken Tuğberk İmamoğlu isimli gemi de batıdan doğuya doğru ilerliyor. Çanakkale Boğazı'nın geçişini yaptıktan sonra İstanbul, Kocaeli yönüne doğru ilerlerken bu kaza meydana geliyor. Silivri açıklarının yaklaşık 30 kilometre güneyinde tam da Marmara Denizi'nin ortası sayılabilecek bir noktada Marmara Adası'yla Silivri arasında bir noktada bu kaza meydana geliyor. Gece saat 3'te. Kazanın ardından hemen bölgeye muhtemelen imdat çağrısını yapan Alsu oluyor. Hemen bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor ama işte Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpışmanın ardından henüz bir bilgi yok açıklamanın içerisinde ama açıklamadan anladığımız kadarıyla, İstanbul Valiliğinin açıklamasından anladığımız kadarıyla gemi kuvvetle muhtemel battı ve 10 kişiyle de irtibat kurulamıyor, irtibat yok diyor İstanbul Valiliği ki geminin battığı yer

0: kesildi. 10 kişi de 10 kişilik personelden de iletişim alınamıyor, iletişim kurulamıyor diyor. Ki görüyorsunuz o bölge bir iç deniz. Gemi bir yere eğer savrulmuş olsaydı ya da bir yere doğru dümen kırıp devam etmiş olsaydı, elektriklerin kesildiğini düşünürsek kazanın ardından, mutlaka ya bir helikopterle ya da bir deniz unsuruyla nerede olduğu net bir şekilde bulunurdu. Şu dakika itibariyle bulunamamış olması geminin batma ihtimalini de gözler önüne seriyor diyelim. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamayı bir kez daha sizlere aktarmak isterim. Çarşamba günü saat 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir diyor İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada. Şimdi ekranlara geliyor. Sol tarafta gördüğünüz gemi Alsu isimli bir tanker, 90 metre boyunda ve 13 metre genişliğinde. 2022 yılında yapıldı. Batan gemi ise bir kuru yük gemisi. 1990 yılında Almanya'da inşa edildiğine dair Deniz Ticaret Odası'ndaki kayıtlarında böyle bir bilgi var. Kuru yük gemisi olarak geçiyor. 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde bir gemi. Deniz Ticaret Odası durumunun faal olduğunu gösteriyor. Hali hazırda çalışan, ticaretine devam eden, taşımacılığına devam eden bir gemi. İşte bu gemiden şu dakika itibariyle bilgi alınamıyor. Geminin armatörü de Zeybe Denizcilik ve Ticaret Limited şirketi olarak geçiyor. Deniz Ticaret Odası'ndaki kayıtlarda. Alsu'da herhangi bir sıkıntı yok, onu da söyleyelim. Onda bir sıkıntı yok. Onun tabii şöyle de bir durum var. O gemideki personelin diğer gemiye ne olduğuna dair en azından kazanın ardından bir gözlemi vardır diye düşünüyoruz. Şimdi Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal telefon attığımızda. Efendim ilk gözlemleriniz, ilk izlenimleriniz, öngörüleriniz neler kazaya dair?
1: Efendim geçmiş olsun. Denizcilerimizin arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah 10 kayıp denizcimizi buluruz.
2: Olayın detaylarıyla ilgili henüz bilgimiz yok. Bilgi sahibi olunca ancak o zaman bir yorum yapabiliriz efendim. Şu anda ben de bilmiyorum yani nasıl oldu. Dolayısıyla bu kaza trafik ayrım şemasının içerisinde nasıl meydana geldi, neden meydana geldi, gecenin geç saatlerinde mi, sabahın erken saatlerinde diyelim, herkesin genellikle uykuda olduğu bir saatte bir gemide hiçbir şeyin olmaması, bir kazadan, baş bodoslamadan bir çarpma olduğunu düşündürüyor diğerine. Ama nasıl olduğu ayrıntılar geldikçe bilgi sahibi olacağız.
0: Şimdi efendim batan gemi Tuğberk İmamoğlu 1990 yapımı bir gemi. 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde bir kuru yük gemisi. Diğer gemi ise yara almayan diğer gemi ise Alsu isimli gemi. Şu anda ekranlara geliyor. Bir tanker 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde o da, ama 2022 yapımı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz efendim? Diğer gemi oldukça eski olduğuna dair bir bilgi var kayıtlarda.
1: Bu çatma şeklindeki bir deniz kazası. Burada gemilerin eskiliği yani bir arıza dolayısıyla mı oldu? Yani gemilerden bir tanesinde bir dümen arızası mı oldu da bu kaza meydana geldi? Yani

0: filmin eski olmasının bu olayla bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi detaylar ortaya çıktıkça bu konuda öncelikli olarak tabii kayıp denizcilerimizin bulunmasını diliyorum.
1: Şunu sormak isterim efendim size. Buyurun. Bir gemi, yani 90 metre uzunluğundaki bir kuru yük gemisi kazada yara aldığında çok kısa bir süre içerisinde batma ihtimali var mıdır? Çünkü valilik açıklamasında henüz bir irtibat kurulamamıştır. 10 personelde kayıptır şeklinde bir bilgi var. Hava aydınlandı, bölgede bir iç deniz. Yani geminin farklı bir noktaya kayması, kazanın ardından bir dümen kilitlenmesi vesaire, elektrik kesintisi gibi arızalar olması halinde bir tarafa akıntıyla sürüklenmesi ihtimalinde şu dakika itibarına kadar bulunması gerekirdi. Bu çok kısa bir süre içerisinde batma ihtimali var mı geminin?
0: Olabilir, olabilir. Eğer ki geniş bir su kesiminin altında geniş bir yara aldıysa kısa sürede de gemi batabilir ama geminin Marmara Denizi içerisinde kaybolması mümkün değil. Ne olduğunu anlayınca yorum yapabiliriz şu anda. Ben batma konusunda ihtiyatlı davranmak istiyorum. Bu şekilde.
1: Evet, peki, çok teşekkür ederiz Cahit Bey, NTV yayınına verdiğiniz destek için. Şimdi bilgilerimizdeki bilgileri de biraz netleştirelim. İstanbul'da Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz Silivri açıklarının 30 kilometre güneyinde gece yarısı saat 3 sıralarında bir kaza meydana geldi. Asu isimli bir tanker, 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde bir Türk bayraklı tanker Kocaeli'den Ali Ağa'ya doğru yüklü bir şekilde intikal ediyordu. Bu sırada tam da görmüş olduğunuz, haritada görmüş olduğunuz noktada Marmara Denizi'nin ortasında Marmara Adası ve Silivri açıklarının arasında diyebileceğimiz bir noktada bir kaza meydana geldi. Türk bayraklı yine Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi yine 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde ticari gemiyle çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye doğru hareket ediyordu. Yani Çanakkale Boğazı tarafından gelip İstanbul Boğazı'ndan geçecek ve Karadeniz Ereğli'ye yükünü bırakacaktı. İşte burada gece saat 03'te bir kaza meydana geldi. İki gemi çarpıştı. Nasıl çarpıştı? Nasıl bir kaza meydana geldi? Hangi gemi hatalıydı? Buna ilişkin henüz bir bilgi yok ama İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Alsu isimli tankerin kazanın ardından herhangi bir yara almadığı, gözle görünür bir hasarı olmadığı yönünde bilgi var. İşte Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kuvvetle muhtemel bir hasar meydana geldi. Henüz net değil, bilmiyoruz. Valilik açıklamasında da bu yönde bir bilgi yok ama işaretler bunu gösteriyor. Kuvvetle muhtemel gemi orada kısa bir süre içerisinde battı ve personelden de 10 kişilik personelden de İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre şu dakika itibariyle de bir irtibat kurulamıyor. Bu da tabii önemli bir bilgi çünkü biraz önce de söyledik, bir iç deniz Marmara Denizi'nde meydana geliyor bu kaza. 30 kilometrelik sahile yakınlık var ki adalara da aşağı yukarı aynı mesafede, tam adalarla ana kara arasında bir Orta Marmara diyebileceğimiz, Orta Marmara Çukuru diyebileceğimiz alanda bir kaza meydana geliyor ki hem hava unsurları hem deniz unsurları şu dakika itibariyle eğer gemi farklı bir noktaya kaymış olsaydı bulur şeklinde bir gözlem var, bir öngörü var. Herkes bunu söylüyor. Ona ilişkin bir bilgi olmadığına göre gemi kuvvetle muhtemel battı çarpışmanın ardından. Nasıl battı, nasıl oldu kaza, buna ilişkin bir bilgi yok. Personelle irtibat kurulamıyor. O personeller diğer gemi tarafından acaba kurtarılan personel var mı? Ona ilişkin de bir bilgi yok. Kazanın ardından 10 personel acaba toplam gemide çalışan kişi sayısı mı, yoksa bir kısmı kurtarıldı, 10 kişiden mi irtibat kurulamıyor? Buna ilişkin bir bilgi yok. Bir telefon bağlantımız daha var. Yine Ali Ablay. Ali Ablay'la bir iletişim kuralım. Yeni bilgi var mı elinde Ali?
2: Evet. Öncelikle Erhan, bölgede kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin şu aşamada çalışmaları devam ediyor. Bölgede helikopterlerin de bir arama çalışması sürdürdüğünü biliyoruz. Hatay'da yaşanan kazanın ardından Türkiye için aslında bu ikinci bir gemi kazası ve bildiğiniz gibi Hatay'da da helikopterle ve İHA'larla uzun süredir arama çalışmaları devam ediyordu. Benzer çalışmalar da şu anda Tuğberk İmamoğlu isimli gemi içinde başlatıldı. Çünkü dediğiniz gibi geminin battığına dair net bir bilgi yok. Ancak battığı değerlendiriliyor. Bundan dolayı da helikopterlerle bölgede bir arama çalışması sürdürülüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre. Gemilere ilişkin bilgileri tekrar tazelemek gerekirse, Halsu isimli gemi İskenderun'dan, Hatay'ın İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye, Karadeniz Ereğli'deki limana hareket ediyordu. Tuğberk İmamoğlu isimli, çok özür dilerim, düzeltiyorum. Halsu isimli gemi İskenderun'dan Karadeniz'e hareket ediyordu. Karadeniz Ereğli'ye hareket ediyordu. Tuğberk İmamoğlu isimli de Kocaeli'den Alaa'ya hareket ediyordu ve kaza bu sırada yaşandı. Olayın ardından Alsu isimli gemiden yapılan çağrı üzerine kıyı emniyeti ve sahil güvenlik kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve bölgedeki arama kurtarma çalışmaları başladı. Alsu isimli gemi petrol kimyasal taşıyan bir tanker ve 90 metre uzunluğa sahip, 13 metre genişliğinde. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise 1990 yılında inşa edilmiş, 90 metre uzunluğunda, yine o da 13 metre uzunluğunda Hatay'daki İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye hareket ediyordu. Valilikten yapılan açıklamaya göre şu anda 10 kişiye ulaşılamıyor. Bu 10 kişinin de geminin mürettebatını oluşturan ekip olduğu değerlendiriliyor. Kıyı emniyetine bağlı kurtarma botları şu anda bölgedeler. İstanbul'daki ve çevre bölgelerdeki kurtarma botları şu anda bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik Marmara Boğazlar Komutanlığı'na bağlı gemiler ve botlar da şu anda bölgedeler. Alsu isimli gemide görülen herhangi bir hasarı yok. 2022 yapımı bir gemi bu. Kazaya neyin neden olduğu şu aşamada bilinmiyor. Ancak Alsu gemisindeki mürettebatın ifadesine başvurularak en azından ön bir bilgi edineceği değerlendiriliyor. Tabii bu gemiler çok sayıda elektronik sisteme sahip. Güven kilitlenmiş olabilir, herhangi bir makine arızası yaşanmış olabilir. Ya da sonar, harita, GPS sistemlerinde yaşanmış bir arızadan dolayı bu kazanın yaşanmış olma ihtimali var. Fakat ilk aşamada ekiplerin mücadelesi ulaşılamayan 10 kişiye ulaşabilmek, ardından da kazaya neyin neden olduğu ortaya çıkacaktır. Kazanın yaşandığı yer Silivri'nin 18 mil açıklarında, yani yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir mesafede gece saat 3 sıralarında yaşandı. Orta Marmara Çukuru dediğimizde, yani Marmara'nın en derin noktasında yaşandığı değerlendiriliyor. Tabii kaza sonrası eğer gemi battıysa kurtarma çalışmaları güç olacaktır. Çünkü burası Marmara'nın en derin noktalarından biri. Altı isimli gemide görünür herhangi bir hasar yok demiştik. Fakat Tuğberk İmamoğlu isimli gemine şu an için ulaşılamıyor ve kurtarma çalışmaları kazanın yaşandığı saat 03 itibariyle başladı ve şu an arama kurtarma çalışmaları 5. saatinde devam ediyor. Tabii gece karanlığında yaşanan bir kazaydı bu. Günün ağrımasıyla birlikte ekiplerin çalışmaları daha da hızlanacak ve şu anda ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
1: Evet, Ali Ablay bize durumu özetledi. Şu dakika itibariyle yeni bir bilgi yok. İstanbul Valiliği'nin açıklaması yaklaşık olarak bir saat önce geldi. Gece saat 03'te meydana gelen bir kaza var. İki gemi aynı uzunlukta, 90 metre, 13 metre uzunluğunda iki gemi. Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz bir noktada, Silivri'nin yaklaşık olarak 30 kilometre güneyinde, Kapıdağ Yarımadası, Marmara Adası, Avşa Adası gibi Marmara'nın güneyinde yer alan kara parçalarıyla kuzeyinde yer alan Anakara arasında kalan bir noktada kaza meydana geldi. Alsu isimli tanker batıya doğru ilerliyordu. Battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemide batıdan doğuya doğru Karadeniz Ereğli'ye doğru yük taşıyordu. Bir kuru yük gemisi, 1990 yapımı bir gemi ve yaşlı diyebileceğimiz bir gemi. O gemide tam noktada ekranlara geliyor. Tam Marmara'nın ortası diyebileceğimiz bir nokta. Tabii bu Boğaz geçişi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin en hareketli olduğu noktalardan bir tanesi. Deniz otomanı diyebileceğimiz bir noktada, doğu batı ekseninde hareket eden gemilerin bulunduğu bir noktada kaza meydana geldi gece saat 3 sıralarında. O kazanın ardından hemen Alsu yardım istedi ve bölgeye önce havadan ve denizden arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ve Alsu korumaya alındı ama yapılan ilk incelemede geminin herhangi bir hasar almadığı belirlendi. 2022 yılında yapılan yeni bir gemi, bir tanker 90 metre uzunluğunda, şimdi ekrana geliyor, solda görüyorsunuz. Modern sistemlerle donatılmış bir gemi. Bu gemi bir hasar almadı. Telefonla bağlantılarımızda uzmanların ortak öngörüsü şu: Alsu isimli geminin burun kısmından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin farklı bir noktasıyla çarpıştığına dair bir öngörü var ki Alsu isimli gemi bir hasar almadan yoluna devam edebilecek durumdayken diğer gemiden irtibat tamamen kesilmiş olması bunu ortaya koyuyor. 10 personelle irtibat yok. Kazanın meydana geldiği yer Orta Marmara ve Batı Tekirdağ Batı Çukuru dediğimiz Marmara'nın en derin 1000 metrenin üzerinde olan derinliği olan, deniz taban derinliği olan yerlerinden bir tanesinde meydana geliyor bu kaza. Geminin Tuğberk İmamoğlu'ndan da henüz bir bilgi alınmamış olması, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ekiplerin, denizden diğer ekiplerin gemiye ulaşmaya çalışması ama gemiye ulaşılamaması, geminin kuvvetle muhtemel battığına yönelik bir tahmini bize ön plana çıkartıyor ki 10 kişiyle irtibatta yok. Personel, gemi personeli de anlaşılan o ki eğer battıysa gemi çok kısa bir süre içerisinde battı ve o 10 personel de gemiyi terk etme gibi bir duruma ulaşamadı gibi bir öngörüde bulunuyoruz. Tabii bunlar tamamen bir öngörü. Çünkü şimdi valilikten yapılan açıklamada gemiyle irtibat kesildi, 10 kişiyle irtibat yok, geminin nasıl, nerede olduğuna dair bir bilgi yok şeklinde açıklamadan çıkarabileceğimiz en net sonuç, en gerçekçi sonuç geminin batma ihtimali. Bu nedenle bu yönde biz de telefon bağlantılarımızı uzmanlarımıza değerlendirme soruyoruz ki umarız hem duamız hem umudumuz bu geminin batmamış olması ve o bölgede bir yerde sürükleniyor olması. Bu tabii umudumuz bu yönde. Ama gelen bilgiler, veriler, tahminler, arama kurtarma çalışmalarının uzun süredir devam etmiş olması, yaklaşık olarak kazanın üzerinden 5,5 saatlik bir süre geçmiş olması, bu tür veriler geminin batmış olma ihtimalini kuvvetli muhtemel ortaya koyuyor. Tabii yeni bir gemi kazası daha meydana geldi biliyorsunuz. Pazar günü öğle saat 12'de Girne açıklarında bir hızlı giden bir katamaran ne yazık ki dalgalara dayanamayarak parçalanarak battı. Orada da 8 kaybımız var. 20 kişi de aranıyor. Onlar da muhtemelen enkazın içerisinde, 500 küsür metre derinlikteki enkazın içerisinde olduğu tahmin ediliyor. Bölgeye de bu tür derinliklerde arama kurtarma çalışması yapan deniz kuvvetlerimize ait 2 gemi gitmiş durumda. Şimdi bu gemi eğer battıysa o gemilerden birinin buraya gelip bu gemiyi araması gerekecek, öyle görünüyor eğer gemi battıysa. Şimdi İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada böyle bilgiler var. Tabii biz ne olduğuna dair henüz size net bir açıklama yapamıyoruz. Gemi gerçekten battı mı, yoksa o bölgede bir dümen arızası ya da aldığı yaranın ardından farklı bir nokta, karaya oturma ihtimali çok düşük ama farklı bir noktaya doğru ilerlerse bulunma ihtimali de var. Yani her türlü bir beyin fırtınasında geminin batmış olma ihtimali hep ön plana çıkıyor. Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. 1990 yılında 5 Mayıs 1990 yılında Deniz Ticaret Odası verilerine göre inşa edilmiş, Almanya'da yapılmış bir gemi. 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde bir kuru yük gemisi. Hala çalışan, faal olan bir gemi. Alsu'da kimyasal ve petrol türevi taşımacılıkta kullanılan bir tanker. Onun da boyu yaklaşık olarak 90 metre ve 13 metre genişliğinde. Yani birbirlerine yakın boyda iki gemiden bahsediyoruz. O da 2022 yılında yapılmış yeni bir gemi. O da faaliyette olan bir gemi. İki gemi de denizin otobanı diyebileceğimiz en sık deniz hareketinin olduğu noktada çarpışıyorlar ki görüyorsunuz bu harita. Gerçekçi bir harita, tam zamanlı bir harita. İstanbul'da, İstanbul Boğazı'nın girişinde Ahırkapı açıklarındaki bekleyişleri görüyorsunuz. Ta o bekleyişler Büyükçekmece açıklarına kadar ilerliyor. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak gemiler oraya demirliyor. Ama Marmara Denizi'ndeki gemi hareketliliği oldukça yoğun. Görüyorsunuz birçok gemi var farklı yönlere gidebilen, ki 1 Eylül'de balıkçılık sezonu açıldı. Balıkçı tekneleri de Marmara Denizi'nde bir hareketliliğe neden oluyor ki bir yandan da kazanın meydana geldiği alanda adalara giden feribotların da güzergahı var. O bölgeden lojistik sağlanıyor. İşte İstanbul'dan kuzey kıyılardan, Tekirdağ'dan adalara gitmek isteyenler için de feribotlar var, deniz otobüsleri var. O bölge oldukça yoğun bir hareketin olduğu bölge ama gece saat 03'te tabii bu kazanın meydana gelmiş olması bu tür hareketin yanı sadece o bölgede avcılık yapan ve transit geçiş yapan gemilerin, teknelerin bulunduğu bir zaman diliminde bu kaza meydana geldi. Nasıl oldu, nasıl kaza meydana geldi henüz bilmiyoruz. Tabii Alsu'nun kaptanı bu durumu biliyordur, o personeli de bunu biliyordur ama valilikten henüz bir açıklama yok ki Alsu tanker de o bölgede, yani karayla karaya çıkartılmış, karaya yanaştırılmış değil şu an itibariyle. O nedenle personelle de biz de irtibat kuramıyoruz. Bir kez daha Ali ablaya gidelim. Ali ablaya da yeni bilgi var mı soralım. Ali.
2: Evet, şu an için herhangi bir gelişme yok. Fakat yaklaşık 5,5 saattir bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri tarafından. Dediğimiz gibi alt gemisiyle Tuğberk İmamoğlu gemisinin yaşadığı kazanın ardından alt gemisinin çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şu an için Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden ve 10 personelinden şu an için herhangi bir haber alınamıyor. Alt gemisi petrol taşıyan bir tanker gemisi, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde Kocaeli'den İzmir Ali Ağa'ya hareket ediyordu. Tuğberk İmamoğlu da aslında aynı uzunluk ve aynı genişliğe sahip. O da Hatay'dan, Hatay İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye hareket ediyordu. Bu sırada yaşandı kaza gece saat 3 sıralarında.
3: NTV Radyo.
1: Ali Ablay da net yeni bir gelişmeye dair bilgi yok. Ekrana geliyor kazanın meydana geldiği yer. Marmara Denizi'nin ortasında diyebileceğimiz bir noktada kaza meydana geliyor. O bölgede Orta Marmara Çukuru var. Oldukça derin bir çukur. Yani geminin batma ihtimallerden bir tanesi. Eğer böyle bir ihtimal gerçekleşmişse çok derin bir noktaya doğru indiğini söyleyebiliriz. Şimdi gemi inşa yüksek mühendisi, gemi kazaları bilirkişi Sabri Gökhan'la bir kez daha bir telefon bağlantısı yapacağız. Efendim şimdi net bilgiler geliyor ama kazaya dair bir bilgimiz yok. Yani gemilerin nasıl, kaç yılında yapıldığı, ne yaptığı, nasıl yükler taşıdığını görüyoruz ama sizce kazanın olma ihtimalleri neler? Hangi sebeplerle, hangi gerekçelerle bu çarpışma olmuş olabilir sizce?
0: Erhan Bey, o kadar ilginç bir kaza ki bir kere trafiğin yoğun olduğu bir yer. Yani açık denizdeki gibi değil, çok fazla sayıda o anda bile geminin seyir halinde olduğu bir bölge Marmara Denizi. Dolayısıyla ihtimalleri yok bir kere. Yani işte ilgili yetkili kişi o sırada görevde değildi falan, onları kesinlikle bir kenara koyuyoruz. Burada olay bir kere şöyle bir galiba anladığım kadarıyla gerçekleşme durumu var. Baş taraftan vuruyor Avsu gibisi ve şu geminin muhtemelen bordasına vurmuş oluyor. Çünkü gemilerin baş taraflarındaki mukavemet unsurları daha fazladır. Daha kalın saç kullanılır, posta aralıkları düşer, postalar kalınlaştırılır. Yani kafa kafaya çarpsalardı böyle bir şey olmazdı. Belli ki Avsu gemisi İmamoğlu gemisine bordasından, yani yan tarafından vurarak kaza meydana gelmiş. İkincisi yine gemi aranıyor, acaba sürükleniyor, öyle bir şey maalesef hiç düşünmüyorum. İmamoğlu gemisi maalesef battığını sanıyorum, yani onları bir kere söyleyeyim. İkincisi bunun dışında gemilerde yaşına bakmaksızın asgari o GPS falan dediğimiz şeyler vardır, unsurlar vardır. Ve sürekli olarak size veri verir bunlar. Benim kanaatim ya bir dümen sistemlisi oldu. Birbirlerini uyardılar da belki o sıradaki gemi. Çünkü diğeri bayağı yaşlı bir gemi. Sudak İmamoğlu gemisi 90 yapımıymış. 36 yaşında. Diğeri ise oldukça genç bir gemi. Dolayısıyla orada herhangi bir bireysel yetersizlik söz konusu olmuş olabilir. Sudak İmamoğlu gemisinde. Yani şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Ve pilotaj hatası, yani nasıl söyleyeceğim onu da bilemiyorum ama personel hatası diyebilirim. Öyle görüyorum.
1: Peki şunu sormak
0: yani istedim. Yani birleşik olarak düşünelim. Gemide örneğin dümeni kilitlenmiş olabilir. Aynı anda da eşlenik olarak da kullanım hatası da olabilir.
1: Şunu sormak isterim size. Şimdi o bölge Boğaz hattı, yani Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın geçiş noktası, geçiş güzel deniz otobanı diyebileceğimiz bir nokta. Şimdi uçakların birbirlerine yakın rotalarda gitmediğini biliyoruz. Denizcilikte nasıl oluyor bu? Ne kadar yakınlıkta, mesela doğudan batıya, batıdan doğuya giden gemiler ne kadar yakınlıktan geçiyorlar birbirlerine?
0: Bir kere istisnalar hariç denizcilikte trafik soldan çalışır. Yani bizim kara trafiği gibi değildir. İkincisi orada kesin bir şey söyleyemezsiniz ne kadar yakından geçiyor diye. Yani ama emniyetli bir aralık olması şarttır. Zaten o devamlı kontrol edilir. Yani öyle bir kural yok. Şu kadardan çıkıyor. Öbür türlü gemiler bir yere bile yanaşamazlar. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Yoktur öyle bir tasdik yoktur benim bildiğim. Veya mesafe şeyi yoktur yani. Şu kadar mesafeden geçeceksin. Uçaklar gibi değildir yani artık.
1: Şimdi Tuğberk İmamoğlu'nun fotoğraf dışında görselleri de geldi. Arkadaşlar ekrana veriyor. 1990 yapımı bir gemi, eski bir gemi ama tabii muhtemelen yeni boyanmış, yani bir bakımdan geçmiş anladığımız kadarıyla. Bu tabii eski gemi var mıdır, yoksa hani havacılıkta vardır ya, helikopter eski de olsa ya da uçak eski de olsa bakımları yapıldıkça o uçan makineler eskimez derler. Denizcilikte de var mıdır bu?
0: Ayrıca tabii bir kere gemiler belirli şekilde bir takım klaslar tarafından etkilenmektedirler. Bu klas kuruluşları belirli periyotlarda, örneğin 5 yılda bir zaten gemiler karaya çekilirler. Yani havuza alınırlar çünkü tip saçları bakılır, bütün makineleri bakılır, her türlü sertifikalar yenilir. O sertifikalar bağlı olarak da seyre çıkarlar. Bunu aksi düşünemez. Mutlaka Tuğbert İmamoğlu gemisi de bu tür işlemlerden geçerek hizmet görüyor. Ama burada esas olan şudur. Bizde yani gemi dünyasında 20-25 yaştan sonra prensip olarak o gemilerin artık yaşlı olduğu varsayılır. Batılı ülkelerde bu gemilerden bir an önce filolarından düşürürler. Yani hurdayaylar veya ikinci el olarak satarlar başka ülkelere. Dolayısıyla bu geminin de sertifikaları vardır. Yani batan geminin Tuğbert İmamoğlu gemisinden bahsediyorum. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Ama yaşlı olması tabii ki dezavantajdır. Çünkü bakın şöyle düşünün. Denizde hareket eden bir cisim sürekli olarak üç yönde kuvvete, üç yönde de momente maruz kalır. Ve bunlar sistemli değildir. Anlatayım yani içsiye ve z eksenlerinde hem dönme yapar hem de batıp çıkma gibi hareketler yapar.
1: Metal yorgunluğu.
0: Sürekli malzeme sürekli bu dinamik ortam içerisinde yorulur. Anlatabiliyor muyum? Öyle kolay bir iş değildir yani bu. Anlatabildim yani gemilerin bulundukları ortam, havadaki ortamdan çok var. Bir kere havada direnç yok. Yani uçakta nasıl kıyaslayacak olursak.
1: Peki şunu sormak isterim size. Şimdi havacılıkta da kaptanlar çok değerlidir. Onların uykusu ve uçuş saatleri çok sınırlıdır, dikkat edilir. Keza aynı şekilde uzun yol şoförleri de, özellikle yolcu otobüslerinin şoförleri de uykularına çok dikkat etmeleri gerekir. Onlar için özel sistemler vardır, denetlenmesi için. Gemilerde nasıl oluyor bu sistem, denizcilikte nasıl oluyor?
0: Çok basit. Gemicilikte vardiya usulü vardır. Yani her personel nasıl kara koşullarında 8 saat çalışıyorsa bir insan veya 10 saat, orada bir sistem önemlidir. Nöbet tutulur çünkü. Yani 24 saat boyunca faal bir gemi, dolayısıyla bütün elemanları da çalışırlar. Yani belirli vardiyalarla saat usulü, anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey söz konusu olamaz yani. Yani daha fazla çalıştırılamaz prensip olarak. Zaten insanlar da çalışamaz.
1: Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökhan. NTV yayınına verdiğiniz destek
0: için. Bir şey de diyemiyoruz, fazla bilgi olmadığı için. Bir şey anlatamıyoruz ama şundan eminim. Maalesef gemiyi kaybetmişiz sanıyorum. Batmıştır yani. Yoksa çoktan bulunurdu. Sürükleniyor filan. Mutlaka.
1: Evet, genel öngörü bu yönde. Ama geminin battığı nokta da Orta Marmara Çukuru, derinliğin 1000 metrenin üzerinde olduğu bir yer. O da tabii eğer batmışsa öyle bir sıkıntı var. Emekli deniz subayı ve uzak yol kaptanı Başar Bozkurt telefon attığımızda. Efendim siz de hem yayınımızı dinlediniz hem elimizdeki bilgilerle kazanın nasıl olmuş olabilir? Bununla ilgili öngörüleriniz neler efendim?
3: Merhaba, öncelikle çok üzgünüm. Dün MTV stüdyolarında yerine feribot kazası ile yine sizinle beraberdim. Bu sabah başka bir kaza için tekrar görüşüyor olmaktan gerçekten çok üzgünüm. Öncelikle tüm kazazedelerin bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ederek bu konuyla ilgili görüşlerimi ben de sizlerle paylaşayım. Ben de sabah saatlerinde o bölgede çevre gemilerde kaptanlık yapan arkadaşlarımın telefonuyla bu olaydan haberdar oldum. Tuğbert İmamoğlu gemisi bir kuru yük gemisi. Onunla çatışma yaşayan Alsu gemisi ise bir kimyasal tanker. Ve rotası da anladığım kadarıyla Derince'den Aliağa'ya gidiyor. Ben kazanın bu Marmara'nın orta bölümünde olması sebebiyle Alsu gemisinin anladığım kadarıyla gemilerin takip ettiği rotalar, yani İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na geçiş rotalarına intikal esnasında olabileceğini değerlendiriyorum. Kazanın açık denizde gece saatlerinde olması denizde çatışmaya önleme tüzüğüne uygun olmayan manevralar sebebiyle kazanın olabileceğini veya personel ihmali sebebiyle olabileceğini öngörüyorum. Tabii bunların hepsi yapılacak olan hukuki araştırmalardan sonra ortaya çıkacaktır. Biliyorsunuz ki bu gemilerde VDR dediğimiz video data recorder cihazları var. Bu cihazlarla köprüsündeki personelin telsiz konuşmalarından, kendi aralarındaki konuşmalarından, radar kayıtları, verdikleri dümene verdikleri komuta kadar tüm hepsi kayıt altına alınıyor. Ama önceliğimiz şu an kazazedelerin bir an önce su üstünde bulunmasını temenni ediyorum. Kazanın gece saatlerinde olması sebebiyle bu tarz gemilerde köprü üstünde bir kaptan yanında bir gemici, makine dairesinde bir çarkçı, belki yanında bir yağcı bulunur. Diğer personelin istirahat halinde bulunması sebebiyle ve kazanın da yani Alsu gemisinin çatışması sonrasında eğer hasar alan şu Berkim Amoğlu gemisinin batmasının çok hızlı olması durumunda umarım gemi personeli kendisini hızlı bir şekilde can sallarına ulaştırmış diye temenni edeyim.
1: Şimdi sizin bıraktığınız noktalar ilerlemek gerekirse eğer bu kazanın hemen ardından kısa bir sürede bu gemi batmışsa personelin büyük bir kısmının uyuyor olması kurtarılan kişiye herhangi bir bilgi yok çünkü İstanbul Valiliği'nin açıklamasında eğer kurtarılmış yaralı olarak kurtarılmış birisi olsaydı buna ilişkin bir bilgi olurdu. Yani gemi personelinin tamamıyla irtibat kesilmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Kesilmiş olmasındaki değerlendirmem demek ki çatışma sonrası geminin çok hızlı bir şekilde batmış olması. Aksi takdirde eğer böyle bir şey olmasaydı gemi kaptanı gemiyi terk emrini verir. Personeli kontrollü olarak embarkation nedir dediğimiz iskelelerden cam sallarına tahliye ederekten gemiyi tahliye ederdi. Görmüş olduğumuz durumda böyle bir yani ortada böyle bir durum olmadığını görüyoruz. Umarım yanılıyorumdur. Umarım tüm kazazedeler, belki Mamoğlu gemisinde bulunan tüm denizcilerimiz şu an su üstünde kurtarılmayı bekliyorlardır ve arama kurtarma birimleri onlara ulaşırlar.
1: Şunu da sormak isterim. 1990 yapımı bir gemi bu. Bu kadar eski bir geminin halen faaliyette olması tabii geminin bakımları vesaire bunlar da çok önemli ama denizcilik açısından riskli midir?
3: Denizcilikte biliyorsunuz kontroller yapılıyor. 1 yıllık, 5 yıllık klas kontrolleri. Gerekli kontrolleri yapılmayan hiçbir geminin denize çıkılmasına müsaade edilmiyor efendim. Dolayısıyla tabii ki bunlar yapılacak olan hukuki süreç sonucunda netlik kazanacaktır. Yani şunu söyleyebilirim. Ne gemiler vardır 1990 yapımı çok bakımlı. Ne gemiler vardır 2000 yapımı biraz daha az bakımlı ama genel olarak bu gemiler denize elverişlik yani denize çıkmasına müsaade edilebilecek şartları sağladığı için denize çıkıyorlardır. Ben de Mayıs ayında gemi kaptanı olarak görev yaparken Tuğberk İmamoğlu gemisinde ikinci kaptan olarak arkadaşım görev yapıyordu. O esnada bu Mayıs ayında Akdeniz'de onunla yazışmıştık. Benim ön tarafımdan ilerliyordu. Şimdi kendisi o gemide çalışmıyor. Dolayısıyla Tuğberk İmamoğlu gemisinin adını duyunca bir anda Mayıs ayına gittim. Umarım denizcilerimiz sağ salim kurtulurlar. Çok fazla da şu an olay yeni meydana gelmiş. Önemli olan bu kısa sürede denizcilerimize ulaşmak. Diğer konular uzun süren hukuki araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor zaten.
1: Son bir soru sormak isterim. Üçüncü bir deniz aracının bu kazaya neden olma ihtimali var mıdır acaba?
3: Çok neden olacağını düşünmüyorum. Zaten şimdi kayıtlardan yani bir tane gemi şu an orada bulunduğu için kazaya karışan kısa süre sonra netlik kazanacak.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Başar Bakur, NTV yayınına verdiğiniz destek için. Şimdi bir kez daha yaşanan, dün gece saat 3 sıralarında yaşanan kazanın detaylarını aktarmak isterim. Çok geniş bir bilgiye vakıf değiliz. İstanbul Valiliği yaklaşık 1,5 saat önce bir açıklama yaptı ve o açıklamayla biz kazayı öğrendik ki oldukça karaya uzak bir noktada, yaklaşık 30 kilometre içeride, Güney Marmara'nın güney kıyılarına, yani Silivri'nin, İstanbul'un güney kıyılarına yaklaşık olarak 30 kilometre açıkta bir kaza meydana geliyor. Alsu isimli bir tanker, 2022 yapımı ve 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde bir tanker Kocaeli'den Aliağa'ya intikal ediyor. O sırada yine Türk bayraklı, Alsu da Türk bayraklı bu arada, yine Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi de Çanakkale Boğazı yönünden Karadeniz Ereğli'ye intikal ediyor. Çıkış rotası da İskenderun Limanı. İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz Ereğli'ye yükünü bırakacaktı. Gece saat 3 sıralarında nedenini bilmediğimiz şekilde bu gemiler çarpıştı. Çarpışmanın ardından Alsu isimli 2022 yapımı gemi hasar almadı. Ama 1990 yapımı Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden irtibat tamamen kesildi. Alsu isimli gemi yardım için yardım çağrısında bulundu. Bölgeye hemen arama kurtarma ekipleri hem karadan hem denizden hem havadan intikal ettiler ve kazanın üzerinden yaklaşık olarak 6 saat geçmiş durumda. Gemiye ne olduğuna dair bir bilgi yok. Ama hem valiliğin açıklamasından hem de gelen bilgiler ve ihtimalleri değerlendirdiğimizde gemi kuvvetli ihtimal battı ve 10 kişilik personelinden de haber alınamıyor. Gemi nasıl battıysa eğer, çok kısa sürede mi battı, neden bu 10 gemi personelinin 10'undan da haber alınamıyor, içlerinden yaralı kurtulanlar ya da çevredeki arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılanlar var mı yok mu şu dakika itibariyle? Çünkü açıklamanın üzerinden 1,5 saat geçti ve bölgede havanın aydınlanmasıyla birlikte daha güçlü bir arama kurtarma. Evet, o bölgede bir arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Şimdi Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal telefon hattımızda olacak. Cahit Bey, siz de derlediğimiz bilgileri daha doğrusu karşımızdaymışsınız. Bu tabii daha iyi görsel olarak. Siz de izlediniz, gördünüz. Açıklamanın üzerinden 1,5 saat geçti. Öngörüleriniz neler? Çünkü öngörüyle devam etmek zorundayız. Açıklamada, valinin açıklamasında net bilgiler yok.
4: Tabii bilgi olmadığı için onlar da veremiyorlardır, bilgiye ulaşılamadığı için. Benim de aynı şekilde. Dün gemilerden Tuğberk İmamoğlu gemisi dün akşam saat 19'dan itibaren ay sinyali göndermemiş. Alınamamış. Ama Alsu gemisinin ay sinyallerine ulaşabiliyoruz. O da İstanbul İzmit Körfezi'nden hareket ettikten sonra Adalar bölgesinin güneyinde biraz bekleme yaptığını gösteriyor. Daha sonra da Marmara Denizi'ndeki trafik ayrım şemasının güneyinden önce hareket ettiğini, daha sonra bu trafik ayrım şemasını dik bir şekilde kesecek şekilde harekete geçtiği sırada bir olay meydana geldiği izlen anlaşılıyor. Burada çatma hadisesinin meydana geldiğini tahmin ediyorum. Bu çatma hadisesi de ize göre, eğer Tuğberk İmamoğlu trafik ayrım şeması içerisinde kendi yolunda devam ederken diğeri de dik bir şekilde kesecek şekilde bir çatma hadisesi olduysa, Alsu gemisinin baş bodoslama hizasından, bölgesinden diğerine çarptığını, borda bölgesine. Bu gibi kazalarda Genellikle bodoslamadan çarpan gemi fazla bir hasar almaz. Diğer gemide daha büyük bir hasar meydana gelebiliyor. Bir geminin bodoslamadan diğerinin bordasına çarptığı kazalarda. İstanbul Boğazı'nın girişinde meydana gelen Independenta tankerine çarpan Evriyani gemisi de bu şekilde fazla hasar almamıştı ama tanker patlamış ve batmıştı o kazada. Dolayısıyla ne olduğunu ilerleyen saatlerde tam ne olduğunu anlayacağız.
1: Şimdi 1990 yapımı Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, diğer gemide 2022 yapımı. Bunlar bir neden sonuç ilişkisine dair bir öngörü verebilir mi acaba?
4: Bence vermez şu anda. İnsan hatası deniz kazalarında %80 oranında etkili oluyor. 80'in üzerinde hatta etkili oluyor. Deniz kazaları nedeni insan hatası oluyor. Böyle bir kazada ilk etapta insan hatası akla gelir. İkinci derecede teknik arızanın olması akla gelir. Buradaki kazada hangisinin olduğunu daha sonra oranlar da tabii bu konuda bize bir şey söyler. Genel oranlar ama daha sonra anlayacağız.
1: Bir de 10 personelin tamamıyla irtibat kesilmiş olması geminin batma ihtimalini daha da artırıyor, öyle değil mi?
4: Tabii onu düşünmek istemiyoruz ama herkesin uykuda olduğu, mürettebat herkes derken vardiya dışı personeli mürettebatı kastediyor. Vardiya dışındakilerin ayakta olduğu, yani 10 mürettebat varsa bunların 4'ünün belki vardiyada olduğu makine ve güvert olarak, geri kalan 6'sının uykuda olduğu bir saat düşünün. Dolayısıyla ama en azından vardiyadaki mürettebatın bir şekilde ulaşılabilmesi, eğer Allah korusun battıysa tabii, gerekirdi ve gemiden bir ize ulaşılması gerekirdi. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız.
1: Bir de sizden şunu öğrenmek isteriz. Denizcilikte seyir esnasında nasıl emniyet unsurları var? Gemilerde hangi sistemler var bu tür çarpışmaları önleyecek? Kaptanlar hangi saat aralıklarıyla değişmek zorunda? Bunlardan da biraz bahseder misiniz efendim?
4: Gemilerde genellikle 4 saatlik vardiyalar tutuluyor. 12-4, 4-8 ve 8-12 olarak güverte ve makinede. Bu 4 saatlik aralıklarla vardiya değişiyor. Yani insan yorgunluğuyla tabii vardiya süresi uyumlu olarak böyle düzenleniyor. Araçlar olarak birinci tabii uluslararası denizde çatışmayı önleme call rank dediğimiz kurallar gereği en birinci ve asla vazgeçilmeyen gözcülük, iyi gözcülük tavsiye edilir. Yani çıplak gözle dışarıya bakacaksınız. Onun dışındaki yardımcılar da radar ve bugün itibariyle artık elektronik harita sistemleri olarak ve tabii ki telsiz haberleşmesi olarak gemilerin birbirlerinden haberdar olma, çatmaya yakın durumlarda birbirleriyle haberleşme sistemleri esas olarak bunlar efendim.
1: Bir de mesela şunu sormak isterim. Otomobillerde bazı çarpışmayı önleyecek sistemler işte geçtiğimiz günlerde zorunlu kılındı. Buna ilişkin otomobil üreticileri, ithal edenler yeni konseptli arabalar piyasaya koymak zorunda kaldı. Denizcilikte de böyle bir şey var mı? Yoksa hani 1990 model bir gemi o dönemin şartlarıyla mı devam eder? Nasıl olur?
4: Hayır, bu ECDIS dediğimiz elektronik harita gösterme sistemleri hem gemilerin dümeniyle hem jiro pusulasıyla bağlantılı sistemlerdir. Ve artık modern gemilerde bunlar bağlanarak tamamen otomatik bir seyir mümkün olmaktadır. Arabalarda olduğu gibi, otomobillerde olduğu gibi. Ve gemi kendisi verdiğiniz rotor üzerinde diğer gemilerde çatma rotasından da kaçınma manevrası da yapmak dahil her türlü manevra yapacak şekilde ilerleyebilmektedir. Ancak yine de trafiğin yoğun olduğu trafik ayrım şeması, yani bu kazanın meydana geldiği bölge gibi bölgelerde bu sistemlerin değil de bizzat manuel olarak, yani elle kumanda edilerek ve gözle bakılarak seyretmesi gemilerin tavsiye edilmektedir.
1: Bir de son olarak şunu sormak isterim. Marmara Denizi'ndeki deniz trafiği hareketliliği uluslararası denize baktığımızda çok yoğun mudur? Yani Marmara Denizi çok yoğun bir deniz midir deniz trafiği hareketliliği açısından?
4: Yoğun bir denize tabii. Hem Marmara içi limanların hareketi, hem İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı arasındaki uğraksız geçiş yapan gemilerin hareketi yaklaşık anlık olarak denizin üzerinde belki yüze yakın diyelim bir geminin hareketli halde devam etmesini göstermektedir. Dolayısıyla yoğun bir deniz trafiğine sahip bölgedir diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Cahit İstikbal. NTV yayınına verdiğiniz destek için efendim.
4: Sağ olun efendim.
1: Evet, ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi. Bu gemiden irtibat kesildi, haber alınamıyor. 10 personeli de o kazanın ardından onlarla da irtibat kurulamıyor. Gemi Marmara Denizi açıklarında bir çarpışmayla irtibat kesildi ki yaklaşık olarak 6 saat oldu. Şu an itibariyle kazanın meydana gelmiş olduğu saatten bu yana gemi kayıp. İstanbul Valiliği gemiyle irtibat kurulamıyor şeklinde bir açıklama yaptı yaklaşık olarak 1,5 saat önce. Baktığımızda tüm doneleri ele aldığımızda bölgedeki denizin açık deniz olmaması ve hava unsurlarının da havanın aydınlanmasıyla birlikte geminin eğer dümeni kilitlenip ya da elektrik aksamında bir arızayla bir yere sürüklenmiş olma ihtimalini göz önünde bulundurarak bölgede yaptığı arama tarama faaliyetlerinde çıplak gözle zaten Marmara'nın ortasından bir hava aracıyla etrafa baktığınızda hem güney kıyıları hem kuzey kıyıları uzak da olsa görebiliyorsunuz ki orada arama kurtarma faaliyetleri saatlerdir devam ediyor. Şimdi bütün bu bilgileri topladığımızda geminin batmış olma ihtimali çok yüksek, kuvvetle muhtemel ama personelin hiçbiriyle irtibat kurulamamış olması da ayrı bir soru işareti. Çünkü gemi eğer battıysa o gemiden oradaki denizcilerin bazılarının kurtulmuş olması gerekiyor. Çünkü hemen çok yakınında başka bir gemi, çarpıştığı gemi Alsu var. Onlar da çarpmanın ardından su yüzeyinde kimse var mı yok mu diye muhtemelen aramışlardır ki onlara ulaşılamaması da başka bir soru işareti. Birkaç soru işareti var burada. Değerlendirmelerde bulunan konuklarımız da aynı şeyi söylediler. Eğer çarpışma gerçekleşmişse çok kısa bir süre içerisinde, dakikalar içerisinde geminin batmış olma ihtimali var. Personelin de büyük bir kısmının gece saat 3 olduğu için uykuda olma ihtimali var. Bunlar tabii ihtimal ama umuyoruz bu gemi batmamıştır ve Marmara Denizi'nde bir yerlerde sürükleniyordur ve en kısa sürede arama kurtarma ekipleri tarafından bulunur ki Girne'de yaşadığımız deniz kazasının ardından böyle bir habere uyanmış olmak, bu haberi size aktarıyor olmak da oldukça üzücü. Çünkü daha yeni böyle bir travmatik durumdan geçtik ve orada ulaşılamayan 20 kişi var. Onlara ulaşmak için Türkiye'den giden iki derin deniz kurtarma aracı var, gemisi var. TCG gemileri, deniz kuvvetlerine ait gemiler. O bölgede şu anda 550 metre derinlikteki gemiye ulaşmaya çalışıyorlar. Şunu da söyleyelim, bu bir ihtimal ve o ihtimallerden bir tanesi de eğer gemi kazanın ardından battıysa Orta Marmara Çukuru dediğimiz Marmara'nın en derin noktalarından bir tanesinde bu kaza meydana geldi ki oranın derinliği 1000 metrenin üzerinde. Orada eğer böyle bir batma ihtimali ki umuyoruz böyle bir şey yoktur. Orada gemiye ulaşmak da oldukça güç olacak gibi görünüyor. Dün gece 03'te meydana gelen kazaya dair valilik açıklamasını bir kez daha size aktarmak isterim ki elimizdeki net bilgiler sadece bu yönde. 03 sıralarında Silivri açıklarında 18 mil güneyinde 30 kilometre yapıyor aşağı yukarı bu da. Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Asu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır diyor İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada. Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. Altus isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür diyor. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor diyor. Sabah saat 07.20'de İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada. Şimdi uzun yol kaptanı Berdan Doğan telefon attığımızda. Efendim sizin öngörüleriniz neler? Elimizdeki bilgilerle birkaç sonuca ulaşabiliyoruz ama siz neler söylersiniz?
5: Günaydın Erhan Bey. Geçmiş olsun arkadaşlarımıza. Tabii işte bu deniz kazalarının yaşanması hoş bir şey değil. Şimdi bakınca tabii birkaç soru işareti var. Öncelikle geminin ay istediğimiz pozisyon bildiren sisteme pozisyon bildiren cihazını takip ettiğimiz zaman Ağustos gemisi birkaç kere manevra yapmış. Yani sancak eski rota değiştirmiş ve sonra durmuş. Bu kazadan önce ya da sonra olabilir. Ya kaçırma manevrası yaptı veya kazadan sonra stop etti. Bu bir soru işareti. Yani sormak gerekiyor. Tabii elimizde yeterli bilgi yok. Ama en hızlı bilgi şu anda bu Ağustos gemisinin tankerin vadiye personeli zaten oraya vakıftır. Bence en doğru ve en hızlı bilgiyi o gemi personelinden temin edebiliriz. Eğer o gemi tabii yetkili ulaşmıştır veya ulaşacaklardır. Gemi personeli bize en son durumu veya da olayın kaza şeklini onlar daha hızlı daha doğru alınabilir diye düşünüyorum.
1: Peki sizin öngörünüz neler? Gemi sizce de kuvvetli ihtimal battı mı?
5: O da hem de soru işaretleri var. Yani muhtemelen çünkü separasyon geminin rotası belli, yolları belli. Burada gemi ya insan hatası muhtemelen veyahut da bir dümen kitlenmesi sebebiyle gemi öbür separasyona dik girmiş olabilir. Böylece Ağustos tankeri bu gemiye bordan çarpmıştır. Tankerler diğer normal yük gemine göre biraz daha farklı yapılırlar. Çift cizabı, yani çift gövdedir onlar. Daha kuvvetli bir yapıları vardır. Bir de öbür gemiye bordan vurmuşsa ve su altından yani karnının altında karnına vurmuşsa çok hızlı su alıp batabilir. Dakikalar bir dakika içinde batabilir. Tabii geminin yükünün ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer ki ağır bir yükse işte metal, maden yahut da mermer gibi yükse çok hızlı batabilir.
1: Yara aldıktan sonra yükün yer değiştirmesi tabii o süreci hızlandırıyor, öyle değil mi?
5: Yükün yer değişmesi hızlandırdığı gibi geminin batarken çok hızlı su alması. Hafif bir yükse geminin ve maden ve mermer gibi yükler geminin ambarında çok fazla boş yer var. Boş yer kalır. Yaradan dolayı bu bölge su çok hızlı dolar. Ama tam yüklü gemide hacim daha az olduğu için boş hacim su daha yavaş girer. Yara büyük de olsa daha yavaş girer. Dalatma daha yavaş olur. Böyle bir sıkıntı var. Ama tabii burada başka bir soru var. Vadeci personel, gemi sayısı 10 kişi, personel sayısı 10 kişi ama bunun en azından 3-4 kişinin vadede olması lazım. Ve bunların tamam geç saat bu vadeci olmayan istirahatte belki gemini terk edememiş olabilirler, herhangi bir yaşamış olabilirler beyazdaki ki. Ama azından vadeci, güvence, makine vadeci insanların gemi terk etmeleri çok daha kolay çünkü pozisyonları yerler itibariyle. Ama onun daha da kötüsünü düşünelim ve bu insanlar gemi terk edemedi. Ama bu durumda bile gemiden otomatik geminin pozisyonunu bildiren ve imdat işareti gönderen elektronik cihaz vardır, etkis vardır ve bu su üzerine çıkar ve sinyal gönderir. Bu kazanın olduğunu gösterir veya geminin battığını gösterir. Ama bir daha vardır ki can salı, bu otomatik çalışan bir cihazdır. Gemi hiçbir kimse müdahale etmese bile gemi belli derinliğe ulaştıktan sonra bu izlediğimiz otomatik kesicilerle beraber bu can salı yüzüne çıkar, şişer, bir çadır gibidir, rengi turuncudur. Üzerinde hem ışıklı uyarı vardır hem de radar reflektörü vardır. Yani bunun görülme şansı yok. Yani iç denizde şans yok ve bunlar da ortada yok. Bu da bir ayrıca soru işareti tabii.
1: Peki geminin 1990 model olması, eski bir gemi olması, bunu çarpışmanın ardından hızlı batmasında bir neden olabilir mi, eğer batmışsa tabii?
5: Tabii olabilir ama çok küçük bir ihtimal. Çünkü burada hasarda geminin modelinden daha çok hasarın oluş şekli, yükün dağılımı, yükün cinsi çok çok daha önemli geminin yaşından.
1: Anladım. Peki efendim şunu da sormak isterim. Bu bir uzun yol kaptanı, bir gemi, geminin en üst noktasında olan bir kaptan kaç saat gemiyi kullanabilir? Oradaki vardiya değişimleri nasıl olur? Çünkü bu da eğer birçok elektrik

0: arıza durumda gemi hemen batmaz. Ateş patlayabilir yani, tamamen duruma bağlı. Yani insan hatası olması çok daha büyük ihtimal. Gemide vardiya nasıl olur? Gemi kaptanın normalde vardiyası olmaz. Çünkü gemi kaptanı 24 saat sorumludur. Ama ikinci, üçüncü ve dördüncü kaptanlar 4'er saatlik vardiyası var. Bu da sabah 4-8. Sabah 4-8'den akşam 4-8'dir diyor. 8-12 ve 12-4 3'e bölünmüştür. 4'er saat, 2 saat mola, tekrar 4 saat vardiyası olur. Böyle çalışılır.
1: Peki şunu da sormak isterim. Şimdi diğer gemi ile ilgili 2022 yapımı bir tanker. Onda hasar olmamış olması kazaya neden olan geminin diğer gemi olma ihtimalini ortaya koyar mı, yoksa bu bir belirleyici değil midir?
0: Tabii o çok belirleyici değildir. Çünkü belki bu gemi gitti, öbür gemi yine bordan vurdu. Onu bilemiyoruz tabii ki. Harita üzerindeki konum, işte ayış hareketlerine bakmak lazım. Öbür geminin ayışı tam gözükmediği için kapalı sanki veya arızalanmış. O geminin durumunu bilmiyoruz. Bu gemide hasar yok değil mi? Sadece görsel bir hasar yok. Çünkü geminin ön tarafında burunda bağ dediğimiz geminin hızını arttırmak, deniz mukavemetini azaltmak için bir şey vardır, parça vardır. Bu gemi bu su altındadır. Öbür gemiye karınasına su altından bu çarpmış ve aslan mahmuz gibi delmiş olabilir. Fakat bu gemideki hasarı görmeyiz. Belki orası hasarlandı. Son dalgıçlar bunu görür. Yani sadece görsel hasar yok. Belki su altından hasar vardır, onu bilmiyoruz.
1: Bir de bu tür gemilerde, yani yük taşıyan, kargo faaliyeti veren tanker ya da kuru yük gemisi, yaşam merkezi dediğimiz, yaşam birimi dediğimiz ya bu kıç tarafta oluyor ya baş tarafta oluyor. Eğer burada personelin uyuma ihtimali varsa genellikle bu noktada oluyor değil mi? Yani kaptan köşkünün yakın bir yerde bir uyuma, dinlenme, personel dinlenme ya da yemek yediği yerler genelde buralarda oluyor değil mi? Diğer, çünkü geminin gövdesinin altında bir yaşam yeri olmuyor kargo gemilerinde, tahminimce öyle değil mi?
0: Evet, gemilerde gördüğünüz, biz ona yaşam mahalli diyoruz. Gemilerde gördüğünüz güverte seviyesinin üzerindeki bölüm yaşam mahallidir. Ve bunun en üstü, köprü üstü var diyor, orada tutulur. Onun altında kaptan, baş mühendis gibi çeşitli kademelerde kameralar ve yerleşimler, işte mutfak vardır alt katta, ama hepsi kat kat farklıdır. Ama en üstte köprüsü vardır, onun altında katta sancak tarafta kaptan, üst katta baş mühendisin kamerası vardır. Vardiya köprüsü tutulur. Oradaki kişi eğer ki uykusuzsa, işte uyuma dediğimiz veyahut da bazgınlık, dikkatsizlik, hep orada vardiya tutan kişi de olur. Yani diğerlerden istirahat alanda.
1: Bir de son olarak şunu sormak isterim. Şimdi iki gemi de doğudan batıya biri de batıdan doğuya doğru ilerliyor. Düz bir hatta ilerliyorlar. Şimdi bunların çarpışma ihtimali ortalama kaç yüz metre ya da kaç kilometre öteden bir ihtimal olarak ön plana çıkıyor. Çünkü gemilerin manevrası arabalar ya da hava araçları kadar keskin değil.
0: Geminin büyüklüğüne göre, yani bir kere cihaz, öncelikle cihaz yaklaşık 48 milden, yani 60 km'den ortalama rahatça öndeki bir ya da etrafındaki deniz üstü cisimleri gösterir. Ve burada siz seyir yaptığınız bölgenin trafiğine göre siz alarm seviyesini ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir gemi bana işte 5 mil yaklaşınca alarm ver, 3 mil yaklaşınca alarm ver. Bu birinci seçenek. İkincisi, yaklaştığı zaman başka alarm, ama bir de çarpma noktası yakın geçecek, onun da alarmı vardır. Yani bütün bu ayarları yapıp geminin 250 metreye kadar, 500 metreye kadar her türlü alarm seviyesi ayarlayabilirsiniz çarpma veya yakınma geçmekle ilgili. Tabii dediğiniz gibi gemideki hareketleri öyle araba gibi hadi frene bastım durdu hemen dönüyorum gibi olmaz. Onun için biraz daha uzak mesafeden, en az 500 metre, işte 1 kilometre, yani veya tabirinizi 1 mil mesafeden alarm alır ki bir zaman kalsın.
1: O zaman şunu söyleyebiliriz elimizdeki bilgilerle, yani İstanbul Boğazı ya da Çanakkale Boğazı gibi dar su yollarının olduğu yerlerde bu tür kazalar belki daha öngörülebilir, ama açık denizde böyle bir kazanın meydana gelmiş olması kuvvetle muhtemel bir teknik arıza.

0: Ya da insan hatası, öyle değil mi?
1: Evet, gemi kazalarının çok büyük olan, yani %80-90'a insan hatasıdır. Arıza başka bir konu ama gemi kazasının çok büyük ihtimalle insan hatasıdır. Bu yoğun trafiği olan Marmara Denizi gibi yerler hem altı hem eşit ikisi değerlendirilmiş. Yoğun trafik olunca insan daha dikkatli, daha yoğun bir çaba olur. Sadece vardiyacı, kaptan, vardiya zabiti, gemiciler de bu tür yerlerde köprüsünde olur ki acil durum, emniyet, dümen otomatik pilot yerine manuel alınır. Bunlar seyirin yoğunluğuna göre çalışılır ve yapılır. Şimdi, yoğun trafik olması her zaman kaza olacak anlamına gelmez. Zaten bu bölgede separasyon hatları vardır. Geminin geliş giriş hatları vardır. Kaza olması normalde düşük ihtimaldir. Ama bunlar yakın geçtiği için herhangi bir gemide bir arıza olursa ve aniden dönerse tahminimize göre, yani varsayım yok konuşuyoruz. Bu gemi bu olaydaki gibi bir gemi hızlıca döndü. Öbür geminin duracak veya kaçacak zamanı yoktu. Öbür imama gelirse bordan vurdu ve o hızlı su aldı battı gibi bir varsayımda bulunabiliriz.
0: Peki, teşekkür ederiz Verdan Doğan, NTV yayınına verdiğiniz destek için efendim.
1: İyi günler diliyorum.
0: Şimdi kazanın meydana geldiği saatin üzerinden 6 saati aşkın bir vakit geçti. Gece saat 3 sıralarında meydana geldi. Görüyorsunuz yanıp sönen noktada bu kaza meydana geldi. Silivri açıklarının, Silivri'nin 30 kilometre güney tarafındaki bir noktada, Marmara Denizi'nin ortasında, tam da deniz otobanı dediğimiz o bölgede, doğu batı ve batı doğu şeklinde giden iki boğazdan geçiş yapan gemilerin seyir halinde olduğu yerde meydana geldi. Alsu isimli tanker o bölgeden hareket etti. Batıdan, doğudan batıya doğru gidiyordu. Tam tersi yönde gelen Tuğberk İmamoğlu isimli gemi de o noktada, iki gemi şu anda nedenini bilmediğimiz bir şekilde çarpıştılar. Ve o çarpışmanın ardından Alsu isimli tankerde herhangi bir sıkıntı olmadı ama Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden haber alınamıyor. Battı diyemiyoruz çünkü İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada gemiden haber alınamıyor, personele de ulaşılamıyor şeklinde yaklaşık olarak 2 saat önce bir yazılı açıklama geldi. Onun dışında herhangi bir bilgi yok. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde de geminin akıbetine ilişkin bir bilginin, net bilginin açıklanmasını bekliyoruz. Ali ablaya gidelim. Ali ablay bize bir kez daha bilgileri derlesin. Ali.
2: Evet Erhan, dediğim gibi kaza gece saat 3 sıralarında yaşandı ve üzerinden 6 saati aşkın bir süre geçti. Ve birbirine zıt yönlerde hareket eden Alsu gemisiyle Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpıştı. Alsu gemisinden yapılan çağrının üzerine bölgeye kıyı emniyetine bağlı kurtarma botları ve sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Alsu gemisi petrol taşıyan bir tanker, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde Kocaeli'den İzmir Alaa'ya hareket ediyordu. Tuğberk İmamoğlu ise 1990 yılında inşa edilmiş, 90 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde Hatay'daki İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye hareket ediyordu ve gemide 10 metre yoldu. Alsu gemisinden yapılan çağrının ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinden herhangi bir haber alınamadığı belirlendi ve geminin 10 metre tabasına da şu an için ulaşılamıyor. Fakat gemi tiplerine ilişkin biraz bilgi vermek isterim. Alsu gemisi tanker gemisi ve bu gemiler çift saçlı tan oluşan, çift saç katmanından oluşan bir malzemeden yapılıyorlar ve kaza durumunda ilk saçın bulunduğu, yani saçlar birbirine birer metre mesafedeler ve balast tankları su doluyor ve bu yüzden de geminin batması engelleniyor bir şekilde ve kargo kısmı denen, yani petrol veya kimyasal madde taşıyan kısma zarar gelmediği sürece bu gemiler çok da kolay bir şekilde batmıyor. Fakat battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisi bir kargo gemisi ve bu gemiler hasar alıp ardından da su aldıkları takdirde batmaları çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu da gemilerin tiplerine ilişkin verebileceğimiz bir bilgi. Şu anda 6 gemisi kazanın yaşandığı noktada duruyor, hareket etmedi. Çevresinde de yaklaşık 7-8 tane kurtarma botu ve kıyı emniyetine bağlı kurtarma botlarıyla sahil güvenliğe bağlı ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Valilikten, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre de helikopterler de o bölgeye sevk edildi. Havadan da bir arama kurtarma çalışması sürüyor. Aynı zamanda Silivri sahilinde bir koordinasyon merkezi kuruldu arama kurtarma çalışmaları için. Hem Tekirdağ Marmara Evlisi'nden hem de İstanbul Silivri sahilinden yeni hazırlıklar yapılıyor. Tabii kaza yaklaşık 6 saat aşkın bir süre önce olduğu için gece karanlığında yaşandı. Ve bu saatte belirli ekipler hareket edebildiler. Fakat gün artık ağrımasıyla birlikte yeni ekipler de yola çıkıyor. Silivri'de de yeni hazırlıklar yapılıyor. Ekipler oradan da olay yerine intikal edecekler ve bu bölgede de çalışmalar sürdürülecek. Tabii kazanın ve kazaya neyin neden olduğu şu aşamada bilinmiyor. Dümen kilitlenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor veya bir kaptan hatasına başka bir duruma gelişti. Bu değerlendiriliyor. Fakat Marmara Denizi telsiz trafiğinin çok yoğun olduğu ve aslında her geminin geçiş noktası hakkında birbirlerini sürekli bilgilendirdikleri bir rota. Bu yüzden de bir irtibatsızlık mı oldu veya dümen kilitlenmesi mi oldu, GPS'lerde mi bir hata oldu? Bu ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır. Fakat şu anda ekiplerin ilk aşamadaki mücadelesi bu kayıp 10 mürettebata ulaşabilmekten yana. Kaza Silivri'nin 18 bin açıklarında yani 30 kilometre kadar, kıyı 30 kilometre kadar bir açıkta yaşandı. Marmara Adası'yla Silivri Adası'ndaki bir noktada yaşandı. Orta Marmara Çukuru dediğimiz Marmara'nın en derin noktasında bu geminin battığı değerlendiriliyor şu aşamada. Fakat yetkililerden yapılan net bir açıklama yok. Yeni bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Fakat kazanın yaşandığı nokta yaklaşık 1000 metreye yakın bir derinliğe sahip. Şu anda ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Ve ilerleyen saatlerde de bölgedeki çalışma yapan ekiplerin artması bekleniyor.
0: Ablay da elindeki bilgileri derledi. Bir kez daha ben size paylaşayım. Gece saat 3 sıralarında 6 saati aşan bir süre önce bir kaza meydana geldi. Marmara Denizi'nin açıklarında Silivri kıyılarına 30 kilometre güneyinde. Kapıdağ Yarımadası'yla Marmara Adası'nın da ana karayla olan noktasında tam ortada diyebileceğimiz boğazların geçiş güzergahı diyebileceğimiz gemilerin ve tankerlerin oradaki boğaz trafiğinin hareketliliğinin ve hatta İzmit Körfezi de buna katarsak o hareketliliğin en çok yoğun olduğu bir noktada iki gemi çarpıştı. O gemilerden bir tanesi Alsu isimli gemi, 2022 yapımı ve 90 metre uzunluğunda 13 metrede genişliğinde bir gemiydi ve Tuğberk İmamoğlu isimli kur yük gemisiyle çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu da 1990 model bir kur yük gemisi. O da 90 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde yaklaşık olarak. Yani iki gemi de birbiriyle aynı boyutta aşağı yukarı. Tam bu ekranda görmüş olduğunuz noktada çarpıştılar. İki gemi ve Tuğberk İmamoğlu'ndan çarpmanın ardından haber alınamadı. 10 personel de şu dakika itibariyle kayıp, irtibat kurulamıyor. Alsu isimli gemi çarpışmanın hemen ardından yardım sinyali gönderdi. Ve gelen arama kurtarma ekipleri bölgede hem havadan hem denizden bir çalışma başlattılar. Tabii Marmara Denizi biraz önce de söylediğim gibi havanın aydınlanmasıyla birlikte bir hava aracıyla tam ortasında durursanız Marmara Denizi'nde hem kuzey kıyılarını hem de güney kıyılarını net bir şekilde görebiliyorsunuz ki çok daha büyük diyebileceğimiz bir deniz değil. Bu nedenle geminin kayıp olma ihtimali çok düşük. Yani kazanın ardından bir yere sürüklenmiş olması ya da bir yerde karaya oturma ihtimali çok çok düşük. Valilik açıklamasında bu yok ama kuvvetle muhtemel gemi kazanın ardından çok kısa bir süre içerisinde battı. ve 10 kişi de 10 personel de o geminin içerisindeydi. Kurtulan var mı? Alsu gemisi tarafından o bölgeden çıkarılan bir personel var mı? Buna ilişkin de bilgi yok ama valilik açıklaması yaklaşık 2 saat önce geldiğinde zaten kazanın üzerinden 4 saat geçmişti. O batmanın ardından o bölgede bir personel olduysa onu kurtarmış olmaları gerekirdi. Bu da valilik açıklamasında yer alırdı diye düşünüyoruz şu an itibariyle elimizdeki bilgilerle. Eğer gemi battıysa da Marmara Denizi'nin en derin noktalarından Marmara Çukuru, Orta Marmara Çukuru'nun olduğu bir noktada kaza meydana geldi ve gemi eğer suyun içine battıysa ve ulaşılması da güç bir noktada olacak kuvvetle muhtemel. Oradaki taban derin denizin derinliği 1000 metrenin üzerinde. Bu nedenle böyle de bir eğer bu batma gerçekleşmişse böyle arama kurtarma çalışmaları da güçlükle yürütülecek gibi bir sonuç çıkabilir. Tabii ki temennimiz geminin batmamış olması ve arama kurtarma faaliyetlerinden de kısa süre içerisinde bir olumlu açıklamayı İstanbul Valiliğinden umuyoruz ve bekliyoruz ki artık 2 saati de geçiyor açıklamanın üzerinden bu kazaya dair ne olduğuna ilişkin net bir bilgiyi de İstanbul Valiliğinden bekliyoruz. Bu aşamada bizim de size aktarabileceklerimiz bunlar. Ama geminin eski olması ve kazanın olma şekli bazı sonuçları doğuruyor. Bunlardan bir tanesi teknik arıza ihtimali. Geminin dümeninin kilitlenmiş olması ya da elektrik kesintisi gibi bir takım teknik aksaklıklar bu kazaya neden olmuş olabilir. Şimdi Tuğberk İmamoğlu mu kendi odasından saptı yoksa Alsu isimli gemi mi Tuğberk İmamoğlu'na doğru yönelerek ona çarptı? Onun net bir bilgisi yok. Ama bu tür gemi kazalarında %80 ihtimalle insan hatası olarak ön plana çıkıyor kazaların nedeni. Marmara'da iki geminin çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinden haber alınamıyor sevgili seyirciler. Çarpışma nasıl gerçekleşmiş olabilir? Gemilerin yaşı, durumu, kazanın seyrini etkiler mi? Gemi İnşa Yüksek Mühendisi Sabri Gökhan NTV yayınında değerlendirdi.
3: O kadar ilginç bir kaza ki bir kere trafiğin yoğun olduğu bir yer. Yani açık denizdeki gibi değil, çok fazla sayıda o anda bile geminin seyir halinde olduğu bir bölge Marmara Denizi. Dolayısıyla şey ihtimalleri yok bir kere, yani ilgili yetkili kişi o sırada görevde değildi falan, onları kesinlikle bir kenara koyuyoruz. Baş taraftan vuruyor Alsu gibisi ve şu geminin muhtemelen bordasına vurmuş oluyor. Çünkü gemilerin baş taraflarındaki mukavemet unsurları daha fazladır. Daha kalın saç kullanılır, posta aralıkları düşer, postalar kalınlaştırılır. Yani kafa kafaya çarpsalardı böyle bir şey olmazdı. Belli ki Alsu gemisi İmamoğlu gemisine bordasından, yani yan tarafından vurarak kaza meydana gelmiş. İkincisi yine şey işte gemi aranıyor, acaba sürükleniyor, öyle bir şey maalesef hiç düşünmüyorum. İmamoğlu gemisi maalesef baktığını sanıyorum yani. Onları bir kere söyleyeyim. İkincisi bunun dışında gemilerde yaşına bakmaksızın asgari o GPS falan dediğimiz şeyler vardır, unsurlar vardır. Ve sürekli olarak size veri verir bunlar. Benim kanaatim ya bir dümen kitlenmesi oldu, birbirinden uyardılar da belki o sıradaki gemi. Şimdi diğeri bayağı yaşlı bir gemi. Tuğberk İmamoğlu gemisi 90 yapımıymış, 36 yaşında. Diğerisi oldukça genç bir gemi. Dolayısıyla orada herhangi bir bünyesel yetersizlik söz konusu olmuş olabilir Tuğberk İmamoğlu gemisinde. Yani şimdilik söyleyebileceklerim bunlar ve pilotaj hatası, yani personel hatası diyebilirim, öyle görüyorum. Denizcilikte trafik soldan çalışır, yani bizim kara trafiği gibi değildir. İkincisi, orada kesin bir şey söyleyemezsiniz ne kadar yakından geçiyor diye. Yani ama emniyetli bir aralık olması şarttır. Zaten o devamlı kontrol edilir. Yaşlı olması tabii ki dezavantajdır.
0: Şimdi yeni bir bilgi var Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden. Kazanın saatine ilişkin bir güncelleme var sevgili seyirciler. 04.38'de meydana geldi diyor Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. Silivri ilçesi açıklarında İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne giden Türk bayraklı bir ticari gemiyle Kocaeli'den İzmir Alaa'ya giden Türk bayraklı bir başka ticari geminin çarpışması sonucu deniz yolu kazası meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine İstanbul İl Afat Müdürlüğü'nden 2 araç, 5 personel, sahil güvenlikten 8 bot, 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 gemi, kıyı emniyetinden 1 bot ve çok sayıda personel sevk edilmiştir. İstanbul İl Afat Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide 10 personel bulunmakta olup gemiyle iletişim sağlanamamaktadır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir diyor açıklamada. Şimdi Mustafa Berber'e bir bağlantı yapacağız. Mustafa, bu açıklamanın detayları neler?
4: Bu Erhan, İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bazı bilgiler var. Bu noktada sen de dikkat çektin aslında. Saatler 4.38'e gösterdiğinde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne giden Türk bayraklı ticari gemiyle İzmir Alaa'ya giden Türk bayraklı başka bir ticari geminin çarpışması sonucu bu kazanın meydana geldiğine dikkat çekiliyor. Olay bölgesine İstanbul İl Afat Müdürlüğü'nden 2 araç, 5 personel, sahil güvenlikten 8 bot, 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 gemi, kıyı emniyetinden 1 bot ve çok sayıda personelin sevk edildiğini belirtiyor İçişleri Bakanlığı kaynakları. İstanbul İl Afat Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide 10 personel olduğuna dikkat çekiyorlar ve gemiyle iletişimin henüz sağlanamadığı, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği bilgisi paylaşılıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen bir açıklama var. Ona da bakacak olursak uydu yardımlı arama kurtarma sisteminde saat 3.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayrım düzeni içerisinde Silivri açıkları mevkinde bir geminin cihazından acil durum konumu verildiği, alınan acil durum sinyali araştırması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu bu sinyalin tespit ediliyor ve Türk Radyo tarafından çağrı yapılıyor. Saat 3.41'de Alsu tankeri kaptanı tarafından gemi trafik hizmetleri merkezine 3.15 civarlarında kimliği bilmediği bir gemiyle çarpıştığı bilgisi de yine paylaşılıyor. Ancak şu an itibariyle bakarsak olay yerinde 14 adet deniz arama kurtarma unsurunun bulunduğunu belirtiyor Denizcilik Genel Müdürlüğü. Arama kurtarma unsurlarına helikopter ve kazazede Alsu tankerinin de fiilen arama kurtarma operasyonuna katıldığına dikkat çekiliyor. 10 gemi görevlisinin görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulunmuş. Ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir diyor Denizcilik Genel Müdürlüğü. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir diyor. Bu Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre de olay yerinde İstanbul Afat Müdürlüğü'nden 2 araç, 5 personel, sahil güvenlikten 8 bot, 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 gemi, kıyı emniyetinden 1 bot ve çok sayıda personel bu bölgeye sevk edildi. 10 personelin kurtarılması için, bulunması için arama çalışmaları devam ediyor Erhan.
0: Evet, Mustafa Berber aktardı. Şimdi buradan çıkarımlar yapmamız gerekecek. Yeni bilgiler var. 03.26'da ilk yardım sinyali geliyor. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait bir yardım sinyali. Yani çarpmanın ardından Tuğberk İmamoğlu bir sinyal veriyor. Hasar aldık, yardım istiyoruz. SOS sinyali. Türk Radyo tarafından çağrı yapılıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı unsurlar kıyı emniyeti tarafından ama saat 03.41'de Alsu tankeri kaptanı tarafından gemi trafik hizmetleri merkezimize saat 3.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildiriyor. Yani Alsu çarpışmadan yaklaşık olarak 25 dakika sonra çarpışmanın gerçekleştiğini bildiriyor ki muhtemelen o sırada da yara alıp almadıklarını kontrol ediyorlardı Alsu'daki gemi personeli. COSPAS ve SARSAT sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayrım hattı içerisinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyreden 2999 ton motor yağ yüklü Asu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulosaç taşıyan Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpışmış. İlk kurtarma ekibi 4.10'da bölgeye intikal etmiş ama Tuğberk İmamoğlu gemisinden bir haber alınamadı ve personelle iletişim kurulamadığı için Denizcilik Genel Müdürlüğü geminin batmış olma ihtimalini değerlendiriyor. Şimdi burada bir virgül koyalım, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
11: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

0: Taraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometrelerinde ve Bursa-Yalova yolunun 33-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
6: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 2 Eylül 2026 Çarşamba günü sabahındayız değerli izleyenler. Bugün biraz geç girdik, malum son dakika gelişmeleri Marmara Denizi'ndeki gemi trafik kazasıyla alakalı olarak hemen hızlıca biz de yayınımızı gerçekleştireceğiz. Biraz daha kısa olarak birazdan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yayınımıza katılacak ve altın fiyatlarıyla petrol fiyatlarındaki son durumu, bundan sonrasını, öncesini konuşmaya çalışacağız. Hemen vakit kaybetmeyelim, haber turumuz gelsin ekranlarınıza. İlk maddemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şangay Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşme öncesinde konuşan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin bitimini beklediklerini ve yeni santraller içinde adım atmak istediklerini söyledi. Putin ise Türkiye ile ileri seviyede ekonomik ilişkileri olduğunu vurguladı. İstanbul'un Ağustos ayı enflasyonu %1,66 oldu. Yıllık enflasyon ise %34,96 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre Türkiye geneli için ise enflasyon rakamları TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Ekonomistler %1,86 seviyelerinde bir aylık enflasyon bekliyor. Öncesinde yapılan anketlere baktığımızda ortalama elbette. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında motorin ÖTV'sinde yıl sonuna kadar uygulanacak kademeli artış programı doğrultusunda Ağustos'ta geçici olarak sıfırlanan ÖTV yeniden devreye girdi. 1 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına KDV dahil 3 lira 58 kuruşluk artış yansıdı. Bu zamla İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 81 lira oldu. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre değerli izleyenler, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Ağustos ayında aylık bazda %20,28 daraldı. Otomobil segmentinde daralma aynı dönemde %25'e ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı, Çin'in kritik ekonomik ve jeopolitik maddelere şerh düşmesi nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde mutabakat sağlanamadan sona erdi. Toplantı sonrasında Amerika tarafından yayımlanan G20 başkanlık açıklamasında küresel ekonominin devam eden çatışmalara rağmen dirençli kaldığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir kez daha saldırı başlattı. Hürmüz Boğazı çevresi hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran'sa bölgedeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı yaptı. İki ülke arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması küresel petrol arzına yönelik endişeleri arttırdı. Brent petrolün varil fiyatı %7,8 yükselerek 95 doların üzerine çıkarken piyasalarda Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kesintiye uğrama riski yakından izleniyor değerli izleyenler. Peki piyasalarda neler oldu? Piyasalara da hemen bakalım. Öncelikle bizim borsamızda dün BIST 100 endeksi %0,73 düşerek 14.229 puan seviyesinden kapandı. Bankacılık endeksi yatay pozitif. İletişim, petrokimya, sigortada yine yükselişler vardı. Ticaret endeksi yarım puan kadar yükseldi. Gıda, hizmetler, holding, sanayi ve ulaştırma endeksinde ise kayıplar vardı. Para piyasalarında dolar 48 lira 29 kuruş, euro 55 lira 95 kuruş. Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin biraz daha yükseldiğini, 100 endeks seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. 99.75'lerde bu sabah euro dolar karşısında 1.1580'lere doğru geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.35'e kadar indi. Altın fiyatları da elbette etkilendi. Dün yukarıda 4.453, aşağıda 4.328 dolar bandında hareket eden altın kapanışını 4.320 dolarda yaptı. Bu sabah baktığımızda o kapanışın hemen hemen aynı seviyelerde 10.000'de 8'lik bir kayıpla 4.324 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz ki yaklaşık bundan herhalde bir yarım saat 45 dakika önce 4.300'lere kadar gerilediğini de 4.304 dolara kadar indiğini de belirtelim ama 4.300'ün altına sarkmadı, birazdan soracağız. Petrol fiyatları şu sıralarda 94.5 dolar ama yine yaklaşık yarım saat 45 dakika önce baktığımızda 95.5'lara doğru geldiğini de ifade edelim. Malum çatışmaların yeniden başlaması ile birlikte. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.716 lira. Çeyrek altın 11.000 liranın altına inmiş durumda bankalar arası piyasada. Hemen dönelim şimdi. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz diyelim.
1: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkürler. Zafer Bey, petrol fiyatlarını sorarak başlamak isterim. Öncelikle malum çatışmalar tekrar başladı. Yani bu iş her gün, her saat bekliyoruz ki insani bir şekilde, barışçıl bir şekilde bir sonuca ulaşsın ama her gün farklı bir şeyle, tartışmayla, çatışmayla neredeyse uyanır hale geldik. Nereye varacak bu işin sonu diye soracağım size. Biliyorsanız anlatın bize, buyurunuz.
1: Ya tabii bunu bilebilmek çok mümkün değil. Çünkü yani sabahleyin söylenen şeylerin tam tersine akşamleyin açıklamalar geliyor veya tam tersi gerçekleşiyor. Yani böyle bir durumda da doğal olarak nereye gideceğini bilmek çok kolay değil. Piyasaları, o piyasada zaten bu konuda kararsız. Ama geçen hafta, ondan önceki hafta da söyledim. Ben petrol piyasasının yukarı gitmek istediğini çok fazla görmüyorum açıkçası. 95 dolar seviyesinin kritik bir seviye olduğunu paylaşmıştık geçtiğimiz haftada. Gene o seviyeye geldik. Bu seviyenin üzerine çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusu aslında bizim piyasaların nereye gideceğini gösterecek bize. 95 doların üzerine çıkması demek artık burada savaşın yeniden başlayacağı ve bir süre daha savaşın devam edeceği, petrol fiyatlarının daha da yukarılara gidebileceği sinyalini verir bize ve piyasanın bakış açısının, beklentisinin değişmeye başladığını gösterir. Aksi takdirde ben buradan artık geri çekimler olmasını beklerim. Piyasada iyimserliğin artmasını beklerim. İyimser fiyatımının daha fazla olmasını beklerim. Baktığım zaman dolar endeksi 100 seviyelerine oldukça yaklaşmış durumda. Burası kritik. Tahvil faizleri keza gene yukarı gidiyor. Yeni zirve yapmış durumda. Burası kritik ki hep zaten söylüyorum. Tahvil faizlerini neredeyse her yayında konuşuyoruz. Burası ciddi sinyaller veriyor. Olumsuz sinyaller veriyor. Bu piyasalar için risk. Petrolün bu seviyede geri dönmesi oldukça önemli diye düşünüyorum. Ben açıkçası iyimser bakıyorum, temennimi söylüyorum. Ben 95 seviyesinin üzerinde bir kapanış olmasını çok fazla beklemiyorum. Umarım burada bir anlaşma sağlanır, bir iyimserlik sağlanır ve buralardan petrol fiyatının geri döndüğünü görürüz. Çünkü şu anda yaklaşık %10'luk bir ortalamanın üzerinde hareket ediyor. Hatta daha fazla bu şu demek, enflasyon üzerinde yaklaşık %1'lik baskı oluşturması demek ki burada işte kontrolleri de sayarsak net etkisinin %0.5-0.6 arasında olmasını bekleriz. Bu tüm dünya için risk demek. Merkez bankaların faiz arttırım beklentileri de artar. Dolar endeksi güçlenir. Bu tüm piyasalar üzerinde baskı anlamına gelmekte ki zaten bunu hem Türkiye piyasasında dün gördük hem de küresel piyasalarda gördük.
6: Aslında gerçekten üzücü ve de sıkıcı bir durum içerisindeyiz. Bahsettiğiniz bu sebeplerden dolayı herkesin uzak durmak istediği, kurtulmak istediği riskler bunlar. Savaş sürdükçe de maalesef kurtulamıyor, uzak duramıyor. Şimdi Amerikan tahvil faizlerinden bahsettiniz. Bu sabah %4,8'lere gelmiş durumda 10 yıllık gösterge tahvilin faizi. Tahvil faizleri niye yükseliyor? Siz de altını çizdiniz. Petrol fiyatları, enflasyon endişeleri, Kevin Warsh'un açıklamaları geride bıraktığımız hafta Cuma günü. Yapay zeka bu işin çok da dışında değil. Yapay zeka yatırımları da yine faizlerin yükselmesine etki eden unsurlardan birisi olarak değerlendiriliyor. Likidite tartışmaları, işte Amerikan hazinesinin geri alım planı. Japonya Amerikan tahvili satıyor ki fonlamak için deniyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bu işin içerisinde büyüme tartışmaları var. Bu işin içerisinde ülkelerin borçlulukları var. Amerika'nın borçluluğu ve vadenin kısa olması. Yani hakikaten bu kadar sıkışmış bir durumda bir de savaşa ihtiyaç var mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Peki faizler buralara gelmişken, dolar buralara gelmişken, bütün bu riskler masada dururken altın fiyatları ne olacak?
1: Tabii faizlerin bu kadar yükselmiş olmasında ki faizler bu kadar yüksekken altının yukarı gitmesi beklenmez. Uzunca bir zamandır söylüyorum. Bu geçtiğimiz %15 dolar bazında %15'lik getiri esnasında da söyledim. Yani bunu tepki olarak görmek lazım. Faizlerin bu kadar yüksek kaldığı bir ortamda ben bir yükseliş trendi olmasını beklemiyorum. Ki geçen hafta da konuşmuştuk özellikle bu altın tarafında nereye gideceğimizi. Altın tarafında göstergenin dolar endeksi, faizler ve petrol olduğunu konuşmuştuk. Burada geri çekilme görmeden daha yukarı seviyelerin hatta kalıcılığın zor olacağını konuşmuştuk. İşte şimdi o gerçekleşiyor. Daha yukarı faizler yükseliyor. Petrol yeniden yukarıya gitmeye başladı. Bu da doğal olarak altın tarafında baskıyı getiriyor beraberinde. Burada daha geri çekilmeleri görebilir miyiz? Evet, faizler daha yukarı giderse, dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıkarsa daha da fazla geri çekilmeyi görebiliriz. Ben petrolde nasıl iyi temennilerimi 95 seviyesinin kritik bir seviye olduğunu söylemiştim. Bence aynı şekilde hem dolar endeksinde hem de tahvil faizlerinde kritik seviyelere geldik. ABD Hazine Bakanlığı'nın müdahalesini biliyoruz. İşte alımları arttırmıştı. ABD ekonomi yönetiminin de bundan çok memnun olmadığını görüyoruz. Bence yakında müdahale gelecekti diye düşünüyorum. Yeniden sözlü veya işte gene politikalarla beraber. O yüzden de 4350-4400 seviyesi çok kritik. Ons altın tarafında bunun altındaki kapanışlar bizim yeniden morallerin bozulduğu bir ortama götürür. Bugün içerisinde ise 4325 üzerinde kapanış olması beklentim var, temennim var. 4325 üzerinde kapatacak mıyız? Onu takip ediyorum bugün. Eğer üzerinde kapatırsak iyimserlik artar. Yarın ve cuma günü en azından bir miktar toparlanıp 4400 seviyelerine doğru gidebiliriz. Dediğim gibi petrolün seviyesi bana bir tepki olabileceğini gösteriyor. Bunu bir tahmin olarak demeyelim, bir temenni olarak diyelim. Umarım iyi açıklamalar gelir. Petrol tarafında geri çekilmeyi görürüz. Bu altın tarafında da bizi 4325'in üstüne atar ve 4400'ler etrafında bu haftanın geri kalanında dengeye gelmeye çalışırız diye düşünüyorum.
6: Aslında söze başlarken altını etkileyen unsurlar arasında şöyle üçe indirgeyecek olursak eğer Amerikan Merkez Bankası, Fed, Amerikan tahvil faizleri ve de petrol fiyatları. Şimdi petrol fiyatlarını bir kenara koyalım, orası savaşa endeksi ama diğer taraftan tahvil faizleri ve Fed ne yapacak? Bu biraz daha Amerika'ya. Baktığınız zaman geldiğimiz nokta itibariyle Fed'in önümüzdeki ay Eylül ayı itibariyle faiz arttırma ihtimali %70'lere varmış durumda fiyatlama. Japonya Merkez Bankası %100 fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası da %68-70'lerde derken sabah yine bir Avrupa Merkez Bankası yetkilisi 95'lerde fiyatlandığını Eylül ayı için faiz arttırımı. Şimdi bu ortamda gerçekten faiz artışı olacak bir döneme gidiyor muyuz? Siz bunları ne kadar gerçekçi görüyorsunuz? Hani fiyatlamaların içerisinde var ama iki gün sonra petrol fiyatları gerilince ya aslında o kadar da kötü değilmiş noktasına gelir miyiz yoksa bu sefer işler biraz daha mı ciddi?
1: Yani şu anda işlerin ciddileştiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi 95 seviyesi piyasadaki kırılma seviyesi. Yani bunun üstündeki bir fiyatlamayı gördüğümüz anda tüm piyasada dengeler değişir. Bu Merkez Bank tabii 90 üzerindeki fiyatlama da bakacak olursak Merkez Bankalar için risk, hatta 85 dolar üzerindeki fiyatlamalar risk. Çünkü enflasyon üzerinde baskı gerçekleştiriyor. Merkez Bankalarının faiz artırma ihtimallerini artırıyor. Hep konuşuyorum son dönemde, her yayında söylüyorum. Petrol ana takip noktalarımızdan bir tanesi oldu. Yani ortalamaların üzerinde, yani 85 doların üzerinde bulunduğu her gün Merkez Bankalarının faiz artırma ihtimallerini artırıyor. Sizin de dediğiniz gibi ihtimaller çok fazla artmış durumda. Eğer bir geri çekilme görmezsek, ki bence ABD yönetimi için de çok ciddi bir risk. Yani Kasım'da seçimler var. Seçimlere bu kadar yüksek petrol fiyatlarıyla girmek hem merkez bankalarıyla arasındaki gerilimi artıracak hem de Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimallerini artacak. Bu piyasalar üzerinde de tansiyonu arttıran bir unsur. Bunu isteyeceklerini hiç sanmıyorum. Ben dediğim gibi 95 seviyesi, kırılma seviyesi, artık buradan iyimser açıklamalar gelmesini bekliyorum. Bunun daha üzerindeki bir petrol fiyatına gitmemiz durumunda piyasada moraller oldukça bozulacaktır. Tahvil faizlerini grafiğine açıp da bakılmasını tavsiye ederim. Yeni zirve seviyelerine gidiyor. Bu tüm piyasa için bir risk. Çünkü piyasa algısı şuna geliyor. Yani hem ticaretin maliyeti artıyor, borçlanmanın maliyeti artıyor, yatırımların maliyeti artıyor. Ekonomi özellikle ABD tarafında seçimlere giderken ve bu kadar borçluluk varken büyümede küçülmeyi beklemek çok sağlıklı olmayacaktır. Çünkü bu kadar yüksek faiz oranları büyümenin yavaşlaması demek, hatta belki daralma anlamına gelecek. Bunu kimsenin isteyeceğini düşünmüyorum. O yüzden umarım herkes bütün bu çerçeveleri düşünüp de sağlıklı kararlar alır ve buradan en azından savaşın sonlandığını veya en azından iyi niyet açıklamalarını görürüz. Petrol fiyatlarının geri çekildiğini görürüz. Bu da tüm piyasaları rahatlatır.
6: Sağlıklı, umarız sağlıklı kararlar alır, umarız mantıklı kararlar alır. Sizin de söylediğiniz gibi aklı selim unutulmaz. Son bir dakika, ama şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Yapay zeka dedik, yapay zeka da bu işin içerisinde. Yapay zeka yatırımlarının artık nakitten finanse edilebilmesi yerine eksiye geçildi ve borçlanarak tahvil faizlerini yukarı iten, uzun vadede borçlanarak tahvil üzerinden şirketlerin tahvil çıkararak borçlandıkları ve bunun da yine piyasayı bozduğu belirtiliyor. Ama Çin'le rekabeti düşünecek olursak bu devam edecekmiş gibi de bir durum var sanki ortada. Dolayısıyla altın fiyatları bir de buradan baskı yer mi acaba? Son bir dakika.
1: Yani tabii ki şunu net olarak söyleyebilirim. ABD yönetiminin zaten yeni bir ekonomi yaratma çabası var. Sizin de söylediğiniz gibi yüksek borçluluk var. Bu yüksek borçluluğu devam ettirebilmenin en önemli kriterlerinden bir tanesi yeni ekonomi oluşturabilmek. Bu yeni ekonomi de yapay zeka ve yapay zeka altyapısı. O yüzden zaten çok ciddi yatırımlar görüyoruz. Yepyeni bir ekonomi doğuyor. Dünyadaki yeni bu ekonomi alan değişiyor diyebiliriz. Dolayısıyla bunun da çok ciddi faizler üzerinde baskısının olduğunu söylememiz mümkün. Evet, bu doğru, bu baskı var. Ama aynı zamanda ben getirisinin götürüsünden çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu anda eğer yapay zeka sektörü olmasaydı ekonomideki büyük yavaşlamanın çok ciddi olacağını, ABD'de ekonomisinin şu anda güçlü görünüyor, bir miktar yavaşlama oldu ama çok daha güçlüydü. Yani güçlü bir konumda bulunuyor hala beklentilere göre. Bunun da en büyük sebebinin yapay zeka ve altyapısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de buradaki yatırımların ve büyümenin devam edeceğini, evet, düşünüyorum. Bence sorun burada yapay zeka değil, ekonomide ve tabii ki savaşta. Yani bir doğru taraftan çözümler üretmeye çalışırken diğer taraftan sorun çıkartmak daha da işleri karıştırıyor.
6: Çok doğru. Çok doğru. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte olduğunuz bu keyifli sohbet için. Mutlu günler diliyorum.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
7: NTV Radyo. Reklam.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Evlenmeye niyetim yok.
13: Bunlar çok zengin ha. Ve
14: Mehmet'imiz bekar.
15: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
16: Hayır, tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
17: Evleneceksin yani.
18: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
19: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
5: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
20: Selam, ben Piraye.
21: Ben de Rutkay.
20: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
22: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
23: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
24: QNB, QNB'ye geçiyorum.
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağlı nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Saatler onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, sabah saat 7.20 itibariyle İstanbul Valiliği'nin açıklamasıyla öğrendik. Gece saat 03 sıralarında Marmara Denizi'nin açıklarında, Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Gemilerden birinin batma ihtimali değerlendiriliyor. Kuvvetli ihtimal battı ve 10 kişi kayıp. 10 kişilik personelden arama kurtarma ekipleri şu ana kadar bir haber alamadı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre deniz kazası saat 3 sıralarında meydana geldi. Kocaeli'den Ali Ağa'ya gitmekte olan Türk bayraklı Asu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı yine Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve Marmara Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. İlk tespitlere göre Asu isimli gemide gözle görünür bir hasar yok. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da geminin battığı değerlendiriliyor. Şimdi bölgeye gideceğiz. Silivri sahilinde gemi kazasının meydana geldiği ve arama kurtarma çalışmalarının merkezi olan noktada bizi Ali Albay bekliyor. Ali, senin elindeki bilgiler neler?
1: Evet Erhan, biz şu anda Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi sahilindeyiz ve gece saat 3 sıralarında yaşanan Alsu'yla Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kazasının ardından burası da aslında hareketli saatler yaşanıyor. Burada da aslında hareketli saatler yaşanıyor. Kurtarma botlarının ilk hareket ettiği noktalardan biri de burasıydı. Aynı zamanda İstanbul Silivri'de de bir afet koordinasyon merkezi kuruldu ve kazaya ilişkin oradan da çalışmalar yapılıyor. Şimdi Özgün Özel size buradaki araçların bekleyişini gösterecek. Birçok hareket araç bu noktadan hareket etti. Şu anda denizde yaklaşık 2 helikopter, 9 deniz unsuruyla kıyı emniyetine ait 3 deniz aracı görev yapıyorlar ve arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Araçların birçoğu da bu noktaya geliyorlar. Buradaki ikmallerini tamamladıktan sonra tekrar kazanın yaşandığı bölgeye dönerek çalışmalarını sürdürüyorlar. İstanbul Valiliği'nin açıklamasıyla öğrendik bu kazayı. Saat 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil yani yaklaşık 35 kilometre açıklarında bu kazanın gerçekleştiği açıklandı. Alsu gemisi bir kimyasal tanker gemisi ve 90 metre uzunluğunda 13 metrede bir genişliğe sahip Kocaeli'den İzmir Ali Ağa'ya hareket ediyordu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 1990 yılında inşa edilmiş 90 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki bir gemi Hatay'daki İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye hareket ediyordu ve 10 mürettebatı bulunuyordu. İşte yaşanan bu kaza sonrası 10 mürettebattan şu an için haber alınamıyor. Yapılan açıklamaya göre geminin battığı değerlendiriliyor. Çünkü gemi battıktan bir süre sonra geminin kurtarma botunun dışarıya çıktığı fakat içinde herhangi bir personele rastlanmadığı açıklandı. Marmara Adası ile Silivri Adası'nda Silivri arasındaki bir noktada yaşandı bu çağrı, bu kaza. Tabii gemilerden yapılan çağrılar var. İlk çağrı Tuğberk İmamoğlu gemisinden yapıldı. Saat 03.26 sıralarında, ardından 03.41 sıralarında da Alsu gemisinin kaptanı tarafından bir çağrı yapıldı ve bilmediği bir gemiyle çarpıştığını belirtti. Ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Saat 04.10 sıralarında da bölgedeki arama çalışmaları başladı. Edindiğimiz bilgilere göre Alsu gemisi boş olarak hareket ediyordu fakat Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 4199 ton rulo saç taşıyordu ve kazanın ardından gemiden haber alınamadı. Şu anda bölgede çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Tabii gemilerin yapılarından da söz etmek gerekirse Alsu tanker gemisi, tanker gemileri özellikle çift katman saçlardan yapılıyor ve birer metre aralıklı saç kullanılıyor. Ve çarpma durumunda su aldıkları takdirde balast tanklarına bu sular dolarak gene batmasını engelliyor. Eğer yükü taşıdıkları tankerlere bir zarar gelmediği sürece suyun yüzeyinde kalabiliyorlar. Fakat kargo gemilerinde durum çok daha farklı. Su almaya başladıktan kısa bir süre sonra batabiliyorlar ve özellikle içlerinde taşıdıkları ağır bir yük varsa mürettebatta kazanın ardından herhangi bir iletişim kurulamadı. Gemide 10 mürettebat vardı ve 90 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeydi bu gemi. Kazadan kısa bir süre sonra saat 03.15'te yaşandığı değerlendirilen bu kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu isimli kargo gemisinden ilk çağrı geldi. Ardından da Alsu gemisinden bir çağrı yapıldı. Saat 04.10'da ekipler bölgeye ulaştılar ve arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Fakat herhangi Tuğberk İmamoğlu gemisine dair herhangi bir ize şu an için rastlanamadı. Sadece su yüzeyinde gemideki bir kurtarma salı bulundu. Fakat salın içinin boş olduğu tespit edildi. Ardından hem İstanbul'da Silivri sahilinde bir koordinasyon merkezi kuruldu. Hem de şu anda bizim bulunduğumuz Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nden kıyı emniyeti botları hareket etti. Özgün Özel gösterecek. Burada hem kurtarma botları bekliyor hem de kıyı emniyetine bağlı araçlar kıyıda bekliyorlar. Şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii çok sayıda hava aracı da çalışıyor. 2 tane helikopter var şu anda arama kurtarma çalışmalarına katılan. 9 tane de helikopter 9 tane de deniz aracı arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Alsu gemisi kazadan sonra hareket etmedi. Bölgede durdu ve şu anda o da bölgede şu an görebildiğimiz kadarıyla Alsu gemisinin çevresinde bu arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. 3 deniz aracı da bölgede, aynı zamanda bizim sıklıkla boğaza indiğimizde gördüğümüz kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun kurtarma gemisi de şu anda o bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin kazadan sonra battığı değerlendiriliyor ve 10 gemi personeline ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Tabii kazaya neyin neden olduğu şu aşamada bilinmiyor, fakat eski bir gemi de olsa bakımları yapıldığı sürece bu gemiler sudaki faaliyetlerine devam ediyorlar. Bir dümen kilitlenmesi mi yaşandı veya herhangi bir farklı bir durum mu gelişti? Bunlar ilerleyen aşamalarda ortaya çıkacak. Fakat İstanbul Boğazı, Marmara Denizi telsiz trafiğinin çok yoğun olduğu ve gemilerin birbirlerinin hareketlerinden sık sık haberdar olduğu bir bölge. Fakat gemide herhangi bir elektronik arıza yaşanmış olup haberleşme noktasında bir problemle yaşanmış olabilir. Tabii ki bunların hepsi araştırılıyor. Alsu gemisinin mürettebatının ifadelerine başvuruluyor. Kazanın neden olduğu öğrenilmeye çalışılıyor. Ama şu aşamada 12 deniz aracı ve 2 helikopter şu anda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar ve şu anda bulunduğumuz Tekirdağ'daki Marmara Ereğlisi'nden de ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
0: Evet, Ali Ablay bildirdi. Marmara Ereğlisi sahilinden Silivri'deki merkezi de anlattı. Özellikle gemide yakınları olanların o bölgedeki kriz merkezine başvurmalarını söyleyebiliriz. Çünkü bölgede arama kurtarma çalışmaları Silivri merkezi yapılıyor diyelim. İstanbul Valiliği'nden de bir güncelleme açıklaması var. Silivri'nin 18 deniz mili açıklarında yaklaşık 30-35 kilometre açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rulo, saç, metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuruyla kıyı emniyetine ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır diyor valilik. Çarpışmanın etkilenen Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edilmiştir diyor ki biz de yayınımızın başında eğer gemi battıysa Orta Marmara Çukuru'nun olduğu noktada kaza meydana geldiği için oldukça derin bir noktaya doğru battığını söyleyebiliriz demiştik. İstanbul Valiliği de benzer bir açıklamada bulunmuş. O bölgedeki derinlik bazen 1200-1300 metrelere kadar ulaşıyor. Şu anki ilk tespitlerde bölgenin derin deniz kazanın meydana geldiği bölgede denizin derinliği 900 metrelere kadar çıkıyor. Bu da tabii eğer gemi battıysa, ki kuvvetle muhtemel, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün de söylediği gibi geminin batma ihtimali var ve orada arama kurtarma çalışmalarının da güçlükle yürütüleceğini söyleyebiliriz. Şimdi Denizcilik Genel Müdürlüğü'ndeki açıklamanın detaylarını bize Sibel Can aktaracak. Hemen Sibel'e dönelim. Sibel.
2: Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında iki yük gemisinin çarpıştığı bilgisi.

0: Gemilerden biri Kocaeli'nin Ali Ağa'ya seyir halinde olan Alsu gemisi. Bu batmayan, yani daha doğrusu batmadığına dair batmayan ve bir hasar tespit edilmeyen gemi. Diğeri ise Alsu gemisinin çarptığı İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden ve 4199 ton rulo saç taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi. Bu iki yük gemisinin çarpıştığı ifade ediliyor ve 26 dakika sonra Alsu gemisinin bilmediği bir gemiye çarptığına dair ihbarının Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne ulaştığı yine açıklamada ifade ediliyor. Yineleyelim, Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığına dair bir değerlendirme söz konusu, batmış olabileceğine dair bir değerlendirme söz konusu açıklamada. Bunun sebebi olarak da hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve bulunan gemide bulunduğu ifade edilen 10 personele de ulaşılmaması gösteriliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
1: Evet, Sibel Can Denizcilik Genel Müdürlüğü'ndeki açıklamanın detaylarını aktardı bize. Şimdi uzak yol kaptanı Can Kıygı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi ilk açıklamalarda, ilk izlenimlerde gece saat 03'te meydana gelen kazanın ardından gemiden irtibat koptu şeklinde bir açıklama geldi İstanbul Valiliği'nden sabah saat 7.20'de. Biz de bu şekilde öğrendik kazayı.
2: Evet, evet.
1: Ve bunun ardından da geminin ne olmuş olabileceği sorusu gündemdeydi. Ama Denizcilik Genel Müdürlüğü battığına dair artık büyük bir ihtimalle, maalesef. %99 ihtimalle geminin battığını maalesef söyleyebiliriz ve battığı nokta şu anda ekrana geliyor. Burası aynı zamanda gemi trafiğinin de en hareketli olduğu yer. Boğaz geçişlerinden evet, gelen gemilerin, giden ve evet, gelen gemilerin buluştuğu nokta. Anlatır mısınız efendim biraz bize?
2: Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Yani umarım o batan gemideki arkadaşlarımızdan kurtulanlar olmuştur diyeyim ama o bölgede şu an yoğun arama faaliyetleri var. Canlı inşallah bulurlar. Bizim denizcilik tabiriyle otoban, sizin anlayacağınız şekilde Marmara üzerinde
1: deniz otobanı var.
2: Bir, evet.
1: Onu getirelim ekrana arkadaşlar.
2: Getirirseniz orada, onun üzerinde çok daha net anlatacağım. Çünkü
1: çok
2: olayın
1: net bir fotoğraf var. Bu, bir sonraki.
2: Evet.
1: O Çanakkale ve Marmara'nın,
2: evet, az önce birlikte
1: İstanbul
2: baktığımız
1: İstanbul Boğazı'nın geçiş güzergahı üzerinde olan bir şey. Evet, işte deniz otobanı bu.
2: Şimdi Erhan Bey, gemi, Alsu gemisi İzmit'ten Ali Ağa'ya geçiş yapıyor. İzmit'ten çıkmadan önce İzmit Gemi Trafik Hizmetleri var. Burada Gemi Trafik Hizmetleri merkezleri var. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Kıyı Emniyet'e bağlı bir birim. Ve İzmit'ten çıkarken oraya bilgi veriyor ve sonra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri, İstanbul Boğazı ve Marmara Kuzeyini kapsayan Sektör Türkeli Boğaz'ın çıkışı, Kandilli, ortası Kadıköy ve Sektör Marmara var. Sektör Marmara Kanal 14 dediğimiz VHF kanalında sürekli nöbet tutuyor arkadaşlar. Ve Marmara Denizi'ni sürekli kontrol ediyorlar. Burada gemiler Sektör İzmit'ten çıktıktan sonra Sektör Marmara'ya ben çıktım. İşte zaten gemilerin nereye gidecekleri, rotaları ve nereye varacakları ile ilgili bilgiler buralara bildiriliyor daha önceden. Boğaz girişinden 24 saat önce, 48 saat önce gemilerin boğazdan girecekleri ve etaları, yani estimated time arrival dediğimiz varış zamanları bildiriliyor. Bu gemi buradan çıktıktan sonra trafik hattına girmesi için bakın Çanakkale Boğazı'ndan gelen gemiler, onlar da Sektör Gelibolu'dan çıktıktan sonra Sektör Marmara'ya, Kanal 14'e giriyorlar. Diyorlar ki sektörden çıktım, Marmara'ya girdim, İstanbul Boğazı yaklaşık varış zamanım şu diye bildiriyorlar. Dolayısıyla bu geminin, İmamoğlu gemisinin varış saati, varış zamanı belli. İzmit'ten çıkan gemi en kestirme şekilde trafik hattına girecek ama burada demirde veya beklemede olan gemiler oluyor. Demirde değil miyim, özür dilerim.
1: Ağır kapı açıkları dediğimiz
2: ağır noktada kapıda olanlar var. Burada İstanbul Boğazı'na giriş için bekleyen gemiler oluyor. Boğaz çünkü sırayla alıyor bu gemileri. Belli bir mesafeyle gitmeleri gerekiyor tüzüğe göre. Bu çıkan gemi Çanakkale'ye doğru seyir yaparken yine Sektör Marmara'ya bilgi vererek en kestirme, bizim 90 derecelik açı dediğimiz, yani bu trafik hattını en kestirme kesecek şekilde karşıya geçip kendi yoluna girmek zorunda. Fakat bunu yaparken trafik

0: öylesine kovalamak zorunda ki hiçbir geminin önünden çok yakın mesafeden geçmeyecek şekilde kendi makinelerini de ona göre kullanarak rotasını ve süretini ona göre ayarlayarak geminin önünden geçmek zorunda. Bunu yaparken gemilerde radarlarımız var bizim. ARPA radarlarımız ve bu radarlarla AIS dediğimiz Automatic Identification System dediğimiz telsizle bağlantılı, UHF ile bağlantılı, radara bağlı görüntüleri de geminin görüntülerini de radarda görebiliyorsunuz. Siz o ECO'ya tıkladığınızda geminin adı, rotası çıkıyor. AIS üzerinde de siz aynı şekilde gemilerin nereye gittiğini, personel sayısını, tehlikeli yükü olup olmadığını AIS'te görebiliyorsunuz. Yani Aysu gemisi ile İmamoğlu gemisi birbirlerini görüyorlar. Görmemeleri imkansız.
1: Burada sistemde. Hemen bir şey sormak isterim. Eminim izleyicilerimizin de aklına gelmiştir. Şimdi karşı karşıya gelen iki deniz aracı, gemi birbirlerini gördüklerinde sağ sağ ya da sol sol yaparak
0: geçiş önceliğine göre Erhan Bey evet,
1: ayrılabilirler. Yani radar evet. Telsizle birbirlerine sen sağ ben sağ ya da sen sol ben sol şeklinde
0: evet, yani sancağı iskele evet, evet çarpışmaya evet. Önleyecek şekilde. Şimdi bundan 20 sene önce bu çok zordu. Siz 20 sene önce radardaki bir ekonun hangi gemi olduğunu bilmiyordunuz. Fakat gelişen teknolojiyle artık gemilerin yaydıkları sinyallerle bu gemilerin adı, mürettebatı, varsa yolcusu, yükü, nereye gittiği hepsi gözüküyor. Yani bu teknolojiyle siz karşınızdaki bütün gemileri görüyorsunuz. Sizin o az önce gösterdiğiniz görüntülerin her birinin üzerine tıkladığınızda, marine trafikte de var bunlar. Geminin zaten adı, rotası, en son limanı hepsi çıkıyor. Artık teknolojide bunlar mümkün. Buradan gelen geminin, tankerin, Aysu'nun zararsız geçiş yapacak şekilde rotaya girerken İmamoğlu'yla irtibat kurduğunu düşünüyorum. Bunlar zaten Voyage Data Recorder dediğimiz, gemilerdeki tabirle kara kutu dediğimiz sistemde var. Çünkü bunların kayıtları aynı bu diğer Girne'deki kazada da bahsettiğimiz gibi köprü üstünde bunların mikrofon sistemleri var. Radar bilgileri, telsiz bilgileri Voyage Data Recorder'a giriyor. Buradaki sıkıntı şu, Aysu gemisi zararsız geçiş yaparken öteki gemiye ne kadar yaklaştı ve sakınma manevrasını diğer gemi nasıl yaptı? Ama diğer gemi rotasında ilerliyor. Bakın aşağıdan çıkmış, Ereğli'ye gidecek ve 4000 küsür ton rulo saç yüklü olduğunu öğrendim. Bu da bir etmen, şimdi onu da anlatacağım daha sonra.
1: Alsu da boş bu arada.
0: Alsu Alaya gidiyor. Bir chemical tanker, o da 90 yapımı. İmamoğlu da 91 yapımı ama gemilerin eski olmasının bir hükmü yok.
1: 2022 Alsu, 2022 yapımı. Yani biz Deniz Ticaret Odası'nda yaptığımız şeyler.
0: Bana gelen bilgi
1: bekliyorum. İmamoğlu gemisi eski bir gemi, 1990 model, 2022 modelde yeni bir gemi Alsu.
0: Ben orada bir hata yapmayayım o zaman ama geminin notasyonlarına bakmıştım. Oradan biz bunları görebiliyoruz. Ne kadar yeni, ne kadar eski. Belki farklı bir bilgi almış olabilirim. Orada düzeltme yapayım. Bu geminin zararsız geçiş yapması esnasında özellikle İmamoğlu gemisine eğer yaşam mahalline yakın bir yerden çarptıysa ve rulo saç var Erhan Bey. Rulo saç da maalesef bizde çok dip yükü dediğimiz ağır bir yük. Ve gemilerde zaten bu yükü aldığında çok iyi biz laşink yaparız. Bu yükleri emniyete alırız. Muhtemelen geminin bordasında ciddi bir çatışma sonunda yara oluştu. Ve gemi çok çabuk battı. Bu arada gemilerde ben Pendik'ten çok defa kalkış yaptım Roro gemisiyle. Yüzlerce kez bu geçişi yaptım. Yani İtalya'ya giderken Çanakkale Boğazı'na geçmek için karşı hatta yüzlerce, binlerce kez geçiş yaptım.
1: Çok da yoğun bir hat değil
0: mi? Çok da yoğun bir hat. Hatta burada Tekirdağ'dan Marmara Adası'na giden yolcu gemileri var. Bunlar araç ve insan taşıyorlar. Kalkışta Sektör Marmara'ya bilgi veriyorlar ve zararsız geçiş yapacak şekilde trafiği boydan boya yararak Marmara Adası'na, Saraylar'a veya işte Avşa'ya, Erde'ye gidiyorlar. Dolayısıyla burada bu zararsız geçişi en iyi yapacak şekilde iki geminin muhakkak görüşmüş olması lazım. Köprü üstünde vardiyada 12-4'te 3. kaptanlar olur. Ama ben burada Pendik'ten kalktığımda karşı hatta geçene kadar genelde köprü üstünde kalıyordum. Bu kaptanın tabii inisiyatifinde personeline güvenip güvenmemesiyle alakalı veya yorgunluk veya ne tür bir durum var ama buyurun.
1: Bu arada bir virgül koyalım, bir canlı bağlantımız olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yıl açılış programında konuşuyor. Ekranlarınıza getiriyoruz efendim.
2: Size adalet çağımızın bütün şehitlerini, özellikle bugün içinde bulunduğumuz bu büyük adalet sarayına ismini veren kıymetli şehit Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrılan, görev yeni başlayan ve ebediyete intihal eden bütün teşkilat mensuplarımıza da hayırla yad ediyorum. Hayatının büyük ve önemli bir bölümünü bu çatı altında, adliye koridorlarında hakim, Cumhuriyet Savcısı olarak geçirdim. Kısa bir süre öncesine kadar da sizlerle aynı sorumlulukları taşımış biri olarak bugün Adalet Bakanlığı görevini üstlenmiş olmamın ben de sizlere karşı ayrıca büyük bir mesuliyet duygusu oluşturduğunu ifade etmek isterim. Bu camianın mutfağında yetişmiş bir kardeşimiz olarak kürsünün yükünü, kalemin ağırlığını, taşra adliyelerimizin şartlarını, personel ihtiyacını ve fiziki imkanların adalet hizmetinin niteliğinin üzerinde etkisini çok yakından biliyorum. Bu nedenle göreve geldiğim günden bu yana taşrada teşkilatımızı ziyaret ediyor, yargı mensuplarımızı ve personelimizin görev yaptıkları yerde dinliyor, ihtiyaçlarını ve fiziki şartları yerinde bizzat gözlemliyorum. Bizim anlayışımız açıktır. Sorun yerindeyse çözüm de mümkün olduğu ölçüde yerinde aranmalıdır. Bakanlığımızın kapıları teşkilatımızın bütün mensuplarına açıktır. Çalışma şartlarını kolaylaştırmak, personel ve teknik altyapıyı güçlendirmek, fiziki imkanları geliştirmek için devletimizin imkanları doğrultusunda samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü 86 milyon vatandaşımız bizden hızlı, adil, eşitlik ilkesine bağlı, güvenilir ve makul sürede sunulan bir adalet hizmeti beklemektedir. Milletimizin bu beklentisini karşılamak ancak teşkilatımızın bütün unsurlarının ortak gayretiyle mümkündür. Hakimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılarımız kanuna ve hukuka bağlılıkla dosya kapsamındaki delilleri titizlikle değerlendirerek ve vicdani kanatları doğrultusunda görevlerini yerine getirmektedir. Yargının gücü bağımsızlığından, tarafsızlığından, hukuka bağlılığından ve verdiği kararların gerekçeli ve adil olmasından kaynaklanmaktadır. Milletimizin adalete olan güvenini daha da güçlendirmek için yalnızca mevcut işletmekle yetinemeyiz. Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz. Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı, savunmanın güçlendiği, adalete erişimin kolaylaştığı ve teknolojinin adalet hizmetinin hızına ve kalitesine katkı sunduğu bir Türkiye hedefimizdir. Bu nedenle reform anlayışımıza yalnızca kanun değişiklikleriyle sınırlı tutmuyor, yargının günlük işleyişini daha verimli bir hale getirecek sistemleri de kuruyoruz. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarıyla uzun süren dava ve soruşturmaların sebeplerinin daha erken tespit edilmesini, hedef sürelerin daha sağlıklı takip edilmesini ve adalet hizmetlerinin verimliliğinin sürekli ölçüde geliştirilmesini amaçlıyoruz. Yargısal kararların içeriğine değil, yargı hizmetinin daha düzenli, daha hızlı ve daha etkin işlemesine katkı sağlayacak idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine odaklanıyoruz. Bu anlayışın en son adımlarından biri de Ali Adalet 135 hizmetidir. 1 Eylül itibariyle Anadolu, Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Ali Adalet 135 hizmeti Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek. Adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin kararlılıkla karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamına bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe aldık. Aradan geçen zaman maddi gerçeğin değerini azaltmaz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde tüm daire başkanlarımız da adalet hizmetlerinde verimliliği artırmak uğruna yoğun mesailerde devam etmektedir. Adalet hizmeti yalnızca klasik suç türleriyle sınırlı olarak görmüyoruz. Ormanlarımız, doğal varlıklarımız, gelecek nesillerimizin ortak emaneti olan yeşil vatanımızın korunmasını da hukuk devletimizin sorumluluk alanındadır. Kasten çıkarılan yangınlardan, sabotaj girişimlerine, ihmali davranışlarla büyük çevre zararlarına sebep olan eylemlere kadar bu alanda soruşturmaları titizlikle yürütülmesi ve maddi gerçeğin süratle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Yeşil vatanı korumak yalnızca bugünün değil, aynı zamanda gelecek nesillerin haklarını da korumaktır. Bu yaklaşım bakanlığımızın son dönem çalışmalarında açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Milletimizin huzurunu tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de hukuk devleti içerisinde aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ailelerimizi ve gençlerimizi hedef alan, dini, milli ve insani duyguları suistimal eden, insanların güvenini kötüye kullanan veya suç gelirleri üzerinden haksız menfaat sağlayan yapılara karşı yürütülen mücadelede yargı mensuplarımız hukuka bağlı, somut delillere dayalı ve titiz çalışmalarını takdir ediyorum. Bu ağır sorumluluğu yerine getiren bütün çalışma arkadaşlarımızın manevi olarak yanında olduğumuzu, ihtiyaç duyulan kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmeye devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz. Kamu gücünü, kamu kaynağını veya kendisine tevdi edilen yetkiyi kişisel ya da örgütsel menfaat için kullanan, toplumun devlete ve adalet sistemine duyduğu güveni zedeleyen her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle ve somut delillerle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin ortak kaynaklarını ve kamu düzenini hedef alan hiçbir hukuk aykırılığın karşılıksız kalmaması hukuk devletinin ve adalete duyulan güvenin temel gereğidir. Ancak bütün bunları yaparken temel ilkemizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Suçlunun cezalandırılmasına kadar masumun korunması da adaletin görevidir. Devletimizin gücü en ağır suçlarda mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklanmaktadır. Hukuk millet için, millet de devlet için, var etmek için vardır. Aynı yaklaşım ülkemizin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği terör meselesi bakımından da geçerlidir. Terörist Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı, ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Terörist Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istisar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum. Değerli mesai arkadaşlarım, birkaç gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gururla idrak ettik. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde bize bir kez daha göstermiştir ki köklü devletler, güçlü kurumları ve kurumları omuzlayan fedakar kadrolar da geleceği yürür. Bugün bizlere düşen, milletimizin bizlere emanet ettiği bu köklü adalet teşkilatını daha güçlü bir biçimde geleceğe taşımaktır. Bu büyük camianın her mensubunun mesleki etik değerler ve kamu hizmetinin gerektirdiği sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesi bizim için vazgeçilmezdir. Yargıya güven üzerinde hassasiyet duyduğumuz temel meselelerden birisidir. Bu noktada yargının vazgeçilmez paydaşlarına olan avukatlarımızın önemini de özellikle belirtmek isterim. Savunma, adil yargılamanın en temel unsurudur. Avukatlarımız mesleklerinin daha güçlü, güvenli ve çağdaş şartlarda yerine getirebilmeleri için görüş ve önerilerini dinliyoruz. Meslek örgütleriyle sürekli olarak istişare halinde bulunuyoruz. Avukatlık mesleğinin sağladığı güveni ve mesleki nüfusu suistimal eden bazı kişilerin sadece vatandaşlarımıza değil, bütün avukatlık camiasının itibarına da zarar verdiğini görüyoruz. Bu tür suistimallere karşı avukatlarımızın da gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Adalet camiamızın bütün mensuplarının görüşlerine, eleştirilerine ve önerilerine açık olmaya devam edeceğiz. Adaletin yüzyılı, hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, vatandaşlarımızın hakkına zamanında ulaştığı, terörün ülkemizin gündeminden çıktığı, suç ve vesayet yapılanmalarının devlet kurumlarının kendisine alan bulamadığı ve milletimizin adalet sistemine güvenle baktığı bir Türkiye idealidir. Bu hedef yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve milletimizin adalete duyduğu güvene sahip çıkarak ulaşacağız. Çünkü güçlü Türkiye'nin temelinde güçlü hukuk, güçlü hukukun temelinde ise milletimizin adalete duyduğu güven bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 adli yılımızın ülkemize, milletimize, bütün hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi için gece gündüz demeden görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza, adalet teşkilatımızın bütün mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine adli yılımız hayırlı olsun. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Evet sevgili seyirciler, şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Ulaloğlu birazdan ekrana gelecek, konuşacak ama şimdi yaşanan sıcak gelişmenin detaylarını bir kez daha sizlerle paylaşmak isteriz. Saat 03'te gece yarısı bir kaza meydana geldi Silivri açıklarında. Yaklaşık olarak 30 kilometre açıkta iki gemi çarpıştı. Gemilerden birisi hasar almazken Tuğberk İmamoğlu isimli 90 metrelik kuru yük gemisi muhtemelen battı. Bu yönde Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması var. Gemiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor fakat şu ana kadar geminin içerisinde bulunan 10 personelden herhangi bir haber alınabilmiş değil. Buna ilişkin gelişmeleri aktaracağız ama az önce de söylediğim gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Dünya Havalimanları Konseyi Müşteri Deneyimi Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor. Bir kurak verin.
3: Sadece yolcu ve yük taşımacılığının değil, aynı zamanda ülkemizin küresel vizyonunun ve bölgesel liderlik iddiasının da somut bir göstergesidir. Saygıdeğer misafirler, bu başarı da elbette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmamızın payı çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk olarak iç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız havacılık sektörümüz açısından bir milat teşkil etmiştir. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımız pasif durumdaki 16 havalimanımızı tamamen yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek sayıyı 58'e çıkardık. Şöyle değerlendirebiliriz. Her sene ortalama 1,4 havalimanını daha hizmete açtık. Sistemin içerisine dahil ettik. Gerçekten burada bir başarı hikayesi var. Ben emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ve havalimanımızı, sayımızı burada da bırakmıyoruz. Devam eden iki tane havalimanımızla beraber inşallah bu senenin sonunda önümüzdeki sene havalimanı sayımızı da 60'a yükseltmiş olacağız. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle hareket ederek ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birisi haline dönüştürdük. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısını bahsettiğim bu süreçte 81'den 175'e yükselttik. Böylece dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken uçuş ağımızı 296 yeni nokta ekleyerek az önce de bahsettiğim üzere 133 ülkede 356 noktaya uçabiliyor duruma gelmiş bulunuyoruz. 2002'de iç ve dış hatlardaki seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025'te Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 247 milyona ulaştırmış durumdayız. Avrupa'da 3. dünyada 7. sıraya yükseldik bu vesileyle. İstanbul Havalimanımızda bu başarının en görkemli sembolü ve gökyüzünün liderlerinden biri olarak karşımızda durmaktadır. Saygıdeğer misafirler, değerli katılımcılar. İstanbul Havalimanımız yalnızca bir terminal binası değil. Mühendisliğimizin ve Türkiye yüzyılı iddiamızın gökyüzüne yükselmiş halidir. İstanbul Havalimanımız günlük ortalama 1665 uçuş ile Paris, De Gaulle, Amsterdam ve Heathrow gibi önemli merkezleri geride bırakarak bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline gelmiştir.
1: Evet, uzak yol kaptanı Can Kıygı ile kazaya dair değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Can Bey, şimdi deniz otobanı dedik Marmara Denizi'nin içerisinde. Kazanın evet. meydana geldiği yerde oldukça derin bir noktada bulunuyor. Evet, evet. İstanbul Valiliği yaklaşık 800-900 metre evet. diye bir tahmini bir evet. bilgi verdi ama o çok daha derin olabilir. Çünkü akıntılar var ve burada izleyicilerimize aktaralım. Şöyle genel görebilirsek. Evet, şimdi bakın burası Çınarcık Çukuru dediğimiz Batı Marmara Çukuru.
4: İmralı'nın kuzeyi.
1: Burası Silivri evet. Çukuru da deniyor, Orta Marmara Çukuru. Burası da Tekirdağ açıklarında olan Batı Marmara Çukuru ya da Tekirdağ Çukuru da deniyor. Evet. Kaza da tam o Orta Marmara Çukuru'nun en derin evet. noktalarından bir tanesinin evet. üstünde meydana Maalesef. Geldi. Gemi eğer battıysa ki %99 ihtimalle battı diyoruz. Çok derin bir noktada en az evet. 900 metre şu anki ihtimalle. Hatta TCG Işın bu tür arama kurtarma çalışmalarını faaliyetlerini sürdüren Çanakkale'deydi. Ama Girne'deki kaza olunca hemen önceki gün pazartesi, pazar gecesi diyelim, pazar gecesi yola çıktı.
4: Oraya
1: Girne'ye gitti. Evet. Yani muhtemelen o geminin oradaki çalışmalarını bitirip gelmesi gerekecek. Buradaki enkaza ulaşmak için, öyle değil mi?
0: Şimdi öyle de olabilir. Girne yeğeni ile ilgili de söyledim. ROV gemileri var ama bunlar tabii Filyos bölgesinde özellikle sondaj gemilerinin hizmetlerinde kullanılıyor. ROV hizmeti veren özel sektör gemileri var. Ama tabii dediğim gibi ileriye dönük olarak nasıl bir planlama yapılır? Çünkü bahsettiğimiz gibi batan geminin rulo saç yüklü olması ve çok çabuk batması. Çünkü bir kişi dahi kurtulamıyor. Ve bu batma esnasında maalesef gemi kaynadı diyoruz biz. Böyle bir anda denizin dibine gidiyor ki ben bununla ilgili birçok kazaya arama kurtarma için gittim. Çarpışma... Evet. Buyurun, evet, buyurun.
1: Rotaya ilişkin yeni evet. bir harita
0: şimdi,
1: arkadaşlar.
0: Şimdi ben buradan dediğim gibi Pendik'ten çıkışta karşıya Çanakkale rotasına defalarca geçtiğim gibi Ambarlı'da da çalıştım bir sene kadar. Ambarlı'ya geçiş içinde tekrar İstanbul Boğazı hattına gelip karşıya en kestirme olacak şekilde karşı trafik hattına geçtiğimizde bilgi vererek gemilerden sakınarak yanaşıyorduk. Burada özellikle geminin çarpıştıktan sonra battığı anda bizim EPIRP dediğimiz yine hidrostatik release'le bağlı olan ve belli bir derinlikte kendisi suyun üstüne çıkması gereken bir cihazımız var ve bu doğrudan uydularla bağlantılı.
1: Bu arada kurtarma sallarından bir tanesi sanırım bulunmuş. Boş
0: çıkmıştır.
1: Şekilde.
0: Şöyle yine Girne'de de Girne kazasında da söyledim. Can sallarının da üzerlerinde yine bir serbest bırakma sistemi var. Hidrostatik release dediğimiz 4 metre basınçta otomatik olarak patlıyor ve can salı yukarı çıkıyor. Ondan sonra da açılıyor. Paraması çekiliyor,
1: su yüzeyinde
0: açılıyor.
1: Kalanların ulaşabilmesi
0: evet.
1: için.
0: Burada anladığım kadarıyla gemi o kadar çabuk batmış ki batan geminin personeli bir
1: refleks gösterememiş.
0: Yani maalesef öyle gözüküyor. Öteki geminin orada durması, arama kurtarma için yardım etmesi de yine önemli bir detay. Çünkü gemi çarptıktan sonra geminin çok çabuk batmış olması öteki geminin de yardım edememesi gibi bir durum ortaya çıkarmış. Çünkü o gemilerde rescue botlar var ticaret gemilerinde. İndirip hemen denizden adam alabilirler. Zaten o arada etrafa bunu dediğim gibi bildirebilirler. Zaten sektör takip ediyor, sektör Marmara. Birçok gemi var, tekrar yardım edebilirler ama anladığım kadarıyla gemi çok çabuk batmış.
1: Şimdi gelen bilgilerde, özellikle Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilerde Alsu gemisinin kazadan 20-25 dakika sonra kaza oldu şeklinde telsiz anonsu geçmiş olması, bu normal bir prosedür mü?
0: Şimdi bu tür olaylar hukuki olaylar ve bunların zaten gerçeklemeleri yapılacak. Gerek VDR kayıtlarıyla gerek takip eden diğer gemiler ve dediğim gibi trafik hizmetleri üzerinden bunların takibi yapılacak. Normalde belki Alsu gemisinde de bir dediğim gibi kriz yaşanmıştır ne olduğunu anlayana kadar. Çünkü bir sis olsa gemiyi görmediklerini düşünebilirim. Radarda belki gördüler ama gemiyi fiili olarak görmediler. Fakat gece 3 hava açık bir...
1: Yeni bir gemi.
0: Yeni bir gemi. Sistem yeni ve dediğim gibi zaten öteki gemi kendi rotasında, kendi hattında gidiyor. Burada geç bildirmesi, bildirmemesi ortaya çıkacak bir detay. Yani bu ortaya çıkar. Kesinlikle ortaya çıkar. Ama çarpışmadan sonraki reaksiyonda çarpışan gemilerin durumu ve öteki gemiye yardım edilmesi, bir de ne şekilde çarptı, nereden çarptı, muhtemelen sancak tarafından çarptığını düşünüyorum. Çünkü buradan yukarıya çıkan gemi, gelen gemi, Alsu gemisi onun sancağını görüyor. Ya önünden ya arkasından geçecek. Yaşam mahalline yakın bir yerden vurmuş olma ihtimali yüksek. O yüzden ambarlarda da yük ağır yük ve geminin batması çok daha çabuk oluyor, çok daha hızlanıyor. Dolayısıyla çarptıktan sonra bir reaksiyon alıp alamamaları kaptanların, özellikle Alsu'nun kaptanı ve diğer görenler varsa veya işte trafik hizmetleri vesaire, bunlarla ilgili detaylar da ortaya çıkacak herhalde.
1: Peki şunu sormak isterim. Şimdi eğer Alsu çarptı ve gemi çok kısa sürede battıysa oradaki personel de onu görmüştür muhtemelen.
0: Evet.
1: Peki bunu mesela adli makamlar doğrulamak için enkaza ulaşmak zorundalar mı ya da onu görmek zorundalar mı? Çünkü orada gemi personelinin, yani Alsu'nun gemi personelinin o geminin batma esnasını görmemiş olması çok düşük
0: İmkansız.
1: Bir ihtimal.
0: Öyle bir şey yok ama gemiye, dediğim gibi, şimdi bizim gemilerin üzerinde seyir fenerlerimiz var. Sancak, yeşil, iskele, kırmızı, hep bunu söyleriz. Bu geminin zaten gittiği rota belli. Yani boğaza girecek ve boğaza giriş etasını vermiş. Öteki gemide Alaya'ya gidecek, Çanakkale Boğazı rotasına geçecek. Bu geminin yani kurtarma manevrası yapıp da olduğu yerde dönmesi gibi bir şey düşünmediğimiz sürece öteki gemi, Alsu gemisi sancağından çarpıyor ve derinlik çok fazla ama oraya ROV indirilebilir. Batık üzerindeki çarpışma yerinin hasarı zaten bunu da ortaya çıkartır. Ama Alsu gemisinin çarptıktan sonraki süreçte bunu çok çabuk bildirmesi ve olay yerine arama kurtarma botları vesaire gelmesi, ki Marmara Adası'nda da arama kurtarma botumuz var, Kıyamnet'in. Marmara Adası'nda da çalışan Kıyamnet'i botu var. Aynı şekilde sahil güvenlik botları var. Olay yerine ne kadar erken gelinirse o kadar iyiydi ama gördüğüm kadarıyla çok ilginç, köprü üstünde vardiya tutan 3. kaptan vardiyası 12-4 ve gözcü olur yanında gemici varsa, onların da hiçbir şey yapamamış olmaları. Yani suya atlayabilirler veya işte o kadar enteresan bir olay ki yani o köprüsündeki insanlar dahi
1: şöyle bir refleks... Şöyle bir şey olabilir mi? Gemi çok çabuk battığı için yaşam mahallinden köprü üstünden atlayanlar da girdaba kapılıp...
0: Olabilir. Hatta bunu Girne kazasında da teknenin alabora olmaması, belli bir süre yan kalması büyük bir kısmet demiştim. Çünkü üstündeki insanlar tekne alabora olduğunda tekrar kafalarını gözlerine çarpacaklardı ve tekneyle beraber belki batacaklardı. Burada o detayı da gözden kaçıramayız. Çünkü gemi batarken bir anafor oluşturuyor. Biz mümkün mertebe batan gemiden belli bir mesafe açılırız. Hem suyun üzerine bir yakıt yayılır, yangın çıkarsa ondan da kaçınmak için. Dolayısıyla bunlarla ilgili eğitimleri de veririz. Ne yapılması gerektiği ile ilgili. Ama gördüğüm kadarıyla köprüsündeki arkadaş da dahil hep beraber maalesef gemiyle birlikte batmışlar. Çünkü şu ana kadar suyun üzerinde bir ceset de özür dilerim bulunmadı. Ve suyun üzerine çıkan epirp ve diğer türlü şeyler de bulunacaktır zaten. Ama en önemlisi Alsu gemisinin VDR'ı kayıt altında. Diğer geminin VDR'ı çıkartılmasa da Alsu gemisinin manevra yapması, önleyici manevra yapması, yol kesmesi veya kurtarma manevra yapması, bütün bu detaylar ve bu geminin Alsu gemisinin radar kayıtları VDR'dan zaten bunları hemen alabilirler çıktı olarak.
1: Peki şunu sormak isterim. Bu bir insan ihmali ise burada ne olmuş olabilir? Yani uyku mu devreye giriyor yoksa yanlış hesaplama mı devreye giriyor ya da köprü üstünde bir anlık dalgınlık mı, bir boş bırakılma mı?
0: Şimdi ne köprü olabilir? Üstü hiçbir zaman boş bırakılmaz. Yani öyle bir detay düşünülemez. Öyle bir olay yok. Köprü üstünde her zaman vardiyada bir zabit ve yanında da bir gemici, gözcü olarak kalır. Özellikle 12-4 vardiyası bizim en dikkat ettiğimiz, insanların da yoğun olarak, mental olarak da yorulduğu bir dönem. Ama gemilerde 8 saat vardiya tutulur ve uluslararası kurallara göre gemilerdeki çalışma saatleri kontrol altındadır, imzalanır. İkinci kaptan bütün personelin istirahat saatlerini ve çalışma saatlerini imzalar. Bunlar gemide kayıtlarda var. ISM dediğimiz sistemde ki öteki kazada da anlattım. International Safety Management sisteminde. Dolayısıyla insanların çalışma saatleri ve dinlenme saatleri belli olduğu için burada normal bir boğaz çıkışı var. Boğaz çıkışından sonra kaptan üçüncü kaptana var diye devretmiş ve köprü üstünde personel var. Alsu'da da aynı şekilde. Burada bir anlaşmazlık var. Yani siz bakın böyle geliyorsunuz. Öteki gemi buradan geliyor. Birbirlerini zaten 15-20 milde radardan görüyorlar. AIS'ten görüyorlar. 4-5 mil kala zaten birbirleriyle haberleşiyorlar. Çünkü birbirlerine nispi süratleri fazla. Biri 10 mil ilerliyorsa, öteki 10 mil ilerliyorsa nispi sürat dediğimiz sürat 20 mile çıkıyor. Yani hızlıca birbirlerine ilerliyorlar. Burada özellikle İmamoğlu gemisinin rotasını muhafaza etmesi gibi bir durum var. Öteki geminin de dikkatli bir şekilde onun kıçından ya da ona en uzak mesafede önünden geçecekse de çok böyle mesafe bırakarak geçmesi lazım. Çünkü aynı şekilde yukarıdan aşağıya, kuzeyden güneye, Çanakkale'ye giden gemiler de var. Onlara da çaparız. Yani karışıklık vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla burada köprüsünde insan olmaması veya işte o insanların nasıl...
1: Burada bir virgül yapıyor? Koyacağım. Buyurun. Kusura bakmayın. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gazetecilerin sorularını yanıtıyor. Ekranlara getiriyor.
4: 3.26'da bizim ana arama kurtarma merkezimiz Kospas Sarsat uydu sistemiyle bir acil çağrı almış oldu. EPIRP dediğimiz bir acil çağrı sistemiyle beraber bundan bizim bilgimiz oldu. Bu gemideki acil durumda konumu bildiren ve acil çağrıyı bildiren bir cihaz sistem. Bunun üzerine Türk Radyo üzerinden bizim ana arama kurtarma merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştım. Bunun üzerine oradaki çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. Ve bizim bu anlamda da olayı teyit etmiş olduk. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hemen dakikalar sonrasında gerek kıyı emniyeti olsun, gerek sahil güvenlik olsun, hem arama kurtarma botlarını hem römörkörlerimizi bölgeye yönlendirdik. Tabii bölge arkadaşlarımız ulaştığında Gemiden iki gemi, bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, yani aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi, diğeri de Alsu, ikisi de ticari gemi. Ve oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu. Ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek ki böyle, hani o bizim çağrı aldığımız dakika net, kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek, 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
1: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasını dinledik. Gelen bilgilerle, yazılı açıklamalarla özetledi aslında Sayın Bakan. Can Bey, sizin kafanızda soru işareti doğuracak bir orada bir zaman sıkıntısı var galiba.
0: Şöyle 3.15'te çarpışma oluyor ve maalesef Bakan Bey'imizin de dediği gibi bizim EPIRP sistemi doğrudan uydulara, KOSPAS, SARSAT dediğimiz sisteme bağlı ve bunlar ana arama kurtarma merkezleri var. Her ülkede var bunlar. Yunanistan'da da var. Oraya gelen sinyallerle zaten ortalık bir anda ayağa kalkıyor, ne oluyor diye. Çünkü bu EPIRP dediğimiz cihazı biz test ederken bile dikkat ediyoruz. Yanlışlıklar açarsanız anında sinyal gidiyor ve geminin battığı ile ilgili bir ortamda yanlış bilgi de çıkabiliyor. Ama burada gemi demek ki o kadar çabuk kaynadı ki, battı ki EPIRP'i de suyun üzerine çıkarken otomatik olarak sinyal vermeye başladı. Ve bu sinyalde anında Ankara Arama Kurtarma Merkezi'ne uydular aracıyla gitti. Bizim tezlerimizi doğrular nitelikte geminin çok çabuk battığı rescue bir free fall gördüm görüntülerde. Bunlarla bir arama yapılmış belki Alsu gemisi tarafından. Ama dediğim gibi şu anki elimizdeki veriler o geminin içindeki personelle birlikte maalesef denizin dibinde olduğu.
1: Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi burada bir virgül koyacağız. Saat başında Zehra Küçük gelişmeleri aktarmayı sürdürecek efendim.
5: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Marmara ve Kuzey Ege'de özellikle Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir sahilleri boyunca bugünlerde rüzgarların daha kuvvetli esmesi nedeniyle akşam saatlerinde hava serin oluyor. Dışarı çıkarken tedbirli giyinilmeli.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Reklam. Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.
13: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
15: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Şair yazar Ali Özgür Özkarcı'nın denemelerini bir araya getirdiği 50'ler Apartmanı isimli kitap Edebi Şeyler Yayın Evi'nden çıktı. Kitabın alt başlığı öykünün ve şiirin yeniden inşası üzerine. Ali Özgür Özkarcı 1979 Adana doğumlu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. İlk şiirleri Varlık Dergisi'nde yayımlandı. İlk kitabı Kırbaç 2006 yılında çıktı. Şiirleriyle 2002 Yaşar Nabi Nayır, 2004 Orhan Murat Araburnu şiir ödüllerini aldı. Ali Özgür Özkarcı denemelerinde 1950'ler kuşağının şiirine ve öyküsüne odaklanıyor. Malum 50'li yıllar Türk edebiyatında özel bir dönem. Özkarcı söz konusu dönemi, edebi kanonumuzun yer altına, sürgünlüğe, marjinalliğe yönelen kırılma dönemlerinden biri olarak tanımlıyor. Nitekim bugün büyük yazar ve şair olarak bildiğimiz kim varsa, bunlardan birçoğu 50'li yıllarda edebiyat dünyasına girmiş. Özkarcı, öykünün ve şiirin söz konusu dönemde hem biçimsel hem de öz olarak nasıl değiştiğini çözümlüyor. 50'ler Apartmanı 3 bölümden oluşuyor. Çerçeveler Apartmanı başlıklı ilk bölümde, ikinci yeni hareketinden yola çıkarak Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, İlhan Berk ve Ece Ayhan şiirini inceliyor. Portreler bölümünde 50'lerin inşasının ayrıntılarına eğilirken, bir Öyküden Apartmanı bölümünde ise 50 kuşağının içinden çıkan Oğuz Atay, Sevim Burak, Yusuf Atılgan, Leyla Erbil, Firuzan, Vüsat O. Bener gibi seçkin 10 yazarın 10 öyküsünü mercek altına alıyor. 50'ler Apartmanı hem deneme hem de dönem panoraması. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
14: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
18: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Hemen ayrıntıları, son durumu aktaralım sizlere. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki ticari gemi çarpıştı. Gemilerden biri battı. Olay yerine de birazdan döneceğiz. Görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza ama önce bir hatırlatalım nasıl oldu. Şu ana kadar elimizde hangi bilgiler var, onları bir paylaşalım sizlerle. 10 kişinin arandığı rulo saç metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuruyla kıyı emniyetine ait 3 deniz aracı görev yapıyor. Çarpışmadan etkilenen Alsu tankerinin ise boş olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin de yaklaşık 900 metre olduğu tespit edildi. Bilgiler tabii gelmeye devam ediyor. Bir yandan açıklamalar da yapılıyor. Yine canlı yayında ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi sıcak duraklar da bağlantılarımız var. Oralara bir dönelim. Ali Ablay Marmara Ereğlisi, Osman Terkan da Silivri'de haber nöbetinde bizi bekliyor son durumu aktarmak üzere. İlk durağımız Marmara Ereğlisi olsun. Ali Ablay notlarıyla yayın için hazır. Ali, bir önceki saatten hem notların neler hem de yeni bir bilgi var mı ekleyebileceğin?
2: Evet Zehra, kaza saat 03.15 sıralarında Silivri'nin 18 mil açıklarında, yani kıyıdan 35 kilometre bir açıkta yaşandı. Alsu tanker gemisiyle Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi çarpıştı ve kazanın ardından ilk çağrı 03.26'da Tuğberk İmamoğlu gemisinden geldi. Ardından Alsu gemisinden, gemisinin kaptanının yaptığı çağrıda bir gemiyle çarpıştığını ve kendisinde bir hasar olmadığını belirtti. Ardından 04.10 sıralarında ise hem kıyı emniyetine bağlı hem de sahil güvenliğe bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Saat 04.10'da da bölgedelerdi. Şimdi biz şu anda Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeyiz. Buradan da çok sayıda kurtarma ekibi kazanın yaşandığı noktaya intikal etti. Şu an Özgen Özel gösteriyor. Burası normalde kıyı emniyetinin kullandığı bir iskele, fakat bütün kurtarma botları şu anda açıktalar ve kazanın olduğu noktadalar. Aynı zamanda şurada bir helikopter görüyorum. Helikopterler çalışma yapıyorlar. Aynı zamanda limanda da bekleyen kıyı emniyetine bağlı kurtarma araçları var. Açılan araçlar, gemiler geri döndükleri zaman burada ikmallerini yapıyorlar ve tekrar denize açılıyorlar. Gemiler hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, Alsu gemisi kimyasal tankeri olarak geçiyor ve 2022 yapımı, 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde bir gemi. Kocaeli'nin Derince Limanı'ndan İzmir Ali Ağa'ya hareket ediyordu. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise 1990 yılında yapılmış, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki bir gemi. Hatay'daki İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye hareket ediyordu ve 10 mürettebatı bulunuyordu. İşte bu 03.15'te yaşanan kazanın ardından gemi mürettebatıyla bir daha iletişim kurulamadı. Hem gemi telsizleri üzerinden ekibe, mürettebata ulaşılmaya çalışıldı, hem de cep telefonları üzerinden ulaşılmaya çalışıldı, fakat herhangi bir irtibat sağlanamadı. İlk yardım çağrısı Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden 03.26'da yapıldı. Ardından da 03.41'de Alsu tankerinin kaptanı tarafından çağrı yapıldı ve Alsu tankerinin kaptanı 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir tankerle çarpıştığını söyledi. Alsu tankeri boş olarak hareket ediyordu, fakat Tuğberk İmamoğlu isimde 4199 ton rulo saç vardı. Ve çarpmanın etkisiyle battığı değerlendiriliyor. Şu anda bölgede 12 deniz unsuruyla 2 helikopter çalışmalarını sürdürüyor. 2 helikopter havadan tarama yaparak Tuğberk İmamoğlu gemisine dair bir iz arıyor. Deniz araçları ise Alsu gemisinin çevresinde bir tarama çalışması ve kurtarma çalışması sürdürüyor. Kaza sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza sonrası tabi saat 03'te yaşandı bu kaza demiştik. Günün artık aydınlanması ile birlikte kurulan ekipler de kıyıdan tekrar bölgeye hareket ettiler. Ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Denizin yaklaşık kıyıya yaklaşık 35 kilometre bir mesafede yaşandı bu. Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz bir noktada oldu ve gemi battıysa eğer yaklaşık 800-900 metre bir derinlik söz konusu bu bölgede. Orta Marmara dediğimiz bir bölgede oldu bu kaza. Kıyıdan ekipler intikal ettiler ve şu anda orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii gemide herhangi bir arıza mı yaşandı? Gemilerden birinde bir dümen kilitlenmesi mi oldu veya elektronik bir arıza mı oldu? Bu ilerleyen saatlerde ortaya çıkacak bir durum. Çünkü Marmara Denizi'nde sık sık gemiler birbirleriyle rotaları hakkında haberleşiyorlar ve çalışmalarını bu şekilde sürdürüyorlar. Ancak kazaya neden olduğu şu aşamada bilinmiyor. Fakat şu anda kıyı emniyeti ve sahil güvenliğine bağlı 13 unsur bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. İstanbul'da sık sık gördüğümüz Nene Hatun kurtarma gemisinin de şu an bölgede olduğunu biliyoruz. İki helikopterin kurtarma çalışmalarına destek verdiğini biliyoruz. Tekirdağ Marmara Relisi'ndeyiz. Burada kıyıda bekleyen araçlar var. Bölgeden arama çalışmasının yapıldığı bölgeden gelecek bilgiye göre onlar da hareket edecekler. Ve şu anda bölgede arama çalışmaları devam ediyor Zehra.
1: Evet, Ali ablaya aktardı oradan Marmara Ereğlisi'nden son durum bu şekilde. Şimdi bir de Silivri'ye dönelim. Osman Terkan da orada bizleri bekliyor. Osman, Ali'nin notları böyleydi. Sen bulunduğun noktadan bize neler aktaracaksın?
3: Şimdi tabii Ali'nin aktardığı bilgiler, yani denizde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor yönündeydi. Kıyıda da hareketlilik var. Özellikle de bulunduğumuz Silivri'deki limanda ve burada bir kriz merkezi oluşturuluyor. Şimdi AFAD ekipleri geldi. Diğer arama kurtarma ekipleri zaten yaklaşık 6-7 saattir bölgede. Açılanlar var. Burası yani Ali'nin bulunduğu yere göre o gemi batma olayının meydana geldiği yere çok daha uzak. Yani şöyle söyleyeyim. Bulunduğumuz yerle karşı kıyı Bandırma diyelim hemen karşımız 70 kilometrelik bir mesafe var. Zaten o gemi kazasının yaşandığı yer 35 kilometre açıkta olduğu belirtiliyor. Yani bu ne demek? Tam bu geçiş, Boğaz geçişi, Marmara Denizi geçişinin açıkçası tam ortasında meydana gelen bir gemi kazasından bahsediliyor. Ve Ali de söyledi, 800-900 metrelik bir derinliğe geminin battığı, Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin bu derinliğe battığı değerlendiriliyor. Şimdi tabii birçok gemi de bu arama kurtarma çalışmalarına katılacak. Şimdi TCG Akın gemisinin bölgeye geleceği yönünde bilgiler var. O nedir? İşte 1000 metre, yani yaklaşık 1 kilometrelik derinlikte arama kurtarma çalışması yürütebilen bir gemi. TCG Akın, onun buraya gelmesi bekleniyor ki denizaltı batıklarında genellikle rol oynayan gemilerden bir tanesi. Şimdi işte yaklaşık 1 kilometrelik mesafede, derinlikte işte o batan gemiyi arayacak. Tuğberk İmamoğlu isimli Türk bandıralı gemi aranacak. Şimdi tabii ki en önemli unsur burada 10 mürettebatın kaybolması. Çünkü kaza meydana geldikten sonra can kurtarma ekipmanlarının da bölgeye saçıldığı değerlendiriliyor. Buna ait görüntüler var. Yani filikaların bölgede boş olarak bulunduğu yönünde bilgiler var. Tabii bu kapsamda da bir değerlendirme yapıldığında 10 mürettebatın, yani eğer ki o sırada gemide uyuyorlarsa, geminin alt katlarında, alt güvertelerinde bulunuyorlarsa bir anda batmanın, yani hızlı bir şekilde batan geminin içinde kalma ihtimalleri değerlendiriliyor. Çünkü ekiplerin bölgede yaptığı o kapsamlı araştırmada herhangi bir canlı izine rastlanmadı. Sadece can kurtarma ekipmanları bulundu. Filikalar dahil olmak üzere botlar bulundu. Şimdi o bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırılıyor. Şimdi Ali de söyledi, yani gece saat 3.15 sularında bir acil durum sinyali geliyor burada bizim bulunduğumuz Silivri'deki bir gemiye. Ardından hemen ekiplere haber veriliyor. Ekipler hızlı bir şekilde bölgeye ulaşıyorlar. İlk ekipler, sonrasında da tabii geniş bir teyakkuz durumuna geçiliyor. Sen de belirttin ki şu an için iki helikopter ki en önemli rolü oynayacak şu anda. Çünkü deniz yüzeyinin taranması bu konuda çok önemli. İki helikopter ve yine toplamda da 12 deniz aracı, sahil güvenlik komutanlığına bağlı, kıyı emniyetine bağlı ekipler, deniz unsurları şu anda bölgede. Bulunduğumuz yerden yaklaşık 35-40 kilometrelik bir mesafede, geniş bir alanda bu çalışmaların yürütüldüğünü belirtelim. Şimdi kriz merkezi oluşturuldu burada. İşte İstanbul Valiliği, AFAD ekipleri bölgeye geldi ve yine burada dalgıç ekipler birçok arama kurtarma çalışmalarında önemli rol oynayacak ekipler bölgeye getirildiler ve burada da onlar da gelecek habere göre buradan harekete geçecekler. Ama şu an için gözler açıkta, yani 35 kilometre açıkta bulunduğumuz yerden, çünkü hem hava araçlarıyla hem deniz araçlarıyla kapsamlı bir arama

0: Açıklarında iki geminin çarpışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunduğu, geminin batmasının 11 dakika içinde olduğunu belirtti.
1: Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakika 3.26 olarak kabul edersek ki böyle, hani o bizim çağrı aldığımız dakika net, kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek, 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.
0: Şimdi konuşacağız. Gazeteci Gökhan Karakaş yayın konuğumuz. Gökhan Karakaş, geçmiş olsun diyelim öncelikle tabii bu kazadan dolayı. Şimdi şöyle bakacak olursak, Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları aslında tüm tabloyu özetledi, toparladı. 11 dakika gibi bir sürede geminin Tuğberk İmamoğlu'nun batmış olacağı ifade ediliyor. Çok hızlı bir batmadan bahsediyoruz esasında. Yani dakikalar içerisinde gerçekleşmiş, filikalar boş, can simitleri boş. Nasıl olmuş olabilir bu kaza?
2: Çok geçmiş olsun. Denizlerimizde güvenlik çok önemli, bir kere daha gördük. Kazanın ne olduğunu, nasıl olduğunu uzmanımız çok güzel anlattı. Rota bilgilerini paylaştı. Ben de başka bilgilerle halkın doğru bilgilenmesi adına birkaç şey söylemek istiyorum. İktisadi süratle 10-12 knotla giderken, her iki geminin de 10-12 knotla giderken çatışmanın gerçekleştiği düşünülüyor. Ama burada öne çıkan şu, Al Su gemisinin biraz daha güçlü donanımda olduğu, ki 2022 yapımı ve Türkiye yapımı olduğunu biliyoruz. Daha güçlü bir gövde sacına sahip olduğu için daha aynı metrelerde olmasına rağmen, ki iki gemide 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde, ebatlar aynı olmasına rağmen Al Su gemisinin daha yeni ve daha teknolojik cihazlarla donatıldığı için Tuğberk İmamoğlu gemisini altına alarak batırdığı, yani bordasından altına alarak batırdığı düşünülüyor. Bu anlamda Al Su gemisinde de çok fazla hasar aranmaması gerekli. Çünkü hasar varsa da altında, yani karinada gözükmeyen yerlerde hasar tespit edilebilir. Arama kurtarma unsurlarından 12'sinin orada olduğunu biliyoruz. Nene Hatun tabi burada çok bir majör etkisi yapıyor. Ama Osman da söyledi, TCG Akın Beykoz'dan yola çıktı. Belki de şu dakikalarda varmıştır, ki ışının muadilidir ve Girne'de meydana gelen o elim feribot kazasından sonra yola çıkan ışınla aynı operasyonel güce sahiptir. Akın da orada çok önemli işler yapacaktır. Derin dalış gibi mesela. Akın'ın bölgede olması arama kurtarma çalışmalarına çarpan etkisi yapacaktır. Aynı zamanda TCSG Güven, sahil güvenlik korvetinin de bölgeye gittiğini biliyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine kurtarma 11, kıyı emniyetine bağlı 4, 9, 8 ve 13 borna numaralı gemilerin de katıldığını biliyoruz. Ki sahil güvenlik unsurlarından bölgede yine KV-37, TCSG-313 ve 30 bot ve deniz unsurlarında olduğunu biliyoruz. Burada önemli olan detay, aslında öne çıkan insan hatasının bir kere daha gözler önüne serilmesi. Yani iki gemide tam ölü saat denilen 3 civarında bütün o güvenlik ve seyir emniyeti kurallarını ihmal etmiş gözüküyor. 12 knot gibi aslında çok yüksek olmayan bir süratle gittikleri düşünülürse Burada
0: bu kayıtlarla da resmi olarak, evet, elbette doğrulanacaktır.

0: Mesela
1: Evet.
0: doğrulama sürelerine dair bir bilginiz var mı sizin?
1: Hayır, bunlar tamamen Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelecek bilgiler, AİS bilgileri. Bunlar daha çok marin trafik ve diğer açık, kamuya açık kaynaklardan edinilen bilgileri ben sunmaya çalışıyorum ağırlıklı olarak. Şehir emniyeti sırasında da mutlaka köprü üstü olarak tabir edilen, yani halk deyimiyle kaptan köşkünde mutlaka birden fazla personelin olması gerekiyor. Mutlaka işte kaptanımız açıkladı. Üçüncü ya da dördüncü kaptanın olduğu bir vardiya saati, ama elinde dürbünle ve önü bakacak şekilde, iskeleyi, sancağı tarayacak şekilde bir personelin mutlaka olması gerekiyor. Bunların da ihmal edildiği. Yani bütün bu teknolojik seyir cihazlarının yanında bir de gözle arama yapacak bir personelin olması gerekiyor. Akıllara 2017'deki Bilal Bal gemi kazası da gelebilir. Çünkü tamam, o bir çatışma değildi. O su alarak batmıştı, ama aynı saatlerde ve mürettebatın da kendi rehavetiyle uykuda olduğu, tabii ki vardiya saatinde olan herkesin uyuması da çok normal. O aynı saatlerde olmuştu Bilal Bal'da. Burada da personelle ilgili bazı şeyler de gündeme gelebilir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, ama bir de Koster filosu ile ilgili bir şey söylemek isterim. Koster filosu da Türk yenilenmesi gerekiyor. Uzun yıllardır çalışma yapılıyor. Bildiğiniz gibi 1990 yılında yapılmıştı Tuğberk İmamoğlu gemisi. 2022 yapımı Alsu işte kazadan çok daha az zarar alarak çıktı. Bir detay daha vermek istiyorum. Karadeniz'de süren Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle armatörler de ağırlıklı olarak kontinental hat denilen Akdeniz-Karadeniz hattında, yani kısa hatta yük ve liman arıyordu. O yüzden bakarsanız zaten marin trafikte, evet, ekrana yansıyan görselde olduğu gibi Marmara Denizi'nde nasıl bir gemi trafiği olduğunu görebiliyoruz. Bu da hem Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik hem de Karadeniz'deki savaş gerginliği nedeniyle gemilerin ağırlıklı olarak Akdeniz-Karadeniz hattında yoğunlaşması da bu kazanın veya alt nedenlerinden biri olarak gözükebilir. Bunun altında başka nedenler de aranabilir, ama ilk bilgilerim şimdilik bu kadar.
0: Şunu da sormak istiyorum ben size Sayın Karakaş. Şimdi siz de bu alanda çalışan tecrübeli bir isimsiniz nihayetinde. Şimdi orada gerçekten de deniz otobanı denilen bir sistem kurulmuş. Faktörler siz sıraladınız zaten. Çok yoğun bir trafik var orada, yani gerçekten de bunun kaza olma ihtimalini artırdığı elbette aşikar. Bu noktada güvenliği artırıcı bir sistem yok mudur devreye girebilecek, böyle gece bile olsa?
1: Evet, şunu söyleyeyim, aslında kıyı emniyeti Türk Boğazlar Sistemi'ne çok hakim. Türk Boğazlar Sistemi Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndan oluşur ki biliyorsunuz Montreux Türk Boğazlar Sözleşmesi ile de uluslararası literatüre girmiştir. Ayrıca kıyı emniyetinin burada hem kılavuz kaptanlar hem BTS operatörü olarak adlandırılan kumanda merkezindeki çok deneyimli denizcileri bulunmakta. Aynı zamanda çok iyi müdahale edebilecek botları da sahip. Aslında kıyı emniyetinin veya limanın, yani otoritenin aslında çok iyi işler yaptığını burada söylemek istiyorum. Çünkü çok hakimler Türk Boğazlar Sistemi'ne. Kaptanımız da anlattı. Sektör sektör ayrılmıştır. Ama burada trafiğin yoğun olması tabii ekstra önlemleri gerektirir mi? Bu da kıyı emniyetinin değerlendireceği bir detay. Çünkü gemilerinde bir trafik düzeni vardır. İskele sıcak biri. Biliyorsunuz boğazdan geçerken de tek yön kullanılır. İşte bu kontinental hattın yoğun olması, Marmara Denizi'nin hem biyolojik koridor hem de ticari koridor olması, Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağladığı için yoğunluğun artması son dönemde, ki bu son dönemden de çok böyle belli, 2 aylık bir süreç, belki 3 aylık bir süreçte bu hat çok yoğunlaştı. Bu yoğunlaşmanın da bir sonucu olarak da personellerin de gemide daha fazla eğitimli ve dikkatli olması gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor. Burası da Ereğli Çukuru söylendi, ama ben de altını çizeyim. Marmara'nın en derin yeri olan 1390 metrelik Ereğli Çukuru'nun da bulunduğu yer, ki geminin de 900 metre olduğu derinlikte olduğunu bilgisiyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerinin de TCG Akın tarafından majör etkisiyle, nene atım ve akın tarafından yürütüleceğini söylemek mümkün. Kaptanın ismi ve mürettebat bilgisi geldi fakat paylaşmak istemiyoruz yetkililerden önce. Burada Ankara'nın tüm bilgileri doğrulayıp teyit etmesini beklemekten başka yapacak bir şey gözükmüyor şu anda.
0: Peki Gökhan Karakaş, teşekkürler yayına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Gökhan Karakaş elindeki bilgileri aktardı bizlere. Şimdi biz bir başka gemi faciasındaki son duruma bakacağız. Girne'ye uzanacağız. Arama kurtarma çalışmaları orada devam ediyor. Vatan geminin enkazından sanılandan daha derinde olabileceği belirtiliyor. 550 metre derinde olacağı belirlenmişti. Son durum nedir peki? Hemen bir Melike Şahin'e dönelim. Melike, Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleriyle bize bu saat itibariyle o çalışmalarda tablo nasıl, aktarır mısın?
2: Zehra, Girne'deki gemi faciasında arama çalışmalarının dördüncü günündeyiz. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 yolcuysa aranıyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Dünden bu yana artık arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyebiliriz. Dün TCG Işın gemisi Girne açıklarına ulaşmıştı ve çalışmalara başlamıştı. Batık geminin enkazına ulaşmak için. Bugün de TCG Alemdar gemisi buraya ulaştı ve çalışmalara iki gemi birlikte başladı. Cüneyt Ali Horozal şimdi o Girne açıklarındaki iki gemiyi sizlere ekrana getirecek. Ben de ayrıntıları paylaşayım. Kısa süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman yeni bir açıklama yaptı. TCG Alemdar da geldi. Işın ile aynı teknolojiye sahip gemiye ulaşıldı dedi. Ve görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde de devam edecek dedi. Gemiye ulaşıldı bilgisi yetkili makamlar tarafından açıklanmış. Şu anda yeni bir bilgi, son dakika bilgisi olarak bunu paylaşabiliriz. Tufan Erhurman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gemiye ulaşıldığını, batan gemiye ulaşıldığını söyledi. Zaten dün aslında aktarmıştık, yetkililerin, daha doğrusu görevlilerin, TCG Işın'daki görevli ekibin ilk amacının o geminin bulunduğu noktaya ulaşmak olduğunu belirtmiştik, aktarmıştık. Aslında 514 metre derinlikte olduğu zannediliyordu geminin, ancak ilk çalışmalar dün akşam saatlerinde belirlenmiş ve 550 metre derinliğe kadar sürüklendiği ifade edilmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erhurman tarafından bugün gemiye ulaşıldı. Artık şimdi bundan sonra o sualtı robot sistemi sayesinde, uzaktan kumandalı ROV cihazları sayesinde gemiden görüntüler alınacak ve o görüntüler gemideki ekip tarafından, özel ihtisaslı dalgıçlar tarafından görüntülenecek ve neler yapılabileceğine dair yol haritası belirlenecek. Öncelikle tabii ki kazazedelerin aktardığı gibi acaba gemide yolcular sıkıştı, salonda sıkıştı ifadeleri vardı. Bu kontrol edilecek, cenazelerin orada olup olmadığı varlığı tespit edilecek ilk etapta. Bunun ardından da eğer ulaşılabilirse sualtı robot sistemleriyle bu mümkün olabilirse, ki normal şartlar altında böyle bir kabiliyeti var ama dün görevlilerden öğrendiğimiz bilgiye göre bunun geminin konumuyla da çok ilgisi var. Ama yeniden aktaralım, batan gemiye Girne de ulaşıldı. İki gemi vasıtasıyla, Işın ve Alemdar vasıtasıyla. Bundan sonrasında artık görüntülemelerle cenazelerin orada olup olmadığı tespit edilecek.
3: NTV Radyo.
4: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek derlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara denizinde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek.
4: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Reklam.
7: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
8: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
9: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İklim Zirvesi'ne doğruya hoş geldiniz. Bugün programımızı iklim değişikliğinin iş hayatına etkisiyle açacağız. Dünyada 1 milyar 200 milyon insan iş yerinde sıcaklık riskiyle karşı karşıya. En fazla etkilenen sektörlerse tarım ve inşaat. Peki bu durum dünya için nasıl bir sonuca yol açacak? İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Aydemir NTV'ye anlattı.
1: Hepimizi artık etkileyen ve iş dünyasını özellikle tabii ki etkileyen konulardan bir tanesi. Bu iklim değişikliği aslında çoklu krizler dediğimiz konunun bir parçası. Çoklu kriz derken bir yandan pandemi, bir yandan savaşlar, bir yandan ekonomik kriz, bir yandan göçmen krizi, bir yandan da iklim krizi olduğunu görüyoruz. Ve bunların her biri birbirini etkiliyorlar, tetikliyorlar, domino etkisi yaratıyorlar. Dolayısıyla çözmekte gittikçe zorlaşıyor. Özellikle hem işverenler için hem de çalışanlar için iklim değişikliğinin önemli sonuçları olduğunu görüyoruz. Öncelikle genel bir sonucuna baktığımızda, iş gücü piyasasında iklim değişikliğinin geçtiğimiz 10 yılda 2 trilyon dolarlık bir zarara uğrattığını görüyoruz. Piyasayı önümüzdeki yıllarda da bu sayının 38 trilyon dolara kadar çıkacağını gösteriyor araştırmalar. İş gücü şu anda baktığınızda dünyada 3,5 milyara yakın insan çalışıyor. Bunun 3'te 1'i, 1,2 milyarı civarı dışarıda çalışıyorlar. Ve dışarıda çalışan insanlar için aslında iklim değişikliğinin yani küresel ısınmanın çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu görüyoruz. Paris Anlaşması'nda belirlenen hedef neydi? Mümkünse 1,5 derecenin altında olsun küresel ısınma, ama mümkün değilse de 2 derecenin altında kalsın. Fakat şu anki göstergeler maalesef bunun 2 dereceye doğru yaklaştığını gösteriyor. Ve bu da ne demek? Dışarıda çalışan 1,2 milyar insan için hayati tehlike demek, sağlık sorunları demek. Bu insanların sağlık sorunları olması da aslında hem gelir kaybı demek hem de sağlık sistemine ekstra bir yük binmesi demek. Dolayısıyla baktığınız zaman kim bunlar derseniz tarım çalışanları ve inşaat çalışanları genellikle. Tarım sektöründe zaten işler gittikçe zorlaşıyor çünkü kuraklık artıyor, ısınma artıyor, orman yangınları artıyor. Dolayısıyla tarımın yapılabileceği mevsim ve süre azalıyor, sulama ihtiyacı artıyor kuraklık arttığı için. Bir de buna çalışanların sıcaktan dolayı etkilenme veya hayatını kaybetmesinin riskini eklerseniz orada ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz. Tarım ve inşaatla birlikte bebekler, çocuklar, hamileler ve yaşlıları da sıcak havanın çok ciddi anlamda etkileyeceğini görüyoruz. Zaten hali hazırda yükü ağır olan sağlık sistemine çok ciddi bir yük daha bineceğini görüyoruz. Bunun nasıl değişmeleri yol açacağını konuşursak belki artık vardiya sistemleri gelecek, insanlar daha kısa sürelerde daha uzun aralıklarla çalışacak. Dünya Kupası'nda bile gördük zaten, biliyorsunuz su arası verildi. Bunun artık Wimbledon tenis turnuvalarında da olmaya başlayacağını görüyoruz. Belki şirketlerde bile artık insanların çok aldığı sigara arası yerine su araları olmaya başlayacak. Soğutma sistemlerine daha çok yatırım yapılacak. Bu da hem çevrenin daha çok kirlenmesini hem de bu konuda daha çok masraf olmasını sağlayacak gibi. Bunun da sonuçları olduğunu görüyoruz. Yani sürede bir kalkınmada çevresel boyut çok önemli. Ama işin bir de sosyal ve ekonomik boyutu var. Bu bahsettiklerimiz biraz buraya da, yani çevreselin sosyal ve ekonomik üzerindeki etkisini gösteriyor. İnsana yakışır iş kapsamında, insana yakışır çalışma koşullarını yakalamak için kurumların hem çalışanlarına hem ofislerine daha çok yatırım yapmaları gerekecek. Bu da genel olarak onların masraflarında artacağını gösteriyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma yalnızca çalışanları değil, tüm hayatı, tüm insanları etkiliyor. Hatırlarsanız İngiltere'de iklimle ilgili bir zirve yapılacaktı ama zirve hava sıcaklığı dolayısıyla iptal edildi. Hatta bir sonraki gün İngiltere'de okullar da iptal edildi. Dolayısıyla küresel ısınmanın hayatın tüm alanlarına etki ettiğini ve önlem alınmazsa bütün alanları olumsuz şekilde etkileyip donduracağını görüyoruz. Bir yandan küresel ısınmayla birlikte iklim göçleri artıyor. Bu ne demek? İnsanların yaşadıkları bölgelerde sıcaklık çok arttığı için ve kuraklık arttığı için burada yaşayamaz hale geliyorlar ve göç etmek zorunda kalıyorlar. Zaten dünyada şu an hali hazırda bir mülteci krizi var. Bir de bunun üzerine iklim göçleri eklenince bu krizin artarak çoğalacağını görüyoruz. Bu da çoklu krizlerin aslında sonucunun gittikçe artacağını ve bize olan etkilerinin de gittikçe daha da fazla olacağını gösteriyor. Küresel ısınmayla ilgili verilere baktığımız zaman 2023, 2024 ve 2025'in art arta dünyanın gördüğü en sıcak yıllar olduğunu gördük ve tahminen 2026'da benzer bir şekilde devam edecek. Yani bu ısınmanın da maalesef arttığını görüyoruz. Dünyanın en büyük buzullarından biri olan A23A'da tamamen erimiş bulundu. Yani buzullar da bu arada eridikçe su kaynaklarımız olduğu için temiz su kaynağı, onları kaybediyoruz. Artı buzullar eridikçe su seviyeleri artıyor. Su seviyeleri arttıkça su baskınları, tsunamiler, seller artıyor. Dolayısıyla çok ciddi yine bir kısır döngü içine gidiyoruz küresel ısınmayla birlikte. Peki bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Yani küresel ısınmaya uyum için, adaptasyon için ne yapmamız gerekiyor? Birincisi tabii ki sera gazı emisyonlarını azaltmak, yani fosil yakıt tüketimini azaltmak, yenilenebilir enerjiye geçmek, ama bunu yaparken de adil geçiş çerçevesinde yapmak. Just transition dediğimiz, yani o sektörde, fosil yakıt sektöründe çalışan insanların işsiz kalmaması için onları eğitmek, yeniden istihdam etmek ve yeni sektörlere adapte etmek. İkincisi, şehirlerin yapılarını buna uygun yapmak gerekiyor. Yani binalar yalnızca depreme dayanıklı olmakla kalmayıp ısı yalıtımı olan, kendi ısısını, enerjisini üretebilen, yenilenebilir enerjiyle çalışan binalar, arabalar olması gerekiyor. Üçüncüsü ise sağlık sektörünü iyileştirmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi dünya nüfusu artmaya devam ediyor. 2030'da bunun 9 milyara yaklaşacağı, 2100'de 11 milyarı aşacağından bahsediliyor. Sıcaklıklar da arttıkça insanların daha çok sağlık erişimine ihtiyacı olacak. Dolayısıyla sağlık sistemlerinin ve sağlık çalışanlarının tabii ki şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor.
0: Aşırı hava olayları küresel ekonominin en büyük sınavlarından biri olmaya aday. Oluşan maliyet devletlerin bütçesine etkiliyor. Fatura şimdiden 800 milyar euroyu aştı.
2: İklim krizi Avrupa'yı vurdu. Fatura 800 milyar euroyu aştı. Aşırı hava olayları küresel ekonominin en büyük sınavlarından biri olmaya aday. Oluşan maliyet devletlerin bütçesini etkiliyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın verilerine göre 1980-2024 yılları arasındaki fiziki kayıp 822 milyar euroya ulaştı. Üstelik bu rakamın dörtte biri, yani 208 milyar euroluk kısmı yalnızca 2021-2024 yılları arasındaki dönemde gerçekleşti. Ortalama kayıp 1980'lerde 8,6 milyar euro civarındaydı. 4 yılın ortalaması ise yıllık 50 milyar euronun üzerinde zarara işaret ediyor. Maddi zararın %47'lik kısmı sellerden kaynaklandı. Kaybın %27'si fırtına, yıldırım ve dolu gibi meteorolojik olaylardan, %18'i ise sıcak hava nedeniyle oluştu. Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya en yüksek parasal kaybın yaşandığı ülkeler olarak öne çıkıyor. Ülkeler artık afetler içinde kaynak bulmak zorunda. Almanya 2021 selleri sonrası 30 milyar euroluk finansman ayırdı. İspanya'da ise 2024'te seller sonrası yeniden inşa maliyeti gayri safi yurt içi hasılanın %0,7'sine ulaştı.
0: Kahramanmaraş'ta bir lise öğrencisi ailesine ait 70 yıldır kullanılmayan araziyi değerlendirmek istedi. Susuz tarım modelini araştırdı ve boş araziyi ağaçlandırdı. 500 kayısı ağacıyla başlayan proje gün geçtikçe büyüdü. Liseli kızın projesi yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül aldı.
3: 70 yıldır kullanılmayan araziyi ağaçlandırdı. Susuz tarım projesiyle diktiği kayısı ağaçları ilk meyvelerini verdi. Lise öğrencisinin projesi ulusal ve uluslararası alanda ödüller aldı.
4: Burası normalde 1950 metre rakımında ve bu rakımda daha önce bir kayısı çalışması yok. Bu ilk büyük çaplı proje. Ve bunu yaparken tabii ilk başta imkansız gelecek olan bir sürü öğe oluyor. Ancak burada araştırmalar yapmak ve pes etmemek çok önemli.
3: Kahramanmaraş'ta yaşayan Bahçıvan ailesinin arazisi 70 yıldır atıldı. Ailenin 17 yaşındaki kızı Ayşe Umay, kayısı yetiştiriciliği üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Susuz tarımda araziyi nasıl yeşillendireceğini araştırdı. Termik santralden elde edilen gübreyi kullanarak toprağın ve ağaçların su ihtiyacına yönelik uygulamaları hayata geçirdi. Proje ilk olarak 5 yıl önce 500 kayısı ağacıyla başladı. Ağaçların gelişmesiyle birlikte ilk hasatta yapıldı.
4: Yaklaşık 3,5-4 ton gibi bir yaş meyvemiz oldu. Bu da yaklaşık 1 ton gibi kuru meyveye denk geliyor. Burada kurutma sistemleri kurmak istiyoruz ve böylece Avrupa Birliği'ne olan pazarda daha kimyasal oranını azaltarak kurumuş kayısı satmak istiyoruz.
3: Lise öğrencisi Ayşe Umay'ın bu projesi ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 950 projenin katıldığı iklim ve çevre odaklı yarışmada ikincilik elde etti. Ayrıca lise öğrencileri iklim değişikliği proje yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Proje 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest etkinliğine katılacak.
0: Mısır hem gıda sektörünün hem de biyodizel üretiminin önemli bileşenlerinden biri. Bu önemli tarım ürününün fiyatı 5,2 doları geçerek 3 yılın zirvesine çıktı. Bu yükselişte petroldeki artışla birlikte iklim olayları da etkili. El Niño etkisinden dolayı Brezilya kaynaklı üretimde ve ABD kaynaklı rekoltede düşüş var.
3: El Niño mısır fiyatlarını 3 yılın zirvesine taşıdı. Jeopolitik riskler ve iklimsel faktörler emtia piyasasında arz endişelerine neden oluyor. Özellikle tarım grubu ürünlerde kayda değer fiyat yükselişleri yaşanıyor.
5: Özellikle Haziran ayında başlayan, etkisini göstermeye başlayan El Niño'nun 2027 başına kadar devam etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. El Niño ne demek? El Niño belli bölgelerde hava sıcaklığının daha yüksek olması, havanın daha az yağışlı yani daha kurak olması anlamına gelmekte.
3: Tahıl grubu içinde mısır fiyatlarındaki sert yükseliş dikkat çekti. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören mısırın kilo başına fiyatı, El Niño hava olayının etkisi, kurak hava koşulları ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı jeopolitik risklerden dolayı 3 yılın zirvesine çıktı.
5: Mısır üretiminin rekoltesinin azalması bekleniyor El Niño etkisiyle. Brezilya örneğin mısır üreticisi ülkelerden bir tanesi, burada düşüş olması bekleniyor. Arz tarafında düşüş, talep tarafında artış olacağı beklentisi de doğal olarak mısır fiyatlarında birdenbire ciddi bir yükselişe yol açtı.
3: Temmuz ayının sonuna göre %11'in üzerinde artan mısır fiyatı 31 Aralık 2025 sonuna göre ise %17 daha yüksek. Dünyada üretilen mısırın yaklaşık %60'ının endüstriyel alanda kullanılması, fiyat artışının diğer ürünlere yansımasına da neden oluyor.
0: Antalya'daki zirve öncesi turizmcilerde yoğun bir hazırlık içinde, zirveye 80 bine yakın üst düzey yönetici ve liderin katılması bekleniyor.
6: Bugüne kadar yaşayacağımız en önemli organizasyonlardan biri diyebilirim. Biz bu sürecin içerisindeyiz, yaşıyoruz. Yerel yönetimlerin, bakanlıklarımızın vesaire hazırlıklarını görüyoruz. Hani bu süreçte bu kadar ciddi, güzel hazırlıkların ve kapsamlı hazırlıkların olduğunu ve 80 binin üzerinde de uluslararası üst düzey, lider düzeyinde yöneticinin ve liderin geleceği bir toplantı. Gerçekten Antalya olarak da bakmayalım tabii ki, Türk turizmine çok ciddi katkılar sağlayacak. Bu anlamda hazırlıklar çok güzel gidiyor. Türkiye yine Antalya turizmi, Türk turizmi bu anlamda dünyaya örnek olma adına büyük bir imza atacak. Sunacağımız hizmetin bundan sonraki referanslarımızda Türkiye'nin imajı ve reklamı anlamındaki katkıları açıkçası bizler için çok çok kıymetli, çok çok değerli.

0: Ülkemiz genelinde özellikle barajlar ve göllerde buharlaşmanın çok büyük bir miktarda olduğunu biliyoruz. Peki bu miktar ne kadar ve buharlaşmayı engelleyebilir miyiz?
1: Efendim, ülkemizde sadece barajlardan ve göllerden buharlaşma gerçekleşmiyor. Ama şöyle anlatayım. Ülkemizin üzerine 574 milimetre bir yağış düşüyor. Yani yaklaşık olarak yarım metreküp civarında veya halkın anlayacağı şekilde 574 litre metrekareye yağış düşüyor. Bunun karşılığı yaklaşık 450 milyar metreküp su demektir. Yani 450 milyar ton su düşüyor bu ülkede hem karaya hem su yüzeylerine. Ve bunun da yaklaşık olarak %55-60'ı buharlaşıyor. Bunu bir örnekle gösterelim. Şimdi burada gördüğünüz üzere 10 tane şişe var. Bunu %100 olarak kabul edelim. Bu 10 tane şişeyi şöyle ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da aldık mı yaklaşık olarak 6 tanesi yani %55-60'ı tekrar suyun atmosfere geri dönüyor. Bu hem kara yüzeylerinden düşen sudan hem de su yüzeylerinden yani baraj ve göllerden buharlaşanların hepsini bize gösteriyor. Baraj ve göllerden yani doğrudan su yüzeylerinden ne kadar buharlaşma olur? Onu şöyle söyleyeyim. Birincisi açık su yüzeyi dediğimiz bu yüzeylerden yaz aylarında maksimum 10 milimetre yani metrekareden 10 litreye kadar buharlaşma gerçekleşir. Kış aylarında buharlaşma gerçekleşmez mi baraj ve göllerimizden? Gerçekleşir. Ve biz bunu Eğirdir Gölü'nde çalıştık. Eğirdir Gölü'nde en yüksek teknolojiyle yaptığımız bir çalışma var Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için. Kış aylarında dahi metrekareden 1 litre su buharlaşıyor. Bu metrekareden 1 litre az gözükebilir ama bunu kilometre karelerle çarparsanız su yüzeylerinde bunun çok büyük bir rakam olduğunu göreceksiniz. Peki ne yapmak lazım? Bu su yüzeylerinden buharlaşmayı azaltmak için ne yapmak lazım? Değişik yollar var. Tabii buharlaşmanın gerçekleşebilmesi için bir kere meteorolojik faktörlerin uygun olması gerekiyor. Ne yazık ki ülkemizin sıcaklığı artıyor. Radyasyonda az da olsa bir artış meydana geliyor güneşten gelen radyasyonla enerjide. Bu sıcaklık artışları otomatik olarak radyasyon artışları buharlaşmayı arttırır. Bunu engelleyen faktörler var. Bunlardan bir tanesi de özellikle havadaki nem ve rüzgarın etkisidir. Eğer rüzgarı engelleyebilirseniz, yani rüzgar perdeleriyle yapabilirseniz bu rüzgarı biraz buharlaşmayı azaltırsınız. Fiziksel önlemler var. Onlar bu özellikle yüzey alanı geniş olmayan yerlerde kullanılabilir. Yüzeyin üstüne bazı materyaller koyarak bu radyasyonun doğrudan suyu ısıtmasını engelleme yoluna gidilir. Başka yollar var, kimyasal yollar var mesela. Bu kimyasal maddeler heksadokunol, oktadokunol dediğimiz bazı kimyasal maddeler kullanılarak da su yüzeyine püskürtülür bunlar. Bununla da %50-60'a kadar buharlaşmayı azaltabilirsiniz. Su yüzeyini tabii dar ise kaplayarak bunu azaltabilirsiniz. Veya alttaki su daha serin olur biliyorsunuz. Derinlikle beraber su sıcaklığı düşer. Alttaki suyu yukarı vererek, daha soğuk hale getirerek de buharlaşmayı azaltmak mümkün. Ve bazı şeyler var mesela güneş panelleri üzerine koyarsak da azaltmak mümkün ama bu çok efektif bir durum değil. Çok geniş alanlar var çünkü baraj ve belki göletlerde kullanılabilir. Belki göletlerde kullanılabilir. Dolayısıyla bunun dışında ne yapılabilir? Tabii suyu yer altında depolamak yapılabilir. Yani mevcut barajlarımız suyu yer üstünde depoluyor. Devamlı bir bu yani şöyle söyleyeyim ben size Dilek Hanım. Siz bir cebinizde bir para var ama cebinizde bir de delik var. Şu anda yaz gününde bakın 10 milimetreden 10 litreden bahsediyorum metrekareden su gidiyor atmosfere. Bugün 10 milimetre yani 10 litre yağış düştü mü şu ülkenin üzerine? Ya veya İstanbul'a evet sabahleyin bir miktar düştü. Diyeceksiniz ki o yağış fayda sağladı mı? Onun 10 milimetresi buharlaşarak geri gitti. Yani ondan artan ancak toprakta veya işte barajlardaki su seviyesini arttırabilir. Dolayısıyla yağışın ne kadar yağdığına bakacağız tamam. Ama bunun ne kadar buharlaştığına da bakmamız lazım. Yani gelirimizi hep hesap ediyoruz ama bizim giderimizi de çok iyi belirlememiz gerekiyor.

0: Ziraat Bankası İklim Zirvesi'ne Doğru programını sundu. NTV Radyo.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Marmara ve Kuzey Ege'de özellikle Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir sahilleri boyunca bugünlerde rüzgarların daha kuvvetli esmesi nedeniyle akşam saatlerinde hava serin oluyor. Dışarı çıkarken tedbirli giyinilmeli.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
3: Kanserden korunmada sağlık taramaları ne kadar önemli? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da anlattı.
4: Bir şey görürse taramaya başvurması aslında bu tarama oluyor. Şikayete binaen gidilmiş oluyor. Bir şey olunca genellikle gidiyor. Bir şey olmasına rağmen gitmeyen de büyük bir topluluk var. Mesela postmenopozal dediğimiz menopoz sonrası kanaması olup da doktora gitmeyen hanımlar ya da memede kitle olup da memesinin kontrolüne gitmeyen hanımlar, kadınlar oluyor. Bir defa şikayeti görmezden gelmemek. Memede bir elinize kitle geliyorsa bu 10'da 9 kanser değildir. Ama kanser olmasa bile bir gitmek lazım. 10'da 1 çıkabilir çünkü. Ve erken yakalanırsa da %95 oranında hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz. Taramalara gelince de ülkemizde zaten kolon kanseri taraması, rahim ağzı kanseri ve meme kanserinin rutin taramaları yapılmakta. Mesela biz 50 yaşından sonra mutlaka kolon kanseri açısından tarama yapılsın istiyoruz. Çünkü kolon kanserinin %90'ı polip zemininde gelişiyor. Ama siz bunu bu aşamada alırsanız kişinin kanser olmasını tamamen engelleyeceksiniz. Yani kolon kanseri olan bireylerin %90'ı olmama şansına sahip. Meme kanserlerinde ise 40 yaşı itibariyle mamografiyle mutlaka ultrasona taransın istiyoruz. Ama 20 yaşından itibaren farkındalığı olmalı. Kadınlar kendi memelerini tanımalı. Adetin 7. 8. günleri meme daha sakin olduğu için buradaki değişiklikler saptanabiliyor. Rahim ağzı kanserinde taramaları genel cinsel aktif yaştan sonra mutlaka yapılmalı. Onun da hangi sıklıkla pap smear yapılması gerektiği, bunlar da yine ketenler tarafından bilgilendirme çok güzel bir şekilde yapılıyor. Ülkemizde bu kanser türlerinin hem taraması hem de korunması çok güzel ve sistemli bir şekilde yönetilmekte. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Böcek doktoru olarak bilinen Doktor Fatih Dikmen, en sevdiği böcekler listesinde ilk sıraya bombus arılarını aldı. NTV Radyo dinleyicileri için onları anlattı.
8: Türkiye'deki 2000 tür içerisinde 50 tane tür bombus arısı var yaklaşık. Dünyada zaten sayıları 250 tane aslında bunların. Yani çok az sayıdalar ama çok sembolik, tatlı görünümleri oldukları için de akılda kalıcı ve görsel olarak da göze hitap edici canlılar. Bu 250 tanenin 50 tanesinin neredeyse yani 5'te 1'inin Türkiye'de bulunması çok önemli bir rakam. Daha da enteresanı dünyadaki bu nüfusun dışında biz Avrupa, Batı Asya diyebileceğimiz coğrafyada neredeyse 100 tür varken bunun 50'si yani yarısı Türkiye'de. Yani Türkiye bombus arıları için müthiş bir gen merkezi. Ve bu çeşitliliklerinin yanında bombusların bir de soframıza hizmet eden bir yönü var. Bu çok önemli aslında. Bugün Antalya'da seralarda yapılan bütün seraltı ya da seracılık faaliyetiyle yürütülen daha doğrusu tarımsal üretimde tozlaştırıcı ihtiyacını %90 oranda bu bombus arısı kolonileri karşılıyor. Biz bugün halen yaz kış güzel domatesler yiyebiliyorsak işte bu bombuslara borçluyuz. Bunu o yüzden de ben hem doğada onları çok sevdiğim için hem de bu onların insanlığa katkısı olan bu hizmeti için bombusları tercih ederim.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı.
9: 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Mor mürdüm deyince benim gerçekten zaafım var. Evet, taze yemeği de çok seviyorum ama en güzel hali de gerçekten de pişmiş hali. Şimdi Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde erik pürelerinin adeta bizdeki salça hazırlığı gibi önemli bir faaliyet olduğundan bahsetmiştim. Evet, tam bir yaz sonu kış hazırlığı. Mor mürdüm reçelleri, marmelatları, çektirmeleri, püreleri gerçekten de mor rengiyle son derece albenili oluyor. Birazcık şeker, bazen hiç şeker, bazen eğer ekşi bir türse birebir şekerle olağanüstü güzel marmelatlar hazırlanıyor. Şimdi tabii ki bunların kullanma yeri de çok önemli. Özellikle de Orta Avrupa ülkelerinde erik marmelatlı turtalar çok önemlidir. Çöreklere kullanılır. Hem görsel olarak güzel olur hem de tadı hamur işlerine çok yakışır. Şimdi hamur işi deyince elbette ki şimdi tam zamanı, tazesinden de çok güzel turtalar yapmak mümkün. Özellikle de mayalı hamura çok yakışıyor. Alman mutfağında Blechkuchen diye bir kavram vardır. Blech aslında teneke demek. Yani aslında fırın tepsisinde yapılan tepsi pastaları bunlar. Ve mayalı hamur yapılıyor. Üstüne meyveler saplanıyor. Birazcık şeker, tarçın derken fırına sürülüyor. Ve meyveler o hamurun içine adeta gömülü olarak harika bir şekilde pişiyor ve ondan sonra kare kare pizza gibi kesilip yeniliyor. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Kolay bir mayalı hamur. 500 gram kadar unu tezgaha koyun ve ortasını biraz çukurlaştırın. Ortasına kuyu gibi 30 gram yaş mayayı 1 bardak ılık sütte ve 80 gram şekerde şöyle bir çözeceksiniz. Şimdi şeker burada az. Aslında şekerin sadece ilk başta bir kaşığını bile koysanız yeter. Biraz sonra o şekerli ılık sütte erimiş maya kabarmaya başlayacak. Hatta o havuz gibi unu yapmıştınız ya, onun etrafından da birazcık böyle ortaya doğru bu karışma karıştırabilirsiniz. İlk köpüren kısmı iyicene kabarınca hamurla karıştırın. Bir yumurta, 4 çorba kaşığı kadar erimiş tereyağı veya zeytinyağı da olur. Bir tutam tuz ve birazcık da lezzet vermesi için bir limonun böyle ince rendelenmiş kabuğunu katın. Hepsini karıştırın. Üstünü örtün, tekrar bir kabarsın bu hamur. Şimdi bir 15-20 dakika sonra iyicene kabaracak. İsterseniz bir saat de olabilir. Zaten yaz sıcağında özellikle sıcak bir ortama koymanıza bile gerek yok. Sonra yağlanmış tepsiye bu hamuru böyle iyicene elinizle bastıra bastıra yayın. Yani aslında fırında ekmek yapar gibi. Hani focaccia falan yapılıyor öyle. Aynı onun gibi. Sonra bir fırın tepsisi 2 kiloya kadar erik kaldırabilir. Erikleri ikiye bölün ve kılıcına böyle bu hamurun içine iyicene yerleştirin. Ondan sonra üstüne 5-6 çorba kaşığı şeker. Artık keyfinize bağlı. Bayağı bir çorba kaşığı kadar tarçın. Eriğin suyunu emmesi için 5-6 tane kepekli bir bisküviyi böyle kırıntı haline getirip onu koyun. Birazcık da yulaf ezmesi de koyabilirsiniz ve bu şekilde fırına verin. 45-50 dakika içinde 180 derecede harika bir tepsi pastanız olacak. Afiyet olsun.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da hava güneşli, rüzgar orta hızda. Edirne 36, Kocaeli 30, Çanakkale 33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 12 dereceye kadar iniyor. Ege'de kariyer orta hızda. Manisa 37, Muğla 36, Denizli 38, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı. Adana 38, Hatay 32 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık. Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Trabzon, Rize, Artvin'de ise hala yağmur geçişi oluyor. Doğuda yağışlar ara verdi. Hava açık. Erzurum 25, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Gündemimizin ilk sırasında peş peşe yaşanan gemi faciaları var. Az sonra Girne'ye gideceğiz. Girne'de batan gemiye ulaşıldı. Melike Şahin'den son dakika bilgilerini alacağız ama önce İstanbul Silivri'de bu sabah saatlerinde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili bir son dakika gelişmesi var, hatırlanacaktır. Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiyle Türk bayraklı Alsu isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı ve 10 kişilik mürettebata da ulaşılamadığı ihbarları gelmişti. Bunun üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bu gelişmeye dair bilgileri de az sonra yine canlı yayında alacağız ama önce Girne'ye gidelim. Girne'de de batan gemiye ulaşıldı. Pazar günü batmıştı gemi. Şimdi Melike Şahin ne anlatacak, bir kulak verelim.
2: Gemi faciasının dördüncü gününde batan geminin enkazına ulaşıldı. Bu yeni bilgiyi bir önceki yayında da aktarmıştık. Bu önemli bir gelişme. Bu gelişmenin ardından da burada hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgiyi Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman paylaştı. 24 saat esasıyla çalışılacak, gemiye ulaşıldı dedi. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri bölgede. Dün TCG Işın gemisi ulaşmıştı. Bugün de Alemdar gemisi ulaştı ve şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Cüneyt Ali Horozal size ekrana getiriyor. Girne açıklarındaki iki geminin şu anda uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla geminin enkazındaki çalışmaları devam ediyor. Az önce de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bulunduğumuz noktaya, Girne Limanı'na geldi ve ailelerle konuştu. Ailelere son durumu aktardı. Enkaza ulaşıldığı bilgisini verdi. Bundan sonrasında görüntülemeler sayesinde bu uzaktan kumandalı sualtı cihazının, ROV adı verilen bu cihazlarla, ki üzerlerinde 4 ayrı kamera bulunuyor ve geminin enkazına ulaştıktan sonra geminin etrafından, nerede olduğundan, yönünü, konumunu belirlemeleri için bir görüntüleme olacak ve o görüntüleri direkt olarak gemilere o operasyonu yürüten özel ihtisaslı birinci derece dalgıçların görmesini sağlayacak şekilde görüntü aktarımı yapacak ve eğer kazazedelerin ifade ettiği gibi, anlattığı gibi geminin salonunda yolcular, o kayıp yolcular, 20 yolcu kayıp kaldıysa, gemide hala oradalarsa onların tespiti sağlanacak. Şimdi ilk aşamada tabii ki cenazelerin geminin enkazında olup olmadığının varlığı tespit edilecek. Geminin konumu, ulaşılabilirliği, o uzaktan kumandalı sualtı robotuyla enkazdaki içinde ilerleyebilme ihtimalleri değerlendirilecek ve ardından eğer cenazeler oradaysa onlara ulaşılması sağlanacak ki geminin düzeltiyorum, sualtı robotunun iki kolu bulunuyor. Robotik dalış dediğimiz sistem bunlarla yapılıyor ve o kollar sayesinde kesme işlemleri de yapılıyor ve kaldırıp indirme, tutma işlemleri de yapılıyor. Yani eğer cenazelerin oradaki geminin enkazındaki varlığı tespit edilirse, cihazın ulaşabileceği noktadaysa, erişebileceği noktadaysa cenazelerin çıkarılabilme ihtimali söz konusu olabilecek. Ama tabii şunu belirtelim, yetkililer bunu net bir şekilde şu anda ifade edemiyorlar. Çünkü öncelikli olarak hem enkazın konumunun ne şekilde denizin dibine çöktüğünün belirlenmesi gerekiyor. 550 metre derinlikte şu anda bu çalışmaların yapıldığını söyleyelim. Bu çok ciddi bir derinlik, bu çalışmaların, arama çalışmalarının, enkaz çıkarma çalışmalarının yürütülebilmesi için. O yüzden çok ayrıntılı bir operasyon yürütülüyor ve aşama aşama ilerletiliyor konu, onu belirtelim. 8 kişi hayatını kaybetmişti pazar günü yaşanan gemi faciasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en büyük gemi kazası bu ve 20 kişi, 20 yolcu kayıp, aralarında çocuklar var, denizden çıkarılamadılar, kurtarılamadılar ve günlerdir onların yakınları, aileleri Girne Limanı'ndaki acılı bekleyişlerini yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Her ne şekilde olursa olsun artık onlar da biliyorlar ihtimalleri. Yakınlarına, kayıplarına ulaşmayı umuyorlar ve bugün artık yetkililerden net bir bilgi geldi. Gemi enkazına ulaşıldığı açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından artık çalışmalar enkazdaki görüntülemelerin yönlendirilmesiyle devam edecek.
1: Melike Şahin'den Girne'deki son durumu öğrendik. O son durumu öğrenirken siz de duymuşsunuzdur, bir son dakika sinyali geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldı. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları da Ankara'dan Uraş Bingöl'den dinleyelim.
3: Gazeteci Murat Ağrel gündeme getirmişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile arasında karşılıklı iddialar vardı. İki temel başlık üzerinde gelişmişti bu iddialar. Murat Ağrel, Melih Gökçek, eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek'e ait Almanya'da Düsseldorf merkezli Hamak isimli bir şirketin bulunduğu ve sıfır ciro ve çalışanla kurulan bu şirketin kısa sürede milyonlarca liralık avroluk gayrimenkul ve AVM alımı girişimlerinde bulunduğunu iddia etmişti. Şirkete yurt dışından kayıt dışı para aktarıldığı da iddialar arasındaydı. Son 3 gündür oldukça tartışılan bir başlıktı. Sürece dair karşılıklı açıklamalar gelmişti. Özellikle Melih Gökçek mahkemeye başvuracağını söylemişti. Adliyenin vereceği karara saygılı olduğunu söylemişti. Vatandaşlık gelişmesi de vardı. Oğullarına orada vatandaşlık alması iddiası da gündeme gelmişti. Yine Melih Gökçek tarafından dillendirilen iddialardan biriydi. Sıcak bir gelişme yaşandı bugün. Bu iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek'in 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi. İki gün önce de atılan cevap üzere Murat Ağrel gazeteci bu iddialara ilişkin yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelip ifade vermişti. Tekrar etmekte fayda var. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldı.
1: Uğraş Bingöl Ankara'dan aktardı. Bültenin açılışında da bahsetmiştik, sabah saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına dair. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 11 dakikada battı. Geminin 10 personeline halen ulaşılamadı. Arama çalışmaları da sürüyor. Az önce yine aktarmıştık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şimdi ayrıntıları alacağız Silivri'den NTV muhabiri Osman Terkan'dan.
4: İki helikopter, bir insansız hava aracı havadan tarama yapıyor. Tabii yaklaşık 12 deniz unsuru da yüzeyden arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Şimdi yeni gemilerin geleceği bölgeye belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateyn ve arama kurtarma gemileri yavaş yavaş o gemi kazasının meydana geldiği yere gidiyorlar. TCG Salih Reis, TCG Akın Gemisi yine bunların ikisi. Tabii bizim bulunduğumuz Silivri sahilinde de açıkçası bir hareketlilik var. Çünkü kayıp 10 mürettebatın yakınları, bazı yakınları buraya geldiler. Ve tabii onlar da denizden gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Zaman zaman ortam gerildi. Basın mensuplarına tepki gösterdiler. Ve sonrasında işte polis ekipleri, jandarma ekipleri devreye girdi. Şu an için durum sakin ama tabii sinirler biraz gerilmiş durumda burada. Yaklaşık 8 saattir, 7-8 saattir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Henüz o kayıp 10 mürettebata ulaşılabilmiş değil. Hem şimdi Alsu isimli ticari gemi, akaryakıt taşıyan gemi gece saatlerinde, yani sabaha karşı işte 3-15 deniyor. Tuğberk İmamoğlu isimli kuyruk gemisi
3: ve sonrasında da tı gölünde emareler var. Tabii net değil. Şu anda hem kıyı emniyeti hem sahil güvenlik ekipleri hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler şu anda buradan, bizim bulunduğumuz noktadan, Silivri sahilden 35 kilometre açıkta. Yani geniş bir alanda arama, tarama, kurtarma çalışması yürütüyorlar. Tabii umuyoruz
4: bekliyorlar. Tabii umuyoruz kurtarma çalışması olur. Yani henüz 10 denizciye ulaşılabilmiş değil ama onlara dair bazı emareler bulundu. İşte can kurtarma botları filikalara rastlandı geçtiğimiz saatlerde. İşte o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Son saate göre, son bir saatteki gelişmelerden, önemli gelişmelerden bir tanesi de bu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu soruşturma başlatıldı. Ve bir Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle iki Cumhuriyet Savcısı da görevlendirildi bu soruşturmaya ilişkin. Şimdi bir taraftan da işte dediğim gibi TCG gemileri, donanmaya ait gemiler şu an için bölgeye ilerliyorlar. Bir kısmı oradaydı zaten ama onlara dahil olacak işte TCG Salih Reis, TCG Akın ki kurtarma ve yedekleme gemisi bu özellikle de çok derinlerde arama çalışması yapabiliyor. Denizaltı batıkları özellikle. İşte bu iki gemi bölgeye gidiyor. Tabii bunlara ilave olarak TCG Osman Gazi ve TCG Karayel hücum botları da yine bölgeye gönderildi. Halihazırda zaten gece saatlerinden yani sabaha karşı bu kazanın meydana geldiği saat dilimi itibariyle buraya ilk acil durum koduyla bir arama geldi.

0: yine çok sayıda hem Silivri'li basın mensupları var. Yani bölge kalabalık. Arama kurtarma ekipleri sayısı her geçen dakika artıyor. AFAD ekipleri burada. Şu anda tabii zamana karşı yarış dahilinde Tuğberk İmamoğlu isimli, yani 90 metre uzunluğunda bir gemi olduğu belirtiliyor. Büyük bir gemi. Saç metal ve inşaat demirinin demiri taşıdığı yönünde bilgiler verilmişti. Şimdi o geminin battığı değerlendirilen geminin arama işlemleri sürüyor. Şunu belirteyim, insansız hava aracı bölgeye getirildi, yollandı, deniz kuvvetlerine bağlı. Tabii onun buraya gelmesi çalışmaların daha hızlı ilerlemesini sağlayacak. Çok çok geniş bir alandan görüntü alacak. Ama bir taraftan da dediğim gibi denizden de arama, tarama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Şu an için o 10 kayıp mürettebat, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.
1: Osman Terkan'ın notları da bu şekildeydi. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışmasının ardından kazanın nasıl meydana geldiği de araştırılıyor. Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal kazaya ilişkin ihtimalleri ve deniz trafiğinde alınması gereken önlemleri anlattı.
2: Dün gemilerden Tuğberk İmamoğlu gemisi dün akşam saat 19'dan itibaren ay sinyali göndermemiş, alınamamış. Ama Alsu gemisinin ay sinyallerine ulaşabiliyoruz. O da İstanbul-İzmit Körfezi'nden hareket ettikten sonra Adalar bölgesinin güneyinde biraz bekleme yaptığını gösteriyor. Daha sonra da Marmara Denizi'ndeki trafik ayrım şemasının güneyinden önce hareket ettiğini, daha sonra bu trafik ayrım şemasını dik bir şekilde, kesecek şekilde harekete geçtiği sırada bir olay meydana geldiği izlen anlaşılıyor. Burada çatma hadisesinin meydana geldiğini tahmin ediyorum. Bu çatma hadisesi de ize göre, eğer Tuğberk İmamoğlu trafik ayrım şeması içerisinde kendi yolunda devam ederken diğeri de dik bir şekilde, kesecek şekilde bir çatma hadisesi olduysa, Alsu gemisinin baş bodoslama hizasından, bölgesinden diğerine çarptığını, borda bölgesine. Bu gibi kazalarda genellikle bodoslamadan çarpan gemi fazla bir hasar almaz. Diğer gemide daha büyük bir hasar meydana gelebiliyor. Bir geminin bodoslamadan diğerinin bordasına çarptığı kazalarda. İstanbul Boğazı'nın girişinde meydana gelen Independenta tankerine çarpan Evriya gemisi de bu şekilde fazla hasar almamıştı ama tanker patlamış ve batmıştı o kazada. Dolayısıyla ne olduğunu ilerleyen saatlerde, tam ne olduğunu anlayacağız. İnsan hatası deniz kazalarında %80 oranında etkili oluyor. 80'in üzerinde hatta etkili oluyor. Deniz kazalarının nedeni insan hatası oluyor. Böyle bir kazada ilk etapta insan hatası akla gelir. İkinci derecede teknik arızanın olması akla gelir. Buradaki kazada hangisinin olduğunu daha sonra, oranlar da tabii bu konuda bize bir şey söyler, genel oranlar, ama daha sonra anlayacağız. Herkesin uykuda olduğu mürettebat, herkes derken vardiya dışı personeli mürettebatı kastediyor. Vardiya dışındakilerin ayakta olduğu, yani 10 mürettebat varsa bunların 4'ünün belki vardiyada olduğu makine veya güverte olarak, geri kalan 6'sının uykuda olduğu bir saat düşünün. Dolayısıyla ama en azından vardiyadaki mürettebatın bir şekilde ulaşılabilmesi, yani Allah korusun battıysa tabii, gerekirdi ve gemiden bir ize ulaşılması gerekirdi. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Gemilerde genellikle 4 saatlik vardiyalar tutuluyor. 12-4, 4-8 ve 8-12 olarak güverte ve makinede. Bu 4 saatlik aralıklarda vardiya değişiyor. Yani insan yorgunluğuyla tabii vardiya süresi uyumlu olarak böyle düzenleniyor. Ve araçlar olarak birinci, tabii uluslararası denizde çatışmayı önleme COLREG dediğimiz kurallar gereği en birinci ve asla vazgeçilmeyen gözcülük, iyi gözcülük tavsiye edilir. Yani çıplak gözle dışarıya bakacaksınız. Onun dışındaki yardımcılar da radar ve bugün

0: itibariyle artık elektronik harita sistemleri olarak ve tabii ki telsiz haberleşmesi olarak gemilerin birbirlerinden haberdar olma, çatmaya yakın durumlarda birbirleriyle haberleşme sistemleri esas olarak bunlar efendim. Bu ECDIS dediğimiz elektronik harita gösterme sistemleri hem gemilerin dümeniyle hem jiro pusulasıyla bağlantılı sistemlerdir. Ve artık modern gemilerde bunlar bağlanarak tamamen otomatik bir seyir mümkün olmaktadır. Arabalarda olduğu gibi, otomobillerde olduğu gibi. Ve gemi kendisi verdiğiniz rota üzerinde diğer gemilerle çatma rotasından da kaçınma manevrası da yapmak dahil her türlü manevra yapacak şekilde ilerleyebilmektedir. Ancak yine de trafiğin yoğun olduğu trafik ayrım şeması, yani bu kazanın meydana geldiği bölge gibi bölgelerde bu sistemlerin değil de bizzat manuel olarak, yani elle kumanda edilerek ve gözle bakılarak seyretmesi gemilerin tavsiye edilmektedir. Yoğun bir denize tabii hem Marmara içi limanların hareketi hem İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı arasındaki uğraksız geçiş yapan gemilerin hareketi yaklaşık anlık olarak denizin üzerinde belki 100'e yakın diyelim bir geminin hareketli halde devam etmesini göstermektedir. Dolayısıyla yoğun bir deniz trafiğine sahip bölgedir diyebiliriz.
1: NTV Radyo.
2: Dış gündemle devam edelim. Amerika, İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Hürmüz Boğazı çevresi hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı karşı saldırı konusunda uyarsa da Tahran, bölgedeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı başlattı.
3: İran misilleme yaparsa daha büyük ve daha sert saldırılar düzenleriz. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. ABD güçleri bir kez daha İran'a saldırdı. Trump konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarını hedef aldığını duyurdu. Saldırıların İran'ın boğaza yeniden mayın döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne füze atmasına misilleme olduğunu savundu. İran'a henüz en büyük saldırıyı ise düzenlemediklerini iddia etti. Trump Fox News kanalına da konuştu. İran'la Haziran'da varılan ateşkes mutabakatına değindi. Onlarla yapılan bir anlaşmanın üzerine yazıldığı kağıt kadar bile değeri yok. Onlara bugüne kadar pek çok şans vermiştik dedi. ABD saldırılarında İran'ın çok sayıda bölgesi hedef alındı. Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunerek'te patlama sesleri duyuldu. Fırlatılan mühimmatlardan biri Sirik yakınlarında bir düğünün yapıldığı bölgeye isabet etti. Can kayıpları var. Onlarca kişi ise ağır yaralı. Kirman eyaletindeki Jiroft Havaalanı da ABD tarafından hedef alınan noktalardan biri oldu. İran devrim muhafızları ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığını ve saldırılara sert karşılık vereceklerini belirtti. Bu açıklamaların ardından İran medyası ordu güçlerinin ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı başlattığını yazdı. Devrim muhafızları Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Amerikan üslerine füze ve dronlarla saldırdıklarını duyurdu. İran füzeleri Ürdün semalarında da görüldü. Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kentine saldırı düzenlendiği, çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğü iddia edildi. ABD'li yetkililer ise can kaybı iddiasını yalanladı. Dronlarla hedef alınan ülkelerden bir diğeri ise Bahreyn oldu. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin drone saldırısına karşı devreye girdiğini açıkladı.
2: Amerika'nın baskısı İran'da yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için de yeni engeller yarattı. Uluslararası sınavların iptal edilmesiyle öğrenciler sınava girebilmek için Türkiye ve Ermenistan'a yöneliyor.
4: Amerika'nın İran'a karşı genişlettiği yaptırımlar, ülke ekonomisinin yanı sıra yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencileri de etkiliyor. İran'da uluslararası sınavlara erişim artık daha da zor. Amerikan merkezli sınav kuruluşu ETS, TOEFL ve GRE gibi yurt dışında İngilizce akademik eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik sınavları ve randevuları iptal etti. Çevrim içi dil testi Duolingo'da yaptırımlara işaret ederek bu ay itibarıyla İran vatandaşlarına yönelik İngilizce sınav hizmetini süresiz askıya aldı. Trump yönetimi geçen hafta İran'a karşı bir dizi yeni yaptırım açıklamıştı. Önceki Amerikan yaptırımlarında eğitim hizmetlerinin devam etmesine izin veren muafiyetler bulunuyordu. Ancak yeni yaptırımlarla bu muafiyetler de kaldırıldı. Sınavları iptal edilen öğrenciler şimdi başka ülkelere gitmek zorunda. Amerikan New York Times gazetesine göre bunun için öne çıkan adreslerden biri Türkiye. İranlı öğrenciler sınavlara girebilmek için Türkiye veya Ermenistan'a gitmeyi planlıyor. Ancak İran'daki derinleşen ekonomik kriz bu yolculuğu da birçok öğrenci için karşılanamaz hale getiriyor. Gazeteye konuşan İranlı öğrenciler, yaptırımların özellikle dış dünya ile ilişki kurmak isteyen İranlıları vurduğunu belirtti. Kimi öğrenciler Tahran'daki rejimi eleştirenlerin Batı ile ilişki kurmaya önem verdiğini, ancak son yaptırımlar nedeniyle İranlıların bu konuda darbe aldığını ifade etti.
2: Almanya-Rusya hattında da tansiyon çok yüksek. Az sonra buna dair de bir canlı bağlantı yapacağız Almanya'ya. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. KYK yurtlarında fiyat oda tipine göre 1000 lirayla 1590 lira arasında olacak. Geçtiğimiz yıl fiyatlar 725 ila 1250 lira arasında değişiyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurtlarda ise bu fiyat 2100 lira olarak belirlendi. Yurtlara yönelik başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Almanya ve Rusya hattında tansiyon çok yüksek dedik. Alman hükümeti geçen ay Leipzig havalimanında bulunan patlayıcı yüklü drondan Rusya'yı sorumlu tuttu. Moskova'ya yönelik diplomatik adımlar attı. Avrupa'dan da Berlin'e destek geldi. Rusya ise suçlamaları reddediyor. Şimdi ayrıntıları Almanya'dan Deutsche Welle'den Muhammed Kafadar'dan alacağız.
5: Aslında son derece ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Bahsettiğim gibi Ağustos başında Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü drone bulunmuştu. Kimse yaralanmamış, patlayıcı kontrollü şekilde imha edilmişti. Dün hem İçişleri hem Dışişleri Bakanları Almanya'nın aynı anda kameralar karşısına çıktılar ve resmen Rusya'yı suçladılar bu olayın arkasında. Yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Rusya'nın olduğuna ikna olduklarını ifade ettiler. Ellerinde kanıt bulunduğunda söylediler. Ancak bu kanıtları elbette şu aşamada kamuoyuyla paylaşmadılar. Avrupa Birliği'nden, NATO'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, pek çok ülkeden Berlin'e peş peşe destek açıklamaları geldi. Yanınızdayız, savunmanızda, Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı koymanızda sizin yanınızdayız ifadeleri kullanıldı. Tabii Rusya bu olayın arkasında olduğu iddiasını reddediyor. Seçimlere göndermede bulunuyor. Bu hafta sonu pazar günü Almanya'da kritik bir eyalette seçim var. Rusya yanlısı ve Ukrayna karşıtı bir parti, aşırı sağcı AfD seçimleri alacak gibi gözüküyor. Ve Rusya tarafından Moskova'dan yapılan açıklamada buna göndermede bulunarak kısacası hükümete kendi başarısızlığınızı örtmek için böyle bir bahaneyle karşımıza çıkıyorsunuz ifadesi kullanılıyor. Almanya aslında çok uzun süredir Rusya'nın hibrit saldırılarının hedefinde olduğunu iddia ediyordu. Ancak daha önce hiç bu kadar net ifadelerle Moskova'yı suçlamamışlardı. Leipzig Havalimanı oldukça önemli bir nokta. Çünkü Ukrayna'ya gönderilen silahlar, Batı yardımları, Amerika'nın, NATO'nun, başka ülkelerin Ukrayna'ya sevk ettiği silahlar bu havalimanından taşınıyorlar. Bu nedenle buranın hedef alınmış olması da oldukça dikkat çekici gözüküyor.
2: Muhammed Kafadar'ın notlarını dinledik. İzmir'de köpek saldırısına uğrayan çocuğun yüzünde kalıcı yara izleri oluşmuştu. Mahkeme bu izlerin estetikle dahi geçmeyeceğini ve çocuğun ekonomik geleceğini etkileyebileceğini açıkladı. Hayvan sahibinin 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.
6: Köpek saldırısı sonucu yüzünde kalıcı izler oluştu. Çocuğu ısıran köpeğin sahibi 1 milyon 200 bin lira tazminat ödeyecek.
7: Bu kalıcı hasarın da maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporları kanıtlanmış oluyor. Mahkemede bu olayı ve estetikle dahi izinin geçmeyeceğini öngörerek 11 yaşında olan müvekkilimize maddi ve manevi tazminata hükmediyor.
6: Olay 3 yıl önce İzmir'in Menderes ilçesinde meydana geldi. 11 yaşındaki çocuk marketten dönerken sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Japon Akita cinsi köpek çocuğun yüzünde kalıcı yara izlerine neden oldu. 2024 yılında köpeğin sahibine maddi ve manevi tazminat davası açıldı. Çocuğun yüzündeki izlerin estetikle dahi geçmeyeceği, ekonomik geleceğini de etkileyebileceği belirlendi. Bu nedenle mahkeme hayvan sahibinin çocuğa 1 milyon 200 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
7: Burada hayvanlara ait bir karar değil bu. Direkt hayvanın sahibine hayvanın hukuki sorumluluğunu üstlenen kişiye verilen bir karar bu. Çünkü burada hayvana sahiplenen kişi hukuki anlamda da sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Yani sadece sevgi yetmiyor, aynı zamanda bakımı da üstlenmesi gerekiyor ve maalesef zarar vermeyecek şekilde onu eğitmesi gerekiyor.
1: NTV Radyo.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Reklam.
10: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
11: Ya, insanın içine huzur veriyor.
12: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden millilerin kupaya giden yolda bir sonraki rakibi Almanya.
2: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonu'nun artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-14, ikinci seti de 25-16'lık skorla hanesine yazdırdı. Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olsa da rakibine 25-22 üstünü kuran Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
3: Mükemmel oynadığımızı söyleyemem. İlk iki set daha iyiydik. Ama üçüncü setteki oyunumuz biraz daha düşük seviyedeydi. Fakat ne olursa olsun en önemlisi kazanmaktı.
2: Karşılaşmaya ilk 6'da başlayan kaptan Eda Erdem bu yaz milli formayla ilk kez sahne aldığı maçı 9 sayıyla tamamladı. Millilerde Milsa Vargas 16, Zehra Güneş 12, Hande Baladın 10 sayı üretti.
3: Eda usta bir voleybolcu. Kariyerinde birçok önemli maç oynadı ama bugün duygusaldı. Çünkü milli formayla İstanbul'daki ilk maçına çıktı. Çok iyi oynadığını düşünüyorum. Onu uzun zamandır bekliyorduk. Takıma dönmesine çok sevindim. Şimdi 4 harika orta oyuncu arasından seçim yapmak zorundayım.
2: Avrupa Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdıran Sultanlar, Belçika'yı turnuva dışına iten Almanya ile eşleşti. Sultanlar yarı finale yükselmeleri halinde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Almanya çeyrek final karşılaşması yarın saat 19'da başlayacak.
1: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer 2025 yılının Mart ayından beri takımı çalıştıran teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada kulübümüzün menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık ifadeleri kullanıldı. Bordo Mavili kulübün başında 62 maça çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadığı Türkiye Kupası şampiyonu oldu. 48 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a 4-0 yenildikleri maçın ardından da istifa etmiş, bu talep yönetim kurulu tarafından kabul edilmemişti. Karadeniz temsilcisinde Fatih Tekke dönemi Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından sona erdi. Trabzonspor yeni teknik direktörüyle sözleşme imzalayana kadar takımın başında eski çalıştırıcılardan Hüseyin Cimşir görev yapacak. Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Geride kalan sezonu Como'da geçiren Brezilyalı stoper bu sezonda İtalya'da mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye katılmıştı. Sarı lacivertli formayı sadece 5 resmi maçta giyen Diego Carlos'un 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü ile de yolların ayrılacağını açıkladı. Galatasaray santrafor mevkiini Deniz Gül'le takviye etti. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Galatasaray bu transfer için Porto'ya 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Anlaşmaya göre sonraki satıştan elde edilecek payın %10'u da Portekiz ekibinde olacak. Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Deniz Gül ise sezon başına 1,5 milyon euro kazanacak. 22 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon 44 maçta oynadı, 7 gol ve 2 asist kaydetti. Milli futbolcu Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarının ikinci yarılarında oyuna dahil olmuştu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
5: NTV Ekonomi başlıyor.

0: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, İstanbul Ticaret Odası dün İstanbul'un Ağustos enflasyonunu açıkladı. Aylık enflasyon %1,66 olmuştu. Bugün de aylık fiyat değişimleri açıklandı. Geçen ay fiyatı en çok artan ve düşen ürünler geldi ekranlarınıza. Şeftali fiyatı en çok düşenler arasında birinci sırada %51,39 ile onu üzüm, limon, erik ve kavun takip ediyor. Yani ilk beşi İstanbul'da Ağustos'ta fiyatı en çok düşen ilk beşi gördüğünüz gibi meyveler oluşturdu. Fiyatı en çok artanlara baktığımızda dershane ücretleri %51,39 ile birinci sırayı çekiyor ki bunun da mevsimsel olarak dershanelerin açılması şeklinde bu aya yansıdığını görüyoruz. Altın mücevherat %13,33, salatalık %11 artmış fiyatı, akaryakıt burada benzin vurgulanıyor %10,68, badana ve boya malzemeleri yine %9,39 ile mevsimsel bir artışa işaret ediyor büyük ihtimalle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekonomistleri deprem bölgesindeki konut piyasasını inceledi. Bölgedeki konut arzının artmasıyla kiralardaki artış hızının düştüğü ifade edildi. Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinin Türkiye genelindeki yapı kullanım izinlerinden aldığı pay deprem öncesinde ortalama %12 civarındayken 2025 yılında %20'nin üzerine çıktı. Bu durum bölgedeki inşaat faaliyetlerinin nedenli büyük bir ivmeyle sürdürüldüğünü ortaya koydu. Deprem bölgesinde artan konut arzı ve geri göç dalgası kira enflasyonunu baskılamaya başladı. Bölgedeki imar faaliyetleriyle ivme kazanan arz artışının ülke genelinde ve çevre illerde de kiralık konut piyasasını rahatlatması bekleniyor. Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme başvuruları sona erdi. Düzenleme kapsamında yarım trilyonluk borç yapılandırıldı. 72 aya kadar düşük faizli taksitlendirme imkanından 705.262 borçlu yararlandı. Toplam 531 milyar 540 milyon 500 bin 676 lira tutarındaki borç taksitlendirildi. Başvurusu kabul edilen mükelleflerin ilk taksit ödemesini 30 Eylül'e kadar yapması gerekiyor. Sonraki ödemelerse oluşturulan ödeme planındaki tarihlere göre gerçekleştirilecek. Taksitlendirmenin ihlal edilmemesi için taksitlerin her ay düzenli olarak süresinde ödenmesi gerekiyor. Otomotiv pazarı Ağustos ayında sert daraldı. Toplam pazarda gerileme %20'yi geçti. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Ağustos ayında %20,28 daraldı. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,1 daralarak 61.529 adet oldu. Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda satışlar %12 geriledi. Aynı dönemde sadece otomobil grubundaki geri çekilme ise %13'ü aştı. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırıları fiyatlanıyor. Brent petrol 95 doları geçti. Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesine indi.
1: Amerika Birleşik Devletleri vurdu, İran karşılık verdi. Piyasalar yeniden dalgalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması küresel petrol arzına yönelik endişeleri arttırdı. Piyasalarda Hürmüz'deki akışın kesintiye uğrayıp uğramayacağı izlenirken petrol yükseldi. Brent petrolde günlük artış %8'i geçti. varil fiyatı yeniden 95 doları aştı.
2: 95 dolar seviyesinin kritik bir seviye olduğunu paylaşmıştık geçtiğimiz haftada. Yine o seviyeye geldik. Bu seviyenin üzerine çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusu aslında bizim piyasaların nereye gideceğini gösterecek bize. 95 doların üzerine çıkması demek artık burada savaşın yeniden başlayacağı ve bir süre daha savaşın devam edeceği, petrol fiyatlarının daha da yukarılara gidebileceği sinyalini verir bize.
1: 4 gündür gerileyen altın fiyatları çatışmaların hızlanmasıyla düşüşünü sürdürdü. Ons altında 4.300 dolarda seviyeler göründü. Bu aynı zamanda 7 Ağustos'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. İçeride gram altında 6.600 liralı seviyeler takip edildi. Gramda haftalık kayıp %7'nin üzerinde.
2: Faizler bu kadar yüksekken altının yukarı gitmesi beklenmez. Daha yukarı faizler yükseliyor. Petrol yeniden yukarıya gitmeye başladı. Bu da doğal olarak altın tarafında baskıyı getiriyor beraberinde. Burada daha geri çekilmeleri görebilir miyiz? Evet, faizler daha yukarı giderse, dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıkarsa daha da fazla geri çekilmeyi görebiliriz.
0: Sırada piyasalar var. Öncelikle borsada BIST 100 endeksi şu dakikalarda %2,11 kayıpla 13.928 puan seviyelerinde. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeler buralar değerli izleyenler. 13.920, 13.923 şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviyeler. İşlem hacmi 64-65 milyar lira, 70 milyar lira civarında. Borsada en azından işlem hacminin böyle bir geri çekilmede düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinde %2'lik bir geri çekilme var. Gıda tarafında holdinglerde iletişim, petrokimya, sigorta, sanayi endeksi %2'ye yaklaşıyor. %1,5 puanla 2 arasında, %1,5 ile 2 arasında düşüşler var. Ulaştırmada da yine %1,3'lük bir geri çekilme var. Ticaret endeksinde de %1'e dayanmış durumda. Yani satıcılı bir seyir, artı tarafta olan alt endekste bulunmadığını belirtelim. Artı tarafa ise açılıştan itibaren hiç geçmedi. 14.229 puan açılış seviyesi üzerine, hiç dünkü kapanış seviyesinin üzerine hiç çıkmadı. Borsada BIST 100 endeksi uluslararası piyasalardaki olumsuz seyrin bize de içeriye de yansıdığını söyleyebiliriz. Şöyle bir baktığımız zaman kripto para evreninde de satışlar var. Bitcoin 77 bin dolara doğru geri çekilmiş durumda. 76 bin dolara doğru geri çekilmiş durumda. Ethereum 2400 doların üzerinde tutunuyordu. Altına sarktı. Ripple'da da yine %2,5'un üzerinde bir kayıp var. Orada da hissediliyor satış baskısı. Avrupa borsalarında şöyle baktığımız zaman yarım puan civarında Almanya'da biraz daha fazla yarım puan civarında kayıplara var. Amerikan vadeli işlemlerinde tekrar yarım puanlık kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Sebebi büyük oranda Amerika'da tahvil faizlerinin %4,8'lere ulaşması, 4,81 olması. Orada sabah yayınımızda da konuşmuştuk. Birçok etken var Amerika'da tahvil faizlerini yukarıya iten. Bu da dolara değer kazandırıyor. Dolar endeksi 99,8'lere geldi. 100 endeks seviyesine yaklaştı. Euro dolar karşısında 1.1575'lere doğru geri çekildi. Sterlinde 1.35'te. Yurt içinde ise dolar Türk lirası karşısında 48 lira 29 kuruş. Euro 55 lira 93 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarına baktığımız zaman elbette orada da bir geri çekilme var. Altında yaklaşık olarak yarım puan 4.310 dolara kadar geri çekildi. Sabah saatlerinde en düşük gördüğümüz seviye bugün için 4.304 dolardı. Şu ana kadar üzerinde tutunmayı başarmış gibi görünüyor altının ons fiyatı, ama satış baskısının orada da hissedildiğini söylememiz lazım. Petrol fiyatları 96,7 dolara kadar çıktıktan sonra bir miktar gevşedi. Şu sıralarda 94 dolar, 93,9, 94 dolarda yaklaşık yarım puan kadar aşağıda önceki kapanışına göre. Yurt içinde altın fiyatları da gelsin hemen ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.692 lira. Dışarıya paralel gördüğünüz gibi çeyrek altında 11.000 liranın hemen altında işlem görüyor. Şimdi Pusula Yatırım baş ekonomisti doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Filiz Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş buldum Murat Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Tahvil faizleri yükselişiyle beraber faizler gösterge, faizler bir tarafa, merkez bankaları faiz arttıracak, hem Avrupa'sı hem Amerika'sı hem Japonya'sı Eylül ayı itibariyle. Yani biraz ortalık karışmış gibi görünüyor. Özellikle uluslararası piyasalarda bunun dolar endeksine yansıdığını görüyoruz. Altına yansıdığını görüyoruz ve riskli yatırım araçlarına yansıdığını görüyoruz. Bizim içerideki durum da bu mudur? Bütün tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Tabii Murat Bey, aslında haklısınız. Yani tarihsel olarak da baktığımızda Eylül ayları zaten çok iyi geçen aylar değil. Fakat bu seneye özel olumsuz ya da bir diğer de işte volatil diyelim. Ben daha çok volatil geçme ihtimalini çok daha güçlü görüyorum. Volatil geçme sebebi oldukça fazla. Bir kere bir, zaten tahvil faizlerinde son dönemde tahvil piyasasında son bir aydır istemediğimiz seviyeler vardı. Orada özellikle fitili son FOMC toplantısında Kevin Warsh'un konuşması ateşlemişti. 30 yıllıklarda bir yukarı gidiş görmüştük ve o endişeler daha da artmıştı. Yani tahvil tarafında hem hükümetlerin borçlarının olması, mali yükümlülüklerinin, bütçe açıklarının çok güçlü olması, özel şirketler tarafında yapay zeka kaynaklı hükümetlere neredeyse rakip olacak şekilde güçlü bir borçlanma isteğinin olması, öte taraftan petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonun yukarıda kalacağı fiyatlamasının buraya etki ediyor olması, yine Warsh'un yarattığı Fed belirsizliğiyle birlikte vade priminin artması gibi, belirsizlik priminin artması gibi nedenlerle çok güçlü bir şekilde tahvil faizlerine bir yukarı gidiş gördük. Fakat sonrasında özellikle bu Amerika'nın Scott Bessent'in attığı adımlarla bir miktar orada özellikle petrol fiyatlarında biraz gerilemeyle biraz bir geri çekilme, geçen hafta bir sakinlik görmüştük. Fakat bu hafta savaşın yeniden alevlenmesi, petrol fiyatlarının yukarı gitmesi ve dolayısıyla enflasyon yukarıda kalacak. Başta Fed olmak üzere büyük merkez bankaları faiz artırmak zorunda kalacak fiyatlaması. Bir de üstüne geçen hafta Jackson Hole'da çok şahin konuşan, piyasanın beklentisinin ötesinde şahin konuşan ki tırnak içerisinde. Evet şahin konuştu ama bence bu şahin konuşmanın gerekçesini ben hala tepki fonksiyonunda enflasyon kaynaklı olduğu kanaatinde değilim. Tahvil piyasasındaki yangını önlemek adına Fed'in en az bir faiz artışını göze aldı olarak değerlendiriyorum. Bunu da geri gelmişken belirteyim. Dolayısıyla Şahin Fed'le birlikte Eylül ayında faiz artırla birlikte tahvil faizlerinin artışı gördük. Dünkü hareketle birlikte petrol fiyatları yeniden 96-97 dolarlara gelince yeniden 10 yıllıklarda hemen hemen bütün ülkelerde biz tarihi rekor seviyeleri görüyoruz. Şimdi burada sıkıntı şu Murat Bey, yani bir takım adımlar atılıyor olsa da hükümetler tarafında bu tahvil piyasasındaki yangını ne kadar söndürebilir orası soru işareti. Amerika'da gördük yani uzun vadeli tahvil geri alımını artırdılar, olmadı. Bir piyasaya haber sağladılar, işte 1 trilyon dolarlık hazine genel hesabını gerekirse kullanırız dediler. Orada da çok büyük etkiyi görmedik. Onun için burada ne olması lazım? Acaba bu tahvil piyasasındaki yangın sönebilir mi? Çok kolay gibi görünmüyor. Yani bir kere bir önce bu savaşın birazcık alevinin azalması lazım. Petrol fiyatlarının aşağı gelmesi lazım. Dolayısıyla bir merkez bankalarının faiz en azından artışlarının daha azaldığı bir süreç olması lazım. Kısa vadede zaten bütçe açıkları mali tarafta hızlı bir düzelme beklemiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Fed sırf bu nedenle Eylül ayında piyasayı ikna edip Fed belirsizliğini kaldırmak için atabilir. Dolayısıyla bize geldiğimizde bugün borsada artık 14.000'in altındayız. 13.980'in altındayız. Peki neden bu satış var? Bu anlattığım küreseldeki nedenlerle birlikte biliyorsunuz bizde hafta sonu SPK'nın bir fon düzenlemesi geldi. Fon düzenlemesinin etkilerini görüyoruz ve piyasadan aldığım bilgilere göre fon yöneticileri de anlamaya çalışıyorlar. Henüz tam anlaşılamayan noktalar da var. Onun için hisseler tarafında bu birazcık panik satışta diyebiliriz. Bir de şu var. Bazı fonlardan çok güçlü çıkışlar var. Bazı önemli fonlarda çok güçlü düşüşler var. Onun getirdiği bir panik satışı da var bugün. Ekstra özel bir gün diyebilirim. Tüm bunlarla birlikte Borsa İstanbul tarafında baskı var. Tabii şu var. Şimdi yarın enflasyon gelecek. Beklenti altı gelse de artık bu petrol fiyatıyla Eylül'de bir faiz indirimini bence hiç beklememek lazım. Ekim'e bile bir soru işareti koymak gerekebilir eğer böyle giderse. Bunun da baskısını görüyoruz Borsa İstanbul tarafında.
0: Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz Hocam, çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler. Bizleri bilgilendirdiniz. Yayınımıza katıldığınız için mutlu günler diliyorum.
3: İyi yayınlar Murat Bey.
0: Değerli izleyenler, Filiz Er Yılmaz'ın da, Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'ın da altını çizdiği üzere bir de yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Bugün hem yurt dışının etkisi hem de yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon düzenlemesi sonrasında bir adaptasyon süreci ne yapacağına karar vermeye ya da nasıl yorumlayacağına karar vermeye çalışıyor piyasa uzmanları. Onun da etkisi var satışlarda. Yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Bu enflasyon rakamlarında tahminler %1,8 ila %2 arasında değişiyor. Aşağıda 1,8 yukarıda %2 arasında. Yarın yine biz de elbette gelişmeler sürdükçe enflasyon rakamlarıyla da karşınızda olacağız. Ama şimdilik veda etme zamanı. Hoşçakalınız.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Çok zengin ha.
2: Ve?
3: Mehmet'imiz bekar.
2: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
4: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
2: Evleneceksin yani.
5: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
6: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Kılıçoğlu'yla Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek değerlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara denizinde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Eylül kelimesi Süryanice üzüm anlamındaki Aylul kelimesinden gelir. Üzüm ayı bağ bozumu zamanıdır Eylül. Ayrıca Türkiye'nin güneyi için pekmez, kuzeyi için istavrit, Orta Anadolu içinse harman ayı olarak anılır. Güneşin son ışıklarında kışın yemek üzere sebze meyve kurutma, salça, reçel, marmelat yapma zamanıdır. Turşu kurulur, erişte kesilir, tarhana kurutulur. Mevsiminde beslenmek için Eylül ayının sebze ve meyvelerini hatırlayalım. Kuşburnu, ayva, yer fıstığı, mısır, taze fasulye, armut, elma, havuç, bal kabağı, kereviz, pırasa, alabaş, üzüm, nar, avokado, mandalina, bamya, Trabzon hurması. Eylül çiçeklerinden dağ karanfilinin Doğu Karadeniz'de yayladan dönüş zamanına atfen dön gel veya var git de denilen güz çiçeğinin açma zamanı. Kum zambağı da bu ay açar. Ve unutmadan Eylül ayı kuşların sonbahar geçişini gözleme zamanı. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Anadolu halk takviminde bugün küçük mihrican fırtınası. Bir hafta sonra da büyük mihrican fırtınası çıkar. Küçük mihrican fırtınası ilk güzün sembolü kabul edilir.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
3: Müzik arası.

0: Merhaba, Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere konuştu. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. NTV muhabiri Sibel Can, Cumhurbaşkanı'nın programını takip eden NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri ile Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını konuşacak. Sözü Ankara'ya bırakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 gün boyunca Kırgızistan'daydı. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında pek çok toplantıya katıldı. İkili görüşmeler yaptı. Kritik görüşmeler de vardı bu görüşmeler arasında. Türkiye'ye dönüş yolunda da uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. O ziyareti takip eden NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteli de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını konuşacağız. Pek çok görüşme yaptı dedik. İkili görüşmeler de buna dahil. Şüphesiz en dikkat çekeni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmedeydi. O görüşmede hangi başlıklar konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi nedir bu görüşmeye ilişkin?
2: Hemen aktaralım Sibel. Böyle önemli zirveler liderler arasında ikili temasların yapılması açısından da bir fırsat doğuruyor ve bölgede bu kadar sıcak konular varken elbette Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le yapılan bu görüşme önemliydi. Beklendiği gibi öncelikle Rusya-Ukrayna savaşı, orada gelinen son nokta ele alındı. Cumhurbaşkanı bu yönde soruları yanıtlarken dedi ki Türkiye bölgesindeki çatışmaların barışçıl yollarla çözümü konusunda rolleri üstleniyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya arasında savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de isteğimiz dedi. Aynı zamanda bunun Putin'in de beklentisi olduğunu söyledi. Bir an önce istiyoruz ki bu bölgede Rusya-Ukrayna arasındaki barış süreci gerçekleşsin ve bölgeye barış egemeni olsun. Bu savaşın hem bölgemiz hem de dünyamız hem de taraflar için bir hayırlı sonuç doğurmadığı ortada dedi. Putin'in de bu süreçten memnun olmadığını söyledi. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor dedi. Ve Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu Putin'e bir kez daha ifade etmiş Cumhurbaşkanı. Savaşın değil barışın kazanacağı bir gerçek. Bunun için de biz Türkiye olarak her türlü gayreti göstermeye hazırız dedi Sibel.
1: Şimdi bu son dönemde Karadeniz'e yönelik, Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılarda gündemde tartışma konusu. Son durumda Türkiye'de Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı konuyla ilgili. Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi oldu mu?
2: Evet, şöyle dedi. Yalnızca Türk bayraklı veya Türk işletmecilerin kullandığı gemiler değil, Karadeniz'deki bütün sivil deniz taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılması gerekiyor dedi. Taraflar arasında mücadelenin, sivillerin ve ticaretin güvenliğini ortadan kaldıracak bir noktaya taşındığını söyledi. Bu nedenle çok daha geniş bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu sorunu çözmemiz lazım. Çünkü artık Karadeniz'de seyir sefer güvenliği konusunda verilen zarar giderek katlanıyor. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi Cumhurbaşkanı. Ve tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini ve sorun daha da büyümeden bu konuda inisiyatif alınması gerektiğinin altını çizdi.
1: Yine önemli başlıklardan biri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Bu konuya ilişkin bir değerlendirmesi oldu mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Yeni ülkelerin yine bu anlaşmaya imza atacağı bir durum söz konusu olabilir mi?
2: İki gün önce biliyorsun İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında bu Mekke İttifakı'nda yer alan ülkelerin bakanları bir toplantı yapmıştı. Buna değindi Cumhurbaşkanı. İstanbul'da gerçekleştirilen bu toplantı çok çok önemli. Bu ittifakın ilk ve somut adımını atmak için strateji, siyaset, askeri komite toplantılarının yapıldığının altını çizdi. Üç ülkeden Dışişleri Bakanları, Milli Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları bir araya geldi bu toplantıda. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye burada bir an önce somut adımlar atılması yönündeki yaklaşımlarımızı dile getirdik dedi ve teknik olarak yapılması gereken konular görüşülmüş. Cumhurbaşkanı dedi ki bunların başında tabii ki sekreteryanın kurulması ve işlerlik kazandırılması gerekiyor. O çalışmalar yapılıyor dedi. Askeri ve siyasi konuların ele alınması gerekiyor bu organizmalar oluşturulduktan sonra dedi. Savunma sanayinin önemli bir işbirliği alanı olduğunun altını çizdi. Askeri operasyonel işbirliği alanı kapsamında askeri eğitimler, askeri standartizasyon, askeri tehdit imkan ve kabiliyetlerinin paylaşılması gibi pek çok teknik alt başlıklar bu komitelerde ele alınacakmış. Bunlar hangi zamanlamayla hayata geçirilecek onun kararlarını aldık dedi. ve bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var dedi. Gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifaka eleştirmesine zorlaştırıyor dedi Cumhurbaşkanı. Sen de biliyorsun Yunanistan, Rum kesimi, İsrail özellikle bu ittifaka Hindistan karşı ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı dedi ki biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz.
1: Gelelim iç siyasete. Şüphesiz en önemli başlıklardan biri terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasa mecliste kabul edildi, geçti. Şimdi gözler silah bırakma sürecine çevrildi. Bununla ilgili bir takvimden bahsetti mi Cumhurbaşkanı?
2: Evet, bunu da sorduk. Cumhurbaşkanı önemli bir cümle etti Sibel. Dedi ki terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz ve olaya öyle bakıyoruz dedi. Devlet olarak elbette bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlar şu anda eşgüdüm içinde çalışıyor dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan takip kurulunun adımlar atacağını söyledi. Yasada tanımlanan görevler çerçevesinde bu adımlar atılacak dedi. Bugün gelinen noktada meclisin ortaya koyduğu mutabakatın çok kıymetli olduğunu söyledi. Yasanın uygulanmaya başlaması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekiyor dedi. Süreçlerin adım adım ilerleyeceğini söyledi. Bütün her şeyle dar kalıplara hapsetmiyoruz biz bunu dedi. Bu yönde bir rahatlık söz konusu dedi. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaştıklarının altını çizdi. Milletimiz de terörsüz Türkiye desteğini ortaya koymuştur. Provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir. Yani bu süreç zaman zaman provokasyonlara açık olabilir. O nedenle de sürecin çok uzamaması gerekir. Meclis başkanımız dahil olmak üzere grup başkanlarımız her türlü hassasiyeti gösteriyor ve kararlılıkla bu adımlar atılacak dedi.
1: Şimdi bu konuyla ilgili kritik bir gelişme de Suriye'de yaşanmıştı. Ankara bu süreci terörsüz Türkiye ya da terörsüz bölge olarak tanımlıyor. Bu kapsamda da Suriye fesih kararını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeyi nasıl değerlendirdi?
2: Kardeş Suriye halkı adına bu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz dedi. Alınan kararla bu entegrasyonun sağlanmasıyla ilgili. Kararın sahada uygulanmasına hem Suriye hükümeti takip edecek hem de Suriye ile en uzun sınır komşusu olarak biz takip edeceğiz dedi. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasına çok arzu ediyoruz dedi. Suriye'nin sürdürülebilir kalkınma ve kapasite artışı için de bu entegrasyonun önemli olduğunun altını çizdi. Ahmet Şara çok zor süreçleri başarıyla yönetiyor dedi. Bunun dışında bu gelişmelerin yani bu entegrasyon sürecinin bölgede yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi. Terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı dedi.
1: Türkiye-ABD ilişkilerine baktığımızda orada cevap bekleyen bir soru var. O da Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? Bununla ilgili bir değerlendirmesi oldu mu Cumhurbaşkanı?
2: Bununla ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Özellikle bu biz dedi Putin'le yapılan görüşmede de bu konu gündeme gelmiş. Her konuyu ele aldık dedi. F-35 programının ortaklarından biriydi Türkiye biliyorsun. Bu program kapsamında da çok ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi Cumhurbaşkanı. Amerika'daki süreçlerin bir an önce sonuçlandırılmasını, tamamlanmasını ve bu meselenin geride bırakılmasını umuyoruz, bekliyoruz dedi. Ve tüm bu diplomatik çabaları yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten de vazgeçmiyoruz dedi. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini artırdığını söyledi. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur dedi. Belli ki bu konuda hem Rusya tarafıyla hem Amerika tarafıyla hem de S-400'lerin gönderileceği üçüncü bir ülkenin kim olacağı noktasında bir takım görüşmeler, sıcak görüşmeler devam ediyor. Ama henüz nihayetlenmemiş.
1: Türkiye-Yunanistan'a bakalım. İlişkiler arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Özellikle adaların silahlandırılması konusunda Ankara'nın ciddi tepkileri var. Bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi oldu mu Cumhurbaşkanı'nın?
2: Evet oldu. Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan'la ilgili değerlendirmesi şöyleydi. Aslında Türkiye'nin başından bu yana bu konuya bakış açısıyla ilgili mesajlar verdi. Yani aynı noktadaydı. Dedi ki bize düşen nedir? Yani eğer bu gerginliği, adaların silahlandırılması ile ilgili ısrarı sürdürürlerse bize düşen nedir? Gereğini yapmaktır. Yunanistan'la biz her zaman iyi komşuluk ilişkileri temelinde yola devam etmek istiyoruz dedi. Kara parçamızdan şöyle hani kaçtan Yunanistan'a bir seslenseniz karşıda ses duyulur. Yani o kadar coğrafi anlamda yakınız ama biz her konuda bugüne kadar samimi olduk dedi. Yapıcı davranan taraf olduk fakat çoğu zaman iyi niyetimizin karşılığını göremedik dedi Cumhurbaşkanı. Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım dedi. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok ama kimseye de haklarını çiğnetmez dedi. Böyle bir uyarıda bulundu. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması, bunların çiğnenmesine kimseye bir faydasının olmayacağını belirtti. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir aciziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyordur dedi. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok iyi bir yol göstericidir dedi Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin bölgesinde barış, güvenlik ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini söyledi.
3: Şimdi iki günlük bir zirveden bahsediyoruz. Yoğun temasların yaşandığı, yoğun mesaisinin olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Genel olarak bu zirveye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi neydi peki?
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı aslında biliyorsun çok önemli bir teşkilat. 30 yıl önce kurulmuş ve bu 30 yılda 30 ülke ve uluslararası kuruluşu da bünyesinde toplayan bir teşkilat. Asya Pasifik, Orta Doğu son derece büyük bölgesel bir teşkilat. Ve bizim de aslına bakarsan yani toplam bu ülkelerin teşkilatın toplam 35 trilyon doları bulan bir ekonomik yapısı var. Oldukça büyük bir ekonomik yapı ve bu 4 milyarın üzerinde bir nüfusa hitap ediyor. Bizim de yaklaşık 150 milyar dolar civarında bu Şangay İşbirliği Örgütü içindeki ülkelerle ticaretimiz var. Doğu ile Batı arasındaki stratejik konumumuz açısından önemli. Bizim Şangay İşbirliği Teşkilatı ile Şangay Beşlisi ile ilişkilerimizi geliştirmemiz asla Batı'ya bir alternatif değil dedi Cumhurbaşkanı ve bu ilişkilerin geliştirilmesi noktasındaki kararlılığı da dile getirdi Sibel.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük ziyaretinin özeti böyleydi. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurtedi'ye sorduk, o da bize anlattı.
0: Evet, öğle bültenine devam edelim. Önemli gelişmeler var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yolcu feribotu faciasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışması sürerken bir deniz kazası haberi de sabaha karşı İstanbul'dan Silivri açıklarından geldi. Türk bayraklı iki ticari gemi sabah saat 3.26'da çarpıştı ve biri içindeki 10 personelle dakikalar içerisinde Marmara Denizi'ne gömüldü. NTV ekipleri sıcak duraklardan canlı yayınlarını sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının organize edildiği nokta Tekirdağ Marmara Ereğlisi. Orada Ali Ablay bizi bekliyor. Osman Terkan da mürettebat yakınlarının acılı bekleyişinin sürdüğü Silivri'de yayına hazır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kazada enkaza 4. günde ulaşıldı. Orada da Melike Şahin var. Birazdan bağlantılarımızla gelişmeleri aktaracağız. Ancak önce Ankara'dan gelen son dakika haberinin ayrıntılarını alalım. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ayrıntıyı Uraş Bingöl anlatacak. Uraş.
4: Günlerdir tartışılıyordu. Siyasetin son birkaç gündür en sıcak başlıklarından biri eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek hakkındaki iddialar. Gazeteci Murat Ağırel gündeme getirmişti. Gökçek ailesinin bir şirket kurduğunu, Hamak adında bir şirket kurduğunu ve bu şirket aracılığıyla yurt dışına para aktardığına ve gayrimenkul hareketli olduğuna yönelik iddialarda bulunmuştu. Dediğim gibi son 3-4 gündür gündemin sıcak başlıklarından biriydi. O iddiaları hemen biraz özetlemek gerekirse Düsseldorf'ta yaklaşık 4,5 milyon euro değerinde 18 daire aldığı, ayrıca Almanya'da başka bir ticari yatırım için 8,5 milyon euroluk sözleşme yaptığı iddiasını gündeme getirmişti. Son olarak da Ağrel

0: avukatı Nadi Türkaslan da eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Melik Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gökçek'ten de Osman Gökçek'ten bir açıklama geldi bu sabah. Son günlerdeki tartışmalara ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek şu ifadeleri kullandı. Kendisi ve ailesi hakkında daha önce çok sayıda suç duyurusu yapıldığını, ancak bu iddiaların suçlu bulunmadığını hatırlattı ve haklılık payı olduğu tespit edilirse adaletin vereceği kararı sonuna kadar saygı duyacağım açıklaması geldi Osman Gökçek'ten. Hamak adında bir aile şirketi gündeme gelmişti. İşte bu noktada da dediğim gibi günlerdir tartışılıyordu. Suç duyuruları da ardı ardına geldi. Cuma günü 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Büyükşehir eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçek ifadeye çağrıldı. Yine Murat Ayarel'in dinlendiği gibi Melik Gökçek de Cuma günü saat 16'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek.
1: Uraş Bingöl aktardı haberin ayrıntısını. Gelelim İstanbul'daki gemi kazasına. Silivri açıklarında dün gece saat 3-3.30 sularında iki ticari gemi çarpıştı. Biri battı. Bakın grafikte de görüyorsunuz. Gemilerden biri Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne girmiş. Diğeri Kocaeli'den İzmit Körfezi'nden yola çıkmış. Tam ortada Silivri açıklarında dün gece çarpıştılar. Gemilerden biri içindeki 10 mürettebatla birlikte birkaç dakika içerisinde Marmara Denizi'nde battı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. O çalışmaların koordine edildiği yere götüreceğiz şimdi sizi, Marmara Eylesi'ne. Ali Ablay yayına hazır. Ali.
2: Ahmet, kazanın yaşandığı Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden ilk yardım çağrısı alındığında saat 03.26'yı gösteriyordu. Diğer gemidense yardım çağrısı 03.41'de geldi. Arama kurtarma ekipleri saat 04.10 itibariyle arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Ve şu saat itibariyle 10. saatte de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son yapılan açıklamada 14 deniz unsuru, 2 helikopter ve 1 İHA'nın arama kurtarma çalışmalarına katıldığı açıklanmıştı. Bunlara ek olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi, TCG Karayel Hücum Botu da bölgeye intikal ettiler ve şu anda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii kazaya ilişkin birkaç bilgi verelim. Kaza saat 03.15 sıralarında olduğunu söylemiştik. Alsu gemisinin kaptanının verdiği bilgiye göre kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve şu anda bulunduğumuz Marmara Ereğlisi'ndeki kıyı emniyetinden de çok sayıda gemi bölgeye intikal etti. Burada gördüğünüz römörkörler sabah saat 9 sıralarında buradan ayrılmışlardı. Tekrar geri geldiler ve burada hazırda bekleyen birçok araç var ki bir gelişme olması halinde onlar da çalışmalara dahil olacaklar. Alsu gemisi kimyasal tankeri olarak bilinen bir tanker ve 90 metre uzunluğa sahip, 13 metre genişliğinde Kocaeli'den İzmir Ali Ağa'ya hareket ediyordu. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise 1990 yılında inşa edilmiş, 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde bir kuru yük gemisi ve Hatay'daki İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye hareket ediyordu ve 10 mürettebatı vardı. İşte zıt yönlerde yapılan bu yolculuk sırasında bir kaza yaşandı ve kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre bu gemi tam 11 dakika içerisinde battı. İçinde de 4199 ton rulo saç taşıyordu ve yüküyle birlikte 11 dakika içerisinde battı gemi. Ardından da ekipler arama kurtarma çalışmalarını başlattılar. 18 deniz mili açıkta yaşandı bu kaza. Yani karaya 35 kilometre bir mesafede meydana geldi. Kazanın ardından da çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Tabii Silivri'de de bir koordinasyon merkezi kuruldu. Fakat Marmara Ereğlisi'nden, İstanbul'dan, Kocaeli'den birçok ekip sevk edildi. Çok sayıda personel de şu an o bölgedeki kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir İHA var. İHA'da havada ve bölgeyi kontrol ediyor. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre geminin batmasının ardından bir filikayla bir bot bulundu ve can kurtarma

0: simitleri bulundu yüzeyde. Fakat geminin herhangi bir personeline şu an için rastlanamadı. Tabii Marmara Denizi'nin tam ortası diyebileceğimiz bir noktada yaşandı bu kaza. Yaklaşık 800-900 metre derinliğe sahip bir nokta. Orta Marmara Çukuru dediğimiz Marmara'nın en derin noktasında battığı değerlendiriliyor bu geminin. Tabii geminin bu kazanın yaşanmasına neyin neden olduğu şu an itibariyle bilinmiyor. Dümen mi kilitlendi veya bir elektronik arıza mı yaşandı? Buna dair net bir bilgi yok. Fakat Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından da yapılan bir açıklama var. Kazanın ardından gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla bir inceleme başlatıldı. Ve gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtlarının inceleneceği bilgisi paylaşıldı. Şu anda Marmara Ereğlisi'nde çok sayıda helikopter görüyoruz. Zaman zaman kıyı yönüne doğru da yaklaşıyorlar. Bölgeyi kontrol ediyorlar. Bu noktadan kıyı emniyetine bağlı römorkörler zaman zaman açılıp geri geliyorlar ve şu anda 14 deniz aracı, 2 helikopter, 1 İHA'nın katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fakat dediğimiz gibi geminin Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz bir noktada battığı ve 800-900 metre bir derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Tabii kazaya karışan al su gemisi de şu an kaza noktasından ayrılmadı. O gemide herhangi bir hasar oluşmadığı belirtiliyor. Batan geminin bulunması ve arama kurtarma çalışmaları için çalışmalar bölgede sürdürülüyor. Biz de Marmara Ereğlisi'nden takip ediyoruz.
1: 800-900 metre derinlik çok kolay olmayacaktır çalışmalar. O gemiye ulaşmak takipteyiz elbette. Ali Ablay hem kazaya ilişkin ayrıntıyı hem de arama çalışmalarındaki son durumu aktardı. Batan gemideki mürettebatın yakınları da Silivri'deler. Onlar da çalışmaları Silivri'de oluşturulan koordinasyon merkezinde takip ediyorlar. NTV ekibinden Osman Terkan o noktada. Osman.
2: Ahmet Arpat, kazanın üzerinden yaklaşık 10 saat geçti ve 8 saattir de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Daha şu an için bir MR'ye rastlanılmış değil. Yakınları burada kayıp mürettebatın, sen de belirttiğin girişte arkamda bir kriz merkezi oluşturuldu. O kriz merkezinin bulunduğu noktada bir çadır var. O çadıra şu anda girdiler ve saatlerdir de orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii şimdi her geçen dakika umutlar biraz daha kararıyor açıkçası. Çünkü Marmara Denizi çok geniş bir alanda arama tarama çalışmaları yapılıyor. İnsansız hava aracının bölgeye gönderilmesi tabii bu arama çalışmalarına çok büyük bir avantaj katıyor. Çünkü geniş bir alanı tarayabiliyorlar ve insansız hava aracından gelen bilgiler ışığında da deniz unsurları o bölgede, işaret edilen bölgede arama tarama çalışması yapıyor. Şimdi tabii deniz kuvvetlerine bağlı gemilerin bölgeye gönderildiğini biliyoruz. İnsansız hava aracıyla birlikte TCG Salih Reis bunlardan biri. Yine TCG Akın, şimdi sen de belirttin, yani 800-900 metrelik bir derinlikten bahsediliyor. Yani Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı, işte 10 mürettebatında muhtemelen içinde olduğu yönünde bir değerlendirme var. Evet, 900 metre aslında bu kurtarma çalışmalarını son derece zorlayacak bir derinlik. O nedenle TCG Akın gemisi, yani nedir özelliği? Kurtarma ve yedekleme gemisi. Hatta yani batan denizaltılarının kurtarılmasında görev yapması için envantere girmiş gemilerden biri. Yani TCG Akın bölgeye gidiyor. TCG Salih Reis fırkateyni bölgeye gidiyor. Yine TCG Osman Gazi gemisi. Bunun yanında dördüncü gemi de yine bu çalışmalara katılıyor. TCG Karayel hücum botu. O da şu an için bölgede. Yani ondan fazla gemi, helikopter zaten hali hazırda çalışmaların başladığı ilk dakikalar itibariyle bölgedeydi. Çarpışmanın battığı değerlendirilen geminin son irtibat kurulduğu tespit edilen o yerde arama çalışması yapıyor. Öyle ki sabaha karşı acil durum sinyalinin alınmasıyla birlikte de ekipler zaten bölgeye yönlendirilmişlerdi. Halen de dediğim gibi 10 saat olduğu 10 saattir bir iz yok. Sadece işte mürettebata ait olduğu düşünülen can kurtarma simitleri, botlar, bir filikaya rastlanıldı. O bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Aynı zamanda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olaya ilişkin, kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Şu anda bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı bu soruşturma dahilinde görev başındalar ve çok sayıda da arama kurtarma ekibi, sadece denize değil bizim bulunduğumuz Silivri sahiline de AFAD ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip, arama kurtarma ekibi de buradan çalışmaları yakinen takip ediyorlar. Tabii kayıp mürettebatın yakınları da umutla burada bekleyişlerini sürdürüyor.
1: Osman Terkan aktardı. Bir başka gemi faciasındaki son duruma bakacağız. Girne'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kayıp 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor ekipler. Batan geminin enkazının sanılandan daha derinde, 550 metrede olduğu belirlenmişti. Son bilgileri alacağız. NTV ekibinden Melike Şahin, kameraman Cüneyt Ali Horozal'la birlikte bizleri Girne Limanı'nda bekliyor. Melike, nedir son durum?
3: Evet Ahmet Arpat, Girne Limanı'ndaki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Facianın üzerinden 4 gün geçti. Bugün yeni bir gelişme var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gemiye ulaşıldığını açıkladı birkaç saat kadar önce. TCG Işın gemisi dün bölgeye intikal etmişti. Bugün de TCG Alemdar gemisi geldi. İkisinin de su altına 550 metre derinlikteki enkaza ulaşabilecek nitelikte ekipmanları mevcut. Onlar dün çalışmalarına başlamıştı ve bu sabah itibarıyla geminin enkazına ulaşıldığı, yerinin tespit edildiği, belirlendiği yetkili makamlar tarafından açıklandı. Peki bundan sonra ne olacak? ROV denilen bir cihaz var. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor, 2 robotik kolu bulunuyor. Bu cihazı suya indiriyorlar ve ardından da o geminin enkazının görüntülenmesi, konumunun belirlenmesi sağlanacak. Yani ne şekilde batmış olduğu, çünkü 514 metre derinlikte saptanmıştı daha öncesinde ama sürüklenmiş olduğu anlaşıldı. 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Ne şekilde şu anda denizin dibinde bulunduğu arama çalışmalarının devamı açısından belirleyici olacak. Ardından da o görüntüler gemideki özel ihtisaslı dalgıçlar tarafından değerlendirilecek ki o cihaz uzaktan kumandayla kontrol edilip hareket ettirilebiliyor. Kesme özelliği var, tutma, kaldırma özelliği var. Yani eğer cenazelerin varlığı tespit edilirse bu enkazlarda ki kazazedeler yakınlarının geminin salonunda kalmış olabileceğini ifade ediyorlar. O yönde beyanları vardı. Eğer cenazeler bulunursa enkazda onların TCG Işın ve TCG Alemdar gemisinin olanaklarıyla çıkarılabilmesi mümkün olabilecek. Bunlar ihtimaller dahilinde ama net bir şey söylemek mümkün olmuyor. Çünkü çok zorlu bir süreç bu derinlikteki bir enkazda hem arama çalışması yürütmek hem de oradan cenazeler eğer varsa bunları çıkarabilmek için o çalışmayı başlatmak, yürütmek oldukça zor. Ancak çalışmaların özellikle dün bu gemilerin buraya ulaşmasıyla birlikte farklı bir aşamaya ulaştığını söyleyelim. Ama yine de hala havadan da helikopterlerin de çalıştığını, yine onların da arama çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade etmiş olayım. Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den Mersin Taşucu Limanı'na hareket eden katamaran tipi tekne kalkıştan çok kısa süre sonra 20 dakika içinde su almış ve batmıştı. 8 kişi hayatını kaybetti bu faciada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşadığı en büyük deniz faciası olarak nitelendiriliyor. Aralarında çocukların da olduğu 20 yolcu kayıp. Kayıp yolcular aranıyor. Artık çalışmalar 4. gününde.
1: Melike Şahin aktardı son durumu. 8 kişinin hayatını kaybettiği Girne'deki gemi faciasından geriye acı dolu hikayeler kaldı. Can pazarının yaşandığı o dakikalarda anne ve babalar çocukları için fedakarca mücadele etti. Kendi canlarını hiçe sayarak ailelerini kurtaran Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş Mersin'de toprağa verildi.
4: Biri can yeleğini çıkarıp gazına giydirdi, Diğeri eşi ve çocuğunu kurtardıktan sonra can yediği almaya gittiği sırada kayboldu. Batan gemide aileleri için kendilerini feda eden uzman çavuş ve hastane personeli son yolculuğa uğurlandı. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli Gülcan Gürel, Girne açıklarında batan gemideydi. Babası, kız kardeşi ve kızı Tuğsem'le birlikte asker kardeşini ziyarete gitmişti. Panik sırasında bir tane can yediği bulabilen Gülcan Gürel, gemi batmaya başlayınca üzerindeki yedeği çıkararak 9 yaşındaki kızına giydirdi ve onu kardeşine emanet etti. Çocuğunu kurtaran anne dakikalar sonra dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Küçük kız, dedesi ve teyzesiyle birlikte ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Gülcan Gürel, görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Hayatını kaybedenler arasında uzman çavuş Fahri Ateş de vardı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla tatil yaptığı Kıbrıs'tan dönüyordu. Gemi alabora olunca ailesini geminin güvertesine çıkardı. Eşi ve çocuğuna can yediği bulmak için geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. 28 yaşındaki Fahri Ateş, Mersin Erdemli'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşi Ayça Ateş tabutun başından ayrılmadı. Fenalaşan babasına sağlık personeli müdahale etti. Batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Onlardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları anneleriyle yaptıkları son telefon görüşmesini anlattı.
5: Sabah konuştuk. Gemiye bindi, ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadı.
6: Saat 11 civarlarında babam aramış. Bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
4: Elmas Demir'in çocukları umutla iyi bir haber bekliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri dün akşam Hürmüz Boğazı'nın çevresine yoğun hava saldırısı yaptı. Axios haber sitesine göre 100'e yakın hedef vuruldu. Vurulan yerler arasında bir düğün de vardı. Düğünde 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Tahran, Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yapıldığını duyurdu.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırısını yaptı. Axios haber sitesine göre Hürmüz Boğazı çevresinde 100'e yakın hedef vuruldu. Son bombardıman 6 ayı geride bırakan savaşta sivil can kaybının görüldüğü saldırılardan biri oldu. İran Kızılayı'na göre Sirik'te bir düğün vuruldu. Saldırıda biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri savaşın ilk günü Minab'daki okulu vurmuş, büyük çoğunluğu çocuk, 160 sivil ölmüştü. Axios Amerikan ordusunun ilk kez İran devletine ait iki tankeri vurduğunu duyurdu. Amerikalı yetkililere göre bu hedef Trump yönetiminin yeni tankere karşılık tanker politikasına işaret ediyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı devrim muhafızlarının hedef alındığını açıkladı. Hava savunma ve radar sistemleri, mayın döşeme kapasitesi, iletişim altyapısıyla seyir füzesi ve drone fırlatma rampaları vuruldu. İran'ın Amerikan saldırılarına misillemesi gecikmedi. Tahran, Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'i hedef aldığını açıkladı. Devrim muhafızları, Ürdün'de çok sayıda Amerikan askerin öldürüldüğünü iddia etti. Ancak Ürdünlü ya da Amerikalı yetkililerden doğrulama gelmedi. Ürdün, 13 balistik füzenin hava sahasına girdiğini açıkladı. Füzelerden 10'u havada imha edilirken 3'ü açık alana düştü. Bahreyn'de İran dronlarının havada imha edildiğini açıkladı. Devrim muhafızları Erbil'deki Amerikan müsteride füze ve drone saldırısı yapıldığını, çok sayıda askerin öldüğünü duyurdu. Ancak bu saldırıya da doğrulama gelmedi. İran Kuveyt'te Ali Selam hava üssünün hedef alındığını açıkladı. Kuveyt başkentte bir binada yangın çıktığını ve söndürüldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saldırının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Trump basında çıkan iddiaların aksine yeni saldırılarla İran'ı müzakere masasına oturtmaya çalışmadığını söyledi. İran'ın hiçbir değeri olmadığını düşündüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamaması umrumda bile değil dedi. Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kontrolümüz altında olduğu ve ekonomisinin tamamen çöktüğü şu anki durumdan memnunum ifadesini kullandı. Trump mesajını İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak sorusuyla bitirdi.
1: Almanya, Leipzig havalimanındaki drone saldırısı girişimiyle ilgili Rusya'yı suçladı. Berlin'in tutumu Avrupa'dan destek görürken Rusya lideri Vladimir Putin'den suçlamalara sert tepki geldi. Olay Almanya'da yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde siyasi tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı.
7: Almanya'nın Leipzig havalimanında 4 Ağustos gecesi hareketli dakikalar yaşanmıştı. Ukrayna'ya ait askeri malzeme yüklü bir kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir İHA bulunmuş, havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı. Almanya bu saldırı girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı. Berlin'e göre sorumlu Rusya. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bunun Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit operasyonlarının bir parçası olduğunu savundu. Berlin yönetimi bununla da yetinmedi. Rusya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bonn kentindeki Rus Başkonsolosluğu'yla Berlin'deki Rusya evinin kapatılmasına karar verildi. Avrupa'dan Almanya'ya destek gecikmedi. Polonya, İtalya, İngiltere ve İsveç başta olmak üzere çok sayıda ülke Berlin'le dayanışma mesajı verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Almanya'nın yanında olduklarını açıkladı. Moskova ise Berlin'in iddialarını yalanladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameraların karşısına geçti. Almanya'nın attığı adımları ciddi bir hata olarak nitelendirdi. Putin, Moskova'yı suçlamak için sunulan kanıtların sahte olduğunu savundu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in iç politikadaki başarısızlığı nedeniyle konuyu gündeme getirdiğini söyledi. Gelişme Almanya'da 6 Eylül'deki Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimler öncesine denk geldi. Rusya ile daha yakın ilişkiler savunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD anketlerde önde gidiyor. AfD lideri Tino Kurupala hükümeti Moskova'yı suçlayarak çifte standart uygulamakla eleştiriyor.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Zelenski, hava yolu ve sigorta şirketlerini uyardı. Rus hava sahasının Ukrayna dronları nedeniyle tehlikeli olduğunu söyledi. Rus hava sahasının fiilen kapandığını belirtti. Savaştaki son durumu Kiev'den Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz, Zelenski ne mesajı verdi?
8: Zelenski dün yaptığı açıklamada Rus hava sahasının ve Rusya'daki hava alanlarının artık tamamen güvensiz hale geldiğini, artık tamamen tehlikeli hale geldiğini söyledi. Dolayısıyla Rusya'ya uçacak olan uluslararası hava yollarını Ukrayna İHA'larının sürekli olarak Rusya'yı hedef alması nedeniyle bu uçakların da tehlikelerle karşılaşacağı konusunda uyardı. Fakat Zelenski'nin bu açıklamasına daha sonra hemen Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bildiğimiz üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesindeydi. Bunun hemen ardından yaptığı açıklamada Zelenski'nin açıklamasıyla ilgili yanıt verdi. Putin şunu söyledi, yani ben öyle bir açıklama duymadım ama eğer o böyle bir açıklamayı, yani Zelenski'yi kastediyor, eğer yüksek sesle böyle bir açıklama yapmışsa o zaman bu devlet terörü anlamına gelir. Bir taraftan Ukrayna'nın kendisi bizimle müzakere etmek istiyor, bizimle masaya oturmak istiyor. Fakat biz eğer böyle terör yapılırsa biz böyle teröristlerle masaya oturmayız şeklinde açıklamada bulundu. Ve ayrıca eğer böyle bir trajedi meydana gelirse Rusya buna gereken karşılığı verecektir dedi. Tabii burada şimdi şöyle bir durum söz konusu. Zelenski açık bir şekilde biz bütün bu uçakları vuracağız demiyor. Fakat yani artık sorumluluk bizden gitti mesajı veriyor. Fakat tabii bu Zelenski'nin anlık bir açıklama mı yoksa Ukrayna'nın politikası mı bu şekilde olacak, o tabii pek belli değil. Fakat diğer devletlere baktığımız zaman, özellikle mesela Amerika'nın tutumuna baktığımızda, Rusya Maliye Bakanı Amerika'daki G20 zirvesine davet edilmiş durumda ve Amerika'da bunu şöyle açıkladı: Rusya ile müzakere etmeden Ukrayna savaşı bitirilemez dedi. Dolayısıyla bütün Batı dünyasının böyle bir tutumun arkasında duracağı pek tahmin edilemez. Dolayısıyla Zelenski'nin tutumuyla ilgili olarak ben de bu arada bunu Ukrayna makamlarına sordum. Henüz bir yanıt alamadım Zelenski'nin açıklamasıyla ilgili olarak. Fakat dolayısıyla Zelenski'nin bu açıklamasının kalıcı olarak Ukrayna'nın sabit yeni bir politikasına mı yansıtıp yansıtmadığını önümüzdeki günlerde anlamış olacağız. Savaştaki son durumla ilgili kısaca şunu söyleyebiliriz. Karşılıklı şiddet giderek artıyor. Bir seferinde hatta sen de sormuştun savaş cephe gerisine mi kayıyor diye şunu söyleyebiliriz. Savaş zaten 4 senedir cephe gerisini çok yoğun şekilde etkiliyor. Fakat şiddet son aylarda daha da artmış durumda. Bir taraftan Ukrayna'da Rusya'ya misillemelerde bulunuyor. Rusya'daki cephe gerisini çeşitli petrol tesislerini vuruyor, çeşitli altyapı tesislerini vuruyor. Rusya'da buna karşılık Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını epey arttırdı. Ukrayna'nın başkenti Kiev eskiden buraya hava saldırıları ağırlıklı olarak gece saatlerinde olurdu. Gündüz nispeten sakin geçerdi. Şimdi son birkaç gündür sürekli sirenler çalıyor ve sürekli o esnada hayat duruyor. Dolayısıyla şiddet giderek artıyor.
1: Deniz Berktay aktardı. Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine ilişkin katılım ve başarı istatistikleri belli oldu. Sonuçlar dikkat çekiyor. Test başarı oranları oldukça düşük. Ayrıntılara bakalım.
4: Akademi giriş sınavına ait veriler öğretmen adaylarının özellikle sayısal yetenek testinde zorlandığını ortaya koydu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AGS alt test sonuçlarına göre adayların 15 soruluk sözel yetenek testindeki ortalaması 8,3 net oldu. 15 soruluk sayısal yetenek testinde ise ortalama 3,4 nette kaldı. 30 soruluk eğitim bilimleri testinde ortalama 11,2 net kayda geçti. Öğretmenlik alan bilgisi testi verilerinde branşlara göre katılım sayıları da dikkat çekti. 61.068 adayda okul öncesi sınava en fazla adayın katıldığı alan oldu. En düşük katılımsa fizikte 2.509, kimyada 2.812 adayda gerçekleşti. Alan bilgisi testlerinde en yüksek ortalamalar rehberlikte 33,5 net, okul öncesinde 32,1 net ve özel eğitimde 31,7 net olarak kayıtlara geçti. Bazı branşlarda ortalamaların oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti. Matematik 13,6 net ortalamayla en düşük başarı ortalamasının görüldüğü alan olurken, bunu beden eğitimi 15,8 net ve fen bilimleri 16,5 nette izledi.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı gün kaldı. Dolayısıyla öğrencileri taşıyan binlerce okul servisi de trafiğe geri dönüyor. Peki, öğrencileri taşıyan bu servislerde güvenli yolculuk için neler olmalı? Velilerin dikkat etmesi gerekenler neler? Tuana Çiftçi konuyla yayına hazır. Sözü Tuana'ya bırakıyorum.
9: Ahmet, senin de belirttiğin gibi artık okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. 7 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıflar, 14 Eylül'de ise diğer kademedeki öğrenciler için ders zili çalacak. Tabii bu da binlerce okul servisinin yollara çıkması demek oluyor. Aslında çocukların canının emanet olduğu bu servislerde de hazırlıklar yapılıyor. Belli güvenlik önlemleri alınıyor. Peki bu güvenlik önlemleri neler? Yanımda konuğum İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar var. Tüm bu detayları konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldin.
10: Teşekkür ediyorum. Hoş buldum efendim.
9: Şimdi zaten hali hazırda bir okul servisinin içindeyiz. Güvenli bir yolculuk için serviste neler olması gerekiyor?
10: Öncelikle okul servis araçları yönetmenine uygun bir okul servis aracı olması gerekiyor. İşte öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Bakın her koltukta şu şekilde bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. Acil çıkış kapısının yanında yine bir acil çıkış kapısı da bu tarafta olacak. Bunlar okul servis aracı standartları. Sağ ve sol yanda ve üst tarafta 3 tane acil çıkış kapısı olacak. İşte öğrenci sayısını gösteren araçta kaç öğrenci olacak belirleyici bir tabela olacak. Aracın dış tarafları biraz sonra aşağı ineriz. Kameralar ile aracın ölü noktaları, kör noktaları kamera sistemiyle gösterilecek. Aynı zamanda acil çıkış ihtiyacı olduğunda bu acil çıkışları sağlayabilecek şeyler olacak. çekiçlerle acil çıkışları sağlayabilecek, böyle çıkış kapılarını acil durumlarda camları kırabilecek çekiçler olacak. Bunlar aracın içinde olması gereken güvenlik önlemleri.
9: Tabii dışında da bir bu kadar da İsterseniz güvenlik önlemleri var. Hemen bakalım. Onları da gösterelim. Özellikle de servis kapılarının nasıl açılıp kapandığına dair de gerekli önlemler var.
10: Bakın şöyle bir basamak, öğrencilerin araca iner binerken rahat bir şekilde inmesini binmesini sağlayacak bir basamak olacak. Aracın kapısı bu şekilde dışarıdan herhangi bir tehlike anında açılıp kapanır halde olacak. Dışarıdan kontrol edilir halde olacak. İçeride söylediğimiz gibi aracın kör noktalarını araç şoförü de gösterecek. Bir kamera düzeni olacak. Aynı şekilde yine aracın önünde de benzer kameralar olacak. Dolayısıyla bir de arka tarafına geçelim. Arka tarafında da dur levhası ve diğer şeyleri belirtelim.
9: Şimdi sadece tabii bunlar değil, veliler için sorgulaması gereken başka sorular da var. Örneğin şoförün ruhsatı var mı sorular. Tabii. Bunlarla ilgili velilere önerileriniz neler?
10: Şimdi İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001, 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar. Öncelikle bu araçlara, korsan araçlara öğrencilerini vermesinler. Çünkü o araçların şoförlerinin kimler olduğunu biz bilmiyoruz. Onların sağlık raporları, psikoteknik raporları, araçlarının muayeneleri vesaire var mı yok mu bunları bilmiyoruz. Ama bizim araçlarımız içeride olduğu gibi şoförlerimiz de aynı şekilde o güvenliği, o standardı sağlayan şoförlerdir.
9: Bir yandan da tabii hem içini gösterdik hem ön tarafı gösterdik. Servisin arkasında da olması gereken uyarı levhaları var. Şöyle şu tarafa doğru geçeyim.
10: Biz alıp indirip bindirdiğimizde kapı açıldığında şurada gördüğünüz gibi dur levhası. Arkadaki gelen trafiğe diyor ki burada ya öğrenci iniyor ya öğrenci biniyor. Karayolu trafik kanununa göre burada duracaksın. Aracın sağından solundan herhangi bir geçiş yapamazsın. Dolayısıyla buradan halkımızı da uyaralım, trafikteki vatandaşlarımızı da uyaralım. Aracın dur levhası yandığında aracın arkasında korna çalmadan trafik beklemek zorunda. Özellikle bakın biz böyle şeyler yaptırdık, stikerler yaptırdık, dikkat çekici. Motorlu sürücüler, motor sürücüleri aracın sağına soluna bunu düşünmeden giriş sağlıyorlar. Dolayısıyla bu da büyük bir tehlike oluşturuyor. Buradan motor sürücülerini de uyaralım. Servis aracının sağına soluna o şekilde girilmez. Arkada beklenir. Hem kendi güvenlikleri açısından hem de araçtaki çocukların güvenliği açısından. Çünkü o araçta bir akrabamız da olabilir, bir tanıdığımız da olabilir. Hatta kendi çocuğumuz da olabilir. Biz biraz trafikte saygı istiyoruz diğer şoförlerden.
9: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız
10: için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
9: Evet, okulların açılmasına artık kısa bir süre kaldı. Veliler bir yandan da okul alışverişi yaparken bir yandan da servis şoförleri de hazırlıklar yapılıyor. Bizler de servislerde nasıl güvenli olunur bunu konuştuk.
1: Tuana Çiftçi aktardı. Tanıtımları yayınlandığı günden bu yana merakla beklenen Tuzlu Kahve dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi 3 kategoride de birinci oldu. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
11: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
12: Yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosu ve özlenen aile bağlarını anlatan hikayesiyle merakla beklenen dizi Tuzlu Kahve ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Star'da ilk bölümüyle ekrana gelen dizi 3 kategoride de birinci oldu.
13: Ne? Mehmet Aydınoğlu.
14: Nereden çıktı bu Mehmet?
13: Denizden çıktı.
12: İlk bölümde yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla yollarının kesişmesiyle kendilerini beklenmedik bir hikayenin içinde buldu. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken Murat'ın Amerika'dan yeni dönen abi Mehmet'in yoluysa derinle kesişti.
15: Vay be.
12: Dizinin Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöğen'e, Eda Ece'den Sarp Apağ'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a uzanan renkli oyuncu kadrosu ilk bölüm öncesi NTV'de gece gündüz programına konuk oldu.
15: Senden eskilendim. 3 farklı aile tanıyacağız bu dizide.
16: Evet.
15: Birbirinden bambaşka ailelerin evlilik yoluyla kızlarını ve oğullarını evlendirmeleriyle bir araya gelmelerini anlatacağız esprili bir dille. Aileler çok tanımaya değer. İçlerinde bir sürü birbirinden ilginç karakterler barındırıyor.
17: Herkes o komikliğin içinde kendisinden bir parça bulacak. Aa bu dayım diyecek. Aa bu işte annem diyecek. Bu diyecek benim kardeşim diyecek. Orası güzel olan zaten.
18: Biz sette sürekli eğleniyoruz. Ya. Sürekli şarkı söylüyoruz birlikte. Hızlı kahvenin bütün güzel versiyonlarını yapıyoruz filan.
16: Ne güzel.
18: Hızlı kahve oldu.
16: Az tuzlu, kahve oldu. Çok kahve. Tuzlu, sade.
18: Muzlu kahve.
16: Uzun bir zaman sonra seyirci açısından da gerilmeden, daha böyle eğlenerek bir şey izleyeceklerini düşünüyorum. Onun için tüm hazırlıklar yapıldı. Kesinlikle bir eksik vardı. Hatta komedi artık hani yapılmıyor, yapılmayacak gibi bir düşünce vardı. Biz böyle daha böyle ara güzel bir aile komedisi tonunda bir şeyle geliyoruz.
12: Dizi Nevra Serezli ve Nebahat Çehre gibi usta oyuncuları da bir araya getiriyor.
19: Bizden çaldıklarıyla kendilerini saydırıyorlar.
20: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin.
19: Yüzsüzlükten botoksları tutmamış.
21: İnsanları çok özlem duyduğu, evinde böyle keyif yaparken kahveyi belki tuzlu diye şekerli içecekler ama çok da şekerler izleyecekler.
16: Neredesiniz siz bu hikayede?
19: Anneleriyim. Yalıda oturuyorum.
16: Allah daha ne olsun.
19: Yani. Daha ne olsun, tam bana layık. Oh, keyfini sürüyorum. Çok keyifliyim.
16: Ya.
19: Çok seveceğim bir anne tiplemesi. Çok detay vermeyeyim. Seyrederken anlaşılsın karakteri. Her şey çok yolunda.
22: Annemin kızıyım. Biz Nevra Hanım'la tanışıyoruz ama ilk defa birlikte çalışıyoruz ya, karşılıklı. Ve o kadar mutluyum ki ve çok da iyi anlaşıyoruz. Çok. Yani hakikaten ikinci annem gibi. Birinde dün havası, birinde
12: kopuyor tatlı bir savaş. Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizi sıcak bir aile komedisini ekrana taşıyor.
23: Annesinin, annesinin.
24: Bu işe başlarken çok iyi niyetle başladık bir kere. Onun için de bunun şu anda bereketini yaşıyoruz. Gerçekten televizyon tarihinde ilk defa böyle bir kadro bir araya gelmiş. Ve gerçekten birbirinden değerli çok iyi isimler var. Uzun zamandan beri televizyon ekranlarında komedi olmadığı için 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığı izleyebileceği bir iş yaptık.

Gram altın 6689, çeyrek altın 10965, tam altın 43728 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13911, BIST 30 16167 puan seviyesinde.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: reklam. Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus bilgilendiriyor.
3: Cilt bariyeri nasıl korunur?
2: Cilt bariyeri cildimizi dış etkenlere karşı koruyan doğal savunma katmanıdır. Aşırı sıcak suyla yıkanmak, sert içerikli temizleyiciler kullanmak ve çevresel koşullar bu yapıyı zamanla zayıflatabilir. Cildi nazikçe temizlemek, nem dengesini korumaya özen göstermek ve gereksiz tahrişten kaçınmak cilt bariyerinin sağlıklı işleyişini destekleyen temel alışkanlıklardır. Her güzele bir Mindus. Mindus bilgilendirdi.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağlı nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

Paramparam Parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye güne Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla uyandı. Diğer yandan hafta sonu Kıbrıs'ta batan yolcu gemisine ilişkin de arama çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten döndü. Erdoğan uçakta önemli mesajlar verdi. Tüm gelişmeleri ele alacağız. Başlıyoruz bültene. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci ve SDG-YPG'nin fesih kararına ilişkin verdiği mesajlara bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıkarıldı. Gözler artık terör örgütünün silah bırakma sürecinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi.
2: Bu tür olaylara zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
1: Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İç cepheyi güçlendireceğiz dedi. Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı.
2: Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
1: Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
2: Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem de Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
1: Erdoğan, ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı ifadelerini de kullandı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gökbey helikopteri teslimat programında konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
3: Havacılık eğitiminin gelişmesine öncülük etmiştir. Ancak içeriden ve dışarıdan nice ihanet unsurlarınca önlerine çeşitli engeller çıkarılmıştır. Binbir emekli açlıkları, fabrikalar kapatılmış, Türkiye'nin yarınlarını daha güçlü inşa edecek nice projeler yarım kalmıştır. Fakat bütün bu zorluklara rağmen Türkiye'nin kendi teknolojisini üretme iradesi hiçbir zaman son bulmamıştır. Bu iradeyi sonraki nesillere taşıyan en önemli isimlerden biri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız olmuştur. Erbakan hocamız ağır sanayi hamlesiyle gerçek bağımsızlığın üretimden, sanayiden ve teknolojiden geçtiğini yıllarca bıkmadan, usanmadan anlattı. Kendi motorunu, kendi makinasını, kendi teknolojisini üreten güçlü bir Türkiye idealini hep savundu. Merhum Özdemir Bayraktar ise aynı idealin ve davanın yakın tarihimizdeki öncülerinden biri olarak milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirilmesi için büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştı. Tarihimizin farklı dönemlerinde ortaya konulan bütün bu gayretler bize önemli bir hakikati göstermektedir. Bir milletin sahip olduğu kabiliyet kadar o kabiliyeti harekete geçirecek siyasi irade hayati önem taşımaktadır. İrade olmazsa idare bir şey yapamaz. Yıllarca bu memleketin idaresi bu iradeden yoksundu. Ve bugün hamdolsun Türkiye'nin savunma sanayinde şahlanışını görüyorsak Bunun ardında dimdik duran bir irade vardır. Bu iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin savunma sanayinde kendi ayakları üzerinde durmasını stratejik bir devlet politikası haline getirmiş, karşılaşılan bütün engellere ve ambargolara rağmen güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur. Ve son çeyrek asırda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümün özeti şudur. Devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz. Ve bütün bunların arkasında fabrikalarımızdan ve üretim bantlarımızdan daha büyük bir güç bulunuyor. Bu güç evvela insanımızın ta kendisidir. Çünkü bir ülkenin gerçek gücü o ülkenin yetiştirdiği insanın aklında, üreten ellerinde, geliştirdiği teknolojide ve daha iyisini başarabileceğine duyduğu özgüvende saklıdır. Teknolojiyi satın alabilirsiniz. Fakat teknolojiyi üreten aklı satın alamazsınız. Değerli kardeşlerim, bu anlayışın emniyet teşkilatımızdaki karşılığını rakamlarla açıkça görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır. Bu güçlü hava filosu terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, keşif ve gözetlemeden afet ve acil durum görevlerine kadar geniş bir alanda güvenlik güçlerimizin harekat ve müdahale kabiliyetini arttırmaktadır. Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda TUSAŞ ile yürüttüğümüz yerli ve milli projelerle bu kapasitemizi daha da ilerilere taşıyoruz. Bu kapsamda emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor. Bunlardan ilk Gökbey teslimata hazır hale gelmiştir. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 adet T-129 Atak, 5 adet T-70 helikopter ve 1 adet Aksungur operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katılmıştır. Teknolojik kapasitemizi nitelikli ve yetişmiş insan kaynağıyla da güçlendiriyoruz. Bu anlayışla 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz Gökbey intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir. Böylece milli hava platformlarımızla birlikte bu platformları etkin biçimde kullanacak insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Değerli misafirler, bir teknolojinin gerçek değeri insan hayatında ürettiği faydayla ölçülür. 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele, devletimizin imkanlarını güçlü kılmak ve sahip olduğumuz imkanları milletimizin huzuruna, güvenliğine ve refahına dönüştürebilme mücadelesidir. Bir afet anında vatandaşımıza süratle ulaşmak, terörle mücadelede güvenlik güçlerimize harekat üstünlüğü kazandırmak, operasyon sahasını anlık olarak takip etmek ve en zorlu coğrafyalarda devletimizin imkanlarını milletimizle buluşturmak, sahip olduğumuz teknolojik kabiliyetin sahadaki karşılığıdır. Çünkü devletin kudreti, milletin hayatına huzur ve güvenlik olarak yansıdığı ölçüde anlam kazanır. Gökbey'i de bu anlayışın güçlü bir eseri olarak görüyoruz. Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır. Yerli ve milli savunma sanayinde kazandığımız her yeni kabiliyet de yeni güvenlik mimarimizi ve önleyici güvenlik anlayışımızı daha güçlü hale getirmektedir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmasının bir kısmını canlı olarak ekrana taşıdık. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı basın ve yayın organlarında Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların yer alması üzerine re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağrel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. Bu soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Melih Gökçek, Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma saat 16'da ifade vermeye gidecek, böyle beklenti bu yönde. İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için tören düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra yargı camiası açılış töreninde bir araya geldi. Bakan Gürlek, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir diyerek terörsüz Türkiye mesajı verdi.
1: İstanbul Adliyesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargı mensupları katıldı. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
4: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin, ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de törendeydi. Dönmez, terör ve organize suçlar başta olmak üzere uyuşturucu ve yasa dışı bahis suçlarına kadar tüm suçlarla mücadelenin süreceğini söyledi.
5: Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla, mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ağır darbeler vuracak, onlara hukuk içinde etkisizleştirerek ve sindirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç örgütlerinin ekonomik güç elde etmesine, bu gücü korumasına ve meşru alanlara taşımasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
0: Gece 3.15'te İstanbul Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Çarpışan gemilerden biri battı. 10 kişilik mürettebattan

0: sonrası Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı ve şu anda 10 mürettebatına ulaşılamıyor. Kazanın ardından yapılan çağrılar, yardım çağrıları üzerine saat 04.10 itibariyle arama kurtarma çalışmaları başladı. Bölgeye ilk ulaşansa kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri olmuştu. Sabah artık günün aydınlanmasıyla birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemileri de bölgeye gitmeye başladılar. TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi bölgeye intikal ediyorlar. TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi, TCG Karayel Hücum Botu da gene bölgeye intikal ediyorlar ve şu anda TCG Akın'ın biz bölgeye bulaştığını biliyoruz ki bu kurtarma veya yedekleme gemisi geminin bulunduğu 800-900 metre gibi derinlikten bahsediyoruz battığı nokta olarak. O noktaya şu an itibariyle ulaştığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. İlk aşamada kıyı emniyeti ve sahil güvenliğin 14 botu ulaşmıştı. Ardından da bu gemiler peşinden gitti ve bir İHA görev alıyor arama kurtarma çalışmalarında. Aynı zamanda da iki tane helikopter arama kurtarma çalışmalarında yer alıyorlar. Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yaptığı bir açıklama var. Bu açıklamaya göre suyun yüzeyinde bir filika ve bir bot bulundu. Bu batan gemiye ait olduğu değerlendirilen can kurtarma simitleri bulundu. Fakat geminin mürettebatına dair herhangi bir iz bulunamadı. İşte bu İHA ve helikopterlerle de gemiye ait başka bir iz var mıdır? Bunun araştırması yapılıyor. Şimdi bulunduğumuz Marmara Ereğlisi'nden ilk aşamada kıyı emniyeti araçları hareket ettiler ve burası yaklaşık kazanın yaşandığı noktaya 26 kilometre mesafede. Silivri ise yaklaşık 35 kilometre mesafede. Bu da 18 deniz mili bir mesafeye tekabül ediyor. Dediğimiz gibi kaza saat 03.15 sıralarında yaşandı. İlk yardım çağrısı ise 03.26'da batan gemiden geldi. Saat 03.41'de ise kuru yük gemisine çarpan Alsu gemisinden yapıldı. Ardından da bölgeye kurtarma gemileri intikal ettiler. Alsu gemisinin herhangi bir yükü bulunmuyordu. Fakat batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide 4199 ton rulo saç bulunuyordu. Tabii bu Alsu gemisi bir tanker olduğu için çift katmanda bir saç kullanılıyor bunlarda ve bir kaza halinde gene suyun yüzeyinde kalmasını sağlayacak bir yapıya sahip. Fakat kuru yük gemilerinde böyle bir sistem bulunmuyor ve kazanın ardından yaklaşık 11 dakika içerisinde battığı değerlendiriliyor. Dediğimiz gibi kazanın ardından hem İstanbul'dan hem de Tekirdağ'dan birçok ekip bölgeye gitti ve bölgede şu anda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gece saatlerinde 14 kurtarma unsuru, deniz unsuru gitmişti bölgeye. Ardından da günün artık ağarmasıyla birlikte bir İHA görev almaya başladı. İki helikopter de gene gece saatlerinde bölgeye ulaşmışlardı. Şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da destek verdiği arama kurtarma çalışmaları hızla sürüyor. Fakat dediğimiz gibi Marmara'nın ortasında gerçekleşen bir kaza, 800-900 metre gibi bir derinlikte olduğu değerlendirilen bir gemi söz konusu. O yüzden kurtarma çalışmaları çok da kolay şartlar altında sürmüyor. Fakat ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
1: Ali Ablay aktardı. Diğer sıcak nokta ise Silivri, Osman Terkan o noktada. Sendeki son bilgiler neler Osman?
2: Çalışıyor ekipler. Tabii mürettebat yakınları da burada Silivri'ye geldiler. Kazayı haber alır almaz ve burada da bekleyişlerini sürdürüyorlar. Umut var mı? Var. Ama bir taraftan da tabii ekiplerin çalışmaları şu ana kadar bir
3: sonuç vermedi. Yani geminin battığı değerlendiriliyor. Tuğberk İmamoğlu isimli o geminin içinde 10 mürettebat olduğu belirtiliyordu. Yine bir filika, bir bot tespit edildi. Can kurtarmalarının bölgeye dağıldığı yönünde bilgiler, tespitler var. İşte bu tespitler ışığında geminin 900 metre derine battığı ve muhtemelen de mürettebatında batan geminin içinde mahsur kaldığı yönünde tahminler üzerinde ekipler çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yapıyorlar ve yakınları da, kayıp mürettebatın yakınları da burada oluşturulan kriz merkezinde bekleyişleri.

0: ne sürdürüyorlar. Şimdi tabii çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani bizim yayın noktamızdan 35 kilometre açıkta meydana gelmiş bir kaza ki Balıkesir-Bandırma kıyılarına kadar devam eden hat 70 kilometre. Yani tam Marmara Denizi'nin ortasında meydana gelmiş bir kaza ve 900 metre olduğu yönünde bilgiler var. Şimdi o 900 insansız hava aracı
1: bir taraftan yine ondan fazla gemi, bot bu çalışmalara destek veriyor ama aynı zamanda deniz tabanının taranması konusunda da bir çalışma yürütülüyor. Burada TCG Akın gemisi yani Türk donanmasına ait 4 gemi görevlendirilmişti. Onlardan biri Akın çünkü bu kabiliyete sahip. Öyle ki
0: yaklaşık 1000 metre derinliğe batan gemileri özellikle denizaltıları için dizayn edilmiş, envanter alınmış gemilerden biri. TCG Akın'da yine şu anda ekranlara gelen Silivri açıklarındaki görevini sürdürüyor. Şunu da belirtelim, yani bir taraftan arama çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan mürettebatın yakınları burada bekleyişlerini sürdürüyor. Bir taraftan da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ve bu soruşturma kapsamında da bir Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı, iki de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ahmet Arpat.
2: Osman Terkan aktardı. Bir başka gemi faciasında son duruma bakacağız. Girne'de pazar günü alabora olduktan sonra batan yolcu gemisine ulaşıldı. Geminin 550 metre derinlikte olduğu belirlenmişti. Son bilgileri alacağız. NTV ekibinden Melike Şahin, kameraman Cüneyt Ali Horozal'la birlikte bizleri Girne Limanı'nda bekliyor. Melike.
3: Ahmet Arpat, gemi faciasının üzerinden 4 gün geçti. Bugün artık yeni bir gelişme duyuruldu. Senin de söylediğin gibi gemiye ulaşıldığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu sabah saatlerinde açıkladı. Dün TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı ve çalışmalarına başlamıştı. Onun özelliği 550 metre derinlikte olan bu batan geminin enkazına ulaşabilecek teçhizata sahip olmasıydı. Günlerdir aileler buradaki bekleyişinde aslında o geminin de bekliyorlardı. Çünkü havadan ve denizden çalışmalar yürütülüyordu. Ancak o derinliğe ulaşabilecek bir ekipman burada mümkün değildi. Önce TCG Işın gemisi dün geldi ve çalışmalara başladı. İlk olarak denizin dibinde geminin tam olarak enkazının yeri tespit edilmeye çalışıldı ki 514 metrede olduğu sanılıyordu ama sürüklendiği anlaşıldı. 550 metredeki geminin enkazına ulaşıldı. Şimdi bu sabah itibariyle de TCG Alemdar gemisi de bölgede arama çalışmalarına başladı. Her ikisinin de özelliği robotik dalış sisteminin uygulanabiliyor olması. Yani o derinliğe ancak uzaktan kumandalı bir robotla, sualtı robotuyla inilebiliyor ve gemiden bu sualtı robotu özel ihtisaslı dalgıçlar tarafından kontrol ediliyor. Şimdi bundan sonraki süreçte yapılacak olan yapılan şu saatlerde artık o geminin enkazında kazazedelerin aktardığı gibi, ifadelerinde anlattığı gibi cenazelerin olup olmayacağının araştırılması olacak. Aileler geminin salonunda kalan yolcular olduğunu söylemişti ki 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Aralarında çocuklar var, kayıp yolcuların arasında çocuklar var ve bu 20 kişinin geminin salonunda olmuş olabileceği düşünülüyor. Orada önce varlıkları tespit edilecek. Yani cenazeler eğer varsa bu kez ondan sonrasında o robotik kollar vasıtasıyla enkaza girilmeye çalışılacak ve onların çıkarılması için mücadele verilecek. Nitelik olarak bu teçhizatlar bunu yapabilecek güçte. Ancak elbette geminin konumu çok önemli burada. Özel bir çalışma yürütülüyor. Deneyimli bir ekip var. Ancak şu anda hala net bir şekilde o cenazelerin orada olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Bunu ifade edelim. Ama şunu söyleyelim. Gemi faciasının üzerinden 4 gün geçti. 8 kişi hayatını kaybetti bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük deniz faciasında. 20 yolcuyu arama çalışmaları ise devam ediyor.
2: Melike Şahin aktardı.
4: NTV Radyo. araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Marmara ve Kuzey Ege'de özellikle Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir sahilleri boyunca bugünlerde rüzgarların daha kuvvetli esmesi nedeniyle akşam saatlerinde hava serin oluyor. Dışarı çıkarken tedbirli giyinilmeli.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
7: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşe girişlerde istenen işe giriş sağlık muayenesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin temel yükümlülükleri arasındadır. Bununla birlikte çalışanın sağlık verilerinin nasıl saklanacağı da özellikle iş yeri açısından ayrı bir önem taşır. İnsan kaynakları biriminin eriştiği genel özlük dosyasında çalışanın bütün tahlilleri, teşhisleri ve ayrıntılı sağlık geçmişinin bulunması elbette gerekli değildir. Burada esas olarak çalışanın yapacağı işe uygun olup olmadığını gösteren sonuç belgesinin bulunması yeterlidir. Ayrıntılı kişisel sağlık dosyalarının iş yeri hekimi tarafından diğer özlük belgelerinden ayrı ve gizlilik içinde saklanması gerekir. Kan grubu bilgisi de sağlık verisidir. Görev veya iş sağlığı ve güvenliği bakımından somut bir ihtiyaç bulunmuyorsa rutin biçimde istenmemelidir. Özlük dosyasında dolayısıyla bu belgelerin yerini alması ancak kişisel verilerin korunması bağlamında da bir takım hususlara dikkat edilmesi gerekir.
6: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
8: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
10: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara, bankanın güzeli.
6: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Otur Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Geride kalan sezonu Como'da geçiren Brezilyalı stoper bu sezonda İtalya'da mücadele edecek. 2024-2025 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye katılan 33 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayı sadece 5 resmi maçta giydi. Diego Carlos'un 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü ile de yolların ayrılacağını açıkladı. Galatasaray UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bissiabu İstanbul'a geldi. Galatasaray 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Bissiabu 2023 yazında Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Öte yandan Sarı Kırmızılar santrafor mevkiini Deniz Gül'le takviye etti. Sarı Kırmızılar 22 yaşındaki milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Katalan devi son olarak Arsenal'dan Gabriel Jesus'u renklerine bağladı.
3: La Liga şampiyonu Barcelona Premier Lig'de ipi göğüsleyen Arsenal'dan Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Katalan devi Londra temsilcisine bu transfer için 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
4: Son 2 sezonda zor zamanlar geçirdim. Fakat herkes benim iyi olduğumda ne kadar katkı verebileceğimi biliyor. Barcelona kadar büyük bir kulüpte olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sportif direktör Deco, teknik direktör Hansi Flick ve başkan Juan Laporta'ya bana duydukları güven için teşekkür ediyorum.
3: 2022'de Manchester City'den topçulara transfer olan Jesus, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 123 maça çıktı ve 32 gol attı. Jesus, Arsenal'ın geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaştığı dönemde 27 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı forvet Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki 6. takviyesi oldu. Katalan devi daha önce Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo ve Fenerbahçe'den kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı.
2: Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta sürpriz yapmayı başaramadı. İlk turda turnuvanın favorilerinden Coco Gauff'la karşılaşan milli tenisçi 6-3 ve 6-4'lük iki setle korttan mağlup ayrıldı.
5: Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ın devine meydan okudu. İlk turda dünya 4 numarası Coco Gauff'la ana kortta karşılaşan Türk tenisçi mücadeleden 2 sette mağlup ayrılsa da gelecek için umut verdi. 2023'te turnuvayı kazanan Birleşik Amerikalı karşısında ilk seti 6-3 kaybeden Sönmez, 9. oyunda kazandığı rally puanıyla tribünlerden ve rakibinden alkış aldı. Amerika Açığı şampiyonluk favorilerinden Gauff karşısında ikinci seti de 6-4'le kaybeden milli tenisçi sezonun son Grand Slam'ine ilk turda veda etti. Tek erkekler ilk turundaysa gözler Gael Monfils'in üzerindeydi. Turnuvaya son kez katılan Fransız tenisçi 40. yaş gününde kazanmayı başardı. Paraguaylı rakibi Adolfo Vallejo karşısında ilk seti 6-2 kaybeden Monfils, sonraki setleri 6-1, 6-2 ve 6-0 kazanarak veda senesinde bir tur daha oynamaya hak kazandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Eylül kelimesi Süryanice üzüm anlamındaki Aylul kelimesinden gelir. Üzüm ayı bağ bozumu zamanıdır Eylül. Ayrıca Türkiye'nin güneyi için pekmez, kuzeyi için istavrit, Orta Anadolu içinse harman ayı olarak anılır. Güneşin son ışıklarında kışın yemek üzere sebze meyve kurutma, salça, reçel, marmelat yapma zamanıdır. Turşu kurulur, erişte kesilir, tarhana kurutulur. Mevsiminde beslenmek için Eylül ayının sebze ve meyvelerini hatırlayalım. Kuşburnu, ayva, yer fıstığı, mısır, taze fasulye, armut, elma, havuç, bal kabağı, kereviz, pırasa, alabaş, üzüm, nar, avokado, mandalina, bamya, Trabzon hurması. Eylül çiçeklerinden dağ karanfilinin Doğu Karadeniz'de yayladan dönüş zamanına atfen, dön gel veya var git de denilen güz çiçeğinin açma zamanı. Kum zambağı da bu ay açar. Ve unutmadan Eylül ayı kuşların sonbahar geçişini gözleme zamanı. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Anadolu halk takviminde bugün küçük mihrican fırtınası. Bir hafta sonra da büyük mihrican fırtınası çıkar. Küçük mihrican fırtınası ilk güzün sembolü kabul edilir.
1: Doğa takvimi.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
4: Gazeteci Mete Çubukçu'yla NTV Radyo'da kayıttayız.
5: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye'ye hedef alıyor. Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
4: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
3: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız.
5: Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
4: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
5: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz.
3: Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
5: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu? Ne dersiniz?
4: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 2 Eylül Çarşamba günündeyiz. Haftayı ortaladık. Önemli haberlerle hemen açalım Finans Kafe'yi. Ekonomide yol haritası niteliği taşıyan orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Yılmaz, katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi orta vadeli programımızın detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz, dedi. Enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak. Onun öncesinde dün İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un Ağustos enflasyonunu açıklamıştı ve aylık %1,66'lık bir rakam vardı. Bugün de İTO aylık fiyat değişimlerini açıkladı. Geçen ay İstanbul'da fiyatı en çok artan ve düşen, azalan ürünlere bir bakalım. Evet, Ağustos enflasyonunda fiyatı en çok düşen ürünler şeftali, üzüm, limon, erik ve kavun olarak sıralanıyor. İlk 5'te meyveleri görüyoruz. Yaz meyvelerinde önemli fiyat düşüşleri var ve en fazla düşüş %51'in üzerindeki fiyat gerilemesiyle şeftalide yaşanmış gözüküyor. Fiyatı en çok artan ürünlere bakarsak dershane ücretleri geçtiğimiz ay %51,39 oranında artmış durumda. Altın mücevherat %13,33 arttı ve meyve sebze grubundan salatalık fiyat artışıyla bu ilk 5'e giren bir ürün %11 civarında bir artış var aylık olarak. Akaryakıt, ki burada benzin fiyatından bahsediliyor, %10,68. Badana ve boya malzemeleri de %9,39 oranında geçtiğimiz ay artış gösterdi ve bu ürünler zam şampiyonunda ilk 5'i oluşturdu. Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme başvuruları artık sona erdi. Düzenleme kapsamında yarım trilyonluk borç yapılandırıldı. 72 aya kadar düşük faizli taksitlendirme imkanından 705.262 borçlu yararlandı. Toplam 531 milyar 540 milyon lira tutarındaki borç taksitlendirildi. Başvurusu kabul edilen mükelleflerin ilk taksit ödemesini 30 Eylül'e kadar yapması gerekiyor. Sonraki ödemelerse oluşturulan ödeme planına göre ilerleyecek. Taksitlendirmenin ihlal edilmemesi için taksitlerin her ay düzenli olarak süresinde ödenmesi gerekiyor. Oto satışları açıklandı bugün. Otomotiv pazarı Ağustos ayında sert daraldı. Toplam pazarda gerileme bir ayda %20'yi geçti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Ağustos ayında %20,28 daraldı. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25'in üzerinde daralarak 61.529 adet oldu. Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda ise satışlar %12 geriledi. Aynı dönemde sadece otomobil grubundaki geri çekilme ise %13'ü aştı. Piyasalara bakalım. Çok önemli gelişmeler var. Piyasalarda da bu gelişmelerin fiyatlamasını görüyoruz. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları şimdi arttı. Hem saldırılar arttı hem karşılıklı tehditler sıralanmaya her iki taraftan da gelmeye devam ediyor. Bu da öncelikle tabii Brent petrol fiyatına yansıdı ve petrol 95 doları geçti. Altın ise 3 haftanın en düşüğüne indi.
1: Amerika Birleşik Devletleri vurdu, İran karşılık verdi. Piyasalar yeniden dalgalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması, küresel petrol arzına yönelik endişeleri arttırdı. Piyasalarda Hürmüz'deki akışın kesintiye uğrayıp uğramayacağı izlenirken petrol yükseldi. Brent petrolde günlük artış %8'i geçti. Varil fiyatı yeniden 95 doları aştı.
2: 95 dolar seviyesinin kritik bir seviye olduğunu paylaşmıştık geçtiğimiz haftada. Yine o seviyeye geldik. Bu seviyenin üzerine çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusu aslında bizim piyasaların nereye gideceğini gösterecek bize. 95 doların üzerine çıkması demek artık burada savaşın yeniden başlayacağı ve bir süre daha savaşın devam edeceği, petrol fiyatlarının daha da yukarılara gidebileceği sinyalini verir bize.
1: 4 gündür gerileyen altın fiyatları çatışmaların hızlanmasıyla düşüşünü sürdürdü. Ons altında 4300 dolarda seviyeler göründü. Bu aynı zamanda 7 Ağustos'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. İçeride gram altında 6600 liralı seviyeler takip edildi. Gramda haftalık kayıp %7'nin üzerinde.
2: Faizler bu kadar yüksekken altının yukarı gitmesi beklenmez. Daha yukarı faizler yükseliyor. Petrol yeniden yukarıya gitmeye başladı. Bu da doğal olarak altın tarafında baskıyı getiriyor beraberinde. Burada daha geri çekilmeleri görebilir miyiz? Evet, faizler daha yukarı giderse, dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıkarsa daha da fazla geri çekilmeyi görebiliriz.
0: Evet, piyasalar müzakere umutlarını satın alıyordu. Normalleşme başlamıştı ve bazı fiyatlamalarda artık dengeye oturmaya başlamıştı. Ama şimdi her şey tekrar tepe taklak oldu. Orta Doğu'daki karşılıklı saldırılar tabii gündemin ilk sırasında. Ama bunun yanı sıra yüksek tahvil faizleri de dünyada endişe yaratıyor. Yüksek tahvil faizi tahvillerin satılması anlamına geliyor. Tahvil satılması da önümüzdeki dönemde merkez bankalarının faiz artıracağı beklentisinin fiyatlandığını gösteriyor. Hem petrolde yükseliş izlenirken bir yandan da bu faiz artırımının satın alınmasıyla birlikte tahvil piyasalarında gördüğümüz satışlar riskli varlıklardan çıkışı da beraberinde getiriyor. İçeriye bakarsak borsada Borsa İstanbul 14 bin puanın altına sarktı. Hem bu dış gelişmelerin etkisi var hem de fon düzenlemesiyle birlikte bazı hisse senetlerinde yaşanan çıkışlar, satışlar endeksi aşağı yönde etkiliyor. Tabii küresel havanın negatif olmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da satışların özellikle hafta başından bu yana sert şekilde devam ettiğini görüyoruz. Dolar kurunda yatay yükseliş devam ediyor. 48 lira 20 kuruşun üzerindeydi. Hafta başından bu yana bir kuruş ekleyerek gidiyor. Şu anda da 48.29'a geldi. Euro TL ise 56 liranın altına sarktı. 4 gündür değer kaybeden altın fiyatlarında bugün de yine aynı seyir var. Bahsettiğimiz nedenlerden dolayı ons altın 4300 dolarlı seviyelere kadar geri çekilirken fiyatlarda son 3 haftanın en düşük seviyeleri takip ediliyor. ABD ve İran arasındaki bu saldırılarla birlikte petrol yükselirken altın düşüyor. Yani aslında savaşın başındaki denkleme biraz da geri dönüldü diyebiliriz. 96 dolarında üzeri görüldü Brent'te. Bugün 95 doların altına hafif sarksa da fiyatlar yüksek kalmaya, yani bu 95-96 aralığında kalmaya devam ediyor. Ve son olarak içeride gram altın fiyatı 6600 liralık seviyelerde, çeyrek altında 11 bin liranın altında, yine ons altındaki hareketlerle birlikte aşağı ya da yukarı burada da paralel bir seyir takip ediyoruz. Petrolü biraz daha konuşacağız çünkü önemli. Hürmüz Boğazı'nda kriz devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Bu durumda küresel enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden artırmış durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Savaş kaldığı yerden devam mı edecek? Petrol ne olacak? Tüm bunları Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara'ya soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi ABD ve İran karşılıklı saldırıları sürdürüyor dedik ama yüksek bir belirsizlik tabii ki var. Özellikle petrolü etkileyen, artık 96 dolarları gördük. Bundan sonrası için siz neler beklersiniz? Yani her şey başa mı döndü, savaş kaldığı yerden devam mı ediyor? Müzakere umutları artık çöp mü oldu?
3: Biz zaten hep yayınlarda da özellikle tam dengelenme sağlandı, ateşkes galiba bundan sonraki süreç biraz daha anlaşmayla devam edecek derken hep bir notu doğruya aslında düşmüştük. Çünkü Donald Trump'ın özellikle evet bir gün ateşkes ilan edip ertesi günü tekrar bir yerleri bombaladığını görebiliyoruz. O yüzden çok net konuşamıyorduk. Biz daha olası pozitif bir senaryoyu konuştuk veya olası negatif bir senaryoyu konuştuk ama biraz daha ateşkes ümitleri ve bununla birlikte daha dengelenen petrol fiyatları ve piyasaları, küresel piyasaları konuşmuştuk. Özellikle son FED kararı ve sonrasında yapılan açıklamalar biraz daha aslında bunu desteklemişti. Fakat yeniden bir sizin de altını çizdiğiniz gibi bir başa dönüş mü söz konusu diyebileceğimiz bir durum yaşandı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarının aksatabileceği endişeleri yine yukarıya taşıdı. Dün 92,11 dolarlara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı yine günü 91,57 ile tamamladı. Ama sonrasında tabii tekrar Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 9.12 itibariyle %4,4 artarak 95,60 oldu. Şimdi burada tabii fiyatlardaki bu yükselişte Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu askeri gerilimin tırmanması, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik endişelerin tekrar artışı önemli oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı salı akşamı İran'a yönelik saldırılarında Hürmüz Boğazı çevresinin özellikle güney bölgelerini hedef aldı. Her iki petrol göstergesi de bu anlamda yaklaşık %5'lerde yükseldiğini görüyoruz. En önemli konu da tabii Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişleri azaldı. Yani bu kadar özellikle öncü verilere baktığımızda özellikle 5 MTA gemisinin geçiş yaptığını görüyoruz ama Boğazı kullanan ve Suudi Arabistan petrolü taşıdığı belirtilen iki süper tankerin kimliği belirlenemeyen henüz mühimmatlarla vurulduğu ortaya çıktı. Bu endişeleri güçlendirdi ve sonrasında tabii ki İran'ın petrol ihracatında da önemli bir gerileme görüyoruz. Şimdi hem bir taraftan arzı konuşmamız gerekecek, diğer taraftan talep kısmını belki burada konuşmamız gerekecek. Ve Reuters verilerine göre İran'ın Ağustos ayında günlük ham petrol yüklemeleri Mart ayında yaklaşık 2 milyon varil seviyesindeyken Ağustos ayında 220.000-225.000 varil aralığına geldi. Yani bir taraftan aslında ihracat ve üretim kısmını konuşuyoruz. Diğer taraftan talep kısmını da belki burada konuşmak gerekecek ki şu anda yeni bir başlık da gündemde. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela petrolüne dair. Eğer vakit kalırsa ona da tabii ki değinelim isterim. Çünkü dünya ekonomisindeki petrol arzını etkileyecek önemli gelişmeler söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri petrol stoklarındaki düşüş de aslında bu fiyatları etkiledi diyebiliriz. Çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ham petrol stoklarına ilişkin verilerde etkili oldu. Ve öncü verilere baktığımız zaman biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nin ham petrol stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil azaldığını görüyoruz. Şimdi bu azalışlar biraz daha fiyatların yukarı yönlü olmasını destekleyecek olan konular ve piyasa beklentileri ise 400 bin varillik bir düşüş yaşanacağı yönündeydi. Bu tahminde tabii biraz daha aslında arzın sıkılaştığına, fiyatların yukarı yönlü olacağına dair endişeleri yükseltmeye başladı. Ki geçtiğimiz günlerde yine Fed'den gelen önemli açıklamalar var. Bir taraftan tabii küresel enflasyon konusu kontrol altına alınmaya ve bu anlamda biraz daha dikkatli hamleler yapılmaya çalışılırken bir taraftan da dünyanın en büyük denizcilik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim yüzünden bir kez daha küresel gündeme geldi. Ve sadece petrol fiyatlarını yükseltmesiyle değil bir taraftan da navlun fiyatları yani taşımacılık fiyatlarının yükselmesi şu anda sıkıntı ve alternatifleri mevcut şu anda Hürmüz Boğazı'nın yerini tam olarak doldurması da çok imkansız gibi görünüyor. Yani en azından kısa vadede hemen değiştirilebilir rotalar değil. Alternatifler mevcut olsa da Uluslararası Enerji Ajansı bunların günde yalnızca 3,5 milyonla 5,5 milyon varil petrolü yönlendirebileceği tahmin ediyor. Çünkü rotalar hemen de değiştirilebilir rotalar değil. Yani bir anda taşımacılık yapılırken ya da sevkiyat yapılırken başka bir rota belirledik deyip oraya yöneltmek çok mümkün olmuyor. Olsa bile bunun maliyetleri çok fazla oluyor. O yüzden alternatif güzergahların mevcut olduğu yerde bile kullanımlarında kısıtlamalar devreye giriyor bu sefer. Ve bunların her bir kısıtlamanı da tabii ki buna ilave yeni maliyetleri oluşmuş oluyor. Ve Hürmüz Boğazı İran'a Buyurun. Hocam,
4: sözünüzü balla kesmiş olayım. Çünkü hani siz de tam bundan bahsederken şunu da sormak istiyordum. Yani İran Hürmüz'deki kısıtlamalar daha da artacak diyor. Ama bir yandan da Amerika'da Hazine Bakanı Scott Bessent diyor ki birkaç yıl içinde zaten Hürmüz'e ihtiyaç kalmayacak. Hatta 2 yıl diyor, birkaç yıl bile değil, 2 yıl sonra Hürmüz'e ihtiyaç kalmayacak. Biz alternatif rotalar üzerinde çalışıyoruz diyor. Nedir bu alternatif rotalar? Gerçekten 2 yıl içinde böyle bir Hürmüz'ün devre dışı kalması söz konusu olabilir mi?
3: Şimdi tabii ilk etapta biraz önce aslında şunun altını çizdim. Alternatif rota aranıyor zaten. Özellikle hatta bir dönem şey düşünüldü. Alternatif olarak nereler olabilir? Hani hangi kullanım alanları olabilir? İşte burada özellikle kuzeyden biraz daha Rusya tarafından Çin özellikle ne yapabilirim diye talep anlamında düşünmeye başladı. Sonrasında başka rotalar tabii çok kısa vadede sizin de altını çizdiğiniz gibi çok da mümkün değil ama 2 yıl gibi bir sürede bunu yapabileceğini söylüyorlar. Şimdi özellikle alternatif güzergahların mevcut olduğu yerlerde de bazı kısıtlamalar var. Belki bu burası birazcık sonraki dönemde konuşmamız gereken konulardan bir tanesi olacak. Hürmüz Boğazı İran'ın bu anlamda küresel enerji piyasaları üzerine önemli bir güç sağladığı yer ve Körfez ülkeleri uzun dönemdir burada devam ediyor. Bunların en büyüğü aslında ve petrol taşımak üzere yatırım yapılıyor. Bunların en büyüğü Suudi Arabistan'ın Doğu Petrol sahalarını Kızıldeniz'deki Yanbu ihracat terminaline bağlayan 1200 kilometre uzunluğundaki petrol line olarak bilinen Doğu Batı boru hattı. Mesela bu burasını belki bundan sonraki süreçte nasıl gelişeceğinin takip edilmesi gerekiyor. Ve bu boru hattı 1980'lerde İran-Irak Savaşı sırasında her iki ülkedeki körfezde bu tankerleri ve diğer ticari gemileri hedef aldığı dönemde inşa edildi. Ve yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi'deki Habşan petrol sahaları, Umman Körfezi'ndeki Füceyre Limanı'na bağlayan o 406 kilometrelik bir uzunluktaki Abu Dhabi ham petrol boru hattı aracılığıyla yine kendi alternatif rotasına geliştirerek ihracatını Hürmüz Boğazı'nın tamamen devre dışına bırakmayı sağladı. İran'da Hürmüz Boğazı'nın alternatiflerini bu sefer inşa ediyor ve Körfez'in başındaki özellikle Goreh'ten Umman Denizi'ndeki ve Jask ihracat terminaline kadar uzanan 1000 kilometrelik boru hattı var. Burada günde 1 milyon varile kadar taşıma kapasitesine sahip olan bu hat İran petrolünü boğazdan geçirerek uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlıyor. Bu da mesela hareketlendirilebilecek ya da daha neler yapılabilir alternatif rota olarak bakılabilecek ve ancak pratikte yaptırımlar ve yetersiz terminal yapısı bu işlem hacmini kapasitenin çok altında tutuyor. Yani bu kapasitelerin geliştirilmesi, bu taşımanın hızlanması, bundan sonraki sürecin aslında geliştirilmesine biraz da bağlı oluyor. Yine bu Hürmüz Boğazı'nda olan bağımlılığı azaltmak için yeni ihracat güzergahları işte İran kuzeyindeki Kerkük bölgesinde Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na mesela petrol taşıyan 970 kilometrelik bir Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı var. Bu da yine boru hattı 2,5 yıl kapalı kaldıktan sonra Eylül 2025'te tekrar açıldı. Belki burada İran'a alternatif bir ihracat yolu ancak bu yol tabii toplam ihracatına kıyasla daha küçük bir hacimde kalıyor. Yani bu alternatif rotaların en önemli özellikleri hacimsel olarak çok geniş değiller. Belki bu hacim genişletme o 2 yıllık sürede nasıl tamamlanabilir? Bunun bir fizibilitesinin yapılması ya da nasıl bir sistem oluşacak buna bakılması önemli. Özellikle evet. Çünkü mesela İran'da da son bir cümle olarak şunu söylemek isterim. Bir de Kerkük-Baniyaz petrol boru hattı var. Bunun da yeniden faaliyete geçirilmesi belki Suriye'nin Akdeniz kıyılarına ulaşılabilmesi açısından, Irak petrol açısından önemli olabilir diye düşünüyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara ile konuştuk efendim. Petrol tarafı yine oldukça hareketli, gözler Hürmüz'de ve şimdi 95-96 dolarları gören bir Brent petrol var. Gelişmeleri takip ediyoruz. Burada sona eriyor Finans Kafe. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Sonra sonra.
8: Herkes soru sorabilir.
9: Ne? Nasıl?
10: Niçin?
8: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
11: geçmişe dönmek de lazım.
8: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
11: Bu mesajın etkisi ne olacak?
10: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
8: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
13: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek derlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara denizinde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek.
14: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
15: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi. Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik mesajları da dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşme çok verimliydi. Çok samimi bir havada geçti dedi.
2: Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
1: Erdoğan Putin'le görüşmesinde S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
2: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz.
1: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı bu konuda önemli mesajlar verdi. Bu sorunu çözmemiz lazım diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Cumhurbaşkanı Atina yönetimini uyardı.
2: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
1: Erdoğan'a Kırgızistan'da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üyeliği gündemde mi sorusu yöneltildi.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan bir kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
1: Ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Erdoğan, bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. İttifak, bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur ifadesini de kullandı.
0: Gece saat 3.15 civarında İstanbul Sivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Çarpışan gemilerden biri battı. 10 kişilik mürettebattan henüz haber alınamadı. NTV ekipleri de sıcak bölgede gelişmeleri takip ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının organize edildiği noktada Silivri'de Osman Terkan var. Son bilgiler neler Osman? Orada durum nedir?
3: Ahmet Arpat, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. 11 dakika içinde sulara gömüldü ve 900 metre dibe battığı yönünde tespitler var. Şimdi kazaya karışan bir diğer gemi, Alsu gemisi. Şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz. Silivri açıklarına kadar geldi. Şimdi sabah, gece saatlerinde sabaha karşı meydana gelen kazadan sonra Alsu isimli, şu an ekranlara gelen bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ama şimdi bir soruşturma açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve bu kapsamda bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti. Ve tüm deliller toplanıyor. Bir taraftan arama, tarama, arama kurtarma çalışmaları kıyıdan yaklaşık 30-35 kilometre açıkta devam ederken bir taraftan da tabii soruşturma boyutu sürdürülüyor. Bu kapsamda Alsu gemisi, Türk bandıralı bir gemi buraya Silivri açıklarına demirledi. Yanında da yine bir bot vardı. Sahil güvenlik botu ona eşlik ediyordu. Şimdi ne olacak, nasıl işlem yapılacak? Öncelikle bir bilirkişi raporu hazırlanacak bu kapsamda. Öyle ki bir inceleme yapılacak. Yani telsiz konuşmalarından tutun da yine gemi mürettebatının ifadelerinde alınacağı kapsamlı bir soruşturma aşaması başlatıldı. Şimdi gemi mürettebatından bahsediyoruz. Tabii kayıp 10 mürettebat var. Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolduğu tahmin edilen işte o gemiyle ilgili 10 mürettebatı arama çalışması devam ederken şimdi Alsu gemisinin mürettebatının olmadığı yönünde bir takım söylemler vardı ama bu gemide de yaklaşık 10 mürettebat olduğu yönünde bir bilgi var. Bunu da belirtmiş olalım. Yani o 10 mürettebatın ifadeleri alınacak. Bu ifadeler dahilinde kapsamında da soruşturma belki de derinleşecek. Kaza mı, bir ihmal mi söz konusu, tüm bu detaylar netleşecek. Şimdi 90 metre ekranlara gelen gemi Alsu gemisi, bir akaryakıt gemisi. Öyle ki Kocaeli'den Alaya, İzmir'e intikal eden bir gemiydi, seyreden bir gemiydi. Tuğberk İmamoğlu gemisiyle, o da İskenderun limanından demir almış ve Karadeniz Ereğlisi'ne gidiyordu. İşte tam da Silivri açıklarında, yani kıyıdan yaklaşık 35 kilometre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştıkları yönünde bir takım bilgiler var. Ve sonrasında da Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 11 dakika içinde sulara gömüldüğü ve 900 metre dibe battığı yönünde de şu anda tahminler var. O tahminler doğrultusunda da bölgeye gönderilen gemilerin arama çalışmaları devam ediyor ki burada TCG Akın'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Kurtarma ve yedekleme gemisi, hatta yani yara alan, işte arıza yapan, karaya oturan gemileri kurtarmak için dizayn edilmiş bir gemi. Aynı zamanda denizaltı batıklarına da müdahale edebiliyor. Yani 1000 metre derinliğe kadar müdahale kapasitesi olan bir gemi TCG Akın, onun da çalışmalara katıldığını belirtelim ki bunun yanında TCG Salih Reis gemisi yine bölgede. Tabii onlara destek veren TCG Osman Gazi çıkarma gemisi ve bir de TCG Karayel hücum botu. Tüm bu 4 gemi, donanmaya ait 4 gemiyle beraber yine ondan fazla deniz unsuru, deniz aracı, 2 helikopter ve bir de tabii çok önemli bir arama faaliyeti yürüten insansız hava aracı da bölgede yaklaşık 11 saat, 12 saattir de arama çalışmaları büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Batan gemi yine aynı şu anda ekrana gelen Alsu gemisi ile aynı uzunlukta, 90 metre 12 metre genişliğinde ama şu anki Alsu gemisi Silivri açıklarına demirlemiş, geminin de uzunluğunun 90 metre olduğunu belirtelim. İşte 90 metrelik bu iki gemi bilinmeyen bir nedenle Silivri açıklarında çarpıştı ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin de batmasına neden olduğu bu çarpışma. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda savcılar tarafından. Botlarla muhtemelen ilerleyen dakikalarda önce bilirkişi heyeti gemiye ulaşacak. Gemide bir kapsamlı inceleme yapılacak. Bu incelemelerden tabii ki en önemlisi telsiz konuşmalar olacak. Öncesinde, kazadan önce iki gemi arasında bir irtibat kuruldu mu? Kıyıyla bir irtibat kuruldu mu? Ne gibi konuşmalar geçti kaptanlar arasında? Tüm bu detaylar ortaya çıkacak. Aynı zamanda gemide, ki Alsu gemisinde bir hasar olmadığı söyleniyor. Şimdi ne kadarlık bir hasar var? Gemi çarpışma sırasında Alsu gemisiyle diğer Tuğberk İmamoğlu gemisi hangi açıdan çatışma yaşadı, çarpışma meydana geldi. Tüm bu detaylar şimdi ulaşacak, uzman ekipler tarafından ortaya çıkarılacak, bir ön rapor hazırlanacak. Ardından da tabii ki ifadeler alınacak. Yani mürettebatın içinde 10 kadar mürettebat olduğu belirtiliyor. Alsu gemisinin o 10 mürettebatın ifadelerine başvurulacak. Böylelikle de soruşturmanın da derinleşebileceğini öngörmekte mümkün Ahmet Arpat.
0: Osman Tarkan aktardı son durumu. Silivri açıklarında meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı değerlendirilen kazada İmamoğlu Denizcilik yetkilileri açıklamada bulundu. O açıklamaya da ekrana taşıyalım. Yetkililer ilk seyir kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaza öncesinde Marmara Denizi trafik ayrım düzeni içerisinde kendisine tahsis edilen seyir hattında seyrini sürdürdüğünü belirtti. İlk bilgilere göre geminin seyir ve manevra kabiliyetini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir teknik arıza veya aksaklık bulunmadığı aktarıldı. Kaza öncesinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı tarafından Alsu gemisiyle telsiz irtibatı kurulduğu ve karşı geminin seyir hareketlerine ilişkin gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi. Bununla birlikte kazanın meydana geliş şeklinin araştırıldığı kaydedildi. Yetkililer, denizcilik firmasına ait gemilerde herhangi bir kusur ve teknik aksaklık bulunmadığını ancak seyir ve sefer emniyeti ihlali gözüktüğünü söyledi. Batan gemide 200 kamyon demir çelik malı olduğu ve en ufak hasarda çabuk batmasının olası olduğu dile getirildi. İlk değerlendirmelere göre gemilerden biri trafik ayrım sistemi içerisinde seyrederken diğer geminin hattı çapraz şekilde geçmeye çalıştığı sırada çarpışma meydana geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Denizcilik şirketi kazaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini belirtti. Marmara Denizi'nde sabaha karşı batan Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisinin neden bu kadar hızlı battığı araştırılıyor. Arama kurtarma kaptanlığı da yapmış olan uzak yol kaptanı Can Kıygı, NTV yayınında kazayla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
4: Gemilerde radarlarımız var bizim, ARPA radarlarımız. Ve bu radarlarla AIS dediğimiz, Automatic Identification System dediğimiz, telsizle bağlantılı, UHF ile bağlantılı, radara bağlı, görüntüleri de geminin görüntülerini de radarda görebiliyorsunuz. Siz o ECO'ya tıkladığınızda geminin adı, rotası çıkıyor. AIS üzerinde de siz aynı şekilde gemilerin nereye gittiğini, personel sayısını, tehlikeli yükü olup olmadığını AIS'te görebiliyorsunuz. Yani Aysu gemisiyle İmamoğlu gemisi birbirlerini görüyorlar. Görmemeleri imkansız. Buradan gelen geminin, tankerin Aysu'nun zararsız geçiş yapacak şekilde rotaya girerken İmamoğlu'yla irtibat kurduğunu düşünüyorum. Bunlar zaten Voyage Data Recorder dediğimiz, gemilerdeki tabirle kara kutu dediğimiz sistemde var. Çünkü bunların kayıtları aynı bu diğer Girne'deki kazada da bahsettiğimiz gibi köprü üstünde bunların mikrofon sistemleri var. Radar bilgileri, telsiz bilgileri Voyage Data Recorder'a giriyor. Buradaki sıkıntı şu, Aysu gemisi zararsız geçiş yaparken öteki gemiye ne kadar yaklaştı ve sakınma manevrasını diğer gemi nasıl yaptı? Ama diğer gemi rotasında ilerliyor. Bakın aşağıdan çıkmış, Ereğli'ye gidecek ve 4000 küsür ton rulo saç yüklü olduğunu öğrendim. Bu da bir etmen. Bu geminin zararsız geçiş yapması esnasında özellikle İmamoğlu gemisine eğer yaşam mahalline yakın bir yerden çarptıysa ve rulo saç var. Rulo saç

0: Önemli bir detay. Çünkü gemi çarptıktan sonra geminin çok çabuk batmış olması öteki geminin de yardım edememesi gibi bir durum ortaya çıkarmış. Çünkü o gemilerde rescue botlar var, ticaret gemilerinde. İndirip hemen denizden adam alabilirler. Birçok gemi var, tekrar yardım edebilirler ama anladığım kadarıyla gemi çok çabuk batmış. Gerek VDR kayıtlarıyla gerek takip eden diğer gemiler ve dediğim gibi trafik hizmetleri üzerinden bunların takibi yapılacak. Burada geç bildirmesi bildirmemesi ortaya çıkacak bir detay. Öteki gemi, Alsu gemisi sancağından çarpıyor ve derinlik çok fazla ama oraya ROV indirilebilir. Batık üzerindeki çarpışma yerinin hasarı zaten bunu da ortaya çıkartır. Gemi batarken bir anafor oluşturuyor. Biz mümkün mertebe batan gemiden belli bir mesafe açılırız. Hem suyun üzerine bir yakıt yayılır, yangın çıkarsa ondan da kaçınmak için. Dolayısıyla bunlarla ilgili eğitimleri de veririz. Ne yapılması gerektiği ile ilgili. Ama gördüğüm kadarıyla köprüsündeki arkadaş da dahil hep beraber maalesef gemiyle birlikte batmışlar. Ama en önemlisi Alsu gemisinin VDR'ı kayıt altında. Diğer geminin VDR'ı çıkartılmasa da Alsu gemisinin önleyici manevra yapması, yol kesmesi veya kurtarma manevra yapması, bütün bu detaylar ve bu geminin, Alsu gemisinin radar kayıtları VDR'dan zaten bunları hemen alabilirler. Birbirlerini zaten 15-20 milde radardan görüyorlar, AIS'ten görüyorlar. 4-5 mil kala zaten birbirleriyle haberleşiyorlar. Burada özellikle İmamoğlu gemisinin rotasını muhafaza etmesi gibi bir durum var. Öteki geminin de dikkatli bir şekilde onun kıçından ya da ona en uzak mesafede önünden geçecekse de çok böyle mesafe bırakarak geçmesi lazım. Burada gemi demek ki o kadar çabuk kaynadı ki, battı ki epirpi de suyun üzerine çıkarken otomatik olarak sinyal vermeye başladı. Ve bu sinyalde anında Ankara Anamar Kurtarma Merkezi'ne uydular aracıyla gitti. Bizim tezlerimizi doğrular nitelikte.
1: Birkaç gün içerisinde iki gemi kazası, 8 kişinin hayatını kaybettiği Girne'deki gemi faciasından geriye acı dolu hikayeler kaldı. Can pazarının yaşandığı o dakikalarda anne ve babalar çocukları için fedakarca mücadele etti. Kendi canlarını hiçe sayarak ailelerini kurtaran Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş Mersin'de toprağa verildi.
2: Biri can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, diğeri eşi ve çocuğunu kurtardıktan sonra can yeleği almaya gittiği sırada kayboldu. Batan gemide aileleri için kendilerini feda eden uzman çavuş ve hastane personeli son yolculuğa uğurlandı. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli Gülcan Gürel, Girne açıklarında batan gemideydi. Babası, kız kardeşi ve kızı Tuğsem'le birlikte asker kardeşini ziyarete gitmişti. Panik sırasında bir tane can yeleği bulabilen Gülcan Gürel, gemi batmaya başlayınca üzerindeki yeleği çıkararak 9 yaşındaki kızına giydirdi ve onu kardeşine emanet etti. Çocuğunu kurtaran anne dakikalar sonra dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Küçük kız, dedesi ve teyzesiyle birlikte ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Gülcan Gürel, görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Hayatını kaybedenler arasında uzman çavuş Fahri Ateş de vardı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla tatil yaptığı Kıbrıs'tan dönüyordu. Gemi alabora olunca ailesini geminin güvertesine çıkardı. Eşi ve çocuğuna can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. 28 yaşındaki Fahri Ateş, Mersin Erdemli'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşi Ayça Ateş, tabutun başından ayrılmadı. Fenalaşan babasına sağlık personeli müdahale etti. Batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Onlardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları, anneleriyle yaptıkları son telefon görüşmesini anlattı.
3: Sabah konuştuk. Gemiye bindi, ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadık.
4: Saat 11 civarlarında babamı aramış. Bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
2: Elmas Demir'in çocukları umutla iyi bir haber bekliyor.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Cuma günü şüpheli

0: sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı basın ve yayın organlarında Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların yer alması üzerine re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeği ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağrel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. Bu soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Melih Gökçek, cuma günü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek, cuma saat 16'da ifade vermesi bekleniyor. Aylardır zorlu deniz koşulları, bozulan psikolojiler ve hatta intihar girişimi iddialarıyla gündemdeydi. ABD ordusunun dev uçak gemisi Abraham Lincoln mürettebatı denizde geçen 9 ayın ardından ilk kez karaya ayak bastı. Uçak gemisi Kasım 2025'te Kaliforniya'dan demir aldığında rotası Güney Çin Denizi'ydi. Ancak küresel krizler 5000 kişilik mürettebatı adeta dünyayı dolaşmak zorunda bıraktı. Geminin rotası önce Venezuela kıyılarına, ardından Orta Doğu'ya çevrildi. İran savaşı nedeniyle 6 ay boyunca Orta Doğu'da görev yapan mürettebat aylarca karaya ayak basmadı. Personelin ruh sağlığının bozulduğu, hatta bazı askerlerin intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise can kaybı yok diyerek haberleri geçiştirdi. Abraham Lincoln mürettebatı 286 günlük deniz görevinin ardından Tayland'da karaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri dün akşam Hürmüz Boğazı'nın çevresine yoğun hava saldırısı yaptı. Axios haber sitesine göre 100'e yakın hedef vuruldu. Vurulan yerler arasında bir düğün de vardı. Düğünde 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Tahran, Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yapıldığını duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırısını yaptı. Axios haber sitesine göre Hürmüz Boğazı çevresinde 100'e yakın hedef vuruldu. Son bombardıman 6 ayı geride bırakan savaşta sivil can kaybının görüldüğü saldırılardan biri oldu. İran Kızılayı'na göre Sirik'te bir düğün vuruldu. Saldırıda biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri savaşın ilk günü Minab'daki okulu vurmuş, büyük çoğunluğu çocuk, 160 sivil ölmüştü. Axios Amerikan ordusunun ilk kez İran devletine ait 2 tankeri vurduğunu duyurdu. Amerikalı yetkililere göre bu hedef Trump yönetiminin yeni tankere karşılık tanker politikasına işaret ediyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı devrim muhafızlarının hedef alındığını açıkladı. Hava savunma ve radar sistemleri, mayın döşeme kapasitesi, iletişim altyapısıyla seyir füzesi ve drone fırlatma rampaları vuruldu. İran'ın Amerikan saldırılarına misillemesi gecikmedi. Tahran, Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'i hedef aldığını açıkladı. Devrim muhafızları Ürdün'de çok sayıda Amerikan askerin öldürüldüğünü iddia etti. Ancak Ürdünlü ya da Amerikalı yetkililerden doğrulama gelmedi. Ürdün 13 balistik füzenin hava sahasına girdiğini açıkladı. Füzelerden 10'u havada imha edilirken 3'ü açık alana düştü. Bahreyn'de İran dronlarının havada imha edildiğini açıkladı. Devrim muhafızları Erbil'deki Amerikan üssüne füze ve drone saldırısı yapıldığını, çok sayıda askerin öldüğünü duyurdu. Ancak bu saldırıya da doğrulama gelmedi. İran Kuveyt'te Ali Selam hava üssünün hedef alındığını açıkladı. Kuveyt başkentte bir binada yangın çıktığını ve söndürüldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saldırının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Trump basında çıkan iddiaların aksine yeni saldırılarla İran'ı müzakere masasına oturtmaya çalışmadığını söyledi. İran'ın hiçbir değeri olmadığını düşündüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamaması umurumda bile değil dedi. Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kontrolümüz altında olduğu ve ekonomisinin tamamen çöktüğü şu anki durumdan memnunum ifadesini kullandı. Trump mesajını İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak sorusuyla bitirdi.
0: Çevremizdeki çatışma bölgelerinde tansiyon yüksek. Biz de son durumu konuşacağız. Konuğumuz var. Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Tokmakoğlu.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi haberi de izledik. Dün yine çok sıcak geçti Körfez'de gece. ABD saldırıyor, İran karşılık veriyor. Geçtiğimiz günlerde 6. ayına girmişti savaş. Aslında başlarda hani o savaş dediğimiz dönemde de yaşanan buydu. Sonra işte bir müzakere süreci, görüşmeler, biraz sanki tansiyon düştü. Ama yine aynı duruma dönmüş gibiyiz. Ne dersiniz, savaş yeniden mi başladı bölgede?
2: Şimdi bu modern, hibrit, yeni nesil, beşinci nesil, bir savaş, çok kavram, böyle bir sürü bir şeyleri kavramı, konuşuyoruz doğru. Ya bu ne işe yarar? Ama neticede işte ortada bugünün icaplarıyla, bugünün siyasetiyle, bugünün tarzıyla nasılsa bir savaş devam ediyor. Savaşlar genel olarak uzuyor. Yani Ukrayna Savaşı da uzadı. İşte İran Savaşı da uzama temayülü gösterdi. Fakat bizim aklımızda tutmamız gereken şey şu. Yani ilk vuruş yapıldı. Ukrayna'da da aynı olmuştu. Hani Kiev'i alıverselerdi dediğimiz mantık. Burada da eğer İlk o birkaç gün içerisinde amaç hasıl olsaydı biz bugün bunları konuşmuyorduk. Ama demek ki öyle olmuyormuş. Hem Rusya için hem Amerika için bu işin uzamasıyla ilgili şey aslında doğalmış. Ama buradan baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin talimnamelerine bile baksanız işin içerisinde bu gelgitler var. Yani kendileri de doktrin olarak, talimname olarak yazdıklarında diplomasi ile savaşın aynı şekilde yürütülebileceği ve bunun sürekli kendilerine yeni bir durum yaratıp oradan istifade edebilecekleri.
0: Savaş ve diplomasi birbirine alan açıyor ve evet. Birbirinin üzerinden biraz evet. Yükseliyor sanki.
2: Şimdi biz dışarıda duranlar veya işte sıcak noktalara yakın Türkiye neticede her iki savaş noktasına da herkesten çok yakınız.
0: Doğru.
2: Bu cepheden baktığımızda biz biraz daha hani o sıcaklığı hissettiğimizden, bitsin istediğimizden belki de bu bakış açımızla yorum yapanlardan olursak eğer neden uzadı diye bakıyoruz. Ama işin tabiatı bu zaten ortamı kendi lehine çevirmek için bu ileri geri hareketlerle olmuş başka bir stratejiyi gösteriyor. Hani Trump'ın stratejisi var mıydı yok muydu? O ayrı bir tartışma ama Amerika'nın talimnamelerinde bile bu böyle var. Ve dolayısıyla burada bir hibrit yapı söz konusu. Şimdi tabii böyle genelleyince bunu bir işe yaramıyor da baktığımızda güncel çerçeveye oturtmaya kalkarsak ortada şu var. İran'ın ekonomisi gayet kötü.
0: Doğru.
2: Bu iç siyasete de dönmeye başlayabilir. Trump'ın her söylediğine inanan yok da ama işte İranlılara sorarsak onlar da yarım ağızla bir şeyleri ifade etmeye çalışıyorlar. Hani 100 bin dedi Trump şu anda öldürülen devrim muhafızları ve diğer besiş kuvvetleri tarafından. Bu 100 bin değildir de 50 bindir ama bunlar insan nedir?
0: Doğru, elbette.
2: Şimdi böyle baktığınızda içeride demek ki bir sıkıntı var. Liderlik değiştirildi malum. Yeni lider kadroları devreye girdi. Şimdi burada kesin İranlı'nın bakış açısı şöyle. Trump'a güvenmiyor. Trump hakikaten tırnak içerisinde şeytan dedikleri için o çerçeveye oturtturuyorlar düşmanlarını. Kendi düşmanlarıdır neticesinde. Ama baktığınızda İran halkı için her türden olan için Amerika karşı tarafta.
0: Doğru.
2: Şimdi böyle baktık, evet, fakat ceplerine bakıyorlar, para yok. Geleceklerine bakıyorlar, gelecek yok. Hürmüz kapandı, petrol satışı mesela gemilerle ilgili olan kısımda neredeyse bitti. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kaçak olarak tırlarla adam almış 9000 tane tır, ben diyor bununla satacağım petrol diyor.
0: Şimdi
2: kaçak satacak.
0: Şimdi Hürmüz'ü kapatınca sanki sadece Körfez'deki Arap ülkelerinin petrolü geçemiyor diyoruz ama o abluka ile birlikte ABD'nin o kapı artık İran için de kapandı ve dediğiniz gibi artık bambaşka yerlerde.
2: Şimdi gerçeklikler bunlar. Yani tabii. Baktığınızda bir yere bağlayacağım da onun için biraz böyle bu noktadan söylüyorum. Yani Şu anda Hürmüz'ün kapanması ablukanın Amerika tarafından etkili bir şekilde uygulanması. Hı hı. Bunun üzerine Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı o konu, bu ekonomik savaş diyelim artık ona. Doğru. Başka bir isim koyalım ki tarihte dünyada ilk defa ekonomik savaş adı altında bir şey oluyor. Bunu da hani çalışanlar otursunlar, çalışsınlar bundan sonra. Bunun detayları nasıl olacak? Çünkü sokaktan geçerken bir banka gördüm, ismini söylemeyeyim burada. Onlar bile kapanacak. Hmm. Yani böyle ciddi bir şey var burada şimdi. Bu birinci, ikinci, üçüncü bağlantılı olan herkes her şekilde ülkenin adına bakmaksızın. Bunlar şu anda Amerika'nın hedefi konumunda ve küresel bir etki yaratıyor. Yani parayı çok iyi takip ediyorlar.
0: Doğru.
2: Onun ötesinde şimdi bu enerjiyi çok iyi takip ediyorlar. Buradan düğümleri sıkmaya başladılar. Amerika adına bu bir kayıp değil. Yani bunu kendisi amorti edebiliyor. İşte Venezuela'yı bağladı. Enerji piyasasında yeni bir açılım sağladı. Bu da endişeleri giderdi. Yani Amerika açısından.
0: Peki, Tahran tarafı onun
2: nefesine
0: kadar etti.
2: Ama baktığınızda iş kötü. Şimdi bağlayacağım noktaya geldik. İşte Amerika'da bu olurken İran'da bu darboğaza girildi ve kendi iç siyasetine dönük de bir şey yapmak ihtiyacı duyan bu yeni yönetim diyeyim, hani nasıl denir bilmiyorum. Hepsi aynı yerden gelme ama
0: doğru.
2: İsimler değişti belki de, öyle
0: söyleyeyim. Yeni liderlik diyebiliriz.
2: Evet. Bunlar bir karşı operasyon yapmak ihtiyacı duydular. Hı hı. Yani bu gene o bölgesel, işte ne bileyim, Ürdün'e, Kuveyt'e yapabildikleri füze atmaya çalıştılar. Hı hı. Şimdi füze attı, etkili oldu mu? Bakın, burada iki taraflı konuşmak lazım. Birinci tarafı şu, evet İran füze atabiliyormuş. Tamam, güzel. Ama şu var, Amerika da diyor ki, bak bana füze attı, ben haklıymışım, gördünüz mü diyor. Ha. Onu kullanıyor. Hı hı. Şimdi bu Amerika açısından bakarsak, kullanıyor sözcüğünü tekrar ederek söylüyorum. İşte Amerikan iç siyasetinde de bu karşılık buluyor. Trump'a o zaman hak veriyoruz ya, devam etsin falan, bu şekilde diyor. Dolayısıyla bu denklem içerisinde, hani bu ileri geri gelgit hareketleri dediğimiz şey aslında siyasetin kendi bugünün tarzında savaşma şekli. Ucu nereye gitti? Şangay İşbirliği Organizasyonu ne taraf oldular orada? İran yanından oldular. Bakın çok sıcak olduğu için hatırlatıyorum. Doğru. İran yanından olduğu hem Rusya ve hem de Çin. Diğer ülkeleri tek tek saymamıza gerek yok ama patronları onlar. Neticede o Şangay toplantısının içerisinde bir tane bile Ukrayna lafı geçmedi. Hmm. Niye geçmiyor? Ama Rusya var orada işte.
0: Doğru.
2: Şimdi şu da ortaya çıktı. Rusya ile Çin İran'a tam destek vermiş. Bu da artık...
0: Gerçi verdiği de söyleniyordu zaten.
2: Söyleniyordu ama kendileri... Söyleyince mesela Putin doğru. falan bunu artık tamam ben kabul ettim diyor. Artık ben verdiğimi teyit ettim diyor. Şimdi teyitli olduğu zaman bu konu bundan sonra Amerika'nın kullanabileceği diplomatik formatta sen vermiştin'e dönecek. Hmm. Kullanılacak. Yani bu kullanma fonksiyonu çoklu bir şekilde devam ediyor. Herkes bir şeyi bu durum içerisinde gelişen şartlara göre kullanılabilir kılmaya başlıyor.
0: Tabii kaslarına güvenen söyleyebiliyor bunu.
2: Adaptif yani mesela Çin, diyoruz.
0: Çin mesela diyor, yani Çin diyor ben destek verdim diyor. Çin'e karşı mesela o yaptırımlarını ne kadar uygulayabilir? Ya da Rusya zaten apayrı bir durumda. Yani birazcık da o kaslarla Çin herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkıp evet ben İran'a destek verdim. İran'la da ticareti devam ettirebiliyorum diyebiliyor. Şunu merak ediyorum. İki tane ticari gemi buldu. Tanker vurdu Amerika Birleşik Devletleri. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Daha çok askeri hedefler, rampalar falan vuruluyordu. Bir yeni bir stratejiye mi geçildi?
2: Yok, bu ablukanın içerisinde ilk günden ifade edilen bir konuydu bu. Yani
0: doğru müdahale edeceğiz diyorlar.
2: Evet, edeceğiz diyordu. Yani İran'a ait hiçbir varlık benden habersiz hareket edemez.
0: Doğru.
2: Bu hem para varlık olarak bakabilirsiniz, hem enerji varlık olarak, hem de bunları taşıyan şirketler de varlık olabilir. Bunlarla ilgili hedeftir bunlar. Şimdi savaşın bu profile dönüşmüş olması anlaşılsın diye bunu altını çizerek söylüyorum. Yani bunlar hedef.
0: Peki şu da dikkatimi çekiyor benim. Yani tüm bu savaşı izlerken mesela dün gece Tahran işte açıklama yaptı. Kuveyt'e, Irak'a, işte Arap ülkelerine, Körfez ülkelerine dönük saldırılar düzenlendi. Şöyle deniyor. Şuraya devrim muhafızları, buraya İran ordusu saldırdı. Bu iki başlılık sizce İran'ın savunması açısından ya da saldırı gücü açısından bir dezavantaj mı?
2: Dezavantaj. Yani şimdi biz yetişme tarzımız olarak savunma, ülke güvenliği, bilmem işte askeri paktlar falan, bunlar hepsini okuduk, öğrendik.
0: Doğru.
2: Veya işte sahada bunlarla ilgili işlerle uğraştık. Bir ülkenin savunması nasıl olmalı, nasıl olmamalı, bunları gayet iyi bilen insanlarız. Evet. Yani bu yani bizim ülkemizin kendine göre yetiştirdiği akıl olarak söylüyorum. Şimdi bir ülkeyi savunacakken böyle çok başlı sistemler kurduğunuzda neyi öncelikliyor diye baktığınız bir noktaya gelirsiniz. Yani tutup da örneğin 500 bin ordu kurdunuz, 500 bin de devrim muhafızı kurdunuz. Devrim muhafızlarının yanına işte 300 bin de Besiç kuvvetlerini koydunuz. Buraya ağırlığı bu tarafa verdiniz. Hem iç güvenliği, yani içeriden ayaklanmaları durduracağım, ben tehdit içeride görüyorum demektir bu. Yani bu niye doğru, bu kadar doğru silahlı adamı buraya koydun? Hem de ikincisi, ben vekalet savaşlarıyla işte o Şii alanı içerisinde, genişleme alanı içerisinde bu Kudüs güçlerinin meydana getirdiği yapıları oradan devlet dışı organizasyon olarak ben destekleyeceğim ve bunlarla ilgili para pul işlerini yöneteceğim. İran devrim muhafızları olarak hem içerideki sistemi ayakta tutacağım, sistem, rejim, ne derseniz deyin, bazıları rejim değil bu falan diyor da, yani rejim denir buna, başka bir şey denmez. Ondan sonra bunu da yaparken petrolden çok büyük pay alacağım.
0: Doğru.
2: Yani kaynağım da o. Hürmüz'ü de ben yöneteceğim. İşte o küçük teknelerle, mayınla, roketle falan. Doğru. Ben savunacağım. Yani küresel açıdan baktığınızda işleri yönetme noktasında devrim muhafızları ne kadar kendine göre bir yapılanma içerisine girmiş, ne kadar kendi ülkesi içerisindeki insanları tehdit haline getirmiş diye başka bir açıklama yapıyorsunuz burada. Yani bir ülkeyi mesela bu kadar kara kuvveti, deniz kuvveti, hava kuvveti olacak tarzda düşündüğünüzde o zaman düşman ülkeniz olacak. Var mıydı? Herkes düşman.
0: Doğru.
2: Ana düşman kim? İsrail ile Amerika. Hani. Ama diğerleri herkes düşman. Şimdi bu bakış açısı doğru bir odaklanma değil. Ve ordu nizamı içerisinde iki başlığın yaratılmasıyla ilgili somut bir şeyi söyleyeyim, bitireyim bu noktayı.
0: Buyurun.
2: Bakın, bize füze atılıyordu. Füzeleri biz havada vuruyorduk veya NATO şemsiyesi altında işte önleyici füzeler bizim topraklarımıza da parçaları düştü. Biz döndük, dedik ki İran'a, neden füze atıyorsunuz bize? Çünkü atıldığı noktadan görüyoruz biz bunu. Bırak öyle yalana falan, gerek yok. Yani attığı noktayı görüyoruz. Tamam, attım bunu. Bu sefer ne diyor? Cumhurbaşkanı dahil. Ordunun kendisi dahil. Biz atmadık dedi. Kim? O zaman işte o paralel bir sistem var. Bu iki başlılığın en basit örneğidir. Bize kadar yansıdığı için hatırlatayım dedim.
0: Önemli. Şimdi arkadaşlarım ekrana yansıtmış Trump'ın açıklaması. Saldırı amacım İran'ı masaya çekmek. Şimdi ben biraz önce haberde dinlerken daha farklı bir cümlesi vardı. Ona bir baktım. Böyle demiyor Trump. Masaya çekmek değil diyor. Benim diyor masaya oturtmaya çalışmıyorum bu saldırılarla. İran'ın hiçbir değeri olmadığını düşündüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamaması da umurumda bile değil. Ne dersiniz, Amerika Birleşik Devletleri için ya da Trump için artık müzakere umudu ya da müzakere bir seçenek değil mi? Yoksa siyaset mi?
2: Ben kişisel olarak dün mesela ne gidiyor, nedir, nasıl açıklayabilirim diye kendi kafamdan böyle baktığımda bu olaya. Çünkü Hazine Bakanı Besant'ın açıklaması, Trump'ınkini falan böyle alt alta koydum.
0: Doğru.
2: Bunların hepsini alt alta koyunca şu çıkıyor. Amerika şu noktaya geldi. Venezuela gibi sen de gel bana petrol ve Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma getir. Oturalım anlaşalım. Gerisini sil.
0: Ben artık uğraşmıyorum. Sen bana getireceksin o evet, anlaşmayı demek istiyor. Evet. O teklifi.
2: Şimdi bu retoriğe bakmayalım biz. Hani o onu kabul etti etmedi, söyledi söylemedi. Buradan şunu anladık bunu anladık falan değil. Pratik bir laf ediyorum bakın. Çok basit. Aynı Venezuela gibi. Gel kardeşim. Ben bunu savaşın başında dedim Ahmet Bey. Ne demek istiyor Amerika dediklerinde? Ya şunu demek istiyor dedim. Mesela dedim. %100 Çin'le çalışan bir İran var. Trump diyor ki %100 onunla çalışma. %50 benle çalış, %10'la. Yani böyle.
0: Doğru. Yani Trump'ın yaklaşımı zaten hep yani. Doğru.
2: Şimdi bak geldiğim noktada da aynı şeyi tekrar ediyorum. Trump diyor ki şu petrol konusunda ve Hürmüz konusunda anlaşalım. Gerisini hallederiz diyor. Şu anda o gel git yapan bütün sözleri kenara koyun. Net sizin çıkarmanız gereken bence bu. Ve İran bunu yapar mı? Yani devrim muhafızları veya yeni yönetim neyse işte bu bahsettiğimiz lider kadro bunu yapar mı? Göreceğiz. Çünkü bakın, baskı bu. Baskı doğru, devam doğru. ediyor.
0: Peki bir diğer çatışma bölgesi elbette Ukrayna. Hemen kuzeyimiz. Orada da bugün öyle bülteninde de aktardık. Zelenski'nin dikkat çeken bir açıklaması var. Hava yolu ve sigorta şirketlerini uyarmış. Diyor ki artık bu saatten sonra Rusya hava sahası kapanmıştır. Güvenli değil. Ona göre siz de seferlerinizi ayarlayın. Şimdi drone saldırıları çok o bölgede kullanılıyor. Anladığımız kadarıyla Rus hava savunma sistemlerini de aşıyor bu yeni sistemler. Drone saldırıları ya da füzeler. Ukrayna liderinin bu açıklaması ne kadar gerçekçi bir eski hava kuvvetleri personeli olarak
2: bir iddiadır ama her şey değildir. Çünkü öyle savaş uzadı tamam kabul ettik. Hala da Rusya elinde çok ağır silahları var hani öyle söyleyeyim ister füzeyle atsın ister başka şekilde.
0: Doğru.
2: İstediği şekilde zamana yayıp bunları kullanabiliyor. Rusya etkili olabiliyor fakat biraz da sanki böyle Avrupa'dan vesaire böyle İngiltere'den şuradan buradan destek alarak istihbarat olsun ne bileyim işte mobil sistemler, elektronik sistemler veya uydu desteği vesaire bunları alıp daha isabetle hani 40 tane bir şey atmıyor da bir tane bir şey atıyor ama vuruyor. Böyle isabet kaydetmeye başladı. Ben yakın zamanda gittim Rusya'ya. Mesela söylendiği gibi yani böyle savaş oluyor manzarası yok. Ama savaş oluyoryu şurada sokakta hissediyorsunuz.
0: Orada da ekonomide hissediyorsunuz herhalde.
2: Devamlı jamırlar çalışıyor.
0: Tabii güvenlik.
2: Devamlı jamırlar var. Yani siz herhangi bir şekilde iletişim kurmanızı devlet yani kendi önlem olarak. Demek ki tehdit var kabul ediyor veya var. Devamlı bir doğru. sistem çalıştırıyor orada. Artı arada bir işte oraya buraya bir şeyler düşüyor. Etkili veya değil. Ama kafanızda şu olacak. Bu savaş uzadıysa bu savaş sadece Ukrayna savaşı olmaktan çıktı. İşin içerisine Avrupa, NATO vesaire Amerika her şey girdi. Evet Trump burada savaş bitsin istiyor. İngiltere ve Avrupa Birliği'ni bastırıyor falan. Yani o da ayrı bir konuşma konusu doğru. ama. Şimdi böyle baktığınızda savaş uzadı. Ve yöntem bu oldu. O 1-2 atıyor. Doğru. O da 1-2 atıyor. Ara hat üzerine ne bileyim işte o Ukrayna'nın doğusundaki bölgeye bir çizgi çizdiler.
0: Değil mi? Son günlerde, son şey birkaç ayda yani bir tarafların yani sahada bir ilerleyişi şey çok
2: basit. Konuşulacak bir şey değil. Yani 3 kilometre buraya gitti, 5 kilometre buraya gitti falan. Yani çok böyle bir değişiklik yok ama...
0: Sıkıştı mı saha?
2: Hayır. Şunu Rusya diyor ki artık ben diyor kabul ettim bunu diyor. Zelenski de kabul etsin.
0: Neyi kabul ettim diyor.
2: Bu ülkenin bu kısmını ben aldım. Bu fazla ilerlemeyeceğim burada kalacağım. Ondan sonra bu bana yeter. Stratejik hedef diyelim ona. Stratejik hedefimi elde ettim.
0: Doğru.
2: Ama savaş uzadıysa bu Ukrayna ile ilgili sorunum değil Avrupa ile de ilgili sorunum demeye getiriyor. Onun için tabii olay farklı cephelerde cereyan ediyor. Ama silahın patladığı yer sizin de işaret ettiğiniz gibi işte oraya buraya birkaç. Şimdi Zelenski bunu söylemek zorunda. O da bir söylem tarzı. Hani birkaç tane ne bileyim işte insan savaş aracının bir yere düşmesiyle bir ülke yok olmuyor.
3: Doğru.
2: Öyle bir şey yok. Ama bir yöntemdir. İşi uzatma veya masaya gelirken kimin elinde ne kadar ne varı ortaya koymak açısından işte kendine göre Ukrayna arkasında Avrupa'yı da aldı. Şu anda Amerika'yı diyemiyorum. Avrupa'yı aldı arkasına. Ve böyle bir durum söz konusu.
3: Şimdi dediniz yani ben stratejik hedefime ulaştım. Moskova diyor ki eğer bu savaş uzuyorsa bu benim artık Ukrayna'yla değil Avrupa'yla savaşım. Ki bu yönde de bir takım hamleler görüyoruz. En son işte Almanya'da Leipzig Havalimanı'na bir drone saldırısı girişimi olmuştu. Almanlar 4 Ağustos'tu sanırım. İlk başlarda işte net ifadeler kullanmadılar ama sonrasında dün çok net bir şekilde bu işin sorumlusu Rusya'dır dediler. Belli ki hem soruşturma hem istihbarat raporları da bu işi doğruladı. Moskova kabul etmiyor ama sanki böyle Avrupa'ya dönük de bir ya da NATO ülkelerine dönük de böyle ufak ufak bir deneme yapıyor sanki Rusya. Ne dersiniz?
2: Şimdi bu tabii abartıldı biraz da. Hani böyle acaba Trump...
3: Kim abarttı, neden abarttı?
2: Şöyle CIA Başkanı Moskova'ya gitti falan oldu. Feşme. Onun arkasından gazeteler yazdı. Hani küresel medyada diyenler var ya.
3: Doğru.
2: Şimdi böyle bu abartıldı dememdeki maksat dünya savaşı mı çıkıyor diyen bile geldi. Hatta da takip ettiğim isimler var, bunları söylemeyeyim şimdi. Böyle hani dünyaca meşhur
3: Anladım.
2: Strateji falan böyle konuşuyorlar. Profesör bilmem ne. Bakıyoruz dünya savaşı falan çıkmıyor ama gerginlik çok büyüdü. Ve hassasiyetler başka noktalara taşındı. Burada şimdi Avrupa taraf oldu. Net söyleyemedikleri hani çok daha bu savaş başlarken ne bileyim hissediyordu hani Kırım'dan itibaren bunları böyle değerlendiriyordu ama net ben bir tarafım demiyordu. Şu anda işin içerisine girdi. Özellikle Trump döneminde diyeyim. Trump ben çekiliyorum artık maddi katkıda bulunmayacağım falan bunları söyledi. Bunun üzerine o zaman dedi ki bu savaş bir Almanya için böyle ne bileyim işte Polonya için böyle işte Litvanya için böyle çünkü orada Rus toprağı var hemen denizin kenarında küçük de olsa stratejik birlikler var orada. Şimdi bakıyorsunuz bu ben eğer ki Ukrayna'yı desteklersem Ukrayna aynı zamanda Avrupa'nın içinde faydalı oluyor. Yani bu yıprattığı sürece Rusya'yı köşeye sıkıştırdığı sürece Ukrayna benim adıma savaşmış oluyor manzumesi tam oturdu şu anda. Ve dolayısıyla Amerika'da çekilince Almanya dahil herkes destek veriyor bu savaşa. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Bunları kendileri bilecekler. Ama uzadığı noktada bu savaşın, şimdi Putin de bunu anladı ki Avrupa ile artık araları bozuldu.
3: Putin acaba ya bu saldırılarla küçük küçük perdenin arkasından çıkın mı demek istiyor? Yani gelin.
2: Diyemiyor.
3: Tam da diyemiyor.
2: Diyemiyor çünkü
3: ama Avrupa'da tak çok fazla da bu işe
2: Avrupa
3: giremiyor.
2: Avrupa bu işi anladı artık. NATO da aslında ona da bir cümle söylemem gerekiyor. Bu son zirvelerden sonra biraz daha netleşti bu konu. Yani NATO bu işi üstlendi. Ben bu savaşta taraf değilim, savaşa girmedim. Fakat Avrupa'nın güvenliği için ben tam destek veririm. Lafının arkasında olan şey NATO Avrupa'nın arkasındaysa aslında bakarsanız Avrupa ön plandaysa ikisi de bir yerde demektir. Şimdi bu NATO, Avrupa, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden ayrı tuttuğumuz için ayrı bir güç olarak söylüyoruz da biraz da medyatik olması, stratejik olması onu başka bir hatırlatma gerek konusu oluyor, olarak doğru. Oluyor. Şimdi böyle baktığınızda bu o bölgenin genel mantığı içerisinde değerlendirilecek ama çok da konuşulmuyor ya. Ben orayı da söyleyeyim. Bu Kuzey Buz Denizi'nin hikayesi. Çünkü Rusya'nın orası.
3: Doğru.
2: %80 falan gücü orada o tutuyor. Şimdi yarın öbür gün Avrupa diyecek ki ben de burada hak iddia ediyorum dediğinde gene ikilik var. Amerika başka bir şey söylüyor. Grönland benim falan diyor. Ondan sonra Kanada ile kavga ediyor. Bakın burada görüyor musunuz? Dünyada hani bu bölünmüşlük, kafalardaki karışıklığın çıktığı sahne içerisinde bu işin uzaması. Ta Ukrayna'da başlayan bu konu gitti ta Kuzey Buz Denizi'ne kadar. Şimdi burada taraflar öyle bir pozisyon aldı ki uzayan bu savaşın şu anda ben bitireceğim, ben istiyorum diyen kim neyi düşünüp geliyor? Torbasında ne var?
3: Doğru.
2: Çok zor.
3: Peki. Önümüzdeki süreçte çok konuşacağız, belli oldu. Gürsel Tokmakoğlu, çok teşekkür ediyorum NTV yayınına katıldığınız için.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Marmara ve Kuzey Ege'de özellikle Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir sahilleri boyunca bugünlerde rüzgarların daha kuvvetli esmesi nedeniyle akşam saatlerinde hava serin oluyor. Dışarı çıkarken tedbirli giyinilmeli.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
6: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Gastrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın imzasıyla beklentilerin yükseldiği sezon fırtınalı başladı. Avrupa Ligi'ne erken veda ettikten sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de hedef yabancı teknik direktör.
2: Trabzonspor'da coşkulu geçen transfer dönemi Fatih Tekke'nin sonu oldu.
3: Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık bir kadro. Başkana bunu söyledim.
2: Kovulmalık kadro dedikten 9 gün sonra görevine son verilen Tekke, geçen sezon kurduğu kadronun bozulmasından memnun kalmadı. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinden sonra istifa eden 48 yaşındaki teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevde kaldı ama ligdeki Ahmet sportif faaliyetler mağlubiyeti yolları ayırdı. Tekke'den sonra teknik direktörlüğe geçici olarak Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo Maviller de yeni dönem için görüşmeler sürüyor. Yönetim yabancı adayların üzerinde duruyor. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta bir kez kazanabilen Trabzonspor, pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek.
1: Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Geride kalan sezonu Como'da geçiren Brezilyalı stoper bu sezonda İtalya'da mücadele edecek. 2024-2025 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye katılan 33 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayı sadece 5 resmi maçta giydi. Diego Carlos'un 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Rodrigo Becao ve Canar Söyüncü ile de yolların ayrılacağını açıkladı. Galatasaray, UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bitschuabu İstanbul'a geldi. Galatasaray, 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Bitschuabu, 2023 yazında Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Avrupa Kupalarında mücadele eden 4 Türk kulübü UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listesini bu gece verecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Katalan devi son olarak Arsenal'dan Gabriel Jesus'u renklerine bağladı.
4: La Liga şampiyonu Barcelona Premier Lig'de ipi göğüsleyen Arsenal'dan Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Katalan devi Londra temsilcisine bu transfer için 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
5: Son 2 sezonda zor zamanlar geçirdim. Fakat herkes benim iyi olduğumda ne kadar katkı verebileceğimi biliyor. Barcelona kadar büyük bir kulüpte olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sportif direktör Deco, teknik direktör Hansi Flick ve başkan Juan Laporta'ya bana duydukları güven için teşekkür ediyorum.
4: 2022'de Manchester City'den topçulara transfer olan Jesus, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 123 maça çıktı ve 32 gol attı. Jesus, Arsenal'ın geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaştığı dönemde 27 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı forvet, Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki 6. takviyesi oldu. Katalan devi daha önce Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo ve Fenerbahçe'den kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
7: Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamla kanserden uzak durmak mümkün mü? Bu faktörler kansere yakalanmamak için yeterli mi? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da yanıtladı.
8: Sağlıklı beslenme elbette son derece önemli. Kanser riskinin azaltılmasında da önemli bir yeri var. Ama kanseri yalnızca beslenmeyle ilişkilendirmek bilimsel olarak doğru değil. Çünkü kanser tek bir nedene bağlı ortaya çıkan bir hastalık değil. Genetik özelliklerin, yaşın, çevresel maruziyetlerin, yaşam biçiminin, bazı enfeksiyonların ve zaman içerisinde hücrelerde biriken genetik değişiklikler de rol oynadığı çok yönlü, çok faktörlü bir hastalık. Zaman içinde biriken genetik değişiklikler de derken yaşlanma da kanser riskinde, kanser olma riskinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Bugüne kadar aslında kanserin daha çok yaşlılık hastalığı olduğunu söylüyorduk ama kanser artık gençlerde de artmaya başladı ki çevresel faktörlerin rolü oldukça fazla.
6: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Marmara Denizi'nde sabaha karşı çarpışan iki geminin kaptanlarının telsiz konuşması ortaya çıktı. Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu adlı kargo gemisinin kaptanlarının konuşmaları şimdi ekranlarınıza gelecek.
1: Alsu. Alsu iskeleye kırdemiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu Tuğberk İmamoğlu. Tamam anlaşıldı.
0: Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu adlı kargo gemisi İstanbul Silivri açıklarında saat 3.15 sıralarında çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 personelden haber alınamıyor. Şimdi son durumu Ali Ablay aktaracak bizlere, Marmara Ereğlisi'nden yayına hazır. Ali.

0: Layla, hemen bir bağlantımız gerçekleşecek. Ufak bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Silivri açıklarında meydana gelen kazada batan gemideki 10 personeli arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ilk seyir kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaza öncesinde Marmara Denizi trafik ayrım düzeni içerisinde kendisine tahsis edilen seyir hattında seyrini sürdürdüğü belirtildi. İlk bilgilere göre geminin seyir ve manevra kabiliyetini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir teknik arıza veya aksaklık bulunmadığı da aktarıldı. Şimdi Ali ablaya tekrar sözü bırakacağız. Ali, neler aktaracaksın?
1: Ben seni dinliyorum. Evet Burcu, kaza saat 03.15 sıralarında yaşandı ve üzerinden yaklaşık artık 14 saat geçti. Biz şu anda Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeyiz. Kazanın ardından ilk ekipler bu noktadan kazanın olduğu noktaya ilerlediler. Kazaya ilişkin önce birkaç bilgi verelim. Kaza saat 03.15 sıralarında yaşandı demiştik. Tuğberk İmamoğlu isim kuru yük gemisinden ilk çağrı yapıldığında saat 03.26'yı gösteriyordu. Ardından Alsu isimli gemiden 03.41 sıralarında bir yardım çağrısı alındı ve çağrıların ardından bölgeye kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları intikal etti. 04.10 itibariyle de arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Sabah saatlerine kadar 14 kurtarma botu ve bir helikopter havadaydı. Arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlardı. Şimdi ise 4 askeri uçak, yani deniz kuvvetlerine bağlı gemiler bölgeye intikal etti ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemilere ilişkin biraz bilgi verelim. Alsu gemisi kimyasal tanker gemisi, yaklaşık kimyasal yük taşıyor. Yaklaşık 90 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde Kocaeli'den hareket etti. İzmir Ala'ya gidiyordu. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise o da yine 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeydi. Hatay'daki İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye hareket ediyordu. 10 mürettebat bulunuyordu gemide ve bu geminin şu an için battığı değerlendiriliyor. 10 mürettebattan kaza yaşandığı andan itibaren haber alınamıyor. Olay sonrası geminin sadece bir fırkateyni ile bir kurtarma botu bulundu ve gemiye ait deniz simitleri bulundu. Fakat gemiden şu ana kadar herhangi bir haber alınamadı. Kaza sonrası sahil güvenlikten diğer gemilerin telsizlerine yapılan bir çağrı oldu. Gemiye ilişkin bir iz, bir emare bulmaları halinde sahil güvenlik ekiplerine bilgi vermeleri istendi. Fakat şu ana kadar dediğimiz gibi Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair herhangi bir ize rastlanamadı ve yaklaşık 800-900 metre derinliğinde bir noktaya battığı, 11 dakika içerisinde bu batmanın gerçekleştiği değerlendiriliyor. TCG Salih Reis Fırkateyni çalışmalara katılıyor. TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi, TCG Karayel Hucum Botu da bölgeye intikal etmiş durumdalar ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabi Silivri kazanın yaşandığı yere 18 mil açıkta, yani 35 kilometre bir mesafede. Marmara Ereğlisi ise 26 kilometre bir mesafede. Biz burada zaman zaman arama kurtarma çalışmalarını sürdüren helikopterleri ve gemileri uzak mesafeden de olsa görebiliyoruz. Arama çalışmalarına bir de İHA katılıyor. Bölgede görüntülemeler yapıyor ve onun aktardığı görüntülere göre de arama kurtarma yapan gemiler hareketlerini sağlıyorlar. TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, bildiğiniz üzere denizaltılarda yaşanabilecek bir kaza durumu için tasarlanmış bir gemi. O da şu anda bölgede. Aynı zamanda kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun Kurtarma Gemisi de bölgedeki kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Dediğimiz gibi 10 mürettebat vardı bu gemide ve hepsi Türk vatandaşıydı. Onların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Alsu isimli gemi geçtiğimiz 1-2 saat öncesine kadar kaza yerinde duruyordu. Fakat an itibariyle Silivri kıyılarına doğru çekilmiş durumda. Tabii yapılan açıklamalar var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bir açıklama yaptı. Açıklamasında geminin 11 dakika içerisinde battığını ve şu an için 10 mürettebata ulaşamadığını belirtti. İlk aşamada 14 bot ve tekne açılmıştı sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı. Ardından da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ekipleri bölgedeki çalışmalarına başladılar. Şu anda onlar da bölgedeki çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii kazaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Gemi motorunda bir arıza yaşanmış olabilir ya da sonar harita GPS arızasından yaşanmış olabilir iddiaları vardı. Fakat gemi sahibinin yaptığı açıklamaya göre iki geminin aslında birbirleriyle temas kurdukları da biliniyor şu aşamada. Fakat kaza Orta Marmara dediğimiz noktada yaşandı ve 1000 metrenin üzerinde bir derinliğe sahip noktada yaşandı. Geminin de 800-900 metre gibi bir derinliğe oturduğu yönünde bir bilgi var. Şu anda gemiye ulaşılması ve mürettebatın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Dediğimiz gibi 14 kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botu bölgede, aynı zamanda deniz kuvvetlerine bağlı 4 gemi de bölgeye intikal etmiş durumdalar ve şu anda 2 helikopter bir İHA'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Ali Ablay aktardı. Tabii bu kazayla ilgili gemi kazasına ilişkin de soruşturma başladı. Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler var. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek.
2: Kazaya ilişkin soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı ve bu soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Soruşturma aşamasındaki süreç bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön raporla seyir edecek. Bu ön raporda öncelikle kusur tespiti yapılacak ve kusur tespiti yapıldıktan sonra bir takım kazaya ilişkin ihmali olduğu değerlendirilen bir takım isimler içinde şüpheli sıfatıyla ifade işlemleri başlayacak. Şimdi soruşturmadaki ilk belirlemelere göre kazaya karışan Ausu isimli geminin kaza saatinde 3. kaptan görevli olarak görev yapıyordu ve diğer mürettebat aslında dinlenme aşamasındaydı. 3. kaptanla birlikte bir de yardımcısının o sıralarda geminin yöneticisi olduğu belirlendi. Şimdi 3. kaptanla birlikte yardımcısının ilk belirlemelerde ifadesi alınacak. İfadesinden sonra hazırlanan bilirkişi raporuna göre, yani ön rapora göre kusuru olduğu tespit edilecek şüpheliler için de artık tanık değil, şüpheli sıfatıyla ifade işlemleri başlayacak. Şu sıralarda Ausu isimli gemi açıklarda bekletiliyor ve görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından o Ausu isimli gemideki görevlilerin ifade işlemleri başlayacak.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Tabii bir başka gemi faciasında da son duruma bakalım hemen. Girne'de pazar günü alabora olduktan sonra batan yolcu gemisine ulaşıldı. Geminin 550 metrede olduğu belirlenmişti. Son bilgileri alacağız. NTV ekibinden Melike Şahin, kameraman Cüneyt Ali Horozal'la birlikte bizleri Girne Limanı'nda bekliyorlar. Melike, nedir son notlar?
3: Evet Burcu, facianın 4. gününde gemiye ulaşıldığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sabah saatlerinde açıkladı. Dün buraya Türkiye'den o robotik dalışı yapacak, geminin enkazına inebilecek nitelikteki olan, teçhizata sahip olan TCG Işın gemisi ulaşmıştı ve çalışmalarına dün sabah itibariyle başlamıştı. 24 saat esasına bağlı olarak çalışıyor TCG Işın gemisi. Bu sabah saatlerinde bölgeye TCG Alemdar da yine aynı nitelikte uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla çalışabilen TCG Alemdar da bölgeye ulaştı ve böylelikle kısa süre sonra da geminin enkazına, gemiye ulaşıldığına dair açıklama geldi Cumhurbaşkanı tarafından. Peki şimdi ne olacak? O ROV adı verilen sualtı robotları, uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla enkazın görüntülerinin alınması bekleniyor. Biz dün Cüneyt Ali Horozal'la birlikte Işın gemisindeydik ve orada biraz daha o cihazın çalışma prensibine dair ayrıntılı bilgi edinme fırsatı bulduk. 4 kamerası var bu cihazın ve su altında görüntüleme yapıyor. O görüntüler direkt olarak gemideki komuta merkezine gidiyor ve özel eğitimli, özel ihtisaslı dalgıçlar uzaktan kumandalarıyla, konsol vasıtasıyla bu cihazları yönlendirerek enkaza girmeye çalışacaklar. Kazazedelerin, kayıp yakınlarının ifadeleri vardı. Gemide yolcuların kaldığına ilişkin, ki 20 yolcu için bu arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Aralarında çocuklar var bu kayıp yolcuların. İşte eğer kazazedelerin aktardığı gibi geminin salonunda kalan yolcular varsa onlara ulaşılması sağlanacak. İlk etapta tabii görüntüleme sağlanacak. Eğer cenazelerin varlığı bu noktalarda tespit edilirse bu kez onların çıkarılmasına yönelik çalışma yürütülecek. Ama bunların hepsi aşama aşama ilerliyor. Çünkü su altında sürüklenebiliyor enkaz. Bu önemli. Geminin pozisyonu çok önemli. O yüzden de anlık olarak değişebiliyor ve buna göre planlama sağlanıyor. Ama bugün itibariyle facianın dördüncü gününde enkaza ulaşıldığını söyleyelim. Tabii bir yandan soruşturma devam ediyor. 9 kişi için, aralarında kaptan ve mürettebatın olduğu 9 kişi için 3 günlük tutuklama kararı verilmişti. Onlar da yarın tekrar mahkemeye çıkacaklar ve elde edilen, o soruşturmada elde edilen yeni verilerle birlikte, belgelerle birlikte yarın tekrar haklarında karar verilecek.
0: Melike Şahin aktardı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci ve SDG-YPG'nin fesih kararına ilişkin verdiği mesajlara bakalım.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıkarıldı. Gözler artık terör örgütünün silah bırakma sürecinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi.
5: Bu tür olaylara zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
4: Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İç cepheyi güçlendireceğiz dedi. Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı.
5: Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
4: Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
5: Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem

0: Basın ve yayın organlarında Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların yer alması üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel, pazartesi günü sanık sıfatıyla ifade verdi. Bu soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Melih Gökçek, cuma günü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek, cuma saat 16'da ifade vermesi bekleniyor. İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için tören düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra yargı camiası açılış töreninde bir araya geldi. Bakan Gürlek, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir diyerek terörsüz Türkiye mesajı verdi.
1: İstanbul Adliyesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargı mensupları katıldı. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
2: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin, ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de törendeydi. Dönmez, terör ve organize suçlar başta olmak üzere uyuşturucu ve yasa dışı bayi suçlarına kadar tüm suçlarla mücadelenin süreceğini söyledi.
3: Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla, mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ağır darbeler vuracak, onları hukuk içinde etkisizleştirerek ve sindirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç örgütlerinin ekonomik güç elde etmesine, bu gücü korumasına ve meşru alanlara taşımasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
4: NTV Radyo.
5: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara, bankanın güzeli.
4: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: İngiltere'de aralarında böceklerin de olduğu yılın omurgasız hayvanı yarışması sonuçlandı. İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen, yarışmadaki finalistleri, dereceye giren canlıları değerlendirdi.
3: Aslında listede kabaca incelediğimizde tabii ki dediğim gibi böcekler değil sadece. Omurgasızlar içerisinde ikonik diyebileceğimiz enteresan hayvanlar var. Mesela su ayıcıkları dediğimiz tardigratlar var. Bunlar da çok mikroskobik canlılar ama belki dinleyicilerimiz de bilirler. Bu su ayıcıkları ya da tardigratlar uzay çalışmaları için bile ilham olmuş canlılar. Çünkü çok dayanıklılar, çok minik olmalarına rağmen çok ekstrem soğuklara dayanabiliyorlar. O hikayelerini incelediğinizde muhteşem şeyler karşınıza çıkıyor. Bu tamamen

0: görsel olarak ve hikayesiyle çok öne çıkan canlılardan oluşmuş bir seçki. Ama nihayetinde en önemlisi bence bunun bir şey kültürü oluşturması. Ya evet, doğadaki şu canlılar da ne kadar tatlı, önemli, güzel, ya da işte insanlık bu canlıların da dünyada var olabilmesi için daha dikkatli planlamalar, daha dikkatli çalışmalar yapmalı, üretmeli şeklinde bir algıya sebep olması açısından değerli diyebilirim.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Şair yazar Ali Özgür Özkarcı'nın denemelerini bir araya getirdiği 50'ler Apartmanı isimli kitap Edebi Şeyler Yayın Evi'nden çıktı. Kitabın alt başlığı öykünün ve şiirin yeniden inşası üzerine. Ali Özgür Özkarcı 1979 Adana doğumlu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. İlk şiirleri Varlık Dergisi'nde yayımlandı. İlk kitabı Kırbaç 2006 yılında çıktı. Şiirleriyle 2002 Yaşar Nabi Nayır, 2004 Orhan Murat Araburnu şiir ödüllerini aldı. Ali Özgür Özkarcı denemelerinde 1950'ler kuşağının şiirine ve öyküsüne odaklanıyor. Malum 50'li yıllar Türk edebiyatında özel bir dönem. Özkarcı söz konusu dönemi, edebi kanonumuzun yer altına, sürgünlüğe, marjinalliğe yönelen kırılma dönemlerinden biri olarak tanımlıyor. Nitekim bugün büyük yazar ve şair olarak bildiğimiz kim varsa, bunlardan birçoğu 50'li yıllarda edebiyat dünyasına girmiş. Özkarcı öykünün ve şiirin söz konusu dönemde hem biçimsel hem de öz olarak nasıl değiştiğini çözümlüyor. 50'ler Apartmanı 3 bölümden oluşuyor. Çerçeveler Apartmanı başlıklı ilk bölümde, ikinci yeni hareketinden yola çıkarak Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, İlhan Berk ve Ece Ayhan şiirini inceliyor. Portreler bölümünde 50'lerin inşasının ayrıntılarına eğilirken, Bir Öyküden Apartmanı bölümünde ise 50 kuşağının içinden çıkan Oğuz Atay, Sevim Burak, Yusuf Atılgan, Leyla Erbil, Firuzan, Vüsat O. Bener gibi seçkin 10 yazarın 10 öyküsünü mercek altına alıyor. 50'ler Apartmanı hem deneme hem de dönem panoraması. Daha ziyade gündelik hayatın felsefesini yaptığı kitaplarıyla tanınan Alain de Botton'un Öp ve Anlat isimli romanı Everest yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Romanı Türkçe'ye Yağmur Korat çevirmiş. 1969 doğumlu Alain de Botton, İsviçreli yazar ve televizyon yapımcısı. Harvard Üniversitesi'nde başladığı felsefe doktorasını yazarlık kariyeri için yarım bırakmış. De Botton'un özelliği, kitaplarında ve televizyon programlarında çeşitli kavramları felsefi tarzda işleyerek onları gündelik yaşamla ilişkilendirmek. Kitaplarının hep çok sattığını da ilave edelim. Nitekim Türkçe'de de çok sayıda kitabı var. Bazılarını hatırlayalım. Aşk Üzerine, Seyahat Sanatı, Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir, Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı, Statü Endişesi, Havalimanında Bir Hafta. De Botton'un romanına Öp ve Anlat'a gelirsek. Öp ve Anlat, sevgilisi Isabel'in biyografisini yazmaya koyulan bir adamın bir başkasını anlatmaya çalışırken kendisiyle yüzleşmesinin hikayesi. Bir insanın çocukluk anılarını, küçük takıntılarını ya da kıyafet tercihlerini bilmek onu gerçekten tanımaya yeter mi? Yoksa her anlatı biraz da anlatanın kendi bakışının izlerini mi taşır? Alain de Botton, aşkın ve ilişkilerin içindeki küçük alışkanlıkları, yanlış anlamaları ve çelişkileri mizah ile şefkati buluşturan kendine özgü üslubuyla ele alıyor denilmiş tanıtım metninde. Gündelik ayrıntıların ardındaki büyük soruların peşine düşen bu roman, aşkı, hafızayı ve bir başkasını gerçekten tanımanın imkansızlığını sorgulayan, klasik biyografik kalıplarına karşı çıkan bir anlatı. Amerikalı feminist kuramcı Nancy Fraser'ın Yamyam Kapitalizm isimli çalışması Ayrıntı Yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Aslı Önal çevirmiş. 1947 doğumlu Nancy Fraser'ın uzmanlık alanı eleştirel toplumsal teori ve siyaset felsefesi. Toplumsal adalet ve feminizm üzerine çalışmalarıyla tanınan Fraser, New York'taki The New School for Social Research'te dersler vermekte ve New Left Review'un yayın kurulunda yer almakta. Türkçe'de yayımlanmış kitaplarını da hatırlayalım Fraser'ın. İhtiyaçlar Mücadelesi, ortak yazar olarak yer aldığı Çatışan Feminizmler ve %99 için Feminizm bir manifesto, ayrıca Kapitalizm eleştirel kuram çerçevesinde bir söyleşi. Nancy Fraser, yamyam kapitalizmde sermayenin siyaset yapma pratiğinin içini nasıl boşalttığına dair bütünlüklü bir analiz ortaya koyuyor. Hayatın her alanını gözüne kestiren sermayenin doymak bilmez iştahını, ekolojik tahribattan demokrasinin işlevsizleştirilmesine, ırksal şiddetten bakım emeğinin değersizleştirilmesine dek uzanan belli başlı kriz noktaları üzerinden görünür kılıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Mor mürdüm deyince benim gerçekten zaafım var. Evet, taze yemeği de çok seviyorum ama en güzel hali de gerçekten de pişmiş hali. Şimdi Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde erik pürelerinin adeta bizdeki salça hazırlığı gibi önemli bir faaliyet olduğundan bahsetmiştim. Evet, tam bir yaz sonu kış hazırlığı. Mor mürdüm reçelleri, marmelatları, çektirmeleri, püreleri gerçekten de mor rengiyle son derece albenili oluyor. Birazcık şeker, bazen hiç şeker, bazen eğer ekşi bir türse birebir şekerle olağanüstü güzel marmelatlar hazırlanıyor. Şimdi tabii ki bunların kullanma yeri de çok önemli. Özellikle de Orta Avrupa ülkelerinde erik marmelatlı turtalar çok önemlidir. Çöreklere kullanılır. Hem görsel olarak güzel olur hem de tadı hamur işlerine çok yakışır. Şimdi hamur işi deyince elbette ki şimdi tam zamanı tazesinden de çok güzel turtalar yapmak mümkün. Özellikle de mayalı hamura çok yakışıyor. Alman mutfağında Blechkuchen diye bir kavram vardır. Blech aslında teneke demek. Yani aslında fırın tepsisinde yapılan tepsi pastaları bunlar. Ve mayalı hamur yapılıyor. Üstüne meyveler saplanıyor. Birazcık şeker, tarçın derken fırına sürülüyor. Ve meyveler o hamurun içine adeta gömülü olarak harika bir şekilde pişiyor ve ondan sonra kare kare pizza gibi kesilip yeniliyor. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Kolay bir mayalı hamur. 500 gram kadar unu tezgaha koyun ve ortasını biraz çukurlaştırın. Ortasına kuyu gibi 30 gram yaş mayayı 1 bardak ılık sütte ve 80 gram şekerde şöyle bir çözeceksiniz. Şimdi şeker burada az. Aslında şekerin sadece ilk başta bir kaşığını bile koysanız yeter. Biraz sonra o şekerli ılık sütte erimiş maya kabarmaya başlayacak. Hatta o havuz gibi unu yapmıştınız ya, onun etrafından da birazcık böyle ortaya doğru bu karışma karıştırabilirsiniz. İlk köpüren kısmı iyicene kabarınca hamurla karıştırın. Bir yumurta, 4 çorba kaşığı kadar erimiş tereyağı veya zeytinyağı da olur. Bir tutam tuz ve birazcık da lezzet vermesi için bir limonun böyle ince rendelenmiş kabuğunu katın. Hepsini karıştırın. Üstünü örtün, tekrar bir kabarsın bu hamur. Şimdi bir 15-20 dakika sonra iyicene kabaracak. İsterseniz bir saat de olabilir. Zaten yaz sıcağında özellikle sıcak bir ortama koymanıza bile gerek yok. Sonra yağlanmış tepsiye bu hamuru böyle iyicene elinizle bastıra bastıra yayın. Yani aslında fırında ekmek yapar gibi. Hani focaccia falan yapılıyor öyle. Aynı onun gibi. Sonra bir fırın tepsisi 2 kiloya kadar erik kaldırabilir. Erikleri ikiye bölün ve kılıcına böyle bu hamurun içine iyicene yerleştirin. Ondan sonra üstüne 5-6 çorba kaşığı şeker. Artık keyfinize bağlı. Bayağı bir çorba kaşığı kadar tarçın. Eriğin suyunu emmesi için 5-6 tane kepekli bir bisküviyi böyle kırıntı haline getirip onu koyun. Birazcık da yulaf ezmesi de koyabilirsiniz ve bu şekilde fırına verin. 45-50 dakika içinde 180 derecede harika bir tepsi pastanız olacak. Afiyet olsun.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Çarşamba ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV sorun başlıyor.
2: Yeniden merhaba, NTV'ye sorun çalışma hayatı programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlerden gelen çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili soruları elimizden geldiğince, daha doğrusu süremiz el verdiğince yanıtlayacağız. Tobeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç Ankara'dan yayına katılıyor bugün. Hoş geldiniz hocam.
3: Merhaba Benel, hoş bulduk.
2: Şimdi bir emeklilik sorusuyla açalım bu haftayı. Pek çok emeklilik sorusu olur. Var ama ilk sırada Ercan Uyar Bey var. 49 yaşındaymış. SSK başlangıcının Ocak 2001 olduğunu söylüyor. 8000 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
3: Evet, emeklilik sorusuyla başlıyoruz. Şöyle söyleyelim. Bir defa 2000 sonrası girişli izleyenimiz erkek sigortalı. Dolayısıyla 2000 sonrası girişte olduğu için muhtemelen EYT'den yararlanamadı. Belki de askerlik borçlanması yapsa çeker mi onu bilemiyorum. O konuda bize herhangi bir bilgi vermemiş. Ama emeklilik için tarih 60 yaş. Dolayısıyla kendisi 49 yaşında olduğu için daha 11 yıl daha sigortalı olarak çalışması gerekiyor. Bu arada 8000 gün prim de biriktirmiş. Aslında bu yeterli. Yani 7000 gün prim yeterli. Şu da olabilir. Yani bu tarihten sonra çalışmaya devam etmez ise yine 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.
2: Evet, primleri yeterli ama 60 yaşını bekleyecek yeterli. Ercan Bey.
3: Doğru.
2: Evet, bu şekilde yanıtlamış olduk. Aydın Mercan, malulen emekli olabilmek için kaç gün prim biriktirmek gerekiyor diye soruyor.
3: Evet, bu konuda aslında şunu da söyleyeyim. Geçen hafta da gelmişti bize sorular Benel, hatırlarsan. Özellikle MS hastaları bu konuda çok soru soruyorlar. Ben de geçmiş dönemde özellikle MS hastalarına ilişkin sosyal aktivitelerde yer almıştım. O yüzden biraz daha bu konuya ağırlık veriyorum. Onlarda da özellikle bu malulen emeklilik, engelli emekliliği çok önem arz ediyor. Burada özellikle malulen emeklilik kısmında bu soruya da cevap vermiş olalım. Biriktirilmesi gereken toplam prim gün sayısı 1800 gün. Ama sadece bu 1800 günle koşullar yerine gelmiyor maalesef. Bunun dışında belki de en önemli unsur burada iş gücü kaybının tespit edilmesi. Yani iş gücü kaybı eğer %60 ve üzerinde ise malulen emeklilik söz konusu olur. 10 yıl sigortalılık süresinde dahil edeceğiz. Yani 3 tane koşul var. 1800 gün prim, 10 yıl sigortalılık ve %60 oranında iş göremez raporunun alınması. Bu rapor SGK'nın göstereceği hastanelerden alınacak kurul raporuyla, sağlık kurulu raporuyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu üçünü sağlarlarsa mahallen emeklilik olabilir. Ha, MS hastaları arasından şunu söyleyeyim, yeri gelmişken soru yok. Hani sadece hastalık teşhisi konulması mahallen emeklilik için yeterli değil. Sadece bu hastalık için değil, diğer hastalıklarda da öyle. Yani bir kalp rahatsızlığınız olabilir, başka bir rahatsızlığınız olabilir. Ama önemli olan burada iş gücü kaybınızın tespit edilmiş olmasıdır. Bu iş gücü kaybınız ilgili hastane tarafından tespit edilir ve bu sosyal güvenlik sağlık kurulunca onaylanır ise o zaman malulen emekliliğin önü açılır.
2: Evet. Uysal Doğan, hizmet akdimi işveren sonlandırdı. Bu durumda tazminatlarım nelerdir diyor. Haklarını soruyor size.
3: Evet, biz de haklarını sıralayalım izleyenimizin. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani kıdem tazminatı hakkı. Ama bunun için bizim kıdem tazminatı 1475 sayılı kanuna göre alacak. En az bir yıl o iş yerinde, o işverene bağlı olarak, bu bir tüzel kişilik de olabilir, istihdam ediliyor olma şartı var. Yani bir yıllık kıdeminin dolmuş olması lazım. Eğer bir yıllık kıdem dolmamış ise kıdem tazminatı hakkı dolmayacaktır. Bu en önemli unsur. Ha, bunun dışında tabii ki ihbar tazminatı hakkı var. Eğer işveren diyelim ki kişiyi ihbar tazminatını miktarını ödeyerek çıkarıyorsa tazminatını alacak. Ya da orada ihbar önerileri var. 2, 4, 6 hafta olarak, bunları 8 hafta olarak, bunlara uyarak önceden bildirim vererek çıkarabilir, iş arama iznini verebilir. Ve bunun dışında da yine önemli hususlardan birisi, içeride kullanılmamış eğer bir izin günü varsa, yıllık ücretli izin günü varsa, o izin ücretleri de, izin gününe ait ücretler de yine en son brüt ücret üzerinden hesap edilerek verilmek durumundadır.
2: Peki. Talat Gezer şöyle bir soru yöneltiyor. Türk İş yoksulluk rakamlarını yayınlıyor. Peki bu rakamlar asgari ücret belirlenirken neden esas alınmıyor demiş izleyicimiz.
3: Evet, şimdi Türk İş her ay yayınlar bunları. Bunu yıllardır yapıyor Türk İş Konfederasyonu. Başarılı da bir şekilde yapıyor. Gerçekten özellikle Hacettepe Üniversitesi'nin bir özellikle bu gıda endeksiyle ilgili bir değerlendirmesi var. Ona uyarak da yapıyorlar. Yani ben oldukça olumlu buluyorum Türk İş'in yayınladığı bu istatistikleri. Tabii Türk İş bir taraf. Sonuçta yani asgari ücret görüşmelerinde iş tarafını temsil ediyor. Bunlar değerlendirilmiyor değil. Yani bu toplantılarda asgari ücret masası kurulduğunda elbette Türk İş kendi rakamlarını da ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra tabii ki kamunun da özellikle TÜİK tarafından alınmış işte bilgiler var, istatistikler var. Onlar da ortaya konuluyor. Dolayısıyla hepsi aslında değerlendiriliyor. Yani asgari ücret görüşmeleri bir parametre üzerinden, kesinleşmiş bir parametre üzerinden yapılmıyor. Oradaki müzakerelerle gerçekleşiyor. İşçi ve işveren taraflarının. İşveren tarafının da kendine göre tabii ki argümanları var. Enflasyonla ilgili hususlar var, maliyette artışları var, sigorta prim yükleri var. Bütün bunları onlar da masaya koyuyorlar ve ortak bir sonucu gidiliyor. Yani bildiğin gibi geçen yıl bu konuda Türk İş toplantılara katılmadı. Bakalım bu sene ne olacak, bekleyip göreceğiz. Daha Aralık ayına 3 ay var. Aralık ayının başından itibaren de asgari ücret masası kurulacak. O zaman göreceğiz. Ama bu istatistikler kullanılmıyor değil. Bunlar kullanılıyor. Tarafların argümanı olarak masanın üzerinde bulunuyorlar.
2: Evet. Faruk Dinç, işe yeni girdim. Geçen gün iş kazası meydana geldi. Sağlıktan yararlanabilir miyim demiş.
3: Evet, güzel bir soru. Çünkü bu konuda bazı mağduriyetler oluyor, duyuyorum ben de. Bir defa sağlık hakkından yararlanabilmek için, yani genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için bir önceki çalışma yılında en az 30 gün adınıza genel sağlık sigortası priminin yatmış olması gerekiyor. Bu genel bir kural. Fakat bu kural iş kazası ve meslek hastalıkları durumunda geçerli değil bana. Dolayısıyla iş kazası geçiren bir kişi ilk kez işe girsin, daha önce herhangi bir sigortalı da olmasa bile, birinci gününde de ikinci gününde de kaza geçirmiş olsa bile sağlık hakkından yararlanır, imkanlardan yararlanır ve SGK'nın sunduğu tüm sağlıkla ilgili hususlardan sonuna kadar yararlanır. Bu bir istisnadır iş kazası ve meslek hastalıkları için.
2: Evet, Pelin Hanım'ın sorusuyla devam edelim. Pelin Sezer, Bağkur'dan emekli olma şartlarını doğum borçlanmasıyla yerine getirebilir miyim? Bu durumda bundan sonra prim ödemesem bir şey olur mu demiş.
3: Elbette getirebilir. Yani doğum borçlanması yaparak prim günü kazanabilir izleyenimiz. Buradaki tabii ki prim günü koşullarına bize aslında giriş tarihini vermiş olsa ona göre de söylerdik. Ama bugün de birçok haber gördüm aslında medyada. İşte bu 9000 günün 7000 gününe eşitleneceği, 7200 güne çekileceğine dair. Yani bunlardan bağımsız olarak söylüyorum. Tabii ki doğum borçlanmasıyla prim gününü yerine getirebilir izleyenimiz. Eğer 8 Eylül 99 öncesi de bir sigortalılığı varsa bu durumda yaş koşulu da kendisi için olmayacaktır. Ama bundan sonra ise elbette yaş koşulu da var. 8 Eylül 99 dedik mesela, bunun öncesinde ise yani biz hemen söyleyelim, eğer sigorta girişi 7200 günde emekli olabilir. Ama onun dışında ise 9000 güne çıkıyor prim günü. Bundan sonra bir şey ödemese, yani emekli oldu diyelim. Emekli olduktan sonra yine kendi nam ve hesabına çalışma yapıyor. Yani Bağkur'a tabi bir faaliyeti var. Artık prim ödemesine gerek yok. Eskiden vardı, şimdi gerek yok. Dolayısıyla endişe etmesine için bir sebep yok. Ama şu var, Bağkur'dan emekli oldu, tekrar sigortalı bir işe, yani 4A statüsünde bir işe girerse, o zaman evet işvereni, kendisi değil işvereni, çalışan adına sosyal güvenlik destek primi ödemek zorunda kalır.
2: Evet. Orçun Bal, askerlik hizmetim için işimden ayrılıyorum, tazminatımı öderler mi diye sormuş.
3: Evet, ister muvazzaf askerlik ister bedelli askerlik olsun. Bizim yine kıdem tazminatını düzenleyen eski kanun 1475 sayılı kanuna göre eğer kişi, ama biraz önceki koşulu tekrar söylememiz gerekiyor. İlk koşul olarak bir yıllık kıdem süresi tamamlanmış ise ve askerlik hizmeti için ayrılıyorsa ilgili kıdem tazminatını işveren ödemek zorundadır. Burada tabii şuna dikkat etmesi gerekiyor bu durumda olanların. Bir defa askerlik sevk belgesinin işverene verilmesi gerekiyor. Diğer yandan genel tabirle bir dilekçe yazarak işten ayrılmak değil, askerlik hizmeti sebebiyle işinden ayrıldığını belirtmesi gerekiyor. Bu hususları yerine getiriyorsa işveren tabii ki kıdem tazminatını ödeyecektir kendisine.
2: Evet. Şimdi yine çok merak edilen bir soruyu Kasım Güven iletmiş. Kademeli emeklilikle ilgili çok haber çıkıyor. Sizce gelir mi diyor?
3: Yani bu soruyla biz değil mi, her hafta karşısı çok sayıda soru gelince muhtemelen editörlerimiz de bu soruları alıyorlar. Gelir mi? Yani bana göre gelmeli. Bir defa baştan peşinden onu söyleyeyim. Çünkü EYT sonrasında gerçekten bir gün sigorta girişiyle farklılığıyla, daha doğrusu bir gün sigorta giriş farklılığıyla neredeyse 20 yıla bulan bazı örneklerde geç emeklilik durumu söz konusu oluyor. Bu da tabii ki çalışanlar açısından, emeklilik hakkına kavuşmak isteyenler açısından elbette ki adalet duygusunun zedelenmesine sebebiyet veriyor. Umut ediyorum bu yöndeki haberler doğrudur. SGK tarafında geçen hafta söyledim, hani bir çalışma var mı yok mu bu konudan emin değilim. Bir takım işte şeylerin hazırlandığı söyleniyor. İnşallah öyledir. Tabii ki şartlara bakmak lazım, detaylara bakmak lazım. Umarım gelir. Yani gelir mi diye sormuş, ben gelmeli diye cevap veriyorum izleyenimize.
2: Peki. Turgut Seçkin iş yerinin kapanacağını söylüyor ve çalışanların hakları nedir bu durumda diye soruyor.
3: Ya, tabii ki iş yerinin kapanması bir defa fesih sebebi. Dolayısıyla bu durumda kişi o iş yerinde kıdem tazminatı hakkına sahip olmuş ise, tekrar o bir yıla döndüm, bu koşul yerine gelmişse kıdem tazminatını alacaktır. Bu durumda içeride kullanmadığı yıllık ücretli izin günleri varsa onların ücretini yine son brüt ücret üzerinden işveren ödemek durumunda kalacaktır. İhbar tazminatını ödemek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla bütün bu haklar öncelikli alacaklar arasında yer alır eğer iş yeri kapanıyorsa.
2: Peki, bu hafta da süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere. Tolbeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sorularınızı yanıtladık. Bizlere her zaman NTV'ye sorun @ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz sorularınızı. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın imzasıyla beklentilerin yükseldiği sezon fırtınalı başladı. Avrupa Ligi'ne erken veda ettikten sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de hedef yabancı teknik direktör.
4: Trabzonspor'da coşkulu geçen transfer dönemi Fatih Tekke'nin sonu oldu.
5: Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık bir kadro. Başkana bunu söyledim.
4: Kovulmalık kadro dedikten 9 gün sonra görevine son verilen Tekke, geçen sezon kurduğu kadronun bozulmasından memnun kalmadı. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinden sonra istifa eden 48 yaşındaki teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevde kaldı ama ligdeki Ahmet sportif faaliyetler mağlubiyeti yolları ayırdı. Tekke'den sonra teknik direktörlüğe geçici olarak Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo Maviller de yeni dönem için görüşmeler sürüyor. Yönetim yabancı adayların üzerinde duruyor. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta bir kez kazanabilen Trabzonspor, pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek.
3: Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Geride kalan sezonu Como'da geçiren Brezilyalı stoper bu sezonda İtalya'da mücadele edecek. 2024-2025 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye katılan 33 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayı sadece 5 resmi maçta giydi. Diego Carlos'un 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Rodrigo Becao ve Canar Söyüncü ile de yolların ayrılacağını açıkladı. Galatasaray UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bitschuabu İstanbul'a geldi. Galatasaray 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Bitschuabu 2023 yazında Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Avrupa Kupalarında mücadele eden 4 Türk kulübü UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listesini bu gece verecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Katalan devi son olarak Arsenal'dan Gabriel Jesus'u renklerine bağladı.
6: La Liga şampiyonu Barcelona Premier Lig'de ipi göğüsleyen Arsenal'dan Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Katalan devi Londra temsilcisine bu transfer için 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
7: Son 2 sezonda zor zamanlar geçirdim. Fakat herkes benim iyi olduğumda ne kadar katkı verebileceğimi biliyor. Barcelona kadar büyük bir kulüpte olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sportif direktör Deco, teknik direktör Hansi Flick ve başkan Juan Laporta'ya bana duydukları güven için teşekkür ediyorum.
6: 2022'de Manchester City'den topçulara transfer olan Jesus, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 123 maça çıktı ve 32 gol attı. Jesus, Arsenal'ın geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaştığı dönemde 27 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı forvet, Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki 6. takviyesi oldu. Katalan devi daha önce Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo ve Fenerbahçe'den kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı.
3: Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta sürpriz yapmayı başaramadı. İlk turda turnuvanın favorilerinden Coco Gauff'la karşılaşan milli tenisçi 6-3 ve 6-4'lük 2 sette korttan mağlup ayrıldı.
4: Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ın devine meydan okudu. İlk turda dünya 4 numarası Coco Gauff'la ana kortta karşılaşan Türk tenisçi mücadeleden 2 sette mağlup ayrılsa da gelecek için umut verdi. 2023'te turnuvayı kazanan Birleşik Amerikalı karşısında ilk seti 6-3 kaybeden Sönmez, 9. oyunda kazandığı rally puanıyla tribünlerden ve rakibinden alkış aldı. Amerika açığı şampiyonluk favorilerinden Goff karşısında ikinci seti de 6-4 ile kaybeden milli tenisçi sezonun son Grand Slam'ine ilk turda veda etti. Tek erkekler ilk turundaysa gözler Gael Monfils'in üzerindeydi. Turnuvaya son kez katılan Fransız tenisçi 40. yaş gününde kazanmayı başardı. Paraguaylı rakibi Adolfo Vallejo karşısında ilk seti 6-2 kaybeden Monfils, sonraki setleri 6-1, 6-2 ve 6-0 kazanarak veda senesinde bir tur daha oynamaya hak kazandı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Sonra sonra.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl? Niçin? Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
2: geçmişe dönmek de lazım.
1: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
2: Bu mesajın etkisi ne olacak?
1: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Eylül kelimesi Süryanice üzüm anlamındaki Aylul kelimesinden gelir. Üzüm ayı bağ bozumu zamanıdır Eylül. Ayrıca Türkiye'nin güneyi için pekmez, kuzeyi için istavrit, Orta Anadolu içinse harman ayı olarak anılır. Güneşin son ışıklarında kışın yemek üzere sebze meyve kurutma, salça, reçel, marmelat yapma zamanıdır. Turşu kurulur, erişte kesilir, tarhana kurutulur. Mevsiminde beslenmek için Eylül ayının sebze ve meyvelerini hatırlayalım. Kuşburnu, ayva, yer fıstığı, mısır, taze fasulye, armut, elma, havuç, bal kabağı, kereviz, pırasa, alabaş, üzüm, nar, avokado, mandalina, bamya, Trabzon hurması. Eylül çiçeklerinden dağ karanfilinin Doğu Karadeniz'de yayladan dönüş zamanına atfen, dön gel veya var git de denilen güz çiçeğinin açma zamanı. Kum zambağı da bu ay açar. Ve unutmadan Eylül ayı kuşların sonbahar geçişini gözleme zamanı. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Anadolu halk takviminde bugün küçük mihrican fırtınası. Bir hafta sonra da büyük mihrican fırtınası çıkar. Küçük mihrican fırtınası ilk güzün sembolü kabul edilir.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle bu saat dilime başlıyoruz efendim. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında kayıp 20 kişiyi arama çalışması sürerken bir deniz kazası da sabaha karşı Marmara Denizi'nden Silivri açıklarından geldi. Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu adlı kargo gemisi İstanbul Silivri açıklarında sabaha karşı çarpıştı ve Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle battı. Hem Girne'den hem de Silivri açıklarından canlı bağlantılarımız olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli olduğunu söyledi. Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanının Yunanistan'a yönelik mesajları ve SDG-YPG'nin fesih kararına ilişkin verdiği mesajları da oldu. Ayrıntılara bakacağız. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek'in ifadesi Cuma günü Ankara Adliyesi'nde alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli olduğunu söyledi. Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik mesajları da dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşme çok verimliydi. Çok samimi bir havada geçti dedi.
2: Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
1: Erdoğan Putin'le görüşmesinde S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
2: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz.
1: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı bu konuda önemli mesajlar verdi. Bu sorunu çözmemiz lazım diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Cumhurbaşkanı Atina yönetimini uyardı.
2: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
1: Erdoğan'a Kırgızistan'da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üyeliği gündemde mi sorusu yöneltildi.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan bir kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
1: Ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Erdoğan, bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. İttifak, bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur ifadesini de kullandı.
0: Alsu isimli tankerli Tuğberk İmamoğlu adlı kargo gemisi İstanbul Silivri açıklarında sabaha karşı çarpışmış. Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Kazanın üzerinden yaklaşık 14 saat geçti. 10 gemiciden hala haber yok. Şimdi son durumu alacağız. NTV muhabiri Osman Terkan Silivri'den yayınlarını sürdürüyor. Önceki yayınımızda iki kaptanın telsiz yayınların konuşmalarını paylaşmıştık Osman. Yeni bir gelişme var mı? Sözü sana bırakalım hemen.
3: Burcukaya yeni gelişme olarak bir bilirkişi raporu hazırlanacaktı. Bilirkişi heyeti gemiye ulaştı. Şimdi hem sahil güvenliğe ait iki bot onlara eşlik ediyor. Hem de o bilirkişiyi gemiye götüren yani Alsu isimli yine kazaya karışan gemilerden bir tanesi. İçinde 10 mürettebat olduğu söyleniyor. İşte o gemiye çıkıldı ve yaklaşık bir buçuk saattir de kapsamlı bir inceleme yapılıyor. Şimdi soruşturma başlatılmıştı. Bunu belirtmiştik. Hatta bir Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı, iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti bu soruşturma kapsamında. Tabii bu görüntü soruşturmanın derinleşeceği anlamına geliyor. Çünkü hem gemi mürettebatın ifadeleri alınacak hem de gemide kazaya karışan gemide ilk incelemeler yapılacak ki o incelemeler işte ekiplerin ulaşacağı detaylar son derece önemli. Çünkü kazanın nedeni ortaya çıkacak bir anlamda. Yani bir taraftan telsiz konuşmaları da elbette ki soruşturma dosyasına giriyor. Bu konuşmalar, iki kaptan arasındaki konuşmalar da değerlendirilecek ama tabii hasar olmadığı belirtilen Alsu isimli ticari geminin güvertesinde de şu anda bakın ekranlara geliyor. Ekiplerin incelemelerini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bu gemi yine Tuğberk İmamoğlu gemiyle kıyıdan yaklaşık 35 kilometre açıkta bilinmeyen bir nedenle, henüz bilinmeyen bir nedenle diyoruz. Çarpıştı ve saat sabaha karşı 3.15 sularında bu kazanın meydana geldiği ardından acil durum sinyali alınmasının ardından bölgeye ekiplerin ulaşmak için yola çıktığı belirtilmişti ve tabii ekip sayısı her geçen dakika kat be kat arttı. Şu an için bölgede onun üzerinde deniz aracı ki insansız hava aracı yine gökyüzünden çok kapsamlı bir arama sergiliyor. Arama tarama çalışması yapıyor. Bunun dışında da gün boyu iki helikopterde bu arama tarama ki kurtarma diyelim ama tabii umutlar hala var ki aileler de burada o kayıp mürettebatın aileleri de burada bekliyor. Hatta gergin bir bekleyiş olduğunu belirtelim. Sabah saatlerinde basın mensuplarıyla aralarında da bir arbede yaşandı bu gerginlikten dolayı. O da işte polis ekiplerinin yine jandarma ekiplerinin devreye girmesiyle olay yatıştırıldı. Onlar da burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ama şu an için yani odak noktası ekiplerin öncelikle kayıp 10 mürettebata ulaşmak yani batan gemi battığı değerlendirilen hatta 11 dakika içinde sulara gömüldüğü belirtiliyor. Ve şu an için Marmara Denizi'nin derinliklerinde olduğu 900 metre derinde olduğu yönünde tespitler var. İşte o gemiye ulaşılabilmesi için, o gemi mürettebatına ulaşılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülüyor 10 saati aşkın süredir. Şimdi 900 metre tabii derinliğe ulaşmak kolay değil ekipler açısından. Bu kapsamda bölgeye gönderilen askeri gemiler var. Yani TCG Salih Reis bunlardan bir tanesi, TCG Akın ki Akın'ın TCG Akın'ın görevi. Başlıca görevi ki içinde dalgıçlar, uzaktan kumandalı su altı araçları, atmosferik dalış sistemleri ve enkaz çıkarma, su altı onarım faaliyetlerinde kullanılan bir gemi. İşte o geminin de buraya geldiğini belirtelim. Sabah saatlerinde o da çalışmalara katılmıştı. Bununla beraber yine TCG Osman Gazi çıkarma gemisi ve TCG Karayel hücum botu da çalışmalara katılan askeri gemiler arasında sahil güvenlik botları yine bölgede hatta şu an ekranlara geliyordur. Yani o botlardan ikisi de şu an için kazaya karışan Alsu gemisinin hemen çevresinde tedbir amaçlı bekletiliyorlar. Şimdi ekrana gelen geminin uzunluğu 90 metre, genişliği 13 metre. Aynı ebatlardaki bir başka gemi olan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle her ikisi de Türk bandıralı gemiler. Her ikisi de ticari gemiler. Birisi akaryakıt taşıyor, diğeri kuru yük gemisi. İşte sabaha karşı meydana gelen, henüz nedeni bilinmeyen kaza neticesinde birisi Marmara Denizi'nin derinliklerinde, diğeri ise hemen burada Silivri açıklarında kıyıdan yaklaşık 1-1,5 kilometre açıkta demirlemiş vaziyette ve soruşturmanın derinleşmesi neticesinde de ilk etapta burada ekiplerin incelemesi devam ediyor ve bu inceleme sonunda da bir rapor hazırlanacak. Tabii bu rapor önemli. Öyle ki soruşturmanın ilerlemesi açısından ilk bulgular önemli. O nedenle ilk bulguları değerlendirmek için şu an için bilirkişi uzman ekipler şu anda geminin güvertesinde. Tabii şimdi bugün gün boyu verdik. Telsiz konuşmaları da çok önemli. Hatta iki kaptan arasında geçen o konuşmalar, bir taraftan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden gelen uyarı, diğer kaptana sancağı kır der gibi, bu konuşmalarda elbette ki değerlendirilecek. Şimdi şu an için Al su gemisi burada, diğer su diğer gemi Marmara'nın derinliklerinde, işte buradan yaklaşık 30-35 kilometre mesafede de çok geniş bir alanda ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana, ama dediğim gibi şu ana kadar kayıp 10 mürettebata ulaşılabilmiş değil. Herhangi bir emare yok. Tek emare onların kullandığı tahmin edilen can kurtarma botları, yine bir plika bulundu. Yine can kurtarma simitlerine rastlandı su yüzeyinde. Zaten o noktalarda da arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığını belirtelim. Dediğim gibi yani 10 saati aşkın süredir ekiplerin çalışmaları hassas bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan kayıp 10 kişi aranıyor. Bir taraftan diğer gemide, Al su gemisindeki 10 mürettebatla ilgili ifade süreçleri başlayacak bu incelemenin ardından. Bir taraftan da kayıp mürettebatın yakınları da burada Silivri'deki bekleyişlerini sürdürüyorlar.
0: Osman Terkan aktardı. Bir başka gemi faciasında son duruma bakacağız. Girne'de pazar günü alabora olduktan sonra batan yolcu gemisine ulaşıldı. Geminin 550 metrede olduğu belirlenmişti. Son bilgileri Melike Şahin ve kameraman Cüneyt Ali Horozal bizlere aktaracak. Girne Limanı'nda bizleri bekliyorlar. Melike, neler aktaracaksın?
4: Evet Burcu, gemi faciasının 4. gününde gemiye ulaşıldığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sabah saatlerinde açıkladı. Dün TCG Işın gemisinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte 550 metre derinlikteki, daha doğrusu önce 550 metre derinlikte olduğu öğrenildi. Geminin enkazının ardından da yeri tespit edildi ve bugün açıklandı. Bugün bölgeye bir de TCG Alemdar gemisi ulaştı sabah saatlerinde. Şu anda Girne açıklarında iki geminin çalışmaları devam ediyor. Robotik dalış sistemine sahip iki gemi, TCG Işın ve TCG Alemdar, bu gemiler sayesinde uzaktan kumandayla robotlar, sualtı robotları denizin dibine daldırılıyor ve gemideki komuta merkezinde yönlendirilerek gemi enkazındaki çalışmalar yürütülüyor. Şimdi artık bundan sonraki aşama, eğer kazazedelerin aktardığı gibi onlar geminin salonunda yolcuların kaldığı yönünde ifadeler vermişlerdi. Eğer doğruysa geminin enkazında bulunan cenazelere ulaşılması için çalışmalar yürütülüyor artık bu aşamadan sonra. Bazı yeni bilgiler var, onu paylaşayım. Kısa süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve hastanelerdeki tüm hastaların taburcu edildiğini, yalnızca 3 hastanın tedavisine devam edildiği ifade edildi. Bu kazada, gemi faciasında kurtarılan 239 yolcu vardı. Hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığı açıklanmıştı. Şu anda hastanelerde tedavi gören yalnızca 3 kişinin kaldığını söyleyelim. Öte yandan bulunduğumuz yerde Girne Limanı'nda kayıp yakınları var. 20 yolcu aranıyor. Aralarında çocukların da olduğu 20 yolcu aranıyor ve yakınları burada bekliyorlar. Onlar için de psikososyal destek hizmetlerinin verildiğini söyleyelim. Çünkü onlar da bu kazadan kurtuldular. Bir kısmı hastanelerde tedavi gördükten sonra gelip burada yakınları yakınlarından gelecek bir haber için beklemeye başladılar. Öte yandan soruşturma devam ediyor. 3 gün tutukluluk süresi verilmişti. Kaptan

0: yayınladı ve 5 Eylül'e kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde müzik yayını yasağı ve festival yasağı, eğlence yasağı olduğunu duyurdu. Yani aslında bir nevi bu sürecin devam ettirildiğini de belirtelim. Yeniden hatırlatayım. Girne açıklarında TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin gemi enkazına yönelik çalışmaları devam ediyor. Aralarında çocukların da bulunduğu 20 yolcu aranıyor.
1: Melike Şahin aktardı. Ayrıntıları devam ediyoruz. 8 kişinin hayatını kaybettiği Girne'deki gemi faciasından geriye acı dolu hikayeler kaldı. Can pazarının yaşandığı o dakikalarda anne ve babalar çocukları için fedakarca mücadele etti. Kendi canlarını hiçe sayarak ailelerini kurtaran Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş Mersin'de toprağa verildi.
2: Biri can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, diğeri eşi ve çocuğunu kurtardıktan sonra can yeleği almaya gittiği sırada kayboldu. Batan gemide aileleri için kendilerini feda eden uzman çavuş ve hastane personeli son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli Gülcan Gürel, Girne açıklarında batan gemideydi. Babası, kız kardeşi ve kızı Tuğsem'le birlikte asker kardeşini ziyarete gitmişti. Panik sırasında bir tane can yeleği bulabilen Gülcan Gürel, gemi batmaya başlayınca üzerindeki yeleği çıkararak 9 yaşındaki kızına giydirdi ve onu kardeşine emanet etti. Çocuğunu kurtaran anne dakikalar sonra dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Küçük kız, dedesi ve teyzesiyle birlikte ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Gülcan Gürel, görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Hayatını kaybedenler arasında uzman çavuş Fahri Ateş de vardı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla tatil yaptığı Kıbrıs'tan dönüyordu. Gemi alabora olunca ailesini geminin güvertesine çıkardı. Eşi ve çocuğuna can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. 28 yaşındaki Fahri Ateş, Mersin Erdemli'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşi Ayça Ateş, tabutun başından ayrılmadı. Fenalaşan babasına sağlık personeli müdahale etti. Batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Onlardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları, anneleriyle yaptıkları son telefon görüşmesini anlattı.
3: Sabah konuştuk. Gemiye bindi, ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadı.
4: Saat 11 civarlarında babamı aramış. Bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
2: Elmas Demir'in çocukları umutla iyi bir haber bekliyor.
1: Girne açıklarında batan gemiyle ilgili bir haberimiz var. Bununla ilgili haberimizi getirelim, devam edeceğiz.
2: Girne'de sefere çıktıktan bir süre sonra batan geminin 2003 yılında da kaza geçirdiği ortaya çıktı. Belgelere göre 23 yıl önce olan kazada gemi iskeleye çarptı ve hasar aldı. Hasarın karşılanması için Fransa'daki sigorta şirketine dava açıldı. Geminin sahibiyle yolculara tazminat ödendi.
5: 2003 yılında Fransa'da açılan davada her ne kadar Türk mahkemeleri sözleşme konusunda yetkili olsa da Fransız vatandaşı olduğu için gemi sahibi Fransa mahkemelerini yetkili kılarak Fransa'da mahkemeye açmış ve Fransa'da dava görülmüş.
2: Feribotun daha önce aldığı hasar nedeniyle kolayca parçalandığı ileri sürülmüştü.
6: Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı. Tek parça olan bir gemi zaten etrafından dağılma olmaz.
2: Feribot daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri tarafından kurulan ve Ulusal Derecelendirme ile Sınıflandırma Kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı aldı ve çalışmaya devam etti.
1: İstanbul Üsküdar'da belediye seçiminin yenilenmesi kararına yapılan itiraz reddedildi. Ayrıntıları Sena Gürbıyık aktaracak. Sena.
7: Burcu Kaya, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararına belediyenin yaptığı bir itiraz vardı ve bu itirazın reddedildiğini söyledi. Aslında süreç 5 Ağustos'taki seçime dayanıyor. Bu noktada aslında 4. turda başkan vekili

0: vekili seçilmişti ve Sibelcan Çetinkaya da başkan vekili olarak CHP'nin adayı olarak seçilmişti. Ancak bu noktada itirazlar söz konusuydu. Üçüncü turda kullanılan oyların geçersizliği ve bazı noktalarda da isimlerin açıkça okunabildiği ve oyların geçersiz sayılması için somut gerekçe bulunmadığı belirtilmişti. Ve Bölge İdare Mahkemesi de aslında ikinci Bölge İdare Mahkemesi de bu gerekçelerle seçime ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurmuştu geçtiğimiz günlerde ve Üsküdar Belediyesi de karara itiraz etmişti. Ve meclis başkan vekili aslında yani mecliste ki bir kişi aslında başkanlığı devam ettirecekti yürütme durdurma kararı olduğu için. Ve Üsküdar Belediyesi kararı itiraz etti ancak Bölge İdare Mahkemesi'nin itirazı oy birliğiyle ve kesin olarak reddettiği geçtiğimiz dakikalarda kesinleşti Burcu Kaya ve böylelikle Üsküdar Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanacağını belirtelim.
1: Sena Gürbüyük aktardı ayrıntıları. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek'in ifadesi Cuma günü Ankara Adliyesi'nde alınacak.
2: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
3: Milyonlara dokundu.
2: Gökçek Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Arel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Arel, Gökçek'in oğlu ve gelininin Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir şirket kurduğunu, o şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi. O ifadenin ardından Melih Gökçek Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Gökçek'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri dün akşam Hürmüz Boğazı'nın çevresine yoğun hava saldırısı yaptı. Axios haber sitesine göre 100'e yakın hedef vuruldu. Vurulan yerler arasında bir düğün de vardı. Düğünde 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Tahran, Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığını duyurdu.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırısını yaptı. Axios haber sitesine göre Hürmüz Boğazı çevresinde 100'e yakın hedef vuruldu. Son bombardıman 6 ayı geride bırakan savaşta sivil can kaybının görüldüğü saldırılardan biri oldu. İran Kızılayı'na göre Sirik'te bir düğün vuruldu. Saldırıda biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri savaşın ilk günü Minat'taki okulu vurmuş, büyük çoğunluğu çocuk, 160 sivil ölmüştü. Axios Amerikan ordusunun ilk kez İran devletine ait iki tankeri vurduğunu duyurdu. Amerikalı yetkililere göre bu hedef Trump yönetiminin yeni tankere karşılık tanker politikasına işaret ediyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı devrim muhafızlarının hedef alındığını açıkladı. Hava savunma ve radar sistemleri, mayın döşeme kapasitesi, iletişim altyapısıyla seyir füzesi ve drone fırlatma rampaları vuruldu. İran'ın Amerikan saldırılarına misillemesi gecikmedi. Tahran, Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'e hedef aldığını açıkladı. Devrim muhafızları, Ürdün'de çok sayıda Amerikan askerin öldürüldüğünü iddia etti. Ancak Ürdünlü ya da Amerikalı yetkililerden doğrulama gelmedi. Ürdün, 13 balistik füzenin hava sahasına girdiğini açıkladı. Füzelerden 10'u havada imha edilirken 3'ü açık alana düştü. Bahreyn'de İran dronlarının havada imha edildiğini açıkladı. Devrim muhafızları Erbil'deki Amerikan müsteride füze ve drone saldırısı yapıldığını, çok sayıda askerin öldüğünü duyurdu. Ancak bu saldırıya da doğrulama gelmedi. İran Kuveyt'te Ali Selam hava üssünün hedef alındığını açıkladı. Kuveyt başkentte bir binada yangın çıktığını ve söndürüldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saldırının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Trump, basında çıkan iddiaların aksine yeni saldırılarla İran'ı müzakere masasına oturtmaya çalışmadığını söyledi. İran'ın hiçbir değeri olmadığını düşündüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamaması umrunda bile değil dedi. Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kontrolümüz altında olduğu ve ekonomisinin tamamen çöktüğü şu anki durumdan memnunum ifadesini kullandı. Trump mesajını İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak sorusuyla bitirdi.
1: Almanya Leipzig havalimanındaki drone saldırısı girişimiyle ilgili Rusya'yı suçladı. Berlin'in tutumu Avrupa'dan destek görürken Rusya lideri Vladimir Putin'den suçlamalara sert tepki geldi. Olay Almanya'da yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde siyasi tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı. NATO Genel Sekreteri Rutte birlik mesajı verirken yaşananlara Avrupa Birliği de tepki gösterdi.
5: Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda 4 Ağustos gecesi hareketli dakikalar yaşanmıştı. Ukrayna'ya ait askeri malzeme yüklü bir kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir İHA bulunmuş, havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı. Almanya bu saldırı girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı. Berlin'e göre sorumlu Rusya. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bunun Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit operasyonlarının bir parçası olduğunu savundu. Berlin yönetimi bununla da yetinmedi. Rusya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bonn kentindeki Rus Başkonsolosluğu'yla Berlin'deki Rusya evinin kapatılmasına karar verildi. Avrupa'dan Almanya'ya destek gecikmedi. Polonya, İtalya, İngiltere ve İsveç başta olmak üzere çok sayıda ülke Berlin'le dayanışma mesajı verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Almanya'nın yanında olduklarını açıkladı. Moskova ise Berlin'in iddialarını yalanladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameraların karşısına geçti. Almanya'nın attığı adımları ciddi bir hata olarak nitelendirdi. Putin, Moskova'yı suçlamak için sunulan kanıtların sahte olduğunu savundu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in iç politikadaki başarısızlığı nedeniyle konuyu gündeme getirdiğini söyledi. Gelişme Almanya'da 6 Eylül'deki Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimler öncesine denk geldi. Rusya ile daha yakın ilişkiler savunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD anketlerde önde gidiyor. AfD lideri Tino Kurupala hükümeti Moskova'yı suçlayarak çifte standart uygulamakla eleştiriyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Kırgızistan ziyaretlerine ilişkin bir ortak video paylaştı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Erdoğan çiftinin katıldıkları programlardan görüntüler yer aldı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kırgızistan programlarına ilişkin sosyal medya hesaplarından ortak bir video paylaştı. Paylaşımda Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum ifadeleri kullanıldı. Videoda Erdoğan çiftinin katıldıkları programlardan görüntüler yer alıyor. Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitmişti. Ziyarete Emine Erdoğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Bişkek'te ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Erdoğan çifti tören geçişinde oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuşan Erdoğan, "Bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarov'un Ala Arça NSA'yı devlet konuk evindeki lider eşleri için düzenlediği programa katıldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. NSA'yı kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi.
1: Girne açıklarında gemi alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti. Tabii hala kayıplar var ama arama çalışmaları devam ederken kaza sonrası merak edilen pek çok soru da cevap arıyor. Su almasına rağmen yolculuğa çıkan devam etti mi gemi ve gemiyi ilk terk eden kaptan mıydı? Gemi yolculuk için yeterli miydi? Kaza sırasında yolcular can yeleğine ulaşabildi mi? En önemli soru da can kaybının önüne geçilebilir miydi? Bu kaza sonrası denetimlerin önemi bir kez daha sorgulandı. Kazaya ilişkin hazırladığımız dosya bir haberle bu saat dilimini noktalıyoruz.
6: Batıyoruz.
7: Benim kızım elimden kayıp gitti.
6: Buradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım, atladım.
4: Filo Denizcilik Şirketi'ne ait yüksek hızlı gemi sınıfındaki hızlı katamaran Filojet 270 kişilik toplam yolcu kapasitesine sahipti. Gemi 30 Ağustos'ta 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmak üzere hareket etti. 267 yolcusu bulunan gemi 6,5 kilometre yol aldıktan sonra su almaya başladı ve bir süre sonra da battı. Yolcuların çoğu acil durum ekipmanlarına ulaşamadı. 8 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
8: Dedik bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendi en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın.
9: Girne'deki kaza sonrası kayıp yolcuları arama çalışmaları başlatıldı ve o çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da bu kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Cevap bekleyen soruların yanıtı aranıyor. Her ihtimal tek tek değerlendirilecek ve soruşturma sonunda bir ihmal var mı ortaya çıkacak.
10: VDR cihazı hukuki süreçte incelenecek. Yani VDR cihazı neyi kaydediyor? Olay olduğu anda köprü üstündeki kaptanlar arasında ne konuşulmuş? Telsiz kayıtları ne? Radar kayıtları ne? Gemi kaptanı dümeni ne tarafa basmış? İskele taraftan mı dönmüş? Bununla ilgili tüm kayıtlar bu VDR cihazının içerisine kaydediliyor.
4: Peki bu tarz durumlarda yolcu gemilerinde ilk etapta neler yapılmadı? Aslında hangi kurtarma ekipmanının kullanılacağına kadar izlenecek yol önceden belirlenmiş durumda. Bunlar uluslararası standartların bir parçası.
11: Ciddi bir acil durum prosedürlerinin uygulanmasında aksaklık olduğunu gözlemliyoruz. Bir kere yolculara öncelikle sefer başlamadan evvel acil durumlarda ne şekilde davranılması gerektiği, nelerin yapılması gerektiği ilgili zabit tarafından yolculara bahsedilmeliydi, bilgilendirilmeliydi. Gemiyi terk kararı verildikten sonra alarmların yolculara belirtilmesi gerekirdi. Hangi alarmı duyduğunda ne şekilde davranacağını yolcu biliyor olmalıydı.
4: Acil durumlarda gemide bulunması hayati önem taşıyan birçok ekipman var.
11: Can simidi, can yeleği, keza immersion suit dediğimiz denize düştüğünde canlı kalabilmeni yani hipoterminin önüne geçilebilmesi adına sizin vücut ısınızı kaybetmenizin önüne geçen yani bu kurtarma operasyonları esnasında bir kıyafet. Gemi belli bir derinliğe battıktan sonra kendi kendine otomatik olarak açılan can sallarıdır.
9: Bu da bulunması zorunlu parçalardan.
11: Mutlaka, mutlaka. Yani oradaki mürettebatın kesinlikle acil durum prosedürlerini devreye alıp bunu uygulaması gerekirdi zaten.
4: Gemilerin denetimleri ise aslında çok sıkı.
12: Bu tekneler klaslı yani bayrak tarafından akredite edilmiş o kadar çok denetimden geçiyor ki yapılan her türlü onarım, her türlü arıza orada kayıt altına alınıyor. Bu tekne 2024 yılına kadar atıl kalmış. 2024 yılında da denize elverişliği almış. Geminin karina denetimi yani su altı denetimi, geminin yapısı, su geçirmez böme ve denge yeterliliği, mukavemet ve su geçirmezliği, makinelerin ve tesisatın uygunluğu, freeboard ve yükleme çizgilerinin uygunluğu, yapısal yangın emniyeti, yangın bölmeleri uygunluğu, bunlarla ilgili birçok konunun yanında yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu, can kurtarma cihazları, gemi üzerine yerleştirmeleriyle denize indirme donanımlarının uygunluğu, seyir teçhizatı, seyir fener işaretleri, haberleşme teçhizatları böyle devam ediyor gidiyor. Tekneler o kadar çok denetime tabi tutuluyor ki başlangıç süreyinde bunlardan geçemezse denize elverişlilik alamıyor. Geminin özellikle incelediğimde yaralı stabilitesinin yani geminin bir veya birden fazla bölümünün hasar alıp su almasından sonra dengesini, yüzebilirliğini ve doğrultucu momentlerini koruyabilme yeteneğinin maalesef olmadığını ve teknenin çok fazla suda düzgün bir ortamda kalmadan önce yan yattığını ve çok çabuk da battığını gördük.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
15: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiye.finans.com.tr'de.
16: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Marmara ve Kuzey Ege'de özellikle Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir sahilleri boyunca bugünlerde rüzgarların daha kuvvetli esmesi nedeniyle akşam saatlerinde hava serin oluyor. Dışarı çıkarken tedbirli giyinilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray UEFA listesine vereceği güne transferle başladı. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bitschuabu İstanbul'a geldi. Galatasaray 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Bitschuabu 2023 yazında Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Avrupa kupalarında mücadele eden 4 Türk kulübü UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listesini bu gece verecek. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın imzasıyla beklentilerin yükseldiği sezon fırtınalı başladı. Avrupa Ligi'ne erken veda ettikten sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de hedef yabancı teknik direktör.
3: Trabzonspor'da coşkulu geçen transfer dönemi Fatih Tekke'nin sonu oldu.
4: Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık bir kadro. Başkana bunu söyledim.
3: Kovulmalık kadro dedikten 9 gün sonra görevine son verilen Tekke, geçen sezon kurduğu kadronun bozulmasından memnun kalmadı. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinden sonra istifa eden 48 yaşındaki teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevde kaldı ama ligdeki Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyeti yolları ayırdı. Tekke'den sonra teknik direktörlüğe geçici olarak Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo Maviller de yeni dönem için görüşmeler sürüyor. Yönetim yabancı adayların üzerinde duruyor. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta bir kez kazanabilen Trabzonspor, pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek.
1: Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Geride kalan sezonu Como'da geçiren Brezilyalı stoper bu sezonda İtalya'da mücadele edecek. 2024-2025 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye katılan 33 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli formayı sadece 5 resmi maçta giydi. Diego Carlos'un 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Rodrigo Becao ve Canar Söyüncü ile de yolların ayrılacağını açıkladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Katalan devi son olarak Arsenal'dan Gabriel Jesus'u renklerine bağladı.
5: La Liga şampiyonu Barcelona Premier Lig'de ipi göğüsleyen Arsenal'dan Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Katalan devi Londra temsilcisine bu transfer için 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
6: Son iki sezonda zor zamanlar geçirdim. Fakat herkes benim iyi olduğumda ne kadar katkı verebileceğimi biliyor. Barcelona kadar büyük bir kulüpte olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sportif direktör Deco, teknik direktör Hansi Flick ve başkan Juan Laporta'ya bana duydukları güven için teşekkür ediyorum.
5: 2022'de Manchester City'den topçulara transfer olan Jesus, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 123 maça çıktı ve 32 gol attı. Jesus, Arsenal'ın geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaştığı dönemde 27 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı forvet Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki 6. takviyesi oldu. Katalan devi daha önce Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo ve Fenerbahçe'den kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı.
1: Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta sürpriz yapmayı başaramadı. İlk turda turnuvanın favorilerinden Coco Gauff'la karşılaşan milli tenisçi 6-3 ve 6-4'lük iki sette korttan mağlup ayrıldı.
3: Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ın devine meydan okudu. İlk turda dünya 4 numarası Coco Gauff'la ana kortta karşılaşan Türk tenisçi mücadeleden 2 sette mağlup ayrılsa da gelecek için umut verdi. 2023'te turnuvayı kazanan Birleşik Amerikalı karşısında ilk seti 6-3 kaybeden Sönmez, 9. oyunda kazandığı rally puanıyla tribünlerden ve rakibinden alkış aldı. Amerika açığı şampiyonluk favorilerinden Goff karşısında ikinci seti de 6-4 ile kaybeden milli tenisçi sezonun son Grand Slam'ine ilk turda veda etti. Tek erkekler ilk turundaysa gözler Gael Monfils'in üzerindeydi. Turnuvaya son kez katılan Fransız tenisçi 40. yaş gününde kazanmayı başardı. Paraguaylı rakibi Adolfo Vallejo karşısında ilk seti 6-2 kaybeden Monfils, sonraki setleri 6-1, 6-2 ve 6-0 kazanarak veda senesinde bir tur daha oynamaya hak kazandı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometrelerinde ve Bursa-Yalova yolunun 33-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Reklam.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2599 liraya. TCL Multime Family Watch MT48X akıllı saat 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
12: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
13: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
16: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. En para bankanın güzeli.
19: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: NTV Radyo.

0: 19 Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Kansere karşı korunmak için nasıl beslenmeliyiz? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da anlattı.
2: Bunu yersen kanser olmazsın, şunu yersen kanser olursun, bunu yaparsan kanser olmaz. Bu böyle değil. Aslında Paracelsus'un dediği gibi her şey zehirdir. Paracelsus eski bir bilim adamı. Her şey zehirdir. Önemli olan miktarı. Her şeyi dengeli yemek, Anadolu tipi beslenmek, Akdeniz tipi beslenmek, sofradan evde pişen yemeklerle beslenmeye çalışmak bizim en fazla önerdiğimiz bir şey. Her
0: güzele bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Çarşamba ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli, Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir ve Konya 32 derece, Sivas'ta sıcaklık gece 11 derece iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli, Güney Ege'de ise Karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli, hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
8: BBVA. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Tekstivision.com.
4: Reklam. Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir.
6: Ne? Nasıl?
7: Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
9: Netleştirelim.
5: Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
5: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
4: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Toka Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. İstanbul'da Silivri açıklarında çarpışan iki gemiden biri battı. Kazanın üzerinden yaklaşık 15 saat geçti. Kayıp 10 gemiciden hala haber yok. Şimdi son durumu alacağız. NTV ekibinden Ali Ablay karşımızda. Ali.
1: Evet Burcu, kazanın üzerinden tam 13 saat geçti. Alsu isimli kimyasal madde taşıyan tankerle kuru yük gemisi olan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Silivri'nin 18 mil açığında, yani kıyıya 35 kilometre bir mesafede çarpışmış ve ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. Şimdi Alsu gemisi yaklaşık 10 saate yakın kaza noktasında bekletildi ve çevresinde bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Fakat yaklaşık 2-3 saat önce Alsu gemisi Silivri açıklarına getirildi. Kıyıya 1,5-2 kilometre mesafede. Özgen Özel şimdi gemiyi size gösterecek. Gemiye yaklaşık 3 saat önce bir bilirkişi heyeti çıktı. Kazanın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma vardı ve soruşturma kapsamında gemiye bilirkişiler geldi ve gemide şu anda incelemelerini sürdürüyorlar. Bizim buradan görebildiğimiz kadarıyla geminin ön tarafında bir sürtme emaresi var. Fakat bilirkişiler gemi üzerinde detaylı bir inceleme yapacaklar. Alsu gemisinin 10 kişilik bir mürettebatı var ve bunlarla görüşme gerçekleştirilecek. Olaya ilişkin detaylar ortaya çıkacak. Tabii ki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı demiştik. Bu soruşturma kapsamında gemide bulunan kaptanların ifadelerine başvurulacak. Dosya bu taksirle öldürme olarak açılmış durumda. Öncelikle bunun da bilgisini paylaşmış olalım. Şu anda gemideki incelemeler sürüyor. Öte yandan gemi kazasına ilişkin bazı bilgileri tekrar paylaşmakta fayda var. Gemi kazası saat 03.15 sıralarında olmuştu ve kazanın ardından ilk yardım çağrısı Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden yapılmıştı. Bu çağrının yapıldığı saat ise 03.26 idi. Ardından 03.41 sıralarında da Alsu isimli tankerden bir yardım çağrısı yapıldı. Bir geminin kaptanı başka bir gemiyle çarpıştığını fakat kimliğini bilmediğini belirterek yardım çağrısı yapmıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yaklaşık 11 dakika içerisinde battığı değerlendiriliyor. Gemide 4199 ton rulo saç vardı, yani demir taşıyordu bu gemi ve 10 kişilik bir mürettebata sahipti. Geminin battığı şu yönüyle değerlendiriliyor. Kazadan bir süre sonra bölgeye intikal eden ekipler bir filikayla bir can salı buldular ve can kurtarma simitlerine rastladılar. Başka da yüzeyde herhangi bir MR'ye rastlanmadı gemiye ilişkin ve geminin 10 kişilik mürettebatına dair de herhangi bir iz bulunamadı şu ana kadar. Tabii kazanın ardından 04.10 sıralarında kurtarma ekipleri bölgeye intikal ettiler. İlk aşamada 14 kurtarma botu, hem sahil güvenlik hem de kıyı emniyetine bağlı ekipler bölgeye ulaştılar gece saatlerinde. Ardından da sabahın erken saatlerinde de 4 tane deniz kuvvetlerine bağlı gemi bölgeye ulaştı. Gece saatlerinde 2 helikopter havadaydı ve 1 İHA sabah saatlerinde havalandı. Onlar şu anda bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın, TCG Osman Gazi, TCG Karayel'de arama kurtarma çalışmalarına şu aşamada desteklerini veriyorlar. Havada bir İHA var demiştik. İHA sürekli deniz üzerinde tarama yapıyor. Batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir MR çalışması yapıyor. Tabii sahil güvenlik tarafından bölgedeki diğer gemilere de bir çağrı yapıldı ve batan bir gemi olduğu, bu gemiye dair herhangi bir MR bulunması halinde kendilerine bilgi verilmesi istendi. Dediğimiz gibi kaza gece 03.15 sıralarında yaşandı. Saatler an itibariyle 18'i gösteriyor ve kazanın üzerinden yaklaşık 13 saat geçti. Kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendiriliyor ve şu anda geminin enkazının bulunması ve çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Geminin yaklaşık 900 ile 1100 metre bir derinlikte olduğu değerlendiriliyor. İşte bu geminin bulunması için çalışmalar sürüyor. TCG Akın gemisi de bu tarz kazalarda denizaltı batması gibi durumlarda kullanılmak için tasarlanmış bir gemi. O gemi de buraya geldi ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Diğer yandan Bu arkamızda gördüğünüz gibi de şu anda bir inceleme ekibi var ve gemide inceleme yapıyorlar. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 10 kişiden oluşan gemi mürettebatının bilgisini alıyorlar ve ardından buradan ayrılacaklar. Dediğimiz gibi hem denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor hem de Alsu gemisindeki incelemeler devam ediyor.
0: Ali Ablay aktardı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci ve SDG-YPG'nin fesih kararına ilişkin verdiği mesajlara bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıkarıldı. Gözler artık terör örgütünün silah bırakma sürecinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi.
3: Bu tür olaylara zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
2: Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İç cepheyi güçlendireceğiz dedi. Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı.
3: Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
2: Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
3: Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem de Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
2: Erdoğan, ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı ifadeleri de kullandı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Partinin yol haritasını da anlattı.
4: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar.
5: Mutlak butlan kararı sonrası yaşananları hatırlattı. İsim vermeden CHP yönetimini eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel il başkanları toplantısında konuştu.
4: Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık.
5: Özgür Özel, 7 söz ve 7 görev başlığıyla partinin bundan sonraki yol haritasını da anlattı.
4: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
5: Avrupa Birliği'ne tam üyelik, temel vatandaşlık geliri, yargıda, sosyal hayatta ve gelirde adalet yeni partinin hedefleri arasında yer alıyor.
0: Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. 4 tur süren seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Üsküdar'da başkan vekili seçimi cumartesi günü tekrarlanacak. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik'le Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başkan yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için tören düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra yargı camiası açılış töreninde bir araya geldi. Bakan Gürlek, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir diyerek terörsüz Türkiye mesajı verdi.
2: İstanbul Adliyesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargı mensupları katıldı. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
6: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin, ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de törendeydi. Dönmez, terör ve organize suçlar başta olmak üzere uyuşturucu ve yasa dışı bahis suçlarına kadar tüm suçlarla mücadelenin süreceğini söyledi.
7: Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ağır darbeler vuracak, onlara hukuk içinde etkisizleştirerek ve sindirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç örgütlerinin ekonomik güç elde etmesine, bu gücü korumasına ve meşru alanlara taşımasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: değerlendiriyorlar. Biz insan merkezli değerlendiriyoruz her şeyi. Kendi yaşamımız açısından doğayı çünkü kullanmak ya da onu dönüştürmek durumundayız. Bu anlamda baktığımızda domates yetiştiriyorsanız sadece domatese bağımlı değilsiniz aslında. Sizin bilmediğiniz orada toprak içerisinde bir sürü mikroorganizma o domates tohumunun ya da gelişiminin tamamlanabilmesi için gerekli minerallerin sağlanmasında katkıda bulunuyor. Bakteriler. Bakterilerin ötesinde orada birçok omurgasız hayvan o toprağın sağlıklı dönüşümünü sağlayacak katkılarda bulunuyor. Bu karbon döngüsü ya da işte mineral döngüsü için gerekli olduğu gibi toprağın altın, toprağın üstünde de bir sürü olaylar gerçekleşiyor. Bu domates çiçeğinin tozlaşması için arıların, bazen sineklerin yani tozlaştırıcı dediğimiz ya da polinatör dediğimiz canlıların bitkilerle ilişkide olması gerekiyor. Baktığınızda bunların yaşam döngülerinde kendi içlerinde polinatörlerin tek başına çoğalması neticesinde onları iyi tüketen başka böceklerin ortaya çıkması zararlılar diyoruz ama kendi içinde o ekosistemin döngüsünü kuruyor. Yani hani sadece insanın bir tek kalemde ürettiği bir domates için bile yaklaşık belki de 100 farklı canlı türünün etkileşimde olmasından bahsediyoruz.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
2: Merhabalar. Mor mürdüm deyince benim gerçekten zaafım var. Evet, taze yemeği de çok seviyorum. Ama en güzel hali de gerçekten de pişmiş hali. Şimdi Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde erik pürelerinin adeta bizdeki salça hazırlığı gibi önemli bir faaliyet olduğundan bahsetmiştim. Evet, tam bir yaz sonu kış hazırlığı. Mor mürdüm reçelleri, marmelatları, çektirmeleri, püreleri gerçekten de mor rengiyle son derece albenili oluyor. Birazcık şeker, bazen hiç şeker, bazen eğer ekşi bir türse birebir şekerle olağanüstü güzel marmelatlar hazırlanıyor. Şimdi tabii ki bunların kullanma yeri de çok önemli. Özellikle de Orta Avrupa ülkelerinde erik marmelatlı turtalar çok önemlidir. Çöreklere kullanılır. Hem görsel olarak güzel olur hem de tadı hamur işlerine çok yakışır. Şimdi hamur işi deyince elbette ki şimdi tam zamanı tazesinden de çok güzel turtalar yapmak mümkün. Özellikle de mayalı hamura çok yakışıyor. Alman mutfağında Blechkuchen diye bir kavram vardır. Blech aslında teneke demek. Yani aslında fırın tepsisinde yapılan tepsi pastaları bunlar. Ve mayalı hamur yapılıyor. Üstüne meyveler saplanıyor. Birazcık şeker, tarçın derken fırına sürülüyor. Ve meyveler o hamurun içine adeta gömülü olarak harika bir şekilde pişiyor ve ondan sonra kare kare pizza gibi kesilip yeniliyor. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Kolay bir mayalı hamur. 500 gram kadar unu tezgaha koyun ve ortasını biraz çukurlaştırın. Ortasına kuyu gibi 30 gram yaş mayayı 1 bardak ılık sütte ve 80 gram şekerde şöyle bir çözeceksiniz. Şimdi şeker burada az. Aslında şekerin sadece ilk başta bir kaşığını bile koysanız yeter. Biraz sonra o şekerli ılık sütte erimiş maya kabarmaya başlayacak. Hatta o havuz gibi unu yapmıştınız ya, onun etrafından da birazcık böyle ortaya doğru bu karışma karıştırabilirsiniz. İlk köpüren kısmı iyicene kabarınca hamurla karıştırın. Bir yumurta, 4 çorba kaşığı kadar erimiş tereyağı veya zeytinyağı da olur. Bir tutam tuz ve birazcık da lezzet vermesi için bir limonun böyle ince rendelenmiş kabuğunu katın. Hepsini karıştırın. Üstünü örtün, tekrar bir kabarsın bu hamur. Şimdi bir 15-20 dakika sonra iyicene kabaracak. İsterseniz bir saat de olabilir. Zaten yaz sıcağında özellikle sıcak bir ortama koymanıza bile gerek yok. Sonra yağlanmış tepsiye bu hamuru böyle iyicene elinizle bastıra bastıra yayın. Yani aslında fırında ekmek yapar gibi, hani focaccia falan yapılıyor öyle, aynı onun gibi. Sonra bir fırın tepsisi 2 kiloya kadar erik kaldırabilir. Erikleri ikiye bölün ve kılıcına böyle bu hamurun içine iyicene yerleştirin. Ondan sonra üstüne 5-6

0: 6 çorba kaşığı şeker, artık keyfinize bağlı. Bayağı bir çorba kaşığı kadar tarçın. Eriğin suyunu emmesi için 5-6 tane kepekli bir bisküviyi böyle kırıntı haline getirip onu koyun. Birazcık da yulaf ezmesi de koyabilirsiniz ve bu şekilde fırına verin. 45-50 dakika içinde 180 derecede harika bir tepsi pastanız olacak. Afiyet olsun.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray UEFA listesine vereceği güne transferle başladı. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bitshuayi İstanbul'a geldi. Galatasaray 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Bitshuayi 2023 yazında Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Avrupa kupalarında mücadele eden 4 Türk kulübü UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listesini bu gece verecek. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın imzasıyla beklentilerin yükseldiği sezon fırtınalı başladı. Avrupa Ligi'ne erken veda ettikten sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de hedef yabancı teknik direktör.
4: Trabzonspor'da coşkulu geçen transfer dönemi Fatih Tekke'nin sonu oldu.
5: Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık bir kadro. Başkana bunu söyledim.
4: Kovulmalık kadro dedikten 9 gün sonra görevine son verilen Tekke, geçen sezon kurduğu kadronun bozulmasından memnun kalmadı. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinden sonra istifa eden 48 yaşındaki teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevde kaldı ama ligdeki Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyeti yolları ayırdı. Tekkeden sonra teknik direktörlüğe geçici olarak Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo Maviller de yeni dönem için görüşmeler sürüyor. Yönetim yabancı adayların üzerinde duruyor. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta bir kez kazanabilen Trabzonspor, pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek.
3: Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Geride kalan sezonu Como'da geçiren Brezilyalı stoper bu sezonda İtalya'da mücadele edecek. 2024-2025 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye katılan 33 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayı sadece 5 resmi maçta giydi. Diego Carlos'un 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Rodrigo Becao ve Canar Söyüncü ile de yolların ayrılacağını açıkladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Katalan devi son olarak Arsenal'dan Gabriel Jesus'u renklerine bağladı.
6: La Liga şampiyonu Barcelona Premier Lig'de ipi göğüsleyen Arsenal'dan Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Katalan devi Londra temsilcisine bu transfer için 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
7: Son iki sezonda zor zamanlar geçirdim. Fakat herkes benim iyi olduğumda ne kadar katkı verebileceğimi biliyor. Barcelona kadar büyük bir kulüpte olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sportif direktör Deco, teknik direktör Hansi Flick ve başkan Juan Laporta'ya bana duydukları güven için teşekkür ediyorum.
6: 2022'de Manchester City'den topçulara transfer olan Jesus, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 123 maça çıktı ve 32 gol attı. Jesus, Arsenal'ın geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaştığı dönemde 27 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı forvet Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki 6. takviyesi oldu. Katalan devi daha önce Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo ve Fenerbahçe'den kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı.
3: Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta sürpriz yapmayı başaramadı. İlk turda turnuvanın favorilerinden Coco Gauff'la karşılaşan milli tenisçi 6-3 ve 6-4'lük iki sette korttan mağlup ayrıldı.
4: Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ın devine meydan okudu. İlk turda dünya 4 numarası Coco Gauff'la ana kortta karşılaşan Türk tenisçi mücadeleden 2 sette mağlup ayrılsa da gelecek için umut verdi. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Canlı yayın.
3: Sayın dinleyenler, Girne'deki gemi kazasına ilişkin KKTC Başbakanı Ünal Üstel açıklama yapıyor, canlı yayınlıyoruz.
8: İhtiyaç var. Bu doğrultuda gemimizi biraz önce ziyaret ettik ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık ve o doğrultuda kayıp olan 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik ve buradan Doktor Nalbantoğlu Hastanesi'ne kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğu. Bu doğrultuda çalışmalar 7-24 devam edecek. Ve bu doğrultuda gece de gündüz de olsa bulunan ikinci bir naaşımız varsa da o doğrultuda sizlere bilgi verecek. Bu Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürülen naaşımızın kimlik tespiti yapıldıktan sonra da burada bekleyen insanımıza da bu doğrultuda bir bilgilendirme yapacağız. Şimdiden hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
9: Sayın Başbakan, şimdi 19 aranıyor, doğru mu?
10: Kaç cenaze olduğu görüldü mü? Geminin içinde enkazında.
8: Şu anda dediğim gibi 550 metrede olduğu için çok karanlık ve tamamen robotun ışıklarıyla aramalar yapılır. O doğrultuda bu naaşın dışında henüz daha bir şey, bir bulguya rastlanmadı. Ama arkadaşlarımız 7-24 hiç durmadan var diye usulü çalışmalarına devam edecek. Bu doğrultuda da gerek helikopterlerimiz, gerekse gemilerimiz ile ve gerekse EBİR güçlerimizle bu arama çalışmalarına devam edeceğiz.
9: Bu naaş peki ROV cihazıyla mı çıkarıldı gemiden, biliyor musunuz?
8: Tabii.
9: Paylaştılar mı sizi?
8: Şimdi değerli kardeşlerim, 550 metre kimsesi inemiyor. Zaten özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Bu 550 metrede. O yüzden arama kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor. O yüzden hepinizden sabır bekliyoruz. Bu doğrultuda biz gerekli çalışmaları en iyi şekilde, en süratli bir şekilde olması için ve halkımızı bilgilendirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
11: Efendim, soruşturma hakkında kapının kilitlendiği iddia ediliyor mürettebat tarafından. Tabii bu soruşturuluyor. Siz de açıklama için. Nedir son durum? İçerideler mi? Orada mahsur mu kaldı?
8: Değerli kardeşlerim, soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Ama bir kere bilmenizi isterim. Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verir.
9: Sayın Başbakan, şimdi koalisyon ortağınızda olan aynı zamanda Ulaştırma Bakanı bir evet, yazılı açıklama yaptı. Bu hükümetinizde bir çatlak anlamına geliyor mu? Yani çekilecek mi?
8: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yoktur.
10: Sayın Başbakan, DNA örneği alınacak mı ailelerden kimlik tespiti için?
8: Tabii.
10: Ne zaman başlayacak?
8: Bu akşam Nalbantoğlu başlıyor.
10: Ailelerden DNA örneği alınacak.
8: Önce
10: değil mi, bekleyenlerden?
8: Çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. Ve o konuda bir tespit çalışmaları ilgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi'nde yapıyor.
10: Ailelerden DNA örneği başlıyor.
11: İdari soruşturma ve tutuklu sayılarıyla ilgili güncel rakamlar alabilir miyiz?
8: Şu anda hepinizin de bildiği 9 kişi tutuklu vardır ve o doğrultuda soruşturma devam ediyor. O doğrultuda suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama şimdi tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Neticede soruşturma bitene kadar ve hukuk önünde hesap verene kadar bu insanlarımızın soruşturması.
11: Eminim bir gün önceden arızalı olduğu da yine su almaya başladı.
3: KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin son bilgileri aktardı. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
14: seninle. Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: deniz kilisli oğluyla Sora Sora.
1: Merhaba, uzun bir yaz tatilinin ardından Sora Sora'ya yeniden başlıyoruz. Ben Deniz Kilislioğlu. Bu yayın döneminde ağır konuları biraz daha farklı, böyle biraz daha eğlenceli bir şekilde konuşalım istiyoruz. Salı günü Bişkek'te yapılan Şangay İşbirliği Örgütü toplantısını belirledik. 25. kuruluş yıllarını kutladılar. Türkiye tam üye olmasa da zirveye diyalog ortağı olarak katıldı. Şimdi biz bu dünkü toplantıyı farklı bir formata sokup konuşmak istedik. Şangay İşbirliği Örgütü'nü bir WhatsApp grubu gibi düşüneceğiz. Üyeler kişiler değil, ülkeler olacak. Bu ülkeler aynı dünyayı hayal etmiyorlar. Hatta birbirleriyle sorunları olan ülkeler. Birbirlerine ne kadar güvendikleri de bir soru işareti. Ama hiçbiri de gruptan ayrılmıyor, gruptan çıkmıyor. Şöyle bir kuruculara baktığımız zaman Çin sohbet grubunun en ağır toplarından ve yönetici konumunda desek yanlış olmaz. Çok yazmıyor gruba ama yeni proje, yeni yol, yeni ekonomik dengeler mevzu bahis olduğunda sağlam fikirler paylaşabiliyor, tartışmaları başlatıyor ve grubu da aslında biraz ayakta tutuyor. Rusya kendi coğrafyasında kavgalı ama sürekli dünya eskisi gibi değil arkadaşlar şeklinde mesajlar atıp duruyor. Hindistan grupta ama bildirimleri kapalı diyelim. Çin'in mesajlarına bazen cevap veriyor, bazen vermiyor. Pakistan yazınca mavi tık atıp geçebiliyor. Pakistan da zaten Hindistan'la aynı grupta olmaktan pek memnun değil gibi. İran'a bakıldığı zaman o böyle bir gözlemci statüsünde gruba alındı ama sanki bu aralar en çok o konuşuyor. Batı beni yine sıkıştırıyor diye uzun uzun mesajlar bırakıyor gruba ve grup üyelerinden biraz aslında destek bekliyor. Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan grubu biraz ayakta tutmaya çalışan, işe yarar kılmaya çalışan bir grup. Öyle izah edelim, öyle tanımlayalım. Bir de Türkiye var. Grubu izleyen, sohbete tam manasıyla dahil olup olmayacağına henüz karar verememiş. Henüz sadece bir diyalog ortağı gibi duruyor grupta ama henüz yazışma yapmıyor, herhangi bir mesaj göndermiyor. Böyle bir grupta dünkü toplantıda neler yazılmış olabilir, kim kime cevap vermiştir, kim ne istemiş ne istememiştir, 25. yılını kutlayan örgüt bundan 30 yıl sonra örneğin hala aktif bir WhatsApp grubu olarak kalabilir mi, olursa en etkili üyesi kim olur, olmazsa kimler gruptan çıkmış olur, konuğumuza sora sora meraklısına notlarla haydi başlayalım.
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora.
1: Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hocası Profesör Doktor Mithat Çelikbala konuğumuz. Sayın Mithat Çelikbala, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi ben bir WhatsApp grubu üzerinden bu örgütü anlamlandırmaya çalıştım açılışta. Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Yani Çin mi yöneticidir? Çin, Rusya ikilisi midir? Kim kime yazar? Kim kime yanıt vermez? Asıl güç kimde? Nasıl bakıyorsunuz?
2: Muhtemelen bu beşli 1996'da kurulduğunda Çin ve Rusya diğer ortaklarıyla birlikte Orta Asya'da dengeyi belirleyecek yöneticiler olarak birbirlerini kontrol etmek üzerine bunu yaratmışlardı. Ama hani aradan geçen 25-26 yıldan sonra grubun sanki yöneticisi bence Çin gibi duruyor. Neden diyeceksin? Çünkü bölgesel aktörlerin beklentilerini karşılama potansiyeli en yüksek olan, küresel denklemde de görünür olan Çin. Dolayısıyla sanki Çin yöneticisi. Rusya da buna etki edebiliyor ara sıra ama hani amiyane tabirle şu teşbihi hata olmaz. Sizin verdiğiniz örnek üzerinden gittiğimizde Rusya böyle Çin'i rahatsız edecek son dönemde mesaj atmak istemez böyle bir gruba.
1: Peki Hindistan mesela Pakistan'la sorunu var. Çin'le zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyor. Batı ile ilişkileri olan bir aktör. O da böyle bazen mesela Çin'in yazdığı mesajları görür ama cevap vermez mi? Ne dersiniz?
2: Vermeyebilir. Sanki Hindistan bu grup üyelerinin genel profiline muhtemelen büyük resimde küresel sistemden rahatsız olan aktörleri görüyor. Ve biraz da herhalde Hindistan'ın böyle fırsatçılığı, bölgesel aktör olma eğilimlerini dikkate aldığımızda acaba bu rahatsızlıkları kullanabilir miyiz diye davranıyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen enerji, güvenlik politikaları üzerine daha mesaj atıp karşılık veriyordur. Son dönemde Rusya ile enerji ticareti bağlamında en öne çıkan unsur olduğunu dikkate alaraktan bunu söylüyorum. Muhtemelen Hindistan hani Asya'da bu türde yeni dengeler oluşurken bu denklemde yer almak, gruptaki yazışmaların takibini yapmak üzerine bir aktör. Ara sıra da kendi çıkarlarıyla uyumlu, ya bak böyle bir yazışma oldu, bunun bir parçası olmaktan mutlu olurum, destek vereyim mi diye araya giriyordur diye düşünüyorum, ama grubu yönlendirecek mesaj atmıyordur bence.
0: Deep Note.
1: Nasıl bir gruptan bahsediyoruz? Grupun büyüklüğüne, temsil ettiği kesime, ekonomik çerçevesine de bir bakalım. Dipnotlarla devam edelim. Grup 2001'de kuruldu ama 1996'daki Şangay Beşlisi'ne kadar uzanıyor geçmişim. 10 tam üyesi var. Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, İran, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan. 2 gözlemci var, Afganistan ve Moğolistan. 15 diyalog ortağı var, onlar Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Myanmar, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Sri Lanka. Üye ülkelerde yaklaşık 3.4 milyar insan yaşıyor, bu da dünya nüfusunun %42-43'ü demek. Üyelerin toplam nominal ekonomisi 26 trilyon doların üzerinde, yani kabaca dünya ekonomisinin dörtte biri. NATO gibi ortak bir savunma ittifakı, bir askeri ittifak değil. AB gibi ekonomik siyasi birlik de değil. Daha çok Avrasya ülkelerinin güvenlik, siyaset ve ekonomi alanlarında ortak çıkarlarını koordine ettiği bir bölgesel işbirliği platformu olarak tanınıyor. Peki, birbirlerini aslında çok sevmeyen kişiler de var, ülkeler de var grupta. Bir taraftan da aslında siz de ifade ettiniz ama yine de biraz daha detaylı sorayım yani. Aynı dünyaya bakmıyorlar ya da dünyaya aynı bakmıyorlar diyelim.
2: Evet.
1: Farklı görüş açıları var ama niye bu WhatsApp grubundan çıkmıyorlar da ısrarla içinde kalıyorlar?
2: Çünkü çok büyük bir bölgesel unsur haline geldi. Küresel olarak baktığımızda da dünyanın yarısına yakınına hitap eden bir örgütten bahsediyoruz. Eğer bu örgüt tarafsız olanlarla ya da batıya daha yakın durmayan aktörlerle dengeli bir takım ilişkiler kuracaksa, bir değişiklikler yapacaksa, bu unsurların grup içindeki yazışmalardan haberdar olma eğilimleri var. Ben öyle diyeyim, hani örneğimiz üzerinden gidersek. Çünkü Çin'in attığı her türlü ekonomik siyasi adım bu bölgenin, bu coğrafyanın tamamını etkiliyor. Bir küresel etkileri söz konusu. Dolayısıyla bunlar ilk ağızdan ve en hızlı biçimde Çin'in politikalarından haberdar olma eğilimindeki aktörler. Şimdi son dönemde Çin'in de Rusya, Hindistan, Pakistan gibi aktörleri, hatta İran'ı etkileyebildiği ve yönlendirebildiğine dair bir beklenti, inanış varsa, bu unsurlar Amerika'ya yakın durmaktan ziyade bu aktöre yakın duraraktan kendi çıkarlarını gerçekleştirme eğilimindedir. Özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri, Uzak Asya'dan, Körfez bölgesinden unsurlar var. Bunların her birinin Çin'le ticari ekonomik ilişkileri çok yüksek. Dolayısıyla Çin'i kırmamak adına buradalar bence Rusya'dan ziyade.
1: Peki Türkiye'nin durumu ne? Yani çevrim içi gözüküyor ama bir taraftan da sohbete dahil olmuyor. Yazıp yazıp silen gruplarda kişiler vardır. Oraya mı koymak gerekir, yoksa böyle uzaktan izleyen, vakti geldiğinde sohbete katılmak konusunda siyasi bir karar verecek bir ülke midir? Nerede duruyor
2: Türkiye? Bence Türkiye hani buradaki mesajları takip eden unsur. Buradaki hatta gördüklerini üyesi olduğu diğer WhatsApp gruplarında, bak böyle şeyler de var ha falan diye yazışıyor. Yani burada neyi kastediyorum? AB ile, ABD ile ilişkilerinde zaman zaman burada yükselen söylemlerle gelen Türkiye'nin bu grup içerisinde bir diyalog ortağı olarak çok belirleyici olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla Türkiye bütün yazışmaları izleyen, zaman zaman bu yazışmaları kopyalayıp hani sessizce öbür grupta paylaşıp bak bunlar da var, ben de bu tarafa doğru eğilim gösteririm diye ne diyelim, iki tarafı dengelerini kurmaya çalışan bir aktör olarak gözüküyor.
1: O zaman Batı çünkü karşısında stratejik hareket alanını da genişleten bir ülke olmaya çalışıyor.
2: Bana öyle geliyor. Yani bu denklemde baktığımda üye ülkeler arasında Hindistan nasıl sırıtıyorsa, diyalog ortakları içinde Türkiye ile Azerbaycan'ı, Suudi Arabistan'ı, belki biraz da Ermenistan'ı farklılaştırabilirim diye düşünüyorum. Hani bunlar gözleyenler kendi çıkarlarını farklı kanalda ararken oradan istedikleri desteği bulamayınca bu grubun içinde de olmakta fayda gören unsurlar gibi geliyor.
1: Şimdi dünkü toplantının biraz sonrasını da konuşalım. Sonuç yazışması ne olmuştur? Bu anlamda kim ne aldı, ne alamadı? Kim neden mutlu, neden mutsuzdur sizce?
2: Bence burada büyük mutluluklar yok. Yani Ankara'yı en üst seviyede gerçekleştirilen ziyaretle baktığımızda işte nükleer enerji konusunda, özellikle enerji konusunda bir takım aksiyonlar almak, Rusya ile Çin'le diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin de öbür tarafa doğru kaymasının önüne geçmek gibi bir eğilimi var Ankara'nın. Yani Orta Asya Cumhuriyetlerinin Türk dünyası denkleminin ötesinde farklı alternatiflere kaymamasını engellemek. Yani o sessizlik biraz da belki o anlamda gidiyordur. Hani Ankara'nın yazıştığı alt gruplardan bir tanesi de Türk dünyası olmalı. Böyle baktığımızda enerji anlamında Hindistan, Türkiye gibi aktörlerin Rusya'dan istediklerini aldıklarını görüyoruz. Bölgesel güvenlik anlamında da burada ne olduğunu şekillendirmeye çalışıyorlardır. Rusya bu coğrafyadaki aktörleri yanına çekemeyen aktör olarak, unsur olarak dikkat çekiyor son toplantılarda da. Mesela bu toplantıda Paşin yanına bir araya geldiği toplantı benim ilgimi çekti.
1: Tabii Putin'in, bir gerilim de oldu.
2: Orada evet bir gerilim de oldu. Dolayısıyla yönetemiyor. Orta Asya ya da Körfez ülkeleri farklı bir dünyalar. Onların eski Rusya ilişkileri yok. Her biri Çin'e yakın durmaya çalışıyorlar ekonomik, ticari ve güvenlik bağlamında. Böyle baktığımızda sanki Şangay İşbirliği Örgütü genişliyor ama böyle ana alanından da uzaklaşıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü bölgesel çözüm üretmesi çok zor. Ana iki aktörün gündemleri diğerlerinden biraz daha farklılaşıyormuş gibi geliyor bana.
1: Ve de Çin'e doğru bir kayış var bu iki ana aktörden.
2: Çin'e kaçınılmaz kayış var. Hatırlayacaksınız bir dönem Amerika bile buraya gözlemci olmak istedi. Dolayısıyla asıl dert Çin'i kontrol etmek ve Çin'in hareket alanını tahmin etmek üzerine kurulu bence. Yani Çin eksenini nereye doğru kaydırır, nasıl bir hareket alanı yaratır, biz de ona göre pozisyon alabilir miyiz? Herkes gruptaki yazışmaları bence bu gözle okuyor.
1: Son sorumu sorayım. Şimdi bundan 10-20 yıl sonrasını düşünelim. WhatsApp grubu hala aktif olur mu? Yoksa atıl bir grup olarak mı kalır? Gruptan ayrıldı ibarelerini görür müyüz? Görürsek kim olur bu? Grup hala aktifse Çin mi mesela en güçlü hala üyesi olur?
2: Evet, Çin bu grubu çalıştırdığı sürece bence bu grup yaşar. Aksi takdirde yani büyük dönüşümler olmadığı takdirde bu grubun genel olarak grubun ana aktörlerinden beklentilerini karşılayamayan bir unsura dönüşmesi halinde yürümeyecektir. İşte dikkat ederseniz Ermenistan bu denklemde durmaya devam ediyor. Azerbaycan buraya yaklaşıyor. Suudi Arabistan Türkiye takip ediyor. Afganistan burada. Yani aktörler birbirine benzemez aktörlere dönüşmüş vaziyette. Yani yeni yapısıyla. Bu yapılanmayı, denklemi kendine çeken mıknatıs buradaki Çin. Eğer Çin burayı yaşatmak isterse ve farklı boyutlar kazandırmak isterse önümüzdeki 10 yılda da burası yaşayacaktır ve boyutlanacaktır. Ama harekete geçirmez ve diğer aktörlerin beklentilerine cevap vermezse sorun olacaktır. Çünkü arada örneğin Orta Asya Cumhuriyetleri, Orta Doğu ülkeleri hem Amerika ile hem AB ile özel anlaşmalar imzalıyorlar. Yeni yapılar da oluşuyor. Buradaki rekabete eğer Şangay İşbirliği Örgütü Çin üzerinden cevap veremezse burasının yaşaması zor. Çünkü Rusya'nın gündemi ve yaklaşımı 10 yıl önceki Rusya'dan çok farklı.
1: Göreceğiz nasıl bir dünya bekliyor bizi. Çok doğru. Teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Mithat Çelikbal'a katkınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Meraklısına not.
1: Profesör Doktor Mithat Çelikbal ile bu WhatsApp grubunda kendi aralarında bu ülkelerin konuşmalarını konuştuk. Peki bu grupla ilgili diğer WhatsApp gruplarında neler konuşulmuştur? Biraz da ona bakalım. Meraklısına notlarla özetleyelim. Washington, Çin bize alternatif bir düzen mi kuruyor endişesindedir muhtemelen, mesajları da bu yöndedir. Londra ve Paris, Rusya yaptırımları delip dünyaya geri mi dönüyor sorusunu soruyordur. Kiev, Putin'i izole etmediği gibi arasına aldığı için örgüte kuvvetle muhtemel de öfkelidir. Tel Aviv, bu örgüt İran'a siyasi koruma mı sağlıyor diye sorguluyordur. O da öfke kanadındadır. Tokyo'ya baktığımız zaman Çin Asya'nın kurallarını yeniden mi yazıyor endişesinde, normları, kurumları yeniden mi şekillendirecek diye süreci takip ediyordur. Dünyanın merkezi değişirken biz hala acaba eski haritaya mı bakıyoruz? Bugün sanki ülkelerin bir arada kalmayı giderek daha değerli bulduğu bir süreçten geçtiğimiz de bir gerçek. Çok kutuplu, çok merkezli diyebilirsiniz. Öyle bir yapıya doğru bir geçiş var. Birden çok yere ait olmak belki de daha iyi geliyor ülkelere. Daha fazla grupta çevrim içi olmak belki de yeni dünyanın kuralı. Fakat tabii bu yeni düzene bakarken, çevrim içiyken yine o eski birliktelik duygularını sanki arıyoruz. Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Who'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Son dakika.
1: Sayın dinleyenler, Girne'deki gemi kazası sonrası KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Ayrıntıları Girne'den Melike Şahin aktarıyor.
2: Bakanı Ünal Üstler kameraların karşısındaydı. Bir cenazeye ulaşıldığını açıkladı. Aslında ona hükümetle ilgili bir durum olup olmadığı soruşturmanın genişletildiğinde bir krizin yaşanıp yaşanmadığına dair bir soru soruldu. Herhangi bir sorun yok dedi. Ancak kameraların karşısından ayrıldıktan kısa süre sonra bir yazılı açıklama geçti Başbakanlık Ofisi tarafından ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel açıklama şu şekilde: Polis Genel Müdürlüğümüzün ve yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletme kararı almış durumdayım. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı'yı görevden aldığımı kendisine bildirdim. Yürütmenin başı olarak görevin soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlatılması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır ifadesini kullandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bu açıklamayla görevden alındı. Bugün öğle saatlerinde Erhan Arıklı da bir açıklama yapmış ve dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunacağını söylemişti. Bunun da yarın görüşülmesi gündemde. Ancak bugün itibariyle bu yeni bir gelişme. KKTC'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, düzeltiyorum, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'deki gemi faciasının soruşturmasının daha iyi yürütülebilmesi için, şüpheye mahal verilmemesi için görevden alınmış durumda. Açıklamayı da kısa süre önce Başbakan Ünal Üstel yaptı.
1: Girne'deki gemi kazası sonrası KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasına ilişkin ayrıntıları Girne'den Melike Şahin aktardı. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Türkiye'nin
3: aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Şair yazar Ali Özgür Özkarcı'nın denemelerini bir araya getirdiği 50'ler Apartmanı isimli kitap Edebi Şeyler Yayın Evi'nden çıktı. Kitabın alt başlığı öykünün ve şiirin yeniden inşası üzerine. Ali Özgür Özkarcı 1979 Adana doğumlu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. İlk şiirleri Varlık Dergisi'nde yayımlandı. İlk kitabı Kırbaç 2006 yılında çıktı. Şiirleriyle 2002 Yaşar Nabi Nayır, 2004 Orhan Murat Araburnu şiir ödüllerini aldı. Ali Özgür Özkarcı denemelerinde 1950'ler kuşağının şiirine ve öyküsüne odaklanıyor. Malum 50'li yıllar Türk edebiyatında özel bir dönem. Özkarcı söz konusu dönemi edebi kanonumuzun yer altına, sürgünlüğe, marjinalliğe yönelen kırılma dönemlerinden biri olarak tanımlıyor. Nitekim bugün büyük yazar ve şair olarak bildiğimiz kim varsa bunlardan birçoğu 50'li yıllarda edebiyat dünyasına girmiş. Özkarcı öykünün ve şiirin söz konusu dönemde hem biçimsel hem de öz olarak nasıl değiştiğini çözümlüyor. 50'ler Apartmanı 3 bölümden oluşuyor. Çerçeveler Apartmanı başlıklı ilk bölümde ikinci yeni hareketinden yola çıkarak Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, İlhan Berk ve Ece Ayhan şiirini inceliyor. Portreler bölümünde 50'lerin inşasının ayrıntılarına eğilirken, Bir Öyküden Apartmanı bölümünde ise 50 kuşağının içinden çıkan Oğuz Atay, Sevim Burak, Yusuf Atılgan, Leyla Erbil, Firuzan, Vüsat O. Bener gibi seçkin 10 yazarın 10 öyküsünü mercek altına alıyor. 50'ler apartmanı hem deneme hem de dönem panoraması. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: Paramparam paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 19.
10: Merhaba, saat 19. NTV'de akşam haberleriyle karşınızdayız. Ankara'ya bir telefon bağlantısıyla başlayalım bu bültene. Zira Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Süreci sabote etmeye çalışanların olduğunu söyledi. Başka neler söyledi, Uğraş Bingöl anlatacak. Uğraş.
11: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında aslında yapılan bazı araştırmalara tepki gösterdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Yazılı bir açıklama yapıldı. Hemen şunu hatırlatmakta fayda var. Bazı araştırma şirketlerinin yaptığı araştırma. O araştırmaları da hemen söyleyelim. Kürtlerde Ahmet Spor algısı ve taraftarlığı araştırması. Raves araştırma işbirliğiyle yapılan bir araştırmaydı. Bir de dini inançları ölçen bir ankete yönelik MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması oldu. Özellikle araştırmalara yönelik son süreçte de hatırlanacağı üzere Trabzonspor ve Ahmet Spor taraftarları arasında yaşanan gelişmeler üzerine de bir değerlendirme yaptı. Şu ifadeleri kullandı Bahçeli: barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrededir araştırmalara tepki olarak söyledi bunu. Ahmet Spor araştırmasına ilişkin sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir. Spora emek veren insanlar da büyük bir bühtandadır ifadesini kullandı. Ahmet Spor Süper Lig'de oyunuyla elde ettiği başarılarıyla takdir ve takip edilen Türkiye'nin bir futbol kulübüdür ve öyle kalmalıdır açıklamasını yaptı. Spor siyasete ve karanlık emellere alet edilmemeli. Edenlerden yasalar çerçevesinde hesap sorulmalıdır. Anket şirketleri hakkında da bir yasal düzenleme olması gerektiğini söyledi. Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirmemelidir diye de ekledi. Dini araştırmalara yönelik tepkisi de vardı MHP liderinin. Türk milletini köklerinden kopmuş türediği topluluklar gibi göstermek maksatlıdır dedi. Türk milleti inançlıdır, ahlaklıdır, imanlıdır. Dinine, diyanetine, geleneksel değerlerine, kültürel emanetlerine bağlıdır ifadesini kullandı. Yine açıklamasında bilimsel ve gerçeklikten uzak toplumu yönlendirmeye dönük olarak servis edilen çalışmaların önüne geçilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. Senin de söylediğin gibi teröristin Türkiye sürecine ilişkin de açıklama yaptı Bahçeli. Teröristin Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır. Provokasyonlara karşı bir çağrı yaptı. O sebeple gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz ifadesini kullandı. Son mesajında ise, son cümlesinde ise hep birlikte Türk milletiyiz, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz açıklamasını yaptı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
10: Uğraş Bingöl anlattı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist Türkiye sürecine yönelik olarak yaptığı açıklamanın ayrıntılarını. Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin birinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve bu bilgiden dakikalar sonra bir yeni gelişme daha oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı da Erhan Arıklı görevinden alındı. Bağlantımızı yapalım o halde hemen Yavru Vatan'a. Melike Şahin karşımızda. Nedir son bilgiler Melike?
5: Evet Seda, önce şunu söyleyeyim. Gemi faciasının 4. gününde bir cenazeye ulaşıldı ve şu anda bu faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 9 olduğunu söyleyelim. 550 metre derinlikte çalışmalar devam ediyordu, arama çalışmaları. Dün gelen TCG Işın gemisi ve bugünkü TCG Alemdar gemisiyle birlikte uzaktan kumandayla kontrol edilen sualtı robotlarıyla enkaza ulaşıldığı açıklanmıştı ve tüm gün çalışma devam etti ve bir kişinin, bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kısa süre önce kameraların karşısına geçerek açıkladı. Cenazenin hastaneye götürüldüğünü söyledi kimlik tespiti için. Cenazenin bozulmamış olduğunu, kimlik tespitinin yapılabileceğini söyledi. Başka cenazelere ulaşılıp ulaşılmadığını sordum. Enkazda herhangi bir belirleme yapılabildi mi diye sordum. Henüz başka bir cenazeye ulaşılmadığını söyledi. Yine acaba eğer başka cenazelere ulaşılması durumunda kimlik tespiti için ailelerden DNA örneği alınıp alınmayacağı, buna başlanıp başlanmayacağını sorduğumda da DNA örneği alınmaya başlanacağını söyledi Başbakan Ünal Üstel. Şu anda 550 metre derinlikte aranan kayıp yolcu sayısı 19, çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Aslında Ünal Üstel'e soruşturmayla ilgili de koalisyonla ilgili de sorular yöneltildi ancak kendisi herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Buradan ayrıldıktan sonra kısa süre içinde bir yazılı açıklama yapıldı Başbakanlık Ofisi tarafından ve Ünal Üstel Ulaştırma Bakanı'nı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını duyurdu. Şimdi biraz o açıklamanın ayrıntılarından bahsetmek istiyorum. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren sorumlusu kim olursa olsun bunun hesabını verecek demiştik dedi. Bugün gelinen noktada Polis Genel Müdürlüğümüzün ve yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla kaza sonrası aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletmiş durumdayım dedi. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı'yı görevden aldığımı kendisine bildirdim dedi. Yürütmenin başı olarak görevim soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari işlemleri, tedbirleri almaktır dedi. Sayın Erhan Arıklı'nın yürüttüğü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı göreviyle ilgili olarak anayasanın öngördüğü hükümler ve verdiği yetkiler çerçevesinde hareket edilecektir dedi. Bunun Yeniden Doğuş Partisi'ne ya da onun kurumsal kimliğine yönelik bir durum olmadığını, siyasi bir karar olmadığını söyledi. Ancak böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin vermeyiz dedi. Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edinemez. Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir dedi. Bugün öğle saatlerinde de Erhan Arıklı dokunulmazlığının kaldırılması için talebinin olduğunu söylemişti. Bu da yine yarın görüşülecek. Son olarak bir özetlemek gerekirse 550 metre derinlikte gemi faciasının 4. gününde bir cenazeye ulaşıldı ve ardından gelen açıklamalarda da Ulaştırma Bakanı'nın da görevden alındığı duyuruldu.
10: Ve bu sabaha karşıda Marmara Denizi'nde bir gemi battı. Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı ve Altsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı gemilerin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Şu ana kadar arama sonuç çalışmalarından bir sonuç yok. Ve iki kaptanın gemiler çarpışmadan önce yaptığı telsiz konuşmaları da ortaya çıktı.
12: Altsu istiliğe kır. Altsu istiliğe kır demiştir. Altsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
13: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Altsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Altsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
12: Altsu istiliğe kır. Altsu istiliğe kır demiştir. Altsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
13: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Altsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Altsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevleri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Baş Makinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güverte Lostromuslu Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Afşi Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
14: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
13: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
15: Altsu gemisi, şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz, Silivri açıklarına kadar geldi. Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
13: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor.
16: Şu anda Marmara Ereğlisi'nde çok sayıda helikopter görüyoruz. Zaman zaman kıyı yönüne doğru da yaklaşıyorlar. Bölgeyi kontrol ediyorlar.
13: Tuğberk İmamoğlu gemisinin armatörü ve avukatlarından da açıklama geldi. Yetkililer ilk seyir kayıtlarına göre geminin kaza öncesinde kendisine tahsis edilen hatta seyrini sürdürdüğünü belirtti.
17: Bu noktada tabii arama kurtarma faaliyetleri kamu birimleri tarafından mümkün olabildiğince erken başlatılmakla birlikte diğer gemiden arama kurtarma faaliyetleri ne kadar yürütülüp yürütülmediğine ilişkin olarak Silivri Başsavcılığımız tarafında da bir soruşturma başlatıldığını biraz önce öğrendik.
13: İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
10: Amerika Birleşik Devletleri dün akşam Hürmüz Boğazı'nın çevresine yoğun hava saldırısı yaptı. Axios haber sitesine göre 100'e yakın hedef vuruldu ve vurulan yerler arasında bir düğün de vardı. 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Tahran misilleme olarak Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'e saldırılar yaptığını duyurdu.
18: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırısını yaptı. Axios haber sitesine göre Hürmüz Boğazı çevresinde 100'e yakın hedef vuruldu. Son bombardıman 6 ayı geride bırakan savaşta sivil can kaybının görüldüğü saldırılardan biri oldu. İran Kızılayı'na göre Sirik'te bir düğün vuruldu. Saldırıda biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri savaşın ilk günü Minab'daki okulu vurmuş, büyük çoğunluğu çocuk, 160 sivil ölmüştü. Axios Amerikan ordusunun ilk kez İran devletine ait iki tankeri vurduğunu duyurdu. Amerikalı yetkililere göre bu hedef Trump yönetiminin yeni tankere karşılık tanker politikasına işaret ediyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı devrim muhafızlarının hedef alındığını açıkladı. Hava savunma ve radar sistemleri, mayın döşeme kapasitesi, iletişim altyapısıyla seyir füzesi ve drone fırlatma rampaları vuruldu. İran'ın Amerikan saldırılarından misillemesi gecikmedi. Tehran, Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'i hedef aldığını açıkladı. Devrim muhafızları, Ürdün'de çok sayıda Amerikan askerin öldürüldüğünü iddia etti. Ancak Ürdünlü ya da Amerikalı yetkililerden doğrulama gelmedi. Ürdün, 13 balistik füzenin hava sahasına girdiğini açıkladı. Füzelerden 10'u havada imha edilirken 3'ü açık alana düştü. Bahreyn'de İran dronlarının havada imha edildiğini açıkladı. Devrim muhafızları Erbil'deki Amerikan müsteride füze ve drone saldırısı yapıldığını, çok sayıda askerin öldüğünü duyurdu. Ancak bu saldırıya da doğrulama gelmedi. İran Kuveyt'te Ali Selam hava üssünün hedef alındığını açıkladı. Kuveyt başkentte bir binada yangın çıktığını ve söndürüldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saldırının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Trump, basında çıkan iddiaların aksine yeni saldırılarla İran'ı müzakere masasına oturtmaya çalışmadığını söyledi. İran'ın hiçbir değeri olmadığını düşündüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamaması umrunda bile değil dedi. Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kontrolümüz altında olduğu ve ekonomisinin tamamen çöktüğü şu anki durumdan memnunum ifadesini kullandı. Trump mesajını İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak sorusuyla bitirdi.
10: Şimdi günün öne çıkan diğer başlıklarına bakacağız bir haber turuyla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ziyareti sonrasında uçakta görüşlerini paylaştı gazetecilerle. Verimli geçtiğini söyledi ve Putin'in Ukrayna savaşının sona ermesini istediğini vurguladı. Erdoğan'dan Yunanistan'ın adalara silahlandırılması konusunda da Yunanistan'a sert bir uyarı var. Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi'nin kararından sonra belediye meclisi cumartesi günü yeniden sandık başına gidecek. Belediyeye yönelik soruşturmada iki başkan yardımcısı da gözaltına alındı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen kayıt dışı para transferi soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gitmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül Marmara Denizi'ndeki kazaya ilişkin konuşuyor.
19: Olayın ilk anından itibaren sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetlerimiz, AFAD, Kızılay, bütün kurum ve kuruluşlarımız gerek karada gerekse de denizde çalışmalara başladı. Şu an denizde arama faaliyetleri

0: ilgili bilgiler alınacak. Burada da kaymakamlığımızın koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle mürettebatı, akrabaları, yakınları, hemşerilerimiz, merak edenler, basın mensupları, herkese bilgi veren, hizmet veren bir yapımız oluştu. Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun, yakınlarına geçmiş olsun. İnşallah tez zamandan haber alırız efendim. O süreç devam ediyor efendim. Kazanın oluş şekliyle ilgili, kusurun kimde olup olmadığıyla ilgili ileriki süreçte belli olur. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler. Efendim o süreç devam ediyor. Bu işin teferruat boyutu. Ortada bir kaza var. Dolayısıyla da kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştı. Diğerinde deliller elde. Her şey elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın bakanlarımız süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda hem bakanlarımıza hem bizlere talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor. Şu an sizlere söyleyeceklerimiz bu kadar. Biz ailelerle birlikte olacağız. Tekrardan geçmiş olsun efendim.
1: İstanbul Valisi Davut Gül Marmara Denizi'ndeki kazaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Canlı olarak paylaştık. Bültenimizi burada noktalayalım. Yayınımız bambaşka sohbetlerle devam edecek. Saat başında ana haberle karşınızdayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortamnet.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
15: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek derlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara Denizi'nde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
3: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşe girişlerde istenen işe giriş sağlık muayenesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin temel yükümlülükleri arasındadır. Bununla birlikte çalışanın sağlık verilerinin nasıl saklanacağı da özellikle iş yeri açısından ayrı bir önem taşır. İnsan kaynakları biriminin eriştiği genel özlük dosyasında çalışanın bütün tahlilleri, teşhisleri ve ayrıntılı sağlık geçmişinin bulunması elbette gerekli değildir. Burada esas olarak çalışanın yapacağı işe uygun olup olmadığını gösteren sonuç belgesinin bulunması yeterlidir. Ayrıntılı kişisel sağlık dosyalarının iş yeri hekimi tarafından diğer özlük belgelerinden ayrı ve gizlilik içinde saklanması gerekir. Kan grubu bilgisi de sağlık verisidir. Görev veya iş sağlığı ve güvenliği bakımından somut bir ihtiyaç bulunmuyorsa rutin biçimde istenmemelidir. Özlük dosyasında dolayısıyla bu belgelerin yerini alması ancak kişisel verilerin korunması bağlamında da bir takım hususlara dikkat edilmesi gerekir.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Eylül kelimesi Süryanice üzüm anlamındaki Aylul kelimesinden gelir. Üzüm ayı bağ bozumu zamanıdır Eylül. Ayrıca Türkiye'nin güneyi için pekmez, kuzeyi için istavrit, Orta Anadolu içinse harman ayı olarak anılır. Güneşin son ışıklarında kışın yemek üzere sebze meyve kurutma, salça, reçel, marmelat yapma zamanıdır. Turşu kurulur, erişte kesilir, tarhana kurutulur. Mevsiminde beslenmek için Eylül ayının sebze ve meyvelerini hatırlayalım. Kuşburnu, ayva, yer fıstığı, mısır, taze fasulye, armut, elma, havuç, bal kabağı, kereviz, pırasa, alabaş, üzüm, nar, avokado, mandalina, bamya, Trabzon hurması. Eylül çiçeklerinden dağ karanfilinin Doğu Karadeniz'de yayladan dönüş zamanına atfen, dön gel veya var git de denilen güz çiçeğinin açma zamanı. Kum zambağı da bu ay açar. Ve unutmadan Eylül ayı kuşların sonbahar geçişini gözleme zamanı. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Anadolu halk takviminde bugün küçük mihrican fırtınası. Bir hafta sonra da büyük mihrican fırtınası çıkar. Küçük mihrican fırtınası ilk güzün sembolü kabul edilir.
5: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
3: reklam.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
10: Süpürge deyince vatan.
11: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Paramparam paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: NTV Radyo.

0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün Engelsiz'de hayatın bir anda değişebileceğini ama hedeflerin değişmek zorunda olmadığını gösteren bir konuğumuz var. Son Avrupa Şampiyonası'nda takım arkadaşı Yiğit Caner Aydın'la birlikte şampiyon olan milli paraokçu Şehit Kemikkıran, altın madalyayı ve kişisel yaşam hikayesini anlattı. Engelsiz başlıyor. Avrupa şampiyonluğunuzu tebrik ediyoruz. Öncelikle Şehit Kemikkıran'ı dinleyicilerimize tanıtır mısınız?
2: Teşekkür ediyorum. Ben Şehit Kemikkıran, 39 yaşındayım. Kayseri'de yaşıyorum. Okçuluk sporuyla uğraşıyorum.
1: Rekorla gelen bir madalya, rekor mu yoksa altın madalya mı sizi daha çok heyecanlandırdı?
2: İlk rekoru duyduğumda evet, hani buna sevindim ama asıl beni heyecanlandıran altın madalya olmuştu. Heyecanımı çok belli eden birisi değilim aslında ama içimde gerçekten böyle her zaman bunu tarif ederken bu şekilde söylüyorum ve içimde fırtınalar kopuyor. Ama gerçekten çok heyecanlıyım bu konularda veya altın madalyada da orada yarışmada da heyecanlıydım. Ama uzun zamandır yaptığımız antrenmanlarda, yani orada yaptığımızın aynısını yaptık, gerekeni yaptık ve altın madalyayı aldık. Benim için asıl önemli olan, yani heyecanlı olan kısım altın madalyaydı.
1: Yaptığınız spor heyecanı pek kaldırmıyor zaten diye düşünüyorum. Doğru mu?
2: Evet, doğru. Heyecanı aslında zaten heyecanlanacağız. Buna bir çözüm yok. Ama önemli olan o heyecana rağmen oradaki o stresi yönetmek.
1: Peki finalde ev sahibi İtalya ile karşılaştınız ve 6-2'lik bir skorla altın madalyaya uzandınız. O anları tekrar yaşasanız en çok hangi oku hatırlarsınız?
2: Orada bütün oklarımı aslında tam olarak hatırlıyorum ama en çok aklımda kalan, ihtiyacımız olan 10 puan oku attığım ok, yani attığım sayı.
1: Peki Roma'ya giderken aklınızdan ne geçiyordu? Avrupa şampiyonluğu gerçekten hedefiniz miydi?
2: Evet, yani Avrupa şampiyonluğu gerçekten hedefimizdi diyebilirim. Zaten bunu da hem Türkiye'deki katıldığımız Türkiye sıralama yarışmaları olsun, hem de kamplarda yapmış olduğumuz antrenmanlar, oradaki atmış olduğumuz puanlar, yani biz zaten bunu aslında bekliyorduk. Direkt hedefimiz buydu. Neticesinde de bu yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını aldık. Bunun için de mutluyuz.
1: Sportif taraftan sorularım var, ancak biraz özel tarafa, yani sizi daha iyi tanıyabilmek, tanıtabilmek adına diğer yanınıza, yani sizi engelli sporcu olarak görmemize neden olan olaya birazcık giriş yapmak istiyorum. 2013'te hayatınız bir anda değişiyor. O dönemde size yeniden ayağa kalkma gücünü veren şey ne oldu ve o neydi yaşadığınız?
2: 10 Ağustos 2013 günüydü. Kırklareli İğneada'da sığ suya balıklama atlama sonucu denizin dibine çakıldım ve boynum kırıldı. Bundan sonraki süreç zaten birazcık değişikti. Ben bilincimi kaybetmedim. Suyun içinde kaldım bir süre. Orada artık nefesim bitti ve su yutmaya başladım. Yani ciğerlerime su çekmeye başladım. Orada ben aslında ilk olarak hayatımın bittiğini düşünmüştüm. Evet. Çünkü yakınımda birileri vardı. Gelip illaki beni çıkarırlar diye düşünüyordum ama ister istemez oradaki tek düşüncem artık herhalde buraya gelecek olan kişi ya Azrail ya da çevremden birisi gelip beni oradan çıkartacak diye düşünüyordum. Sonrasında yakınımda biraderim vardı, o geldi beni çıkardı. Ona o anda sadece nefes alıp beni sakın bırakma dedi. Yani başıma neyin geldiğini bilmiyorum. Öyle bir şeyi daha öncesinde evet gördüm ama detayının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Sonrasında hastaneye gittik. Hastanede doktorlar tomografi çektiler ve boynumun kırıldığını söylediler. Benim direkt sorduğum soru, boynum kırıldıysa neden ölmedim? Çünkü görüyoruz işte filmlerde ya da haberlerde boynu kırılan insanlar genelde ölüyorlar. İşte bana doktor bunun böyle olmadığını, omurilikte bu belli seviyelerin olduğunu ve benim de C5 C6 seviyemde hasar olduğunu, kırık olduğunu söyledi. Bir ameliyatla bunun platin takarak düzeltilebileceğini, hani oradaki kırığın düzeltilebileceğini söyledi ama hayatımın geri kalanıyla ilgili herhangi bir şey söyleyemeyeceklerini anlattılar. Sonrası zaten fizik tedavi süreci devam etti. Ben orada ilk felç geçirdiğim, hani felç olduğumu öğrendiğimde devamını düşünmedim. Hani daha sonrasında hayatımın nasıl bir şekilde olacağını, yani nasıl şekilleneceğini çok fazla düşünmedim. Sadece tedavi yöntemleri var mı, ona odaklandım, onu araştırdık daha çok. Sonrasında bazı yerlerde böyle ümit verici haberler duyuyoruz, işte boynu kırıldı, fizik tedavi hastanesine gitti, oradaki çalışmalarıyla bir yıl içerisinde tekrardan ayağa kalktı falan gibi. Ben zannediyorum ben bir yıl içerisinde tekrardan ayağa kalkacağım. İşte iyi bir fizik tedaviyle tekrardan eski konumuma döneceğim. Onun hayaliyle hastanelere gitmeye başladım. Bu süreç bir 5-6 yıl falan sürdü. 2013'ten 2018-2019'a kadar ben uzun süre hastanelere, fizik tedavi hastanelerine gittim. Yani evet, artık hayatımın sadece tekerlekli sandalyeyle devam edeceğini fark etmiştim. Ama bunun yerde neler olacağını yine bilemiyordum. Yine hala aynı şekilde belki ayağa kalkabilir miyim diye ümit ediyorum. Bunu düşünüyordum ama bir yerden sonra bu artık gidiyor. Biraz farkında oluyorsunuz.
1: Tetraplejimi mi, paraplejimi mi bu seviye?
2: Tetrapleji benimki boyun kırığı. Boyundan aşağısı hem kollarım, ellerim hem de ayaklarım tam olarak çalışmıyor.
1: Peki bu kadar uzun süren rehabiliteden sonra spora nasıl giriş yaptınız ve nasıl keşfettiniz ya da sizi nasıl keşfettiler?
2: Spora şöyle oldu. Ben işte burada Kozaklı'da fizik tedavi hastanesi var. Oraya çok sık gitmiştim yatış olarak, fizik tedavi olarak. Oraya gittiğimizde 2 ay gibi bir süre kalıyoruz zaten. Oraya işte sürekli böyle zaten işte bizim gibi felç geçirmiş kişiler geliyor. Bir gün bir engellinin tek başına İstanbul'dan arabasıyla Kozaklı'ya kadar geldiğini ve bu kişinin de okçuluk yaparak dünya şampiyonu olduğunu, bunları duydum. Ondan sonra bu kişi kim diye araştırdım. Bu kişi Bahattin Hekimoğlu'ydu.
1: Evet. Sizin aynı kaderi yaşamış. O da evet, kumsalda denize atlarken boynunu kırmış bir milli sporcumuz.
2: Evet. Bahattin'le hastanede tanışma fırsatımız olmadı. Çünkü o geldiğinde kısa bir süre sonra ben taburcu olmuştum. Ama sonrasında sosyal medyadan iletişime geçtim. Biraz işte okçulukla ilgili sorular sordum ama tam olarak kafama yatmamıştı. Başlayıp başlamayacağımı bilmiyordum. Sonra iki arkadaşım vardı. Onlar başladılar okçuluğa. Bana dediler ki onlar Kayseri'de değil, başka şehirlerdeler. Hayır, sen de baksana, Kayseri'de illaki vardır hani bir şekilde. En azından bir başla, yapabilecek misin, yapamayacak mısın, bir görmek için bir dene dediler. Sonrasında ben araştırdım. Kayseri'de burada Gençlik Spor'da ilk olarak gittim, denedim. Yani birazcık zordu, yayı tutamıyorum çünkü belimde denge yok, kollarımda o kadar fazla güç yok. Yayı kaldırdığım zaman tutamıyorum. İlk işte o antrenörün desteğiyle böyle omuzlarımdan destek vererek, bana hani güç vererek az çok böyle yayı kaldırıp bir ok attım, atabildim. Hani çok zorlandım tabii ki bunu yaparken de. Belimde güç yok, yayı bir şeyi kaldırdığım zaman zaten hemen öne doğru ya da sağa sola doğru devrilme eğilimi oluyor, böyle düşme. Aynı şekilde kollarımda da zaten yeteri kadar güç yok. Bu işte tetraplejinin vermiş olduğu, işte omuriliğin üst seviyede kırıldığı zaman sinirlere zarar verdiğinde, tabii, bedenin üst tarafını da tam olarak kullanamıyoruz. Burada bir zayıflığımız var. Şimdi orada da ben ilk oku zar zor antrenörümün desteğiyle attım. Ama devamının geleceğini çok düşünmüyordum. Çünkü gücüm yetmiyor. Tutamıyorum, kaldıramıyorum. Sonrasında yavaş yavaş araştırmaya da başladım. Tabii bir yandan hem antrenmanlara gidiyorum. Böyle çok uzun tabii ki de bir şey yapamıyorum ama antrenörün desteğiyle böyle 2-3 tane belki ok atıyorum. Orada kendi kendime çabalıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum, uğraşıyorum. Sonra araştırırken kendimi sandalyeye kemerle bağlama fikri geldi aklıma. Ondan sonra düzgün bir şekilde o yayı hani kaldırıp çekebildim. Bunu yaparken kimsenin yardımına da ihtiyaç duymadım. Çünkü o kemer benim hani hayatımı bir anda değiştirmişti okçulukla ilgili.
1: Bu hikayede eşiniz Dilek Hanım'ın da oldukça önemli bir katkısı var diye biliyoruz. Bir yerde mücadelenizin %70'i onun, %30'u kendinizin gibi bir ifade hatırlıyorum. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz?
2: Evet, bu konuda gerçekten böyle düşünüyorum. Bunun nedenini de açıklayabilirim. Yani ilk felç geçirdiğim günden bu yana kadar sürekli yanımdaydı. Her konuda bana destek oldu. Yani yapamayacağımız şeylerde bile belki yapabiliriz, hani deneyelim diyerek hep arkamda durdu. Bu sadece okçulukta değil, felç geçirdikten bir süre sonrasında artık bu EKPSS'ye girip memur olmak için uğraşmıştım. Orada da aynı şekilde. Ondan sonra ben üniversiteyi 2 yıllık bilgisayar programcılığı bitirmiştim felç geçirmeden önce. Dikey geçiş sınavına da EKPSS'ye hazırlanırken aynı anda dikey geçiş sınavına da girdim. Yani hem EKPSS'de memur olarak atandım hem de sınavla Erciyes Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini kazandım. Şimdi hem çalışıp hem okumak çok zordu. Çünkü sabah 8, akşam 5 mesai yapıyordum.
1: Evet.
2: 5'ten sonra okula gidiyordum. 8'e 9'a kadar da okulda derslere giriyordum. Yani bu süreç birazcık zor geçti. Çünkü o kadar uzun süre oturmak bizim için hani hem sağlıklı değil hem de çok yorucu oluyor.
1: Evet.
2: Ama bunu bir şekilde idare ettim. Tabii ki bunu idare etmemin en büyük sebeplerinden birisi de eşim. Yani onun yardımları. Onun yardımları olmasaydı ben ne memur olup işe gidebilirdim, ne okula gidip hani okuyup oradan mezun olabilirdim, ne okçu olabilirdim. Evet. Bunların hepsinde onun desteği var. Hiçbir şekilde hakkını yemem. Ben her zaman söylüyorum zaten. Ben gerçekten öyle çok azimlisin diyorlar. Ben azimli değilim aslında o kadar. Ben biraz tembelim. Buradaki asıl azim eşimde, evet, ve onun sürekli yanımda olması. O yorulsa bile yani istediğim şeylerde bana sürekli destek olması şimdiye kadar. Çok böyle sözcüklerle anlatılabilecek bir şey değil aslında.
1: Sizce başarınızın arkasındaki en önemli güç ne?
2: Bence bu en önemli güç, İlk sırada biraz önce söylediğim gibi zaten eşim, bu bir. İkincisi tabii ki antrenörlerimiz burada çok önemli. Çünkü beni gördükten sonra ben zaten ilk başta konuşurken antrenörlerime bunu da söylemiştim. Eğer ki ben yapamayacak olursam bunu bana söyleyin. Boşuna uğraşmayın, boşuna vakit harcamayın. Belki başka bir spor dalına yönlenebilirim. Yani bunu belki yapamayacak da olabilirim. Yani bunu gördükleri zaman zaten antrenörlerimiz anlıyorlar. Ama bana ilk baştan beri baktıklarına dediler ki ya sen bunu yapabilirsin dediler. Bana çok destek oldular sağ olsunlar. Hatta şöyle bir hikayem var. Ben neredeyse gençlik spordayken okçuluğu bırakacaktım. Onun da sebebi şu: okları atıyorum, bu okları tabii gidip hedeften toplanması gerekiyor. Şimdi bunu eşim yapıyordu. Şimdi oklar aslında çok sert. Eşime artık bir yerden sonra çok sert gelmeye başladı. Sırt ağrıları olmaya başladı. Yani bununla ilgili bir doktora gittik. Onun da bir fizik tedavi dönemi geçti. Yani bir süreci geçti bununla ilgili.
1: Sert derken böyle, neyi kastettiniz?
2: Ya oklar hedefe saplanıyor ya. Evet. O okları hedeften çekmek zor biraz.
1: Evet, anladım şimdi.
2: Yani orada biraz güç gerektiriyor. Eşim de bunu bir yerden sonra artık gücü yetmemeye başladı.
1: Evet.
2: Ondan sonra biz artık baktık, eğer ki bu olmayacak, herhangi bir yerde bir destek olacak kimse olmazsa ben hani okçuluğu bırakacağım artık. Buna kesin olarak karar verdim. Sonra araştırırken burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Spor AŞ Kulübü'nün okçuluk branşı olduğunu gördüm. Aradım telefonla öncesinde oradaki antrenörümüz Emre Hoca ile, Emre Çömez ile konuştum. Durumumu anlattım. Emre Hoca da gel bakalım biz sana yardımcı oluruz, oklarını da çekeriz. Hem Emre Hocamız hem Furkan Hocamız ya da oradaki sporcu arkadaşlarımız benim oklarımı antrenman sırasında sürekli çektiler. Ve bununla ilgili de hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Sürekli ben zaten bunu da dile getiriyorum. Benim orada antrenman yaparken bir kere bile benim okumu oradan çeken kişinin benim üzerimde az da olsa bir emeği vardır derim her zaman için.
1: Bu sizin ilk uluslararası organizasyonunuzdu ve Avrupa şampiyonluğu geldi. Bunun farklı bir anlamı var mı sizin için?
2: Yani ilk uluslararası yarışmamda Avrupa şampiyonluğunun gelmesi bence çok önemliydi benim için. Şimdi zaten daha öncesinde bunu bekliyorum demiştim. Yani böyle bir hedefim vardı zaten, bunu istiyordum. Bunun olması beni daha çok heyecanlandırdı, daha çok şevklendirdi. Yani artık mesela bazen antrenmanlarda yoruluyorum, yorulduğumda böyle şikayet ediyordum. Artık o şikayetleri etmiyorum. Çünkü bir hedefime ulaştım ve daha da ileride hedeflerim var. Yani bunu söylemem gerekiyorsa Los Angeles 2028 Paralimpik oyunlarında, yani önümüzdeki seneye oraya kota alıp oraya gidip orada derece yapmayı, altın madalya almayı, yani o kürsüde olmayı istiyorum.
1: Bugünkü şehit, 2013'teki şehite bir şey söyleyebilse ne söylerdi?
2: Ya bununla ilgili çok bir şey düşünmedim aslında. Ben bir şey de söyleyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü o zamanlarda evet, hani hayatımın devamında neler olacağını bilmeden yaşadım. Nelerin başıma neler geleceğini bilmiyordum. Ama şu an gidip mesela onu söylersem bu zorlukları daha kolay belki atlatacak. Belki hayatı daha kolay geçecek. Ama ben bunun böyle geçmesini istemiyorum. Çünkü bence başımıza neyin geleceğini bilmeden yaşamak zaten hani buradaki önemli olan, bu zorluklara göğüs germek, bu zorluklarla beraber yaşayıp bu zorlukları bir şekilde atlatmak diye düşünüyorum. Hem zaten insanı büyüten şey de bence hayatında geçirmiş olduğu bu zorluklardır diye düşünüyorum. Yani o zor zamanlardan geçmesi. Çünkü dönüp baktığımızda her zaman için, yani bazen eşimle de konuştuğumuzda şunu diyoruz: ya bak şunu yapıyorduk, bunlar ne kadar zormuş ama artık geçti. O zaman zor olduğunu düşünüyorduk ama artık geçti. Şu an mesela o tarz bir şey yaşasak onun zor oldu, ona zor olarak bakmıyoruz şu an artık.
1: Peki son bölümde yine buna bağlantılı olarak bir soru sormak istiyorum. Bugün sizi dinleyen ve hayatında artık olmaz dediği bir noktada duran birine tek bir cümle söyleyecek olsanız ne söylerdiniz?
2: Yani artık olmaz diye bir şey yok. Bence bununla ilgili bir uğraşmak aslında, yani çabalamak, çaba göstermek önemli olan. Evet, belki çaba gösterdiğinde gene olmayabilir. Yani bu zaten kesinlikle olacak diye garanti bir şey yok. Ama bunu uğraşmadan bilemezsin. Yani o zorlukları yaşamadan artık olmaz demek doğru bir şey değil. Ben şuna da inanıyorum: her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık var. Sadece yeter ki bir hedef koy ve o koymuş olduğun hedefte ilerle. İlerle, çabanı göster. İlla ki bir şekilde eğer ki tam olarak hedeflediğin şey olmasa bile bu hayat insana bir sürü bir şey öğretiyor. Yani insanı olgunlaştırıyor.
1: İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli para okçu Şehit Kemik Kıran bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Aslında ben teşekkür ediyorum beni konuk olarak aldığınız için.
1: NTV Radyo'da Engelsiz'i bu haftalıkta tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Avrupa ve Avrupa Birliği idareleri genel olarak Türkiye'de bir takım buruk anıların veya duyguların uyanmasına sebep oluyor. Öyle ya, senelerdir Türkiye ile Avrupa Birliği arasında modern ismiyle, çağdaş ve kullanılan ismiyle Avrupa Birliği, genel geçer ifadesiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak yoluna çıkan Avrupa Birleşme, Bütünleşme ve Tam Üyelik müzakereleri adeta çıkmaz sokağa girmiş, sonu gelmeyen bir hazin hikaye olarak karşımızda her an varlığını hissettiren bir olgu haline gelmiş bulunuyor. Şimdi geçtiğimiz Ağustos ayının son günlerinde enteresan bir gelişme oldu. Avrupa Birliği'ne üyelik veya davet katılımı alan İzlanda halkı düzenlenen referandumla Avrupa Birliği ile bu müzakerelerin, bu yolun açılması ve yeniden devreye alınması konusuna red oyu verdi, hayır dedi. Yani genel geçer bir ifadeyle Avrupa'ya hayır dediler. Hükümetin Brüksel ile üyelik müzakereleri başlatma planı %5,5 gibi mütevazı bir oranla, bir farkla reddedildi. İzlanda Başbakanı Frostadottir tam üyelik yolunda ilerlememe kararı alınmasına rağmen Avrupa Birliği ile ekonomik bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti ve sonucu bir yenilgi olarak değil, yani özellikle kendi hükümetinin bir yenilgisi olarak değil, çünkü tercihleri açık ve net olarak Avrupa Birliği'ne tam üyelikti, demokrasinin bir zaferi olarak nitelemeyi tercih etti. Elbette İzlanda'nın ikinci nabız yoklama süreci, Avrupa Birliği'ne hayır denmesinin en önemli sebebi olarak bilhassa balıkçılık konusunda ortaya çıkabilecek bir takım dezavantajlı durumlar ifade ediliyor. Sonuç ne olursa olsun uzunca bir süreden sonra ilk defa bir ülke Avrupa Birliği katılımına hayır diyor ve dışarıda kalmayı tercih ediyor. Halbuki birçok ülkenin Avrupa Birliği'ne tam üyelik için adeta gün saydığını hepimiz biliyoruz. Peki Avrupa Birliği bütün bu hevesli, istekli yeni aday ülkelere karşın nasıl bir üyelik stratejisi veya genişleme stratejisi uyguluyor? İşin o tarafı biraz karışık. Baştan beri Avrupa Birliği farklı açılımlarla bu konuya yaklaştı. İlk önce bir işte halka teorisi gibi bir yaklaşım ortaya çıktı. Değişik halkalarla, iç halkalar, dış halkalar, çeperler vesaire şekliyle adım adım büyüyen bir Avrupa'dan söz edildi. Sonra multi vites, çok vitesli Avrupa kavramı gündeme geldi. İşte bazı üye ülkeler daha hızlı koşarken diğer adayların üyelik süreçleri bir parça daha yavaş işleyebilir denildi. Bu momentum farklılıklarına işaret edildi. Ama Avrupa Birliği'nin kurucu babaları zaten aslında belirli konularda ortaklaşa, paylaşım yapan, eşit düzeye gelen bir Avrupa idealinden bahsediyorlar. Onun için mesela İtalya'yı bünyeye almadan evvel, seneler, onlarca yıl evvel, örneğin görece geri kalmış Sicilya bölgesi ya da İrlanda üyelik müzakerelerine katmadan evvel, İrlanda'nın gelişmişlik endeksinin arttırılmasına çalışıldı. Aynı durum İspanya için de geçerliydi. Ama ondan sonra birdenbire Güney Kıbrıs'ın tam üyeliğe kabulüyle beraber Avrupa Birliği adeta tüm bu temel değer ve kabullerini ihlal eden bir pozisyona girdi. Ve ondan sonra da zaten bu konuda hani tabiri caizse islah olmadı, islah edilemedi. Şimdi geçtiğimiz Ağustos ayının son haftasında gene tam da İzlanda müzakereleri ve İzlanda müzakere referandumundan önce Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Avrupa Birliği'nin yeni bir genişleme reformuna gideceğini açıkladı. Türkiye'yi de ilgilendirdiği için not ederek tamamlayalım. Kos'a göre yeni jeopolitik koşul ve dünya şartlarına ayak uydurmak amacıyla iç reformlar, demokratik güvenceler, kademeli entegrasyon ve geçiş tedbirleri olmak üzere dört başlıkta yeniden kapsamlı değişiklikler üzerinde Avrupa Birliği çalışmalarını başlatıyor. Bakalım bu yeni açılım ve vaziyet ediş başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği hem aday ülkeleri hem de Avrupa Birliği'nin hali hazırdaki yapısı bakımından neleri karşımıza çıkaracak? Avrupa Birliği acaba sonu hüzünle sonuçlanmış bir hikaye mi? Süre gelen bir projeni nasıl değerlendirmek gerekir? Tam olarak bilinemiyor ama bir gerçeği teslim etmek lazım. Avrupa Birliği güncel anlamda birlikte yaşam projelerinin supranasyonel, uluslararası, ülkeler üstü yaklaşımın en geniş ve en güncel örneğini oluşturuyor. Buna dair hiçbir şüphe yok. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir bilgi diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermob 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermobistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Evlenmeye niyetim yok.
11: Bunlar çok zengin ha. Ve?
12: Mehmet'imiz bekar.
13: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
14: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
15: Evleneceksin yani. 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
16: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
17: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 26-27. Kilometrelerinde ve Bursa-Yalova yolunun 33-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Çarşamba ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli. Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir ve Konya 32 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 11 dereceye iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 20.
4: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Birkaç başlığımız var. Bakalım bültenimize hemen başlayacağız. Daha Girne'de batan gemideki kayıpları arama çalışması devam ederken Marmara Denizi'nde de bir gemi battı. Bu kez gece yarısı, gece vakti bir çarpışma söz konusu. Saat 3'tü Silivri açıklarında. İki gemi çarpıştı ve biri battı. Mürettebatın tamamı. 10 kişi, 10 denizciden henüz haber yok. NTV ekipleri hem arama kurtarma çalışmalarının yönetildiği Tekirdağ Marmara Eylesi'nde hem de mürettebat yakınlarının beklediği Silivri'de bütün gün haber nöbetindeydi. Son durum ne, bakacağız. Girne'de ise pazar günü alabora olarak batan geminin enkazına bugün ulaşıldı ve sonra da bir kişinin daha bedeni çıkarıldı. Batış anında bulduğu tek can yeleğini 9 yaşındaki kızına giydiren anne Gülcan Gürel toprağa verildi. Dikkat çeken yeni bir gelişme daha var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görevden alındı. Hepsine bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'dan dönüş yolunda hem terörsüz Türkiye süreciyle SDG-YPG'nin fesih kararına ilişkin hem de Putin'le yaptığı görüşmeye ve Yunanistan'a yönelik bazı mesajları da oldu. Hepsini anlatacağız. Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatılmıştı. Cuma günü Gökçek'in adliyeye gitmesi bekleniyor. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmenin verimli olduğunu söyledi. Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığının altını çizdi. Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik mesajları da vardı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşme çok verimliydi. Çok samimi bir havada geçti dedi.
6: Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
5: Erdoğan Putin'le görüşmesinde S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
6: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de kan'dan vazgeçmiyoruz.
5: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı bu konuda önemli mesajlar verdi. Bu sorunu çözmemiz lazım diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Cumhurbaşkanı Atina yönetimini uyardı.
6: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
5: Erdoğan'a Kırgızistan'da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üyeliği gündemde mi sorusu yöneltildi.
6: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan bir kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
5: Ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Erdoğan, bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. İttifak, bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur ifadesini de kullandı.
4: Dağ Girne'deki batan gemide kayıpları arama çalışmaları devam ederken Marmara Denizi'nde de gemi battı. Bir çarpışma söz konusu demiştik. İki gemi çarpıştı, biri battı. O gemideki mürettebatın tamamı aranıyor işte. NTV ekibinden Ali Ablay da Silivri'den karşımızda. Arama çalışmaları nasıl geçti, nasıl gidiyor Ali?
7: Evet Seda, öğretir kazanın artık 17. saatindeyiz. Arama kurtarma çalışmalarının ise 16. saatine girdik. Kaza saat 03.15 sıralarında Silivri'nin 18 deniz mili açığında, yani yaklaşık 35 kilometre açıkta yaşanmıştı. Ve kazanın ardından gece saatlerinde bölgeye ilk önce 14 arama kurtarma botu sevk edildi. Hem kıyı emniyeti hem de sahil güvenlik ekipleri tarafından günün artık aydınlanmasıyla birlikte bölgeye helikopterler ve İHA sevk edildi ve bölgedeki arama çalışmaları yaklaşık 16 saattir sürüyor. Biz şu anda Silivri sahilindeyiz. Burada bir koordinasyon merkezi kuruldu. Geminin içerisinde bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin içerisinde bulunan 10 mürettebata ulaşılması için çalışmalar sürüyor ve bu koordinasyon merkezinde de 10 mürettebatın ailesi yer alıyor. Burada yetkililerle görüşüyorlar. İstanbul Valisi Davut Gül bu noktaya geldi. Ailelerle yaklaşık 15 dakika süren bir bilgilendirmede bulundu. Ailelere bilgi verdi. Yapılan çalışmalara dair bilgileri aktardı. Tabii bizimle de konuştu ve 18 yüzer unsurun, 5 helikopterin, 2 İHA'nın, 1 uçağın ve 1 de denizaltı arama aracının şu anda aktif olarak görevini sürdürdüğünü belirtti. Tabii Marmara Ereğlisi'nde özellikle çalışmalar yürütülüyor çünkü sahil güvenlik botları o noktaya gidiyorlar ve orada personel değişimi yapıldıktan sonra tekrar geri dönüp arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Aslında Girne'deki gibi burada da arama kurtarma çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Tabii İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma söz konusu. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi konuya ilişkin. Şu anda kazaya karışan Alsu gemisi arkamda gördüğünüz gibi. Bu kaza yerinde bir kazanlardan 10 saat kadar durmuştu. Ardından Silivri kıyısına getirildi bu gemi. Gemiye şu anda bir bilirkişi heyeti çıktı ve gemide incelemelerde bulunuyorlar. Bu gemide de 10 mürettebat bulunuyor ve bu kişilerin, gemide bulunanların ifadelerine başvuruyorlar. Soruşturma derinlemesine sürüyor ve taksirle öldürme soruşturması olarak aslında devam ediyor. Tabii gün içerisinde çok fazla gelişme yaşandı. İki geminin arasında yaşanan telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Bunu da derlediğimiz haberde izleyelim.
8: Dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
9: Alsu iskeleye kırp.
8: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Alsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevlileri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Baş Makinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güverte Lostromus'u Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Afşi Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
10: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarını arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
8: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
11: Alsu gemisi, şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz, Silivri açıklarına kadar geldi. Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
8: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor. İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
4: Bu olayla bir anda Marmara Denizi'ne odaklandık. Ancak pazar gününden beri gözümüz kulağımız Akdeniz'de, Girne'de, batan gemide. Orada enkaza ulaşılma çalışması vardı. Bugün ulaşıldı. Bugünün gelişmelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Melike Şahin anlatacak şimdi. Hem can kaybının artışını hem de diğer notları. Melike.
12: Evet Seda, enkaza ulaşıldığını bugün sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Ardından kısa süre önce, birkaç saat kadar önce Başbakan Ünal Üstel kameraların karşısına geçti ve bir cenazeye ulaşıldığını açıkladı. 50 yaşlarında bir erkek olduğunu söyledi. Cenazenin kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğünü ifade etti. Kimlik tespiti yapılabilecek durumda, tanınabilir durumda dedi. Ama daha daha sonrası için, başka cenazelerin bulunabilme ihtimali için ailelerden DNA örneği alınıp alınmayacağını sordum. Evet, DNA örnekleri alınmaya başlayacak dedi Ünal Üstel. Ancak şu anda henüz geminin enkazındaki 550 metre derinlikte olduğu ifade ediliyor. Başka bir cenazeye, cansız bedene ulaşılmadığını belirtti Başbakan Ünal Üstel. TCG Işın gemisi dün bölgeye ulaşmış ve deniz altında 550 metre derinlikte çalışmalar başlamıştı. Bugün de TCG Alemdar yine aynı bölgede iki gemide su altında uzaktan kumandayla robotik sistemle enkaza ulaşıp orada çalışmalarını yürütüyor. Diğer bir gelişme ise soruşturmaya dairdi. Aslında kameraların karşısına geçtiğinde Ünal Üstel'e soruları yönelttik koalisyonda. Herhangi bir sorun olup olmadığına dair yok dedi. Ancak ayrıldıktan kısa süre sonra Başbakanlık ofisinden bir yazılı açıklama geldi ve Ünal Üstel Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını duyurdu. Hemen o açıklamadan kısa bir kesit paylaşmak istiyorum. Gelinen noktada Polis Genel Müdürlüğümüzün ve yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararını genişletme kararı almış durumdayım. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı'yı görevden aldığımı kendisine bildirdim ifadesini kullandı. Ancak şunu da belirtmek isterim ki yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez. Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir ifadesini kullandı. Kısa süre önce Erhan Arıklı'dan bir açıklama geldi. Onu da ifade edeyim. Bugün kendisi gün içinde dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunacağını duyurmuştu. Bu görevden alınma kararının ardından buraya kadarmış şeklinde bir başlıkla açıklama yaptı, paylaşım yaptı. Sayın Başbakan soruşturmanın selameti açısından beni görevden almak zorunda olduğunu telefonla arayarak bildirdi. Hükümetin başı olması dolayısıyla etik olmasa da aldığı karara saygı duyuyorum. Yarın hükümetten çekilme konusunu görüşmek için parti meclisimizi toplayacağız ifadelerini kullandı Erhan Arıklı. Özetlemek gerekirse bitirirken gemi faciasında Girne açıklarında batan alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişi için aralarında çocukların da bulunduğu 19 yolcu için arama çalışmaları 550 metre derinlikte devam ediyor.
13: 19 kişi 550 metre derinde aranıyor ve bir yandan da hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor. O uğurlamalar oldukça bazı hikayeler de elbette ortaya çıkıyor. O anlarda, alabora anlarında yaşananlar, annelerin, babaların, evlatları için yaptıkları.
14: Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi. Onun için kendini feda etti. Hastane personeli Gülcan Gürel Mersin'de son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli Gülcan Gürel Girne açıklarında batan gemideydi. Babası, kız kardeşi ve kızı Tusem'le birlikte asker kardeşini ziyarete gitmişti. Panik sırasında bir tane can yeleği bulabilen Gülcan Gürel gemi batmaya başlayınca üzerindeki yeleği çıkararak 9 yaşındaki kızına giydirdi ve onu kardeşine emanet etti. Çocuğunu kurtaran anne dakikalar sonra dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Küçük kız dedesi ve teyzesiyle birlikte ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Gülcan Gürel görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Onlardan biri de

0: 2003 yılında da kaza geçirmiş bu gemi ve geminin sahibinin hasarın tanzim edilmesi için sigorta şirketine Fransa'da dava açtığı ortaya çıktı. Fransız mahkemesinin bu hasarı kabul ettiği ve sigorta şirketini tazminat ödemeye mahkum ettiği de anlaşıldı.
1: Girne'de sefere çıktıktan bir süre sonra batan geminin 2003 yılında da kaza geçirdiği ortaya çıktı. Belgelere göre 23 yıl önce olan kazada gemi iskeleye çarptı ve hasar aldı. Hasarın karşılanması için Fransa'daki sigorta şirketine dava açıldı. Geminin sahibi de yolculara tazminat ödendi.
2: 2003 yılında Fransa'da açılan davada her ne kadar Türk mahkemeleri sözleşme konusunda yetkili olsa da Fransız vatandaşı olduğu için gemi sahibi Fransa mahkemelerini yetkili kılarak Fransa'da mahkemeye açmış ve Fransa'da dava görülmüş.
1: Feribotun daha önce aldığı hasar nedeniyle kolayca parçalandığı ileri sürülmüştü.
3: Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı. Tek parça olan bir gemi zaten etrafından dağılma olmaz.
1: Feribot daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri tarafından kurulan ve ulusal derecelendirme ile sınıflandırma kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı aldığı ve çalışmaya devam etti.
4: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Binlerce okul servisi trafiğe geri dönüyor. Peki servislerde öğrencilerin güvenliği nasıl sağlanıyor? Ayrıntılar birazdan ana haberde.
0: Süreç adım adım ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu cümleyi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kurdu. Aynı zamanda SDG-YPG'nin fesih kararını da değerlendirdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıkarıldı. Gözler artık terör örgütünün silah bırakma sürecinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi.
5: Bu tür olaylara zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
1: Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İç cepheyi güçlendireceğiz dedi. Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı.
5: Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
1: Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
5: Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem de Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
1: Erdoğan, ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı ifadeleri de kullandı.
0: Terörsüz Türkiye sürecine dair bir açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Ahmetspor üzerine yapılan bir araştırmadan bahsetti. Tribünler, terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir, dedi.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Ancak süreci sabote etmek isteyenler olduğunu belirtti. Ahmetspor'la ilgili yapılan bir araştırmayı eleştiren Bahçeli, tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
5: Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır. Ahmetspor'un

0: Süper Lig'e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır. Bununla birlikte Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır.
1: Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir ifadesini de kullandı.
0: Terörsüz Türkiye'den geri dönüş olmayacaktır. Gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz. İnanıyoruz ki milletçe provokasyonlara gelmeyecek, bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye hedefi, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır.
2: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar vardı. Bunun üzerine resmen soruşturma başlatılmıştı. Gökçek cuma günü adliyeye gidecek.
1: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
3: Milyonlara dokundu.
1: Gökçek cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resmen soruşturma başlattı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Arel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Arel, Gökçek'in oğlu ve gelininin Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir şirket kurduğunu, o şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi. O ifadenin ardından Melih Gökçek cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Gökçek'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
2: Üsküdar'da da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. 4 tur süren seçimi Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Üsküdar'da başkan vekili seçimi cumartesi günü tekrarlanacak. Öte yandan belediyeye yönelik soruşturma sürüyor. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındılar. Başkan yardımcısı Nihat Doğansa savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirdi. Makamı iki arayanlar geride kaldı dedi. Partinin yol haritasını da anlattı.
4: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar.
1: Mutlak butlan kararı sonrası yaşananları hatırlattı. İsim vermeden CHP yönetimini eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel il başkanları toplantısında konuştu.
4: Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık.
1: Özgür Özel, 7 söz ve 7 görev başlığıyla partinin bundan sonraki yol haritasını da anlattı.
4: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
1: Avrupa Birliği'ne tam üyelik, temel vatandaşlık geliri, yargıda, sosyal hayatta ve gelirde adalet yeni partinin hedefleri arasında yer alıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri yeniden Hürmüz Boğazı'nın çevresine yoğun hava saldırısı yaptı. Dün akşam bu saatlerde bu konuyu konuşuyorduk. Sonrasında İran'ın hemen misillemeleri geldi. Farklı ülkelere, Amerikan hedeflerine misilleme yaptı İran'da. Şimdi sahada bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da yine Hürmüz'le ilgili bir paylaşım geldi sosyal medyadan. Begüm Dönmezersöz NTV Washington muhabiri karşımızda. Sosyal medya paylaşımında Trump Hürmüz'le ilgili ne diyor Begüm?
5: Seda, ABD Başkanı Donald Trump bazı coğrafi bölgelerin isimlerin değiştirilmesi niyetine yönelik açıklamalarını sürdürüyor. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da sosyal medyadan paylaştığı mesajda Trump burayı ABD kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz diye sordu. Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi orası da Hürmüz Boğazı da hiç olmadığı kadar ateşli ya da çekici olurdu ifadesini kullandı. Şimdi dün Amerika ve İran arasında karşılıklı saldırıların ardından taraflar bir yandan hasar değerlendirmesi yapıyor. İran'da anladığımız kadarıyla hem askeri personel hem de sivillerde can kaybı var. İran medyası bir düğünde 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Aralarında bir çocuğun da olduğunu duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerikan ordusu İran devrim muhafızlarının aksine sivilleri hedef almamaktadır açıklamasını yaptı. İran'dan bölgede Amerika'nın üslerine yönelik misilleme saldırılar gelmişti. Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'de Amerikalı yetkililere göre bu saldırılarda Amerikan askerlerinden bir kayıp yok. Ancak hasar değerlendirmesine ilişkinse bir ayrıntı ya da ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı Amerika tarafından. Amerika'nınsa İran'da hava savunma radar sistemleri, mayın döşeme kabiliyetleri, iletişim merkezlerinin hedef alındığını biliyoruz. Ara bulucu ülkelerinse İran'la Amerika arasında anlaşmanın sağlanmasına yönelik çabaları sonuç vermedi. Geçen hafta Katar Başbakanı İran'daydı. Dolayısıyla bunlardan sonuç çıkmayınca tarafların da önemli konu başlıklarında tam olarak nerede durduklarına ilişkin süreçte netlik kazanmadığı için gerilimin daha da tırmanması aslında bir meselesi denilebilir. CENTCOM komutanı Cooper dün kongre üyelerine bilgi vermişti ve o briefinge katılan Cumhuriyetçi Komisyon Başkanı saldırıların bundan sonrasında biraz daha şiddetlenmesini bekliyorum diye bir öngörüde bulunmuştu. Wall Street Journal'a konuşan askeri adımlarla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynaksa gerilimin daha da tırmandırılmasına yönelik bir planın olmadığını söylüyor. Şu ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma olasılığı konusunda biz onlara çok şans verdik demişti dün. Ekonomileri çöküyor. Aslında şu anda kaçınılmaz olanı yaşıyorlar. İran halkı ne zaman isyan edip ayağa kalkıp savaşacak ifadesini kullanmıştı Seda.
2: Begüm Dönmezersöz anlattı Trump'ın mesajlarını ve hatırlatmaları da. Bugün ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin bir açıklaması da Putin cephesinde sert tepkiyle karşılandı. Zelenski dedi ki hava yolu ve sigorta şirketlerini uyarıyorum. Rus hava sahası tehlikeli. Ukrayna droneları nedeniyle tehlikeli. Hatta Rus hava sahası fiilen kapandı dedi. Bu Putin'e sorulunca Putin meseleyi devlet terörü olarak tanımladı. Hatta teröristle anlaşma olmaz da dedi.
6: Небо над Россией зараз.
7: Rusya semaları şu anda insansız hava araçlarının alanı, sivil havacılığın değil. Savaş devam ettiği sürece durum böyle olacak.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hava yolu ve sigorta şirketlerini uyardı. Rusya'nın hava sahasının Ukrayna droneları nedeniyle tehlikeli hale geldiğini ve fiilen kapandığını söyledi. İnsansız hava araçlarıyla dolu gökyüzü sivil havacılık için uygun bir yer değil dedi. Zelenski, Rusya'nın açtığı savaş kendi hava sahasını kapatıyor dedi.
7: Rus hava sahasını kullanan tüm havayolu ve sigorta şirketlerini, Rusya'nın önemli hava alanlarını kullanmaya devam eden herkesi uyarmak istiyoruz. Rus hava sahası tamamen riskli hale geldi. Ukrayna sivil havacılığı veya herhangi bir sivil uçağı doğrudan tehdit etmiyor. Sadece Rus hava sahasında dronlar olduğunu dikkate almalılar.
1: Ukrayna açıklama yapmakla kalmadı, konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne resmi olarak bildirdi. Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, örgütü, tüm havayolu şirketlerini ve hükümetleri ihtiyatlı olmaya çağırdı. Sibiha, istenmeyen olayları önlemek istiyoruz dedi. Ukraynalı bakan da savaş evine, Rusya'ya geri dönüyor ifadesini kullandı. Zelenski'nin açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e soruldu. Putin, Ukrayna lideri için terörist ifadesini kullandı.
6: Açıklamaları duymadım. Eğer yüksek sesle söylemişse bu devlet terörüdür. Üstelik bizimle müzakere etmek istiyorlar. Biz teröristlerle müzakere etmeyiz.
1: Rusya dünyanın toprak bakımından en büyük ülkesi. Ukrayna dronlarının hava sahasına yarattığı riskin boyutu tam olarak bilinmiyor. Havacılık Risk Danışmanlığı şirketi Osprey Flight Solutions, Ukrayna sınırından 300 kilometre derinliğe kadar olan alanda riskin büyük olduğuna dair müşterilerini uyardı. Yılbaşından bu yana Moskova ve St. Petersburg'da dahil olmak üzere iç kesimlerde neredeyse her gün saldırılar görüldüğü vurgulandı.
2: Akli dengesi bozuk bir kadın eline bıçağı aldı ve Times Meydanı'na çıktı. Dahası güvenlik güçlerini de görüyorsunuz çevresindeki ama önüne gelen herkese bıçakla saldırdı. Güpegündüz bu yaşandı. Hatta saldırdığı kişiler arasında çok üst düzey bir kadın yönetici, Bank of America'nın üst düzey yöneticisi de vardı ve hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı.
8: New York'un kalbi Times Meydanı, güpegündüz dehşet anlarına sahne oldu. Akli dengesinin bozuk olduğu belirtilen bir kadın, sokaktan geçenlere rastgele saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dev bankalarından Bank of America'nın başkan yardımcısı 32 yaşındaki Erin Piacenti bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Bıçaklanan 68 yaşındaki bir başka kurbanınsa hastanedeki tedavisi sürüyor. Polisin elektroşoklu müdahalesine rağmen durdurulamayan bıçaklı saldırgan vurularak öldürüldü. 49 yaşındaki bir New Yorklu olduğu belirlenen Pamela Cisneros adlı kadın saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu bildirildi. Kanlı saldırı, kentte bir süredir devam eden güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Zira bu, New York finans dünyasını hedef alan ilk saldırı değil. Geçen yıl silahlı bir saldırgan, Manhattan'daki bir binanın lobisine hedef almış, dev yatırım fonu Blackstone'un üst düzey yöneticisini öldürmüştü. 2022'de ise 48 yaşındaki bir Goldman Sachs çalışanı, metroda rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
2: Bu görüntülerse bizden, başkent Ankara'dan. Sincan'da bir markette silahlı kavga çıktı. Birçok müşteri var içeride, kaçışıyorlar, market arabalarına saklanıyorlar. Marketin, bakın, fırın bölümünde devam ediyor, elinde silah var adamın ve bu olayda bir kişi yaralanıyor.
1: Markette çıkan kavgada silahlar konuştu, bir kişi bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay salı akşamı Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Mustafa Kemal mahallesindeki bir markette iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar markette bulunan kalabalığa aldırış etmeden birbirlerine silah çekti. Market içinde silahlı kovalamaca yaşandı. O sırada saldırganı engellemeye çalışan bir kadın da ezilme tehlikesi atlattı. Kovalamacanın sonunda saldırganlardan biri karşısındaki adamın bacaklarını ateş etti. Kan içinde kalan adam yere yığıldı. Diğer müşteriler de panik içinde sağa sola kaçıştı. Vurulan kişi sağlık ekipleri gelene kadar tişörtünü çıkarıp bacağına sardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İki kişi İzmir'de sokak ortasında sadece oradan geçtiği için elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili üçüncü kez bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren bu üçüncü rapora göre facia tek bir hatadan değil, uzun zamana yayılan ihmaller zincirinden kaynaklandı.
1: Olay ani bir hata sonucu değil, birden fazla ihmalin birleşmesiyle meydana geldi. Bu tespit İzmir'de iki kişinin sokakta akıma kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi raporundan. 2 yıl önce Konak ilçesinde yağmurda yürüyen tıp öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz su birikintisine basınca akıma kapıldı. Hem o hem de onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi. Buna göre 2015 yılında yeraltı elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ve kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşulları sağlanmamıştı. Olay bir ani hatayla değil, uzun süreli altyapı tasarım kusuru, yetersiz yapım ve kabul denetimi sonucu yaşanmıştı. Elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmesi, arıza onarımında riski kalıcı olarak ortadan kaldırmayan geçici müdahale ve yüzey suyu tahliye yetersizliğine dikkat çekildi. Taşeron firmadan bir, GDZ Elektrik'ten iki kişi asli ve ağır kusurlu bulundu. Davada memur olmaları nedeniyle dosyaları ayrılan, aralarında mevcut ve önceki dönem İSSU Genel Müdürlerinin de olduğu 6 personel yargılanıyor. Sanıklar için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
2: İzmir'de köpek saldırısı sonucu yüzünde kalıcı yara izi oluşan 11 yaşındaki çocuğun ailesi mahkemeye başvurdu. Yara izlerinin estetikle dahi geçmeyeceğini ve çocuğun bundan ekonomik olarak etkileneceğini söylediler. Mahkemede hayvan sahibinin 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
8: Köpek saldırısı sonucu yüzünde kalıcı izler oluştu. Çocuğu ısıran köpeğin sahibi 1 milyon 200 bin lira tazminat ödeyecek.
9: Bu kalıcı hasarın da maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporları kanıtlanmış oluyor. Mahkemede bu olayı ve estetikle dahi izinin geçmeyeceğini öngörerek 11 yaşında olan müvekkilimize maddi ve manevi tazminata hükmediyor.
8: Olay 3 yıl önce İzmir'in Menderes ilçesinde meydana geldi. 11 yaşındaki çocuk marketten dönerken sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Japon Akita cinsi köpek çocuğun yüzünde kalıcı yara izlerine neden oldu. 2024 yılında köpeğin sahibine maddi ve manevi tazminat davası açıldı. Çocuğun yüzündeki izlerin estetikle dahi geçmeyeceği, ekonomik geleceğini de etkileyebileceği belirlendi. Bu nedenle mahkeme hayvan sahibinin çocuğa 1 milyon 200 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
9: Burada hayvanlara ait bir karar değil bu. Direkt hayvanın sahibine, hayvanın hukuki sorumluluğunu üstlenen kişiye verilen bir karar bu. Çünkü burada hayvana sahiplenen kişi hukuki anlamda da sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Yani sadece sevgi yetmiyor, aynı zamanda bakımı da üstlenmesi gerekiyor ve maalesef zarar vermeyecek şekilde onu eğitmesi gerekiyor.
2: İhtiyacınız olan bir ürünün fiyatını uzun zaman takip ettiyseniz indirim döneminden önce fiyatını yükseltilip sonra da sanki yüksek oranlı bir indirim yapılmış izlenimi verildiğine mutlaka şahit olmuşsunuzdur. İşte bu kandırmacayı önlemek için yeni bir kural getirildi. İndirim yapan firma kampanyanın başlangıcından önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyatı esas almak zorunda.
8: Son 10 gündeki en düşük fiyat, indirim öncesi fiyat olarak kabul edilecek. Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, indirim reklamlarında fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmasına yönelik yeni kurallar getirildiğini hatırlattı. Denetimlerin sürdüğü bildirildi. Düzenlemeye göre indirim oranı son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat üzerinden hesaplanacak. Böylece ürün fiyatının kısa süre önce yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış izlenimi verilmesinin önüne geçilecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde, hizmetlerde ise indirimli fiyat öncesindeki son fiyat esas alınabilecek. Kampanya koşullarını gizleyen veya teklifin gerçekte olduğundan daha avantajlı olduğu algısı oluşturan uygulamalarda incelenecek. İdari para cezaları 108.370 lirayla 39.916.524 lira arasında değişecek. Öte yandan, vitrinde gördüğü ürünü satın almak isteyen tüketiciye satıldı, stok bitti ya da teşhir ürünü bahanesi sunan işletmelere de yaptırım geliyor. Bakanlık, haklı gerekçe olmadan satıştan kaçınan firmalara ürün bedelinin %10 oranında en az 3.973 lira idari para cezası uygulayacak.
2: HEP öğrencilerin sınav sonuçlarından sayısalda özellikle gösterdikleri kötü performanstan söz ediyoruz ama öğretmen adaylarının sınav karnesi de pek iç açıcı gelmedi. Öğretmen adayları sayısal ve sözel testlerde ne yaptılar bir bakalım.
8: Akademi giriş sınavına ait veriler öğretmen adaylarının özellikle sayısal yetenek testinde zorlandığını ortaya koydu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AGS alt test sonuçlarına göre adayların 15 soruluk sözel yetenek testindeki ortalaması 8,3 net oldu. 15 soruluk sayısal yetenek testinde ise ortalama 3,4 nette kaldı. 30 soruluk eğitim bilimleri testinde ortalama 11,2 net kayda geçti. Öğretmenlik alan bilgisi testi verilerinde branşlara göre katılım sayıları da dikkat çekti. 61.068 adayda okul öncesi sınava en fazla adayın katıldığı alan oldu. En düşük katılımsa fizikte 2.509, kimyada 2.812 adayda gerçekleşti. Alan bilgisi testlerinde en yüksek ortalamalar rehberlikte 33,5 net, okul öncesinde 32,1 net ve özel eğitimde 31,7 net olarak kayıtlara geçti. Bazı branşlarda ortalamaların oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti. Matematik 13,6 net ortalamayla en düşük başarı ortalamasının görüldüğü alan olurken, bunu beden eğitimi 15,8 net ve fen bilimleri 16,5 nette izledi.
2: Öğretmen demişken okullar açılmadan önce okul servisleriyle ilgili de bir haber hazırladık bugün. Çocuklarımızın uzun saatler geçirdiği servislerde onların güvenliği nasıl sağlanıyor? Veliler, servisçiler nelere dikkat etmeli bakalım.
1: Çalışır durumdaki emniyet kemeri, güvenlik kamerası, servis kapılarının uygun olması ve birçok kriter. Okul servislerinde güvenli bir yolculuk için tüm bunların olması şart.
10: Öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Bakın her koltukta şu şekilde bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. Öğrenci sayısını gösteren belirleyici bir tabela olacak.
1: Okul servislerinde sadece içeride değil, aracın dışında da alınması gereken önlemler var.
10: Öğrencilerin araca iner binerken rahat bir şekilde inmesini binmesini sağlayacak bir basamak olacak. Aracın kapısı bu şekilde dışarıdan herhangi bir tehlike anında açılıp kapanır halde olacak. Ve aracın kör noktalarını araç şoförü de gösterecek. Bir kamera düzeni olacak. Aynı şekilde yine aracın önünde de benzer kameralar olacak.
1: Bir diğer dikkat edilmesi gereken konuysa korsan servisler.
10: İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001, 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar. Çünkü o araçların şoförlerinin kimler olduğunu biz bilmiyoruz. Onların sağlık raporları, psikoteknik raporları, araçlarının muayeneleri vesaire var mı yok mu bunları bilmiyoruz.
1: 7 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıflar, 14 Eylül'de ise diğer kademedeki öğrenciler için ders zili çalacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kırgızistan ziyaretlerine ilişkin bir ortak video paylaştı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu videoda Erdoğan çiftinin katıldıkları programlardan görüntüler var.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kırgızistan programlarına ilişkin sosyal medya hesaplarından ortak bir video paylaştı. Paylaşımda Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum ifadeleri kullanıldı. Videoda Erdoğan çiftinin katıldıkları programlardan görüntüler yer alıyor. Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitmişti. Ziyarete Emine Erdoğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Bişkek'te ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Erdoğan çifti tören geçişinde oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuşan Erdoğan, bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Emine Erdoğan ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarov'un Ala Arça NSA'yı devlet konuk evindeki lider eşleri için düzenlediği programa katıldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. NSA'yı kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi.
2: Saat 21 olduğunda bu akşam Yakın Plan ekrana gelecek ve Burcu Kaya konuklarıyla karşınızda olacak. Biz ise şimdi ana haber bültenimizi noktalayacağız. Ama tanıtımının yayınlandığı ilk günden bu yana merakla beklenen o dizi, Tuzlu Kahve dizisi Star TV'nin dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Ve reytinglerde bütün kategorilerde birinci oldu. Kısa bir bölümle tekrar hatırlayalım istedik ve veda edeceğimiz, noktayı koyacağımız haberimiz bu olacak. Hoşçakalın.
11: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
12: Yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosu ve özlenen aile bağlarını anlatan hikayesiyle merakla beklenen dizi Tuzlu Kahve ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Star'da ilk bölümüyle ekrana gelen dizi 3 kategoride de birinci oldu.
13: Ne? Mehmet Aydınoğlu. Nereden çıktı bu Mehmet?
14: Denizden çıktı.
12: İlk bölümde yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla yollarının kesişmesiyle kendilerini beklenmedik bir hikayenin içinde buldu. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken Murat'ın Amerika'dan yeni dönen ağabeyi Mehmet'in yoluysa derinle kesişti.
15: Vay be.
12: Dizinin Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöğen'e, Eda Ece'den Sarp Apağ'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a uzanan renkli oyuncu kadrosu ilk bölüm öncesi NTV'de gece gündüz programına konuk oldu.
16: Senden eskilendim.
17: 3 farklı aile tanıyacağız bu dizide.
18: Evet.
17: Birbirinden bambaşka ailelerin evlilik yoluyla kızlarını ve oğullarını evlendirmeleriyle bir araya gelmelerini anlatacağız. Esprili bir dille. Aileler çok tanımaya değer. İçlerinde bir sürü birbirinden ilginç karakterler barındırıyor.
19: Herkes o komikliğin içinde kendisinden bir parça bulacak. Aa bu dayım diyecek. Aa bu işte annem diyecek. Bu diyecek benim kardeşim diyecek. Orası güzel olan zaten.
20: Anne.
21: Biz sette sürekli eğleniyoruz. Ya. Sürekli şarkı söylüyoruz birlikte. Hızlı kahvenin bütün güzel versiyonlarını yapıyoruz filan.
18: Ne güzel.
21: Hızlı kahve oldu.
18: Az tuzlu,
21: hızlı
18: kahve, tuzlu, çok kahve, tuzlu, sade.
21: Muzlu kahve.
22: Uzun bir zaman sonra seyirci açısından da gerilmeden, daha böyle eğlenerek bir şey izleyeceklerini düşünüyorum. Onun için tüm hazırlıklar yapıldı. Kesinlikle bir eksik vardı. Hatta komedi artık hani yapılmıyor, yapılmayacak gibi bir düşünce vardı. Biz böyle daha böyle ara güzel bir aile komedisi tonunda bir şeyle geliyoruz.
12: Dizi Nevra Serezli ve Nebahat Çehre gibi usta oyuncuları da bir araya getiriyor.
23: Bizden çaldıklarıyla kendilerini saydırıyorlar.
24: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin.
23: Yüzsüzlükten botoksları tutmamış.
25: İnsanları çok özlem duydu. Evinde böyle keyif yaparken kahveyi belki tuzlu diye şekerli içecekler ama çok da şekerler izleyecekler.
18: Neredesiniz siz bu hikayede?
23: Anneleriyim. Yalıda oturuyorum.
18: Allah daha ne olsun.
23: Yani. Daha ne olsun, tam bana layık. Oh keyfini sürüyorum. Çok keyifliyim.
18: Ya.
23: Çok seveceğim bir anne tiplemesi. Çok detay vermeyeyim. Seyrederken anlaşılsın karakteri. Her şey çok yolunda.
0: Annemin kızıyım. Biz Nevra Hanım'la tanışıyoruz ama ilk defa birlikte çalışıyoruz ya, karşılıklı. Ve o kadar mutluyum ki ve çok da iyi anlaşıyoruz. Çok. Yani hakikaten ikinci annem gibi. Birinde dün havası, birinde kopuyor
12: tatlı bir savaş. Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizi sıcak bir aile komedisini ekrana taşıyor.
0: Annesinin, annesinin.
3: Bu işe başlarken çok iyi niyetle başladık bir kere. Onun için de bunun şu anda bereketini yaşıyoruz. Gerçekten televizyon tarihinde ilk defa böyle bir kadro bir araya gelmiş. Ve gerçekten birbirinden değerli çok iyi isimler var. Uzun zamandan beri televizyon ekranlarında komedi olmadığı için 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığı izleyebileceği bir iş yaptık.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Mekan.
1: Doğa takvimi. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Eylül kelimesi Süryanice üzüm anlamındaki Aylul kelimesinden gelir. Üzüm ayı bağ bozumu zamanıdır Eylül. Ayrıca Türkiye'nin güneyi için pekmez, kuzeyi için istavrit, Orta Anadolu içinse harman ayı olarak anılır. Güneşin son ışıklarında kışın yemek üzere sebze meyve kurutma, salça, reçel, marmelat yapma zamanıdır. Turşu kurulur, erişte kesilir, tarhana kurutulur. Mevsiminde beslenmek için Eylül ayının sebze ve meyvelerini hatırlayalım. Kuşburnu, ayva, yer fıstığı, mısır, taze fasulye, armut, elma, havuç, bal kabağı, kereviz, pırasa, alabaş, üzüm, nar, avokado, mandalina, bamya, Trabzon hurması. Eylül çiçeklerinden dağ karanfilinin Doğu Karadeniz'de yayladan dönüş zamanına atfen dön gel veya var git de denilen güz çiçeğinin açma zamanı. Kum zambağı da bu ay açar. Ve unutmadan Eylül ayı kuşların sonbahar geçişini gözleme zamanı. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Anadolu halk takviminde bugün küçük mihrican fırtınası. Bir hafta sonra da büyük mihrican fırtınası çıkar. Küçük mihrican fırtınası ilk güzün sembolü kabul edilir.
1: Doğa takvimi.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
5: Hava durumu.
6: Çarşamba ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli. Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir ve Konya 32 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 11 dereceye iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
5: Hava durumu.
0: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: Yakın plandan iyi akşamlar efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te katıldığı Şangay İşbirliği toplantısı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta dönüş yolunda gazetecilere çok önemli açıklamalar yaptı, mesajlar verdi. Bu açıklamaları ayrıntılarıyla konuşacağız. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı da dünyada konuşulmaya devam ediyor. Tabii en dikkat çeken yönse ittifakın rahatsızlık yarattığı ülkeler. İttifakta neler çekince yaratıyor? Endişe duyan ülkeler hangileri? Bunları da konuşacağız. Tabii tam anlaşmaya yakınız, savaş bitti derken yeniden alevlenme emareleri de yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaştan bahsediyoruz. Yerini zaman zaman yükselen gerilimlere ve çatışmalara bırakmış durumda. Tabii bunun en yakın örneği de dün gece yaşandı. Önce Amerika Birleşik Devletleri Lark Adası'nı vurdu. Ardından İran, Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerine hedef aldı ve bölgede tansiyon bir anda yükselmiş oldu. Bu tansiyon ne kadar sürer? Anlaşmaya yakın mıyız? Hürmüz sorunu böyle mi devam edecek gibi birçok soru gündemimizde. Hemen başlayalım efendim. Çok değerli konuklarım var. Profesör Doktor Hüseyin Alptekin stüdyomuzda, hoş geldiniz Sayın Alptekin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Uluslararası güvenlik uzmanı Doktor Yusuf Bahadır Keskin, Sayın Keskin yayınımıza hoş geldiniz siz de. Ve birazdan bizlere katılacak Teams bağlantısıyla Profesör Doktor Murat Yeşiltaş da birazdan bizlerle birlikte olacak, ama biz başlayalım stüdyodaki konuklarımızla. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti oldukça önemliydi. Önemli kılan noktalardan birisi de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmelerdi. Orada bazı mesajlar verildi. Yani oldukça kontrollü ve tabii sorunsuz görünüyor baktığımızda. Fakat enerji, Ukrayna Savaşı gibi birçok başlıkta aslında ayrışılan bazı yönler var. Yani baktığımızda Ankara-Moskova ilişkilerini nasıl buluyorsunuz tüm bu açıklamaların ardından?
1: Ankara-Moskova ilişkileri son yıllarda bir eşgüdüm yakaladı. Hı hı. Tabii çok badirelerde atlatıldı, onu da söyleyelim. Özellikle Suriye kompartımanında iki ülkenin ilişkileri ve çıkarları oldukça farklıydı. İlişkileri de bozuktu, onu söyleyelim. Fakat tam da ilişkiler dip nokta yapmışken Astana süreci ve o mekanizma üzerinden iki ülke bir diyalog kanalı oluşturdu ve beraber çalışmayı, farklılaşan çıkarların da yeri geldiğinde ortak yol bularak, orta bir yol bularak uzlaştırmayı öğrendiler. Nitekim en son Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında da Bişkek'te iki lider yine görüştü. Yine objektiflere gayet samimi pozlar verdiler. Öne çıkan iki konu oldu. Bunlardan bir tanesi enerji noktasındaki işbirliği. Çünkü biz Rusya'dan sadece petrol ve gaz değil, sadece bunları almıyoruz. Aynı zamanda Akkuya Nükleer Enerji Santrali de bir Rusya yatırımı. Hı hı. Onu da söylemek lazım. Finansmanıyla, sonrasında inşaat süreciyle, her aşamasında Rusya'nın çok yoğun yatırım yaptığı bir proje.
0: Yeni santrallerin de açılacağı müjdesi de verildi aslında.
1: Tabii. Yalnız şunu bilmiyoruz henüz. Yani yeni santraller yine Rusya'ya mı yaptırılır, başka ülkelere mi yaptırılır? Çünkü yani Güney Kore'den Kanada'ya kadar çok fazla bu işte gerçekten de partner olmak isteyen ülkeler var. Türkiye'de burada çeşitlendirme yoluna gidebilir. Yani tüm nükleer enerji teknolojisini tek bir ülkeye havale etmek yerine muhtemelen farklı bir aktörden de faydalanacaktır Türkiye. Ve belki de daha dikkat çeken konu başlığı Ukrayna oldu. Ve Türkiye tekrar ve yine Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için iki tarafı buluşturmaya hazır olduğunu ve müzakereler için ara bulucu olabileceğini deklare etmiş oldu. Ki hatırlarsanız savaşın daha birinci ayında Türkiye iki ülkeyi bir masada bir araya getirmişti. Hatta Dışişleri Bakanları o zamanki Kuleba ile Lavrov, Lavrov halen daha Dışişleri Bakanı'ndır Rusya'nın, beraber bir araya gelmişlerdi. Ve savaş belki de hiç tırmanmadan daha birinci ayında bitecekken, o zaman bitmesini istemeyen başka aktörlerin devreye girmesiyle Ukrayna masadan kaldırıldı. Ve bu artık Birinci Dünya Savaşı'nı da zaman açıdan geride bırakmış, daha uzun sürmüş olan bu savaş boyutuna gelmiş olduk. Tabii Türkiye zaten Ukrayna Savaşı'nda zaman zaman defaatle müdahil oluyor. Yani tahıl koridorundan tutun da esir takaslarına kadar pek çok konuda Türkiye gayet olumlu, yapıcı adımlar attı ve savaşın etkilerinin bölgeyi sarmaması adına, bu anlamda bir nevi savaşa bir karantina uygulamak adına Türkiye'nin çok olumlu adımları oldu. Bu sebeple de zaten hem Ukrayna hem Rusya iki tarafta Türkiye ile görüşebiliyor. Ya bu iki tarafın da birlikte görüşebildiği başka bir ülke yok. İki tarafın da güvenini kazanabilmiş başka bir ülke yok. Çünkü gerçekten Türkiye savaşın sona ermesi için adımlar attı ve atmaya devam ediyor.
0: Başından beri bu rolü üstlendi.
1: Muhakkak. Evet. O yüzden tabii Bişkek'teki Putin-Erdoğan görüşmesinde öne çıkan iki başlık bunlar oldu. Tabii bunları daha sonra açabiliriz ama tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nün çok daha küresel kapsamlı bir ajandası var. Türkiye'de tabii orada sadece Rusya ile ilişkileri geliştirmek için gitmedi. Türkiye'nin de küresel siyasetinde, dış politikasında Şangay İşbirliği Örgütü yeni bir pencere açan, yeni bir fırsatlar dünyası diyebiliriz.
0: Onu da biraz açsak, yani bu fırsatlar dünyası dediğiniz Şangay neler söylersiniz?
1: Şöyle söyleyelim. Türkiye çok uzun yıllar, hatta 10 yıllar boyunca Batı'ya angaje bir ülkeydi. Bu kötü bir şey değil. Halen daha NATO üyesiyiz. Halen de AB adayı bir ülkeyiz. Batı ile ilişkilerimiz gayet olumlu bir rayda devam etmekte. Ama sadece Batı'ya havale etmek dış politikamızı çok da bu şartlar altında Türkiye'nin lehine bir durum değil. Soğuk Savaş zamanında bunun bir mantığı vardı. Sovyetler Birliği tehdidi karşısında nüfusu çok daha az, ekonomisi çok daha küçük, ordusu çok daha zayıf bir Türkiye direnemezdi ve güçlü bir güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyuyordu. Evet. NATO ve AB ekonomik açıdan, NATO'da güvenlik açısından önemli işlevler yürüttüler. Ama yeni bir dünya var artık. Bu yeni dünyada o siyah beyaz net ayrımı görmüyoruz. Artık Sovyetler Birliği yok, artık Rusya dünyanın en güçlü ikinci ülkesi değil, artık oradan bize doğrudan yönelen bir tehdit de yok. Ve bu yeni dünyada yükselen başka merkezler var. Ve yükselen merkezlerden en önemli iki tanesi Hindistan ve Çin, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler.
0: Evet, tabii 30'a yakın ülkenin aynı çatı altında toplanmış olması da oldukça önemli değil mi?
1: Önemli çünkü şöyle, sadece üye ülkeleri alsak bile, tam ki biz de tam üye değiliz. Biz hani eskiden diyalog ortağı diyorlardı, şimdi ortak ülke diyorlar. Sadece üye ülkeleri alsak bile dünya ekonomisinin %42'sine sahip Şangay İşbirliği Örgütü. Çok büyük. Dünya nüfusunun hakeza neredeyse yarısına sahip. Dünya kara parçalarının dörtte birine sahip. Böyle devasa bir coğrafya, devasa bir ekonomi, devasa bir nüfustan bahsediyoruz. Buna karşı yabancı kalmak, buna karşı nötr kalmak mümkün değil. Orada olmanız gerekmekte. Ki Çin, Hindistan, Pakistan, Orta Asya devletleri, Rusya gerçekten de geniş bir alana yayılmış önemli bir güç merkezi ve Batı'ya alternatif bir güç merkezi. Şimdi bu Türkiye açısından bazen yanlış yorumlara neden olabiliyor. Eksen kayması diyenler oluyor. Türkiye yüzünü doğuya döndü, yani sırtını Batı'ya döndü diyenler oluyor ama artık o siyah beyazlık yok dedik ya. Yani doğuyla iş yaparken Batı'ya sırtınızı dönmenize gerek kalmıyor. İki tarafla da riski paylaştırmak adına bu çok yönlü diplomasiyi sürdürebiliyorsunuz. Çünkü günümüz dünyası daha az net Soğuk Savaş yıllarına göre, daha esnek, daha dinamik, belirsizlikler var ve çok ciddi sıcak çatışma alanları var Türkiye'nin çok yakın coğrafyasında. İşte böyle bir coğrafya ortasında Türkiye doğal olarak daha çok yönlü, daha proaktif bir dış politika tercihinde bulunmak durumunda hissediyor kendisini.
0: Evet, şimdi o konuyu yine konuşmaya devam edeceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesiyle başladık. Sayın Keskin, size de aynı soruyu sormak isterim. Hocamın söylediği gibi yeniden aslında Türkiye bir ara bulucu rolü üstlenme çabasında, fakat ne Ukrayna ne de Rusya tarafına baktığımızda hiçbirisinin savaştan memnun olduğunu söylemek mümkün değil. Tekrar bir uzlaşma ya da bir masa çerçevesi etrafında toplanmak mümkün olur mu?
2: Son açıklamalar aslında iki tarafın da diplomasi seçeneğini tamamen dışlamadığını gösteriyor. Fakat biz 2022'den bu yana baktığımızda iki tarafta barışa yönelik gerçekten kalıcı adım ne atıyor? Burada bazı soru işaretleri var. Tabii meselenin taraflarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş dönemindeki rakibi Rusya olduğunda insanlar ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'ni de karşıya konumlandırıyor. Koşulsuz bir Ukrayna desteği bekliyor ama aslında bugün mevcut durumda biraz daha Amerika'nın rolü farklı. Yani biraz daha belki orta noktaya yakın bir duruş sergiliyor. Fakat işin bir diğer tarafı, hocam da değindi, bu müzakere masasını çok yakınlaştığı, barışa en azından kalıcı bir ateşkese çok yakın olduğu noktalarda sabote eden bazı Avrupalı Ukrayna'nın tırnak içerisinde müttefikleri olmuştu. Sürecin tamamında da Türkiye bir arabulucu aktör olarak ön plana çıktı. Yani bunu hani hamaset yapmak için söylemiyorum ama dünyada o dönem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinin en sancılı geçtiği Biden döneminde dahi Biden takdir etmek durumunda kalmıştı. Türkiye'nin tahıl krizindeki rolünü, esir takası sürecindeki rolünü, İstanbul görüşmeleri, İstanbul'da gerçekleşen zirveler, keza anlaşmaya en yakın olunan noktalardı. tarafları en azından belli bir noktaya kadar getirebilmişti. Ama uzun süredir, yani bir yılı aşkın süredir bu noktada çok olumlu adımlar atılmıyor. Savaşın çok şiddetlendiği dönemlerden geçiyoruz. Rusya'nın görece cephede biraz daha ilerlediği bir noktadan bahsediyoruz ama belki gündemde çok yeterince yer tutmuyor mu, bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama 1200 kilometrelik bir cephe hattı var. Yani Ukrayna sınırları içerisinde Karadeniz'den başlayıp Ukrayna'nın kuzey sınırına kadar uzanan bir cephe var. Ve bu ister istemez topyekun bir savaşı, ciddi bir yıkımı beraberinde getiriyor. Milyonun üzerinde, 1 milyonun üzerinde ölen askerden bahsediliyor ki korkunç rakamlar. Ukrayna'da videolarda, sosyal medyada görüyoruz insanları, gençleri apar topar silah altına alıyorlar yolda yürürken, gezerken. Bunlar tabii savaşın aslında boyutunu, geldiği noktayı biraz daha net gösteriyor. İşin siyasi boyutunda Ukrayna yönetiminin de tam anlamıyla bir geri adım attığını söylemek zor. Fakat diplomasi konusunda da iki taraf birbirlerine kırmızı çizgiler, yani masaya oturmadan ön şartlar ortaya koyuyor. Henüz bu ön şartlar aşılabilmiş değil. Yani Rusya tarafı öncelikle işgal edilen toprakların burada konuşulmasını istiyor müzakere masasında. Ama Moskova buna yaklaşmıyor. Eğer masaya oturulacaksa işgal edilen topraklar ayrı bir konu olacak. Bunlar tartışmaya açık değil diyor. Hal böyle olduğunda tarafların masaya oturtulması bile büyük bir başarı. Yani kalıcı çözümün çok uzağındayız aslında Rusya-Ukrayna arasındaki meselede. Ve süreç aslında tam anlamıyla Moskova'nın ya da Kiev'in kazandığı bir senaryoyla bitmeyecek. Ama bugün, ama 5 sene sonra. Yani hangi taraf nefesi yetecek, hangi taraf savaşın sonunu görebilecek, hangi taraf göremeyecek. Burada soru işaretleri ön plana çıkıyor ama her ne olursa olsun bu savaşın sonunda Rusya da mağlup olacak, Ukrayna da mağlup olacak. Çünkü ikisi de çok ciddi kayıplar verdi. Ukrayna savaş biraz daha devam etse belki Ukrayna fiilen devlet olma vasfını kaybedecek duruma gelecek. Çünkü Kiev'in işgali senaryoları konuşuluyor bir taraftan. Öbür taraftan Rusya için, Rusya gibi bir enerji devi aktörden bahsediyoruz. Rusya'da insanlara petrol satışı kotaya bağlandı. Haftalık belli bir petrol satışı, doğalgaz satışı gerçekleştiriliyor. Bu da ister istemez Rusya ekonomisinin de çok ciddi bir darboğaza girdiğini gösteriyor. Belki Rusya'nın içerisinden tepkileri çok fazla duyamıyoruz. Yani STK'ların, medyanın ya da işte toplumun çıkıp protesto edemediği için. Ama bu kriz Rusya'da da ciddi şekilde hissediliyor. Ukrayna'daki boyutu zaten çok daha yıkıcı. Bütün Avrupa ülkelerinin birçoğunun desteğine rağmen savaşı sürdürme noktasında dahi zorlanılıyor ki bunda aslında en başta söylediğim Amerika Birleşik Devletleri'nin o gri tutumunun önemli payı var. Yani tamamen Ukrayna'yı desteklemek yerine Biden döneminde daha yoğun bir destek vardı ama Trump döneminde ben diyor Ukrayna'ya silah satmıyorum diyor. Ben NATO müttefiklerine satıyorum Avrupa'daki. Onlar Ukrayna'ya veriyor bunu diyor. Bu belki hani büyük küresel jeopolitik boyutuyla baktığımızda Rusya'yı tamamen Çin'in kucağına atmamak şeklinde yorumlanabilir. Ama bu tutum sürdüğü senaryoda Ukrayna'nın direnme kapasitesi de ciddi şekilde azalacak. Geçtiğimiz haftalarda bir Patriot krizi yaşandı. Patriot bataryaların, mühimmatlarının artık gönderilmeyeceği, azaltılacağı konuşuldu ki bu Ukrayna için, Ukrayna'nın hava savunması için çok önemli bir savaş aracı. Hı hı. Hal böyle olduğunda Ukrayna'nın savunmasının, hava savunmasının açığa çıkması, kendini savunamaması belki alternatiflerle işte Almanya'dan gelecek Taurus füzeleriyle Rusya'nın içlerini vurma ihtiyacını ortaya çıkaracak ki bu Rusya'yı muhtemelen daha da agresifleştirecek. Savaşı daha yıkıcı bir hale getirecek ve bizi diplomasi masasından uzaklaştıracak. Ama bu tabii diplomasi arayışlarının, barış arayışlarının ortadan kalkması gibi bir durumu ortaya çıkarmıyor. Bugün Putin de diplomasiye dönük mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürekli bu konuda barışı getirmek için çalışmaya devam edeceklerine atıf yapıyor. Keza Ukrayna tarafı da belli şartlarda belki Rusya'ya kıyasla uzlaşmaya daha yakın bir pozisyonda. Bu noktada tabii birazcık belki tarafların üzerlerindeki baskının artması, hem Ukrayna ve Avrupalı destekçilerinin hem de Moskova yönetiminin üzerindeki o baskının artması beraberinde tarafları biraz daha uzlaşmacı bir çizgiye getirebilir. Tabii burada Türkiye'nin ciddi etkisi var. Yani Rusya üzerinde belki Türkiye ile Rusya stratejik ortak diyemeyiz ama tarafların yönetmesi zorunlu bir rekabet, bir işbirliği söz konusu. Hı hı. Liderler düzeyinde de çok iyi ilişkiler var. Hüseyin Hocam da değindi. Yani birçok noktada ayrışılmasına rağmen işte Ukrayna konusunda Türkiye Rusya'nın tezlerini desteklemiyor. Ama Ukrayna'nın tezlerini de belki belki tamamen destekleyemiyor. Biraz da arabulucu rolünü dünyada en iyi üstlenen aktör konumunda. Öbür tarafta geçmiş yıllarda Suriye'de yine birçok noktada ayrışmamıza rağmen, Türkiye'de bir büyükelçi suikastı yaşanmasına rağmen o liderler mekanizması birçok sorunun üstesinden gelinmesini beraberinde getirdi ki bugün Türkiye'nin hem NATO üyesi büyük olması,
0: evet,
2: hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o uluslararası diplomasideki ağırlığı ister istemez bu arabulucu rolünü çok daha etkili bir hale getirebilir.
0: Evet. Diğer konuğumuz Profesör Doktor Murat Yeşiltaş da aramıza katıldı. Sayın Yeşiltaş, hoş geldiniz siz de.
3: Hoş bulduk. Merhaba. İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan gezisiyle başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde tabii önemli başlıklar vardı. Türkiye yeniden barış ve arabuluculuk mesajı verdi. Ne Rusya'nın tabii ne de Ukrayna'nın savaşın gidişatından memnun olduğu görülüyor. Baktığımızda buna rağmen Moskova ile Kiev arasında sizce gerçek bir uzlaşma zemini olur mu? Dolmabahçe tekrar müzakerenin aslında ortak adresi olabilir mi sizce?
3: Ya bunu söylemek için çok erken tabii. Hı hı. Çünkü tarafların savaş stratejilerinde önemli bir değişim gözlemleniyor. Belki ilk başlarda bir yıpratma savaşına dönüşmüştür Rusya için savaş, ama üzerinden geçen yıllar ve savaşın çok aktörlü bir savaşa dönüşmesi, hem harp sahasındaki alan kontrolünden karşılıklı olarak birbirlerini yıpratmaya dönük bir savaş olmuştu. Ancak bugün itibariyle baktığımızda artık bu yıpratma savaşından karşılıklı olarak iki ülke birbirlerinin altyapılarını hedef alan bir savaş biçimine dönüşmüş durumda. Bu tabii savaşı çok başka bir noktaya taşıyor ve iki ülkenin zaten Rusya, Ukrayna'yı bir araya gelinebilecek, muhatap alınabilecek bir aktör olarak görmüyor. Çünkü Moskova cephesinden bakıldığında Ukrayna'nın savaşı sürdürebilme kabiliyetini sağlayan kendi yetenekleri değil, Batı'nın özellikle

Yani sahadaki tempoyla özellikle Rusya'nın Ukrayna sahasında genişlemesi arasında ciddi anlamda bir makas söz konusu. Aynı şey Ukrayna için de geçerli. Savaş çok yoğun bir tempoyla devam ediyor. Günlük kayıplar neredeyse her iki taraf açısından bir üç haneli rakamlara yaklaşmış durumda, binli rakamlara yaklaşmış durumda. Ama herhangi bir topraksal statüde bir değişim çok fazla söz konusu olmuyor. Ne Rusya Ukrayna'yı savaştan vazgeçirebilecek ölçüde bir baskı oluşturabiliyor, ne de Ukrayna Rusya'yı şu anda işgal ettiği bölgelerden geriye itebilecek bir askeri manevra alanı yakalayabilmiş durumda. Bu olmayınca, yani savaşın geometrisine ilişkin statik bir durum ortaya çıkınca, savaş Rusya özellikle Ukrayna'nın bazı kabiliyetleri daha fazla geliştirmesi nedeniyle hem Rusya'nın altyapı sahasında doğrudan ortaya çıkıyor, hem de Rusya'yı Ukrayna'ya karşı daha sert tedbirler almaya itiyor. Dolayısıyla böylesi bir ortamda arabuluculuk yapabilmek veya bu iki aktörü bir araya getirerek bir uzlaşma zemini oluşturmak çok mümkün değil. Yani taktiksel uzlaşmadan büyük bir stratejik uzlaşma noktasına evrilmiş durumda. O stratejik uzlaşma da Moskova ile Kiev arasında değil, Moskova ile Batı arasında, Moskova ile Washington arasında olması gereken bir noktada. Dolayısıyla taraflar bu anlamda barışın bence çok yakınında gözükmüyorlar. Hatta daha riskli bir noktaya doğru da gidebilir. Yine Rusya'nın özellikle altyapısını çok ciddi zararlar oluşturacak ölçüde koruyamaması çok başka bir durum ifade ediyor Rusya açısından. Yani petrol altyapısından tutun da ekonomik altyapısını hedef alan bir stratejiye yönelmiş durumda Ukrayna. Bu Rusya'nın savaşın özellikle şiddetini dikey ölçüde arttıracak ve tırmanmayı da dikey ölçüye çekebilecek bazı alternatifleri gündeme getirmesini beraberinde ortaya çıkarabilir. Burada elbette nükleer kartın çekilmesi çok uç bir nokta olabilir. Fakat bunu Rusların artık daha ciddi konuşmaya başladığını, Batı açısından bakıldığında bu nükleer kartın yer yer bazı başkentler tarafından dikkate alındığını ama bazı başkentler tarafından da dikkate alınmadığını biliyoruz. Dolayısıyla dikey ölçekte bir tırmanma söz konusu olursa Rusya'nın opsiyonlarının Ukrayna'dan çok daha fazla olduğunu ve bunun şiddetini savaşın değiştirmesi ve dolayısıyla da başka aktörlere sıçrama ihtimalinin çok daha güçlü bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. İşte burada Putin'i veya Rusya'yı bu dikey tırmandırma harekat tarzından vazgeçirecek unsurlar neler olabilir? Ona bakmak lazım. Şu anda ortada Avrupa açısından bir strateji yok gibi gözüküyor. Yani Avrupa'nın Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirecek bir formül üretmekten uzak olduğu anlaşılıyor. Hatta yani Ukrayna karargahını İngiltere ve Fransa'nın yönettiğini söylemek lazım. Yani son dönemde özellikle Karadeniz'de ortaya çıkan gemilere yönelik saldırılarda böylesi bir parmak izinin de aslında analizinin yapılması lazım ki bu bizi doğrudan etkiliyor. Bir diğer konu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya meselesinde kendisini tamamıyla bu meseleye odaklayarak, enerjisini buraya harcayarak Rusya'yı belli ölçülerde bir anlaşmaya razı etme, Ukrayna'yı belli ölçülerde durdurma noktasında da bir niyetinin olmadığı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı artık Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yürüyen bir çatışmaya bıraktığına, en azından şimdilik böyle bir durum söz konusu. Tabii bu durum ve diğer aktörler, yani Çin'de öyle bir derdi yok. Diğer orta ölçekli güçlerin de Rusya'yı bu noktada veya Ukrayna'yı ikna etme konusunda bir kapasiteleri olmadığı için bu çatışma halinin devam etmesi olası gözüküyor. Daha doğrusu güçlü bir senaryo, önümüzdeki yol haritasını iyi görmek açısından güçlü bir senaryo olarak gözüküyor. Tabii Türkiye açısından Rusya, Türkiye, Putin ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasındaki liderlik diplomasisinin ortaya çıkardığı bir takım dinamikler var ama o dinamikler ne kadar bir barış masasını yeniden kurmaya elverişli ve yeterli olur. Orada çok emin değilim. Elbette baş başa yapılan bir görüşme var. Burada Türk-Rus ilişkilerini ilgilendiren çok önemli dosyalar var. Özellikle Karadeniz'in güvenliği, işte Ocak ayından bugüne kadar 57 tane gemi hedef alınmış. Bu 57 geminin 51 tanesi Türk gemilerden oluşuyor ve doğrudan Ukrayna'nın karargahından
kullanılan, talim bir şekilde oradan yönetilen, o karargâhtan yönetilen dronlar tarafından

0: Bu çok ciddi bir risk tabii. Evet. Karadeniz'in güvenliği açısından, Rusya-Türkiye ilişkileri açısından. O yüzden savaşın tırmanma ölçeği daha yukarıya doğru, ateş gücü daha geniş, daha derin bir noktaya doğru taşındıkça tarafların bundan ne kadar zarar gördüğü ve barışa ne kadar kendilerini yakın, daha doğrusu bir masanın kurulmasına. Çünkü barıştan bahsetmek çok mümkün değil de bir ateşkesten belki bahsetmek mümkün olabilir. Bununla ilgili bir durum olacak. Kendilerini ne kadar buna dayanıklı görüyorlar. Çünkü Ukrayna açısından da savaşın sürdürülebilirliğine dair çok ciddi şüpheler var. Yani burada savunma sanayi açısından evet dinamik bir dönem geçiriyor. Rusya da aynı şekilde geçiriyor. Ancak bunu daha ne kadar fazla sürdürebilecek? Rusya bu karşılığı ne kadar daha sertleştirecek? Önümüzdeki günlerde biraz bu ateşkes masasının, belki barış masasının kurulması bu dinamiklerle doğrudan ilgili olacak.
1: Peki. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
2: Yakın plan devam edecek. Hava durumu.
3: Çarşamba ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli, Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir ve Konya 32 derece, Sivas'ta sıcaklık gece 11 derece iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli, Güney Ege'de ise Karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli, hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.

0: NTV Radyo. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Yakın Plan devam ediyor.
1: Kısa bir ara verdik. Aranın ardından devam ediyoruz. Konuklarımızı tanıtalım bir kez daha. Uluslararası güvenlik uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Alptekin bizlerle. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bahadır Keskin yine stüdyo konuğumuz ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş da Teams'ten bir bağlantı sağlıyor bizlerle. Şimdi az önce Murat Hocam aslında girdi konuya. Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması dedi. Artık yalnızca tabii bu Rusya Ukrayna savaşının değil, uluslararası deniz güvenliğinin temel sorunlarından biri haline geldi. Bu saldırılar ne kadar tehlikeli bir eşik oluşturuyor?
2: Tabii Türkiye açısından çok önemli bir gelişme bu. Çünkü Türkiye savaşın başından beri, evet savaşı ortadan kaldıramadık. Bir anda bir ateşkes ya da barış anlaşması imzalanmasına denesek de tek başına Türkiye'nin gayreti yeterli olmadı. Ama Türkiye dedi ki ondan sonra madem biz bu savaşı hemen durduramıyoruz, o halde savaşın etkilerinin yayılmasını engelleyelim. Ve bu çaba içerisinde oldu. Geçtiğimiz 4-5 yıl içerisinde. Bunlardan en önemli bir köşe taşı da Karadeniz'i güvenli bir deniz olarak tutabilmekti. Tahıl koridoru da bu minvalde gösterilen bir çabaydı. Yine hakeza Türkiye, Bulgaristan ve Romanya işbirliğiyle yapılan mayın temizliği yine bu minvalde, bu doğrultuda yapılan, gösterilen bir çabaydı. Fakat günün sonunda özellikle 2026 yılı itibariyle drone saldırılarıyla gemilerin hedef alınması yeni bir trend haline geldi Karadeniz'de. Tabii Türk gemileri de Murat Hoca'nın bahsettiği gibi hedef alınan gemiler arasında. Evet. Ve bakın aslında Karadeniz'de hali hazırda bir deniz savaşı yok. Türkiye orada da ciddi bir inisiyatif aldı. Montreux'u çok sert bir şekilde uygulayarak Karadeniz'in bir savaş alanı haline dönmesini Türkiye engelledi. Nitekim savaşın ilk yılında Rusya'nın bu yönde çabaları vardı. Odessa'yı denizden de kuşatma altına almaya çalıştı. Fakat ada kuşatmaları oldu herkese Karadeniz'de. Fakat Rusya'nın Karadeniz donanması büyük ölçüde eridi. Çünkü yenileyemedi. Montreux'den kaynaklanan sebeplerden ötürü Türk boğazlarından savaş gemileri geçiremedi oraya. Aynı şekilde Ukrayna'ya destek olmak isteyen batılı devletler de savaş gemilerini Karadeniz'e sokamadılar. Türkiye bu anlamda savaşın denizdeki etkilerini çok büyük oranda sınırlamıştı. Ama dronlarla bu sefer kuru yük gemileri dahil sivil ticari gemilerin hedef alınması savaşın tekrar deniz boyutunu canlandırmış oldu. Bu da tabii biraz bu savaşın yıpratma stratejisi boyutuyla gerçekten de ilgili bir durum. Çünkü yani hocam da az evvel bahsetti. 1200 kilometrelik bir cephe hattından bahsetti Bahadır Hocam. Ve çok büyük oranda da artık buralarda o mevzilere çakılı bir şekilde bekliyorlar. Çok fazla ileri geri hareket söz konusu olmuyor. Ciddi bir tahkimat var. Ne Rusya'nın daha ileriye gidebilecek enerjisi var, ne de Ukrayna'nın bu %20'sini kaybetti topraklarının. Bu toprakları geri alabilecek denli güçlü bir insan gücü ve güçlü bir ateş gücü var. Bunlar yok. Haliyle de savaş karada büyük oranda donduğu için ne yapabiliriz şeklinde yeni arayışlar var. Bunlardan bir tanesi savaşı Karadeniz'e taşımak, maliyeti orada yükselterek savaşın sürdürülmesini Rusya açısından daha zorlaştırmak. Hı hı. Bu yüzden Ukrayna Karadeniz'deki bu gemileri hedef almaya başladı. Ama tabii sadece Karadeniz'deki ticari gemileri hedef almıyor Ukrayna. Eskeza yine cephe gerisinde, hatta Rusya'nın içlerinde yer yer yüzlerce binlerce kilometre içerideki bazı altyapı kısımlarını da hedef aldı. Evet. Enerji altyapısını bu anlamda Rusya'nın ciddi oranda zayıflattı. Ve Rusya hep bildiğimiz o fosil yakıtlarıyla ünlü, dünyanın en zengin petrol rezervlerinden birine sahip olan Rusya, bugün artık benzin istasyonlarında kuyruklar görülen ve sadece Kırım'da değil, Rusya'nın kendi topraklarında da ciddi bir benzin ve gaz sıkıntısı yaşayan bir ülke haline geldi. Bu da savaşı sadece coğrafi olarak yaymak değil, sektörel olarak da yaymak anlamına geliyor. Hem Karadeniz ticaretini baltalamak hem de enerji sektöründe Rusya'ya taşıyamayacağı, sürdüremeyeceği bir maliyet yüklemek anlamına geliyor. Hı hı. Tabii yıpratma savaşını hep biz şunu anlıyoruz. Nedir? Ta Birinci Dünya Savaşı'ndan beri bizim ders kitaplarımıza kadar işlenmiş olan şey, karşı tarafın making them bleed white derler. beyaz kanlarını akıtmak. Artık kanları bitecek ve bu şekilde savaşacak insanları kalmayacak. Ve savaşamayacağı için de teslim olacak ya da kendisi açısından çok da iyi olmayan bir barış yahut ateşkes anlaşmasına imza atacak. Onu buna zorlayacak olan bir savaş stratejisiydi yıpratma savaşı. Bu cephede denendi ve nitekim gerçekten de bugün kaç Rus askeri kaybedildi bilmiyoruz. Yani 250 binden başlıyor tahminler, milyona kadar çıkartanlar var ama muhtemelen 400-500 bin bandında bir Rus askeri kaybı var. Ukrayna'da ciddi bir insan kaybı yaşadı. Orada da 50 milyon bareminden 30 milyona düşen bir nüfus söz konusu. Tabii sadece savaşta hayatını kaybedenler değil. Rus tarafına geçen topraklarda yaşayanlar, Avrupa'ya verilen göçler ve tabii ki cephede hayatını kaybeden Ukrayna askerleri. Gerçekten cephe hattında ciddi bir yıpranma durumu söz konusu. Ama bu tek başına savaşı sonlandırmaya yetmedi. O yüzden maliyeti yükseltmek adına bu sefer hem Karadeniz'deki ticaretin baltalanması hem de enerji altyapısının çökertilmesi, çökertmek mümkün olmasa bile ciddi hasar alması Ukrayna açısından maliyeti yükseltme için önemli opsiyonlar. Tabii Rusya da buna karşı karşılık vermek istiyor. Ama iki tarafın da ciddi anlamda yorulduğunu, yıprandığını söyleyebiliriz. Nitekim iki taraf da aslında bu savaşın uzamasını istemiyordu. Rusya da bu savaşı kurgularken bir yıpratma savaşı olarak kurgulamadı. Hatta bir savaş olarak kurgulamadı. Hani bir düşünelim, 2022 yılının Şubat ayına bir gidelim. O yıllarda böyle gerçekten de hava savunması olmayan bir Ukrayna vardı. Bir yandan da hava taarruz unsurlarını kullanmayan bir Rusya vardı. O işte bilmem kaç kilometrelik olan konvoy Kiev'e doğru gidiyordu. Ve düşünüldü ki bu psikolojik etkiyle Ukrayna teslim olacak. Ve Rusya açısından gayet olumlu bir anlaşma imza atacaklar. Ama düşünülmeyen bir şey oldu. Ukrayna şiddet kullanarak, yani kendisini kinetik ölçülerle savunarak savaşı Rusya'nın beklemediği bir ölçüde tırmandırmış oldu. Ve Rusya da buna karşılık vermek istedi. Günün sonunda halen daha Rusya'nın avantajları var. Nüfus avantajı var, demografik avantaj Rusya'da. Artı Rusya'nın ciddi bir savunma sanayi avantajı var. Onu da söylemek lazım. Özellikle bu savaş için bakacak olursak çoğu ateşiyle ciddi oranda kayıplar veriliyordu. Yani tüm savaş ölümlerinin neredeyse %60'ının topçu ateşiyle verildiği düşünülüyor. Böyle tahminler söz konusu. Orada da Rusya'nın 1'e 3 bir avantajı var. Top mermisi üretme açısından. Buna karşı Ukrayna tabii Rusya'nın sahip olmadığı başka teknolojileri uygulamaya soktu. Otomasyon temelli sistemler, dronlar, hatta maliyeti çok düşük olan hobi dronlarıyla gerçekten asimetrik şekilde bir avantaj elde etti Ukrayna. Ama toplasak, çıkarsak günün sonunda iki tarafın da kaybettiği, bu savaşı bataklığına gömüldüğü bir resim karşımızda. İkisi de savaşı bitirmek istiyor, ikisi de çok yıprandı ama bunca yıllık savaş, evet, neredeyse artık 5 yılı buldu. Çok yüksek bir maliyet, bu kadar insan ne için öldü diye soracak iki tarafın da kamuoyu. Dahası artık pazarlık masasında daha büyük çipler söz konusu. Çünkü bugün artık Ukrayna topraklarının %20'si efektif olarak Rusya kontrolünde. Belki 5 yıl önceye gitseydik, işte 2022 Şubat'ında çok daha kolay bir anlaşmaya ulaşmak mümkün olacaktı. Çünkü o zaman sahadaki toprak kontrolü bu denli dengesiz değildi. O zaman belki Rusya sadece güvenlik, sadece bir sigorta karşılığında bir anlaşmaya razı olacaktı. Ne olabilirdi o? İşte Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması ya da Ukrayna'nın AB'ye katılmaması. Bu doğrultuda alacağı güvencelerle belki Rusya Kırım'da da efektif kontrolünü sürdürecekti ama orası zaten donmuş. 2014'ten beri dondurulmuş bir çatışmaydı. Donbas için de durum böyleydi. Ama aradan geçen bunca yıldan ve verilen yüz binlerce kayıptan ve belki milyarlarca trilyonlarca dolarlık bir maliyetten sonra bu tarafları bu kayıplarla yüzleştirmek ve bir karşılıklı rızaya dayalı bir anlaşmaya masasını oturtmak artık çok zor. Bu yüzden şunu hesap ediyorlar. Ukrayna diyor ki bir gün Putin Rusya'yı yönetmeyecek. O zamana kadar sürdürmemiz lazım bu savaşı. Belki içeride bir darbe olacak, belki Putin yaşlanacak, bırakacak. Ukrayna'nın planı savaşı o güne kadar sürdürmek. Rusya açısından da şunu hesap öne çıkıyor. Bir gün belki Batı Ukrayna'yı tek başına bırakacak. O zaman ben bu savaşı çok rahat bir şekilde kazanabileceğim. O yüzden iki tarafta diğer taraf bir sebepten ötürü masadan kalkana kadar, diğer taraf cepheden uzaklaşana kadar savaşı sürdürmeyi ana misyonu haline getirmiş durumda.
1: Evet, tam da biz bunları konuşurken Trump'ın bir açıklaması oldu, hemen onu okumak isterim. Ukrayna'da barış anlaşmasına hazır olduğumuzda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istiyorum dedi. Yeni yaptığı bir açıklama, bunu da söylemiş olalım buradan tam da bu konunun üzerine. Şimdi tabii Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasından sonra Hakan Fidan'ın üzerinde çalışıldığını söylediği bir girişim var. Tabii bunu nasıl bir model olabilir, bunu sormak isterim. Bununla birlikte Türkiye, Rusya ve Ukrayna askerlerinin olmadığı bir deniz güvenliği düzenlemesi mümkün kılabilir mi bu oluşumla?
3: Tabii burada öncelikle tarafların iradesi belirleyici olacak. Yani bu saldırılar rastgele Ukraynalı ya da Rus korsanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılar değil. Bilinçli ordunun planladığı eylemler. Dolayısıyla böyle bir güvenlik mekanizması sağlanacaksa bütün tarafların, öncelikle savaşan tarafların, bu saldırıları gerçekleştiren başta Ukrayna ve sonrasında Rusya'nın bu konuda önce bir irade ortaya koyması gerekiyor ki son saldırılar Türkiye'den de açık ve net bir tepki çekti. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve gereken uyarılar kendisine yapıldı ki bu kazayla gerçekleşen ya da ilk defa gerçekleşen bir saldırı değil. Ara ara Karadeniz'deki gemilere, bu Türk bayraklı olsun ya da başka ülkelerin bandırasını taşısın, çok ayırt etmeksizin benzer saldırılar gerçekleşiyor. Sosyal medyada da çok görüntüler düşüyor. Yük taşıyan gemilerin etrafında kimliği belirsiz insansız hava araçları uçuyor. Onları kovalayan helikopterler sanki böyle son yeni çıkmış bir bilgisayar oyunundan görüntüler izliyoruz gibi, helikopterin insansız hava aracını kovaladığı görüntüleri izliyoruz. Bu ister istemez tabii savaşın maliyetinin aslında küreselleşmesini beraberinde getiriyor. Karadeniz'deki seyri sefer serbestisine yönelik bu tehditler maliyeti arttırıyor. Nasıl ki önceki dönemlerde yaşanan tahıl krizi bu savaşın maliyetini bir anda küreselleştirmişti. Bunun bir benzeri aslında. Şu an belki biraz daha o seviyenin uzandı ama form olarak aynı özellikleri taşıyor. Bu nefes kesme stratejisinin aslında farklı çıkış noktalarını aradığı senaryoda tarafların, özellikle Ukrayna tarafının, hocam Ukrayna'nın pozisyonunu çok güzel anlattı. Biraz daha süreci yan cephelere taşıma, aslında iki tarafında benzer stratejileri var. Şimdi Rusya, Ukrayna'nın biraz daha belki kuzeydoğu bölgesinden yeni bir cephe açmak, belki işte o Donbas hattında ya da işte Zaporojye hattındaki Ukrayna askerlerini kuzeye çekerek oradaki cepheyi biraz daha açma, esnetme arayışları için alternatif bir cephe arayışına giriyor. Ukrayna'da bu ağırlıkta Karadeniz'e, belki Karadeniz'deki sivil gemilere bu savaşı taşıyarak kendince yan bir cephe açıyor. Ama tabii günün sonunda iki tarafta bu süreçten ciddi sancı çekerek ilerliyor. Hatta Ukrayna'nın eski savunma bakanı galiba Fedorov bir açıklama yaptı. Yavaş yavaş kaybediyoruz diye. Ukrayna için bir çıkış arayışı açık ve net ortada. Ama bunu tabii Karadeniz üzerinden yeni bir savaş ortamı yaratarak hazırlamak çok doğru bir tercih olmayacak muhtemelen ki. Karadeniz'e kıyısı olan birçok devlet var. Avrupa Birliği üyesi devletler var. NATO üyesi devletler var. Bu güvenliğin tehdit edilmesi ister istemez kritik bir senaryo ortaya çıkarıyor bizim için. Bu maliyetin küreselleşmesi de ister istemez taraf aktörlerin hem Ukrayna'ya hem savaşa dönük duruşlarını da ister istemez etkiliyor. Tabii burada bir mekanizma kurulacaksa yine bütün arabuluculuk süreçlerinde bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin aktif olarak rol alması en önemli beklentilerden bir tanesi ki Karadeniz'e en çok kıyısı olan, en uzun kıyısı, kıyı şeridine sahip aktöründen bahsediyoruz. Ve tarafların her ikisiyle de sağlıklı iletişim, diyalog kurabilen bir aktörden bahsediyoruz. Bu mekanizma sivil gemilerin güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulması çok zor bir iş değil aslında. Burada askerlerin, belki de Türk askerlerinin, Rus, Ukraynalı askerlerin aktif olarak sahaya inmesi veya Hürmüz'de yaşanan tartışmalardaki gibi işte sivil gemilere refakat edecek donanma unsurlarının olmasına falan da gerek yok. Dolayısıyla buradaki bir mekanizma kurulacaksa önce taraf aktörlerin bu konuda sivil gemileri hedef almayacağına dair taahhütler vermesi gerekiyor. Ve bu taahhütlerin izlenmesi, uygulanabilmesi noktasında Türkiye bu mekanizmayı yönetebilecek doğru aktör aslında. Ama tabii belirleyici olan işte insansız deniz aracı saldırıları, İHA saldırıları, hava aracı saldırıları, bunların bir an önce kesilmesi gerekiyor ki savaşın aslında toplumsal maliyetinin artmamasını gözetiyoruz. Bunun için söylüyoruz. Yani hem Ukrayna halkının hem Rus halkının daha fazla zarar görmemesi için söylüyoruz ama aslında iki tarafın stratejilerine baktığımızda birbirinin nefesini kesme dedi Hüseyin Hocam. O nefesi kesme arayışı için, o strateji için halkın daha zor şartlara sürüklenmesi ne yönelik bazı eylemlere geliştiğini görür. Şimdi enerji altyapıları karşılıklı olarak hedef alınıyor. Eylül ayına geldik. Önümüz kış. Ukrayna'nın, Rusya'nın ne kadar zor kış şartlarına sahip olduğunu biliyoruz ve aslında bu Rusya'nın bence temel stratejilerinden bir tanesi bu. Enerji altyapısını özellikle hedefleyerek Ukrayna halkının savaşma iradesini biraz kırmak istiyor. Yani bu arayış var. Benzer sorunlar Rusya tarafında da yaşanıyor. Özellikle bu yaz, Mayıs ayından beri gerçekleşen Ukrayna saldırıları enerji üretim noktalarını hedef almıştı. Ama bundan sonrasında yani enerji noktasında durmayan saldırılar belki gıda tedariği noktalarına saldıracaklar. Hem Rusya hem Ukrayna. Bu savaşın bu kadar giderek derinleşmesi, sivil altyapı noktalarını bu kadar yoğun şekilde hedef alması savaşı belki de çok daha yıkıcı bir noktaya getirecek. Sivil zayiatları arttıracak ve bizi çözüm noktasından uzaklaştıracak. Yani diplomasiyle bu sorunu çözme çabalarını, arabuluculuk çabalarını daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirebilir. Böyle bir tehdit söz konusu şu an.
1: Evet. Tabii birçok konu başlığımız var. Mekke Savunma İttifakı'yla da devam etmek isterim. Bu Mekke Savunma İttifakı'nın tabii ilk toplantısını Sayın Yeşiltaş İstanbul'da yapması, kurumsal ve mimari ile alt komitelerin oluşturulmaya başlanması, ittifakın geçici bir siyasi birliktelikten kalıcı bir güvenlik örgütüne dönüşmek istediğini mi gösteriyor? Ne dersiniz?
4: Evet, büyük ölçüde bu söylenebilir. Çünkü siyasi olmaktan çok bir güvenlik ittifakı, bir güvenlik paktı, bir savunma paktı olarak zaten çerçevelenmişti. İsmi de Mekke Savunma Paktı olarak da açıklanmış oldu. İstanbul'daki yapılan toplantı tabii çok önemli. Yani özellikle bundan sonra örgütün nereye doğru evrileceğini ve özellikle bu NATO 5. maddeye benzer yapısının nasıl operasyonalize hale getirileceği bakımından son derece kritikti. Burada Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarının olmuş olması zaten paktın özellikle kolektif caydırıcılık noktasına doğru kendisini dönüştürmek arzusunda ve isteğinde veya böyle bir hedefinin olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla örgütün, bu bir örgüt artık, bu bir teşkilat olarak görmek lazım. En önemli yakın vadeli hedefi örgütün üyelerinin bir araya gelmesinden mütevellit oluşturacağı kolektif caydırıcılık mimarisinin nasıl inşa edileceği. Bu çok kritik bir soru. Çünkü ülkeler nihayetinde Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye, bu ülkeler farklı güvenlik önceliklerine sahip ülkeler. Tehdit algılamalarında evet ortaklıklar var fakat kendi tehdit algılamaları da söz konusu. Pakistan için söz konusu olan tehdit envanteriyle Suudi Arabistan arasında üst üste oturan noktalar olmakla birlikte ayrışan noktalar da var. Veya Türkiye-Suudi Arabistan, Türkiye-Pakistan arasında her biri kendi bulundukları coğrafyanın alt güvenlik ortamından doğrudan etkilenen ve bu ortama bir şekilde cevap üretmek isteyen kolektif bir caydırıcılık mekanizması inşa etmeye çalışan hedef bu. Ama bu örgütün yapılanmasının stratejik sonuçlarından bir tanesi olacak. Burada da bu teşkilatlanma çok çok önemli. Zira askeri olarak bu aktörlerin teknik düzeyde birbirleriyle konuşabiliyor olmaları lazım. Yani NATO'nun uzun yıllara sari bir şekilde inşa etmiş olduğu savunma mimarisi her bir üye ülkenin askeri savunma ekosisteminin birbiriyle konuşabiliyor, anlaşabiliyor olmasından ileri geliyor. Aynı modelin bu üç ülke arasında da bir şekilde inşa edilmesi lazım. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu yapının, bu askeri özellikle yapının birbiriyle nasıl bir arada iş yapabileceğini göstermesi bakımından son derece önemli olacak. Tabii ki bu kolektif caydırıcılık mekanizmasını inşa etmek bir anda söz konusu olmayacak. Çünkü 5. madde tarzı bir yapılanma inşa ediyorsanız bu aynı zamanda siyasi irade açısından da örgütün 3 üyesinin ortak tehdit karşısında birbirlerine nasıl yardım sağlayacağını veya Türk kamuoyunda tartışıldığı gibi Pakistan kamuoyunda da göreceli olarak tartışılıyor. Suud kamuoyunda çok benzer bir tartışma yok ama bir ülkeye yönelik bir saldırı diğer ülkeleri otomatik olarak bu ülkenin yanında saf tutmaya ve onunla birlikte savaşa girmeye neden olacak bir mekanizma mı bu? Yani 5. madde tarzı bir teknikten bahsediyorsanız evet teorik olarak bunu söylüyor. Fakat aynı zamanda bu madde otomatik bir savaşa dahil olma maddesi olarak da kurgulanmıyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani meselenin özü bu noktaya gelmeden önce bu ülkelerin oluşturacağı savunma mimarisinin kendi kolektif caydırıcılığını stratejik bir sonuç olarak üretip üretemeyeceği. Tabii bunu nasıl test edeceğiz? Yani bunu kağıt üzerinde dizayn etmek çok kolay olabilir. Fakat bunu nasıl test edeceğiz veya bunu nasıl önümüzdeki süreçlerde göreceğiz? Tabii ki bir takım şeyler söz konusu olacaktır. Yani meydan okumalar söz konusu olacaktır. Pakistan açısından çok tehdidin aşağı yukarı nereden gelebileceği belli. Suudi Arabistan açısından yine aynı şekilde benzer bir senaryo söz konusu olabilir. Türkiye açısından da son dönemde çeşitlenmiş bir tehdit algısı söz konusu. Yani tehdidin Türkiye'ye yönelmesi açısından ve diğer ülkelerin bunun bir parçası olması açısından bu alanlarda test edilme durumu söz konusu olabilir. Ama bunları görecek miyiz? Göremeyebiliriz. Yani örgüt kendi caydırıcılık mekanizmasını bu sekreteryanın oluşturulması ve bundan sonra alt komiteler artık bir araya gelecekler. Askeri komiteler, istihbarat komiteleri bunlar bir doktrin inşa etmek zorundalar nihayetinde. Yani tıpkı NATO'nun 2022'de en son stratejik konseptini ilan etmesi gibi belki bu örgüt kamuoyuna açık olmayabilir belki. Fakat kendi içinde bir stratejik doktrin ortaya koymaları lazım. Ve bu doktrinin de askeri olarak operasyonalize hale getirebilir pratik bir tarafı olması gerekiyor. Sonrasında tabii bunun çeşitli dönemlerde farklı boyutlarda askeri tatbikatlarla da gösterilmesi, tecrübe edilmesi en azından gerekiyor. Yani bundan sonra örneğin 2027'de belki de Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında bir hava ortak askeri tatbikatı veya bir kara askeri tatbikatı göreceğiz. Ama en önemli boyutlarından bir tanesi şu olacak. Bunlara doğru bu süreci inşa etmeye doğru giderken bu üç ülkenin savunma sanayi ekosisteminde bir ortaklaşma da söz konusu olacak. Türkiye'nin yüksek teknoloji kapasitesi var, üretim kapasitesi var. Yani askeri endüstriyel kompleksi çok dinamik ve bu dinamizm devam edecek gibi gözüküyor. Öte yandan bu dinamizmi kullanmak isteyen bir Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'ın da özellikle savunma sanayinde, kendi savunma sanayinde yerleşme, Ar-Ge çalışmalarına daha fazla para ayırma ve kendi üretim sistemlerini, kendi konseptlerini inşa etme gibi bir mecburiyeti var. Çünkü geçmiş tecrübe Yemen veya İran Savaşı bağlamında görülen hususlar Suudi Arabistan'ın kendi yerel imkanlarını ve tek tarafa bağımlı savunma sanayi politikasından vazgeçmesi gerektiğini ortaya koymuş oldu. Aynı şey Pakistan için de geçerli.
1: Evet.
4: Peki, dolayısıyla bu savunma...
1: Özür dilerim. Buyurun lütfen tamamlayın.
4: Buyurun. Lütfen siz sorun.
1: Tam bu noktada şunu sormak isterim. Hakan Fidan'ın hem ittifak büyümek ve genişlemek için kuruldu sözlerinin ardından bakıldığında tabii bunun daha az ülkelerle değil de yeni ülkelerin katılacağını görecek miyiz zamanla?
4: Şimdi bence bu tabii önemli bir soru. Ben ittifakın ortak masasında konuşulan konulardan bir tanesi de bu. En önemlisi de buna yönelik bir teveccüh var. Yani Mısır'ın bu konuya ilgisi artık açık olarak biliniyor. Ama daha ölçeği genişlettiğiniz zaman Körfez'deki küçük ülkelerin de kendilerini bir savunma şemsiyesi altına alması bakımından ve bunun ortaya çıkarabileceği fırsatları değerlendirebilmek bakımından bunun partisi olmayı istedikleri anlaşılıyor. Ama ben bu genişlemenin çok erken olduğu kanaatini taşıyorum. Belki mesela Pakistan ve Suud tarafına bakıldığında da bu yaklaşımın aslında olduğunu görüyoruz. Fakat içinden geçtiğimiz dönem biraz belirsizliklerin çoğaldığı dönem ve yani tehdidin nereden geleceği, ne zaman ortaya çıkacağı, bir savaş ortamına doğrudan girilip girilmeyeceği konusunda İran Savaşı dışında hakikaten birçok soru var. İşte Türkiye-İsrail gerginliği bile artık diplomatik bir gerginlikten askeri bir gerginlik noktasında artık tartışılmaya başlıyor. Dolayısıyla bu ittifakı sadece askeri bir ittifak olarak görmekten ziyade şöyle de görmek mümkün olabilir. Bölgede bir kolektif diplomasi inisiyatifi var ve bu Türkiye hattı, Suud hattı, Pakistan hattı ve buna eklemlenecek birçok aktörle birlikte bölgesel bir kolektif diplomasi inşa etme çabası var. Bu çok kıymetli çünkü bu hem kriz yönetme işine yarıyor hem de var olan krizi biraz çerçeveleme, baskılama, onun ortaya çıkarabileceği riskleri minimize etme arabuluculuk faaliyetlerinin daha kolay işlemesini beraberinde getiriyor. Bu bakımdan da önemli bir potansiyeli var tabii Mekke Anlaşması'nın. Yani 3 tane ülke, 3 alt bölgesel sistemde çok güçlü etkileri olabilir. Pakistan açısından da bu tabii son derece kritik. Çünkü o da zor bir dönemden geçerken hem arabuluculukla hem de bu Mekke Anlaşması'yla ABD'nin özellikle bu anlaşmaya verdiği destekle sistemin bir parçası olmaya başladı. Bu çok kıymetli tabii Pakistan açısından. Dolayısıyla bu genişleme bölgesel aktörlerin bu diplomatik, kolektif diplomatik mekanizmayı Mekke Anlaşması'nın inşa ettiği mimari üzerinden sürdürme imkanı taşıyabilir. Ama askeri bir pakt olarak kendi mekanizmasını inşa edip bunu işler hale getirip çalıştırdığı zaman belki o zaman söz konusu olabilir. Ancak şu anda birçok aktörün girmesi belki bu mekanizmayı inşa etmeyi zorlaştırabilir. Bazı argümanlar da bazı başkentlerde tartışılan resmi görüşler de bunun erken dönemde yapılmasının ortaklaşmayı yani savunma ortaklaşmasını, askeri doktrinin birlikteliğini daha hızlı mümkün hale getireceğini söylüyor. Dolayısıyla bu biraz Türkiye açısından evet daha açık kapı politikası var Mekke Anlaşması'nda. Hı. Suudlar açısından o kapı bir çok açık değil. Pakistan ise biraz daha burada pragmatist bir yönelimi var. Yani onun buradan beklentileri çok farklı. Dolayısıyla bu üç açık kapı politikası biraz daha kapalı kapı ama pragmatist politika hatları nasıl bir araya gelip uzlaşıp burada yeni ittifaka yeni üyeleri belki Mısır işte kapıda belki kapıyı bir tıklayan bir aktör gibi gözüküyor, çalan bir aktör gibi. Ama biraz bekleyeceğiz en azından önümüzdeki birkaç ay belki 3-5 ay bu alt komitelerin, teknik komitelerin somut adımlarla sütunlarını oluşturması lazım Mekke Anlaşması'nın. Bu sırada tabii birçok test olabilir, meydan okuma ortaya çıkabilir. Oralarla da test edilecek buradaki siyasi irade ve askeri irade.
1: Peki. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Müsaade isteyelim kısa bir ara efendim. Saat başında devam edelim.

0: kısacık bir aramız vardı. Mekke İttifakı ile Savunma İttifakı ile devam ediyoruz. Murat Yeşiltaş'tan aslında sözü aldık. Ben hemen buraya sözü vermek isterim. Tabii ittifaka açıkça karşı çıkan ülkeler de var. Tabii bunun gizli şekilde karşı çıkan ülkeler de var. Neden karşı çıkılır ve hangi ülkeler bunlar hocam?
1: Tabii ilk akla gelecek olan olağan şüpheliler diyelim. Az evvel Murat Hoca hani her ülkenin ayrı bir tehdit kaynağı var dedi. Hı hı. Onların isimlerini de koyabiliriz. Mesela Suudi Arabistan için başlıca tehdit bir İran'dır. İkinci olarak da daha güneyinden, Yemen'den, Husilerin kontrolündeki bölgeden gelebilecek olan füze saldırısı, drone saldırısı olabilir. Ama ilginç bir şekilde İran en azından söylemsel düzeyde bir karşılık ortaya koymadı. Olumlu yaklaştığını söyledi. Ama tabii ki bu söylemin arkasında bir rahatsızlık ortaya çıkabilir. Pakistan açısından doğal olarak tehdit Hindistan. Dolayısıyla onların buradan bir tehdit değerlendirmesi olabilecektir. Türkiye açısındansa İsrail ve Yunanistan özellikle rahatsızlığına çıkan ülkeler olacaktır. Tabii tehditler farklı dedik. Onu tekrar altını çizmek lazım. Ama burada ciddi bir güç bileşeni karşımıza çıkıyor. Çünkü günün sonunda 3 gerçekten de ekonomisiyle, nüfusuyla ve savunma harcamalarıyla, savunma üretimiyle öne çıkan 3 ülkeden bahsediyoruz. Ve bunlar birbirinin kopyası değil. Arada ciddi bir tamamlayıcılık ilişkisi de var. Dahası bu 3 ülke arasında bugün başlamış bir yakınlaşma da değil. Halihazırda mesela Türkiye'de hem Pakistan hem Suudi Arabistan'dan gelen subaylar eğitim alıyorlardı. Bu anlaşma öncesinde de alıyorlardı. Yine Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bir savunma anlaşması söz konusuydu. Hı hı. Ve Pakistan Suudi Arabistan'a 8 bin kadar asker konuşlandırmıştı. Daha hava savunma sistemleri, jetler ve başka unsurlar da. Yani aslında arasındaki eskeza yine Türkiye'nin bu iki ülkede yapmış olduğu savunma sanayi ihracatı durumu söz konusu. Pakistan'a milgem satışımız vardı, başka ürünler de satılıyor. Yine Suudi Arabistan'a 2023 yılında 3 milyar dolarlık bir SİHA ve İHA satışı anlaşması söz konusuydu. Dahası Kaan projesinde, Türkiye'nin Çelik Kubbe projesinde de Suudi Arabistan'ın ciddi ilgisi var. Buralarda da sadece bir pazar olarak değil, ortak üretici olarak da paydaş olmak istiyor. Şimdi devam eden ilişkiler varken bunun üzerine bir de 3 ülkeyi ortak bir zeminde birleştirecek ve artık bu İstanbul zirvesiyle beraber daha da somutlaştı. Artık sadece bir anlaşma değil, bir organizasyondan bahsedebiliyoruz. Çünkü bir sekreteryası olacak, bir merkezi olacak, alt komiteleri belirlenecek, bunların bazıları belirlendi bile. Şimdi böyle bir resim bize gerçekten de NATO'yu çağrıştıran bir organizasyon resmi sunuyor.
0: Yeni bölgesel bir blokta diyebiliriz aslında buna, değil mi?
1: Tam olarak bunu söyleyebiliriz. Sadece bir anlaşma değil. Sadece 3 ülkenin iyi niyet beyanında bulunduğu ve bir işte ortak tatbikatlar için olabilir, eğitim değişimi olabilir. Sadece böyle sınırlı kompartımanlarda işbirliği getiren bir anlaşma değil. Artık daha kurumsal mekanizmaları ortaya çıkmaya başlayan bir örgüt olarak karşımızda bu bloku konumlandırabiliyoruz. Hı hı. Ve bu doğal olarak da her 3 ülkenin de hasımlarını, rakiplerini rahatsız etmiştir. Ama zaten rahatsız edeceği bilinerek bu adım atıldı. Ve nitekim bunun da öncesinde Hindistan'ın da, işte İran'ın da ve bizim açımızdan, bizden biraz bakalım, Yunanistan, İsrail'in de bu ülkeleri ayrı ayrı ya da bunların bir kompozisyonuna karşı attığı adımlar vardı. Mesela Aralık 2025 itibariyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail Kıbrıs Adası'nda bir savunma anlaşmasına imza atmışlardı. Onlar da ortak tatbikatlar, yine eğitim anlamında değişim programları gibi daha sınırlı bazı maddeler içeren bir anlaşmaya imza atmıştı. Ama tabii bir ittifaktan bahsediyorsak burada riskler de var. Kolay bir şey değil. Yani şu aşamaya getirmek de kolay değildi. Bundan sonrasında da ciddi bir süreç bizi bekliyor olacak. Çünkü ittifaklar konusunda gerçekten de NATO'yu bir yana bırakalım. Çok böyle başarı tecrübesi olan çok fazla örneği yok. Onu söylemek lazım. Şu aşamaya getirebilen de çok fazla örnek yok. NATO bambaşka bir örnek ama NATO'da bile hem çok fazla sınanmadı bu ortak savunma doktrini. Buna çok fazla ihtiyaç duymadılar. Çünkü caydırıcılık misyonu başarılıydı bugüne kadar. NATO ülkeleri doğrudan saldırıya uğramadılar. Hem de NATO içerisinde dünyanın en büyük ordusu olan, dünyanın en büyük ekonomisi olan ve bu gücünü kullanmaktan imtina etmeyen bir Amerika faktörü vardı. NATO dediğimiz örgüt en nihayetinde Finlandiya'nın, İsveç'in güvenlik sağladığı bir örgüt değil. NATO Amerikan güvenlik şemsiyesi olarak kurgulandı. Avrupa özelinde özellikle Avrupa'yı Rusya'ya karşı korumak için bugüne kadar geldi. Ukrayna Savaşı'ndan sonra da yine o misyonuna dönmüş durumda. Türkiye açısındansa NATO tek başına yeterli olmayabiliyor. Çünkü Türkiye'nin NATO üyeleri içinde de, işte Yunanistan'ı söyledik, anlaşmazlığa düştüğü ülkeler var. Ve bir Türkiye-Yunanistan tırmanmasında NATO'nun politikası ne olur kestiremeyebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ya da bir Türkiye-İsrail yüzleşmesinde NATO'nun politikası ne olur çok fazla bilemiyoruz. Bu yüzden NATO'ya alternatif değil ama onu zenginleştirecek, ona ek bir katman olarak kullanılabilecek böyle yeni oluşumlara Türkiye ihtiyaç duydu.
0: Ama Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi sonuçta değişebilir değil mi bu ittifakla birlikte?
1: Ya bu çok önemli çünkü en son bu zirvede de o deklarasyonda çok önemli bir kelime var. Orada diyor ki bu bir İngilizcesi metninde regional ownership yani bölgesel sahiplik temelinde diyor. Yani aslında artık Orta Doğu'nun güvenliği dışarıya ihale edilmeyecek demek. Hı hı. Çünkü bunu en acı şekilde Suudi Arabistan yaşadı ve Körfez ülkeleri yaşadı. 10 yıllardır bu ülkeler çok yoğun, çok yüksek meblağlarla Amerika'dan savunma sistemleri ithal ettiler. Bugün Suudi Arabistan dünyadaki en büyük 3. silah ithalatçısı. Yani müthiş rakamlar harcıyorlar savunma bütçeleri. Çok yüksek tutarlara erişti. Türkiye bunu başka bir yolda yapıyor. Türkiye bunu kendi imkanlarıyla geliştirmeye çalışıyor. Pakistan da yine 3. bir yol izliyor. Hem Çin'den alımda bulunuyor, hem Amerika'dan alımda bulunuyor. Hem de kendi savunma sanayisini geliştirmeye çalışıyor. Bir yandan da bizden MİLGEM'ler başta olmak üzere alımda bulunuyor. Şimdi 3 farklı yol var. Her 3 ülkenin de savunma ihtiyaçlarını karşılamak için ayrı yollar tercih ettiğini görüyoruz. Ama Suudi Arabistan acı bir tecrübeyle karşılaştı. Çünkü bu son Amerika-İsrail-İran savaşında hedef alındı. Neden? Çünkü Amerikan üsleri bulundurmasından ötürü, Amerika'ya alan açmasından ötürü ve savunması neredeyse tamamıyla Amerikan envanterine yaslanmış olmasından ötürü. Ama Amerika'nın da tercihleri var. Günün sonunda her strateji bazı tercihler barındırır. Hı. Amerika için Orta Doğu'daki birinci tercih İsrail'in güvenliğidir. Ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için bu son savaşta tüm Körfez ülkelerinin güvenliği Amerika tarafından göz ardı edildi. Daha dün gece Ürdün hedef alındı İran tarafından ve savaş boyunca bölgedeki bütün ülkeler, tüm Körfez ülkeleri hedef alındı. Yani Amerikan güvenlik şemsiyesi aslında Orta Doğu'yu ve özellikle Körfez'i çok da güvenli tutmuyor. Buna karşı Suudi Arabistan'da çok rasyonel bir arayışı var. İşte geçen sene Pakistan'la imzalamış olduğu anlaşma ve bu sene Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan üçgeniyle kurulmuş olan bu savunma paktı tam da bu ihtiyacı yönelik. Her üç ülkenin de tamamlayıcılık ihtiyacına karşı oluşturulmuş bir çözüm. Tabii burada sizin sorunuz şu açıdan çok önemli. Çünkü belki de tarihte ilk defa, yani modern tarihte ilk defa diyebileceğimiz bir şey oluyor. Bölge ülkeleri bölgesel sahiplik misyonuyla beraber artık biz buranın güvenliğini beraber sağlayacağız diyorlar. Bunun anlamı şu değil. Yani yarın öbür gün Husiler Suudi Arabistan'a bir füze gönderdiğinde Pakistan ve Türkiye savaş uçakları havalanacak ve Husileri vuracak. Hayır, böyle bir mesaj yok burada. Yani Hindistan, Pakistan 2025 yılında sınırlı bir hava angajmanı yaşadılar. Hı hı. Böyle bir durumda Suudi Arabistan ve Türkiye onun yardımına gidecek anlamı gelmiyor. Böyle bir anlam taşımıyor. Ama yine de çok önemli bir caydırıcılık misyonu var. Çünkü istihbarat paylaşımı yapılacak. Belirli stokları azaldığında diğer üye ülkelerden onlara stok paylaşımı olacak. Doğrudan bir kinetik güç kullanımı olacak mı? Şu an için bu muğlak. Ama ona gerek kalmadan da çok ciddi bir caydırıcı çarpanı var burada.
0: Evet.
1: Bu açıdan artık bölge ülkelerini Pakistan'ı da buraya katabiliriz geniş Orta Doğu olarak aldığımızda. Ve böyle bir kompozisyonun karşısında İşte totalde 25 milyonluk bir İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs anlaşması gerçekten çok küçük kalıyor. Mikroskopla görebileceğiniz bir boyutta kalıyor.
0: Evet, şimdi rahatsız olan ülkeler dedik. Tabii rahatsız olan ülkelere baktığımızda neden rahatsız olmalarını hem konuşmaya devam edelim. Ayrıca Mısır'ın burada önemli bir faktör olduğunu da hep aslında konuşuyoruz. Yani neden bu kadar önemli bu ittifaka katılması? Neden önemli ve bunu kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörler de var elbette ki. Neler bunlar?
2: Yani evet, Mısır son günlerde özellikle üzerinde çok tartışılıyor ittifak evet. bağlamında. Ama ben bu konuda Murat Hocam gibi düşünüyorum. Yani gerçekten Mısır bir an önce bu ittifaka katılması, eklemlenmesi gereken bir aktör mü? Yoksa şu an acele edilmemesi, biraz daha zamana yayılması gereken bir aktör mü? Burada ben ikinci seçeneğe biraz daha yakınım. Tabii şimdi ittifakın büyümesi, büyük bir ordusu olan, 100 milyonun üzerinde nüfusu olan Mısır gibi bir aktörün bu ittifaka eklemlenmesi mutlaka ittifakın, işte hocalarımın bahsettiği caydırıcılığına, kolektif caydırıcılığına ciddi şekilde katkı sağlayacaktır. Ama başlar başlamaz, yani ittifak kurulduğu günden itibaren kimler katılmak ister, hadi herkes gelsin katılsın mantığını ben tam görmüyorum aslında bu anlaşmada, çünkü bu ittifakta. Çünkü hemen bugün başlamış bir projede değil. Hakan Fidan da, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da söylüyor. 3 yıl gibi bir zaman ifade kullanmıştı. Aslında 7 Ekim'e denk geliyor aşağı yukarı. Yani bütün bölgesel konjonktürün değiştiği o güne. Sonrasında böyle bir bölgesel ittifakların zaten hani artması, özellikle Körfez ülkeleri için bu seçeneklerin biraz daha ön plana çıkması zaten bekleniyordu. Ara ara tabii bunun ittifakın daha çok ülkeden oluşması, o ittifakın daha başarılı olacağı, daha caydırıcı olacağı anlamına gelmiyor. Yani hani organın aklına gidip üçüncü bir kol taktırdığımızda o kolu işlevsel olarak kullanamıyorsak, ittifakta da her katılan üye ülkenin başarılı şekilde ittifaka entegre olabileceğini, katkı sağlayabileceğini söylemek belki kendi içerisinde çok tutarlı olmayacak. Ama tabii zaman içerisinde uygun atmosfer, uygun şartlar sağlandığında Mısır bu ittifaka güç katabilecek aktörlerden bir tanesi. Tabii şunu söylemek lazım, Mısır özelinde de farklı özellikleri var tabii ki. Yani baktığımızda tarihsel olarak belki bir bağlantısızlar hareketiyle hatırlıyoruz. Yani geleneksel dış politikasında birbirine zıt kutuplar içerisinde konumlanarak çıkarlarını maksimize eden bir aktörden bahsediyoruz Mısır dediğimizde. Ama tabii konum olarak, işte nüfus olarak, tarihi olarak, ideolojik birikimi, altyapısı olarak önemli bir ülke. Belki biz Orta Doğu boyutuyla konuşuyoruz ama aslında bir Afrika ülkesi. Yani bu paktın Afrika'da da etkinlik gösterebilmesi için, jeopolitik ağırlığının artması için Mısır'ın mutlaka çok ciddi faydası olacak. Belli bir askeri kapasitesi de var. Bunu da belki gözden kaçırmamak lazım ama tabii şunu, Mısır'ın dış politikasına baktığımızda tamamen bu ittifaka uyumlu mu? Burada bende güçlü soru işaretleri çıkıyor. Yani şimdi bu ittifak bir anda üç liderin telefonla konuşup hadi bir ittifak kuralım dediği bir ittifak değil. Bunun siyasi altyapısı organik bir şekilde aslında yetişti. Bütün bölgesel meselelerde bu aktörlerin birbirine senkronize hareket ettiğini gördük. Yani Gazze konusunda büyük ölçüde Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan en başından beri aynı noktada hareket ettiler. İşte Suriye konusunda ayrışmadılar. Diğer birçok bölgesel mesele konusunda birbirlerine çok yakın şekilde saf tuttular. Yani siyasi, diplomatik bir yakınlık özellikle 2021-2022'den beri net şekilde görülüyor. Askeri boyutta baktığımızda ortak tatbikatlar zaten düzenleniyor. Şimdi hocam bahsetti. Suudi Arabistan'ın zaten Pakistan'la çok köklü ilişkileri var. Diğer Körfez ülkeleriyle de aynı şekilde. Hatta işte birçok Körfez ülkelerinde subaylar, pilotlar Pakistan'dan geldiğini biliyoruz. Keza Arap Baharı olaylarında, işte Bahreyn'deki olaylara Pakistan'dan askerler getirildiği iddiaları yer aldı birçok basında vesaire. Yani güçlü bir askeri bağlılık var. Son dönemde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da bu askeri ilişki yükseliyor. Türkiye ile Pakistan arasında da yükseldiğini somut şekilde geçen yıl Hindistan-Pakistan Savaşı'nda gördük. Yani Hindistan basında da yer aldı. İşte Türkiye Pakistan'a destek veriyor bağlamında. Bu da gizli bir şey değil. Ortada, arada iki aktör arasında güçlü bir ilişki oldu. Ve bu aktörlerin birbirini tamamlayıcılığı aslında çok kıymetli. Yani Suudi Arabistan dediğimizde evet 30 milyon bir nüfus var. Güçlü bir ordudan bahsedemiyoruz ama yüklü savunma sanayi ithalatı var. Öbür tarafta Pakistan'a bakıyorsunuz, büyük bir ordu. Yani askerlere bakıyoruz, 660 bin tane silah altında asker var. 500 binin üzerinde yedek asker var. Paramiliter unsurları da eklediğinizde 1,5 milyonun üzerine çıkan bir rakamdan bahsediyoruz. Benzer bileşenleri Türkiye için hesapladığımızda 1 milyon gibi belki bir rakam çıkıyor. Suudi Arabistan'da bu az ama Suudi Arabistan'ı bu noktada tamamlayabiliyorlar. Türkiye'ye bakalım. Savunma sanayi alanında ciddi bir atılım içerisindeki bir aktörden bahsediyoruz. Özellikle son yıllarda bu atılım bütün dünya tarafından takip ediliyor. Ve bir NATO üyesi. Bütün bu bileşenleri bir arada okuduğumuzda 3 üye birbirini doğru şekilde tamamlıyor. Ama mesela Mısır ne kadar bu noktada tamamlayıcılığa katkı sağlıyor? Burada da bende bazı soru işaretleri ön plana çıkıyor. Bir de fikirsel olarak, yani diplomatik olarak ne kadar senkronize hareket edeceğini de şu an yakın zamanda İsrail'le büyük bir anlaşma yapıldı. Doğalgaz anlaşması, evet. İşte 35 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. İsrail'e karşı aldığı pozisyon da bence ittifakla tam anlamıyla uyumlu mu Mısır'ın? Burada da bazı soru işaretleri var. Keza sadece İsrail üzerinden okumuyorum. Suudi Arabistan'ın hocam değindi İran tehdidine, Yemen'den gelen, Husilerden gelen tehditlere. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri ile güçlü bir rekabet var. Son yıllarda bu ciddi şekilde ayyuka çıktı. Yemen'de ayrıştılar, Afrika'da ayrıştılar. Muhammed Bin Selman Trump'la görüşmeye gittiğinde Washington'a Sudan'da yaşanan olaylar dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ni şikayet etti. Bu ayrışmayı artık rekabetin ciddi şekilde ayrışma noktasına geldiğini görüyoruz biz Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında. Mısır'ın da geleneksel olarak o dış politikasında 3 körfez başkentiyle ilişkileri dengeli götürme arayışı var. Yani en azından birisine kanalize olmadan diğer ikisiyle senkron hareket etme arayışı var. İşte Doha, Abu Dhabi ve Riyad. Tamamen Riyad'ın etkisi altındaki bir ittifaka dahil olmak da Mısır istemeyebilir. Belki şu da var. Yani Mısır'ın bu anlaşmaya katılmasının önünde benim dikkatimi çekmişti. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan teknik bazı engellerden bahsetmişti. Bu teknik engeller tam olarak ne? Belki İsrail'le yapılan barış anlaşmalarından, belki Camp David'de, belki daha sonrasında bu anlaşmalarda Mısır'ın herhangi bir ittifaka, herhangi bir pakta katılmayacağına dair bir taahhüt mü var? Böyle bir taahhüt varsa hani bu nedir bunu bilmiyoruz. Keza Mısır Dışişleri Bakanı da benzer bir teknik noktaya vurgu yaptı. Bu teknik noktada işte İsrail'le bir anlaşma var mı? Bunun payı var mı? Bunu düşünmek lazım. Belki ilerleyen günlerde bu konuda daha net bilgiler ortaya çıkar. Ama tabii Mısır boyutuyla baktığımızda evet tamamlayıcı özellikleri çok bir şey katmıyor ama jeopolitik bir ağırlık bu ittifaka katabilir. Ama tabii ittifakın hemen genişleyelim arayışında olmadığını da görüyoruz. Doğru zamanda, doğru şekilde, doğru aktörlerle genişleyecek. Evet, Afrika'da etkili olmak istiyorsa Mısır önemli. Kızıldeniz'de Suudi Arabistan etkisini arttırmak istiyorsa, Akdeniz'de Türkiye'nin etkinliğini arttırmak istiyorsa yine bu açılardan Mısır önem taşıyor. Ama tabii Mısır'ın fikirsel olarak, siyasi olarak bu ittifaka gerçekten angaje olması lazım. Yani Sisi yönetiminin bu 3 başkente de bu konuda bence önce güven temin etmesi gerekiyor. Yoksa diğer özellikleri açısından yani finans konusunda yeni bir şey gerçekten büyük bir güç katabilir mi? Burada soru işareti var. Enerji konusunda, işte nükleer kapasite konusunda, savunma sanayi konusunda ittifakın sahip olmadığı ne katabilecek? Çok belirgin bir özellik yok aslında ama jeopolitik ağırlık boyutunda önemli kazanımlar sağlayabilir. Fakat ben bütün tarafların, yani ittifaka üye 3 tarafında, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan'ın da bir an önce Mısır'da bu ittifaka katılsın kanaatinde olduğunu düşünmüyorum. Biraz yapılanmanın tamamlanması, bu anlaşmanın kağıt üzerinde kalmayacağının ve gerçekten anlaşılması ve gerçek anlamda caydırıcılık kapasitesinin arttırılması öncelikle. Sonrasında Mısır da gündeme gelir. Körfez'deki diğer küçük aktörler de devreye girebilir. Genişlemesi yönünde zaten taraf muhataplarda olumlu açıklamalar yaptı bu bağlamda.
0: Evet, hemfikir. Şimdi İsrail demişken Türkiye-İsrail gerilimine de bir parantez açalım isterim. Murat Hocam, tabii İsrail'den Türkiye'ye yönelik sert açıklamalar var. Tabii bunların giderek artması ve Hakan Fidan'ın Netanyahu'yu artık uluslararası bir sorun olarak tanımlaması ilişkilerde yeni bir eşiğe gelindiğini mi gösteriyor?
3: Evet, yani tam olarak onu söyleyebiliriz. Tarihsel bir kırılma yaşanıyor Türkiye-İsrail ilişkilerinde. Yani çok büyük bir tarihsel döneme bakmaya gerek yok. O, biliyoruz zaten o meseleyi. Ama şöyle Soğuk Savaş sonrası dönemdeki tarihsel kesite baktığımız zaman bu dönemin önceki dönemlere nazaran büyük bir kopuş ortaya çıkardığını, ama bu kopuşun konjonktürel bir kopuş mu yoksa yapısal bir kopuş mu olduğunu belki çözümlemek mümkün hale gelebilir. Konjonktürel tarafları olmakla birlikte daha yapısal bir zemine doğru kayma ihtimali söz konusu açıkçası. Yani Soğuk Savaş sonrasında Türkiye-İsrail ilişkilerinin 10 yıl boyunca Orta Doğu'daki düzen arayışına, istikrar arayışına Türkiye plus İsrail şeklinde formüller üretildiği bir dönemden geçtik. Bu Türkiye'nin İsrail'le belki de tarihsel angajmanının yapısal bir boyut kazandığı bir dönemi ortaya çıkardı. Modernizasyon projeleri ortaklaştırılmıştı. tehdit algılamaları konusunda bir ortaklık söz konusuydu ve İsrail ile Türkiye'yi yakınlaştıran çok önemli parametreler vardı ve bu Türk-İsrail ilişkilerinin hatta altın çağı olarak nitelendirildi. Ancak son yıllara bakıldığında tabii inişli çıkışlı seyir çok daha keskin bir biçimde yaşandı. Bir politik retorik ekseninde bir çatışma var gibi gözüküyordu. Yani İsrail'in Filistin ve Gazze noktasında atmış olduğu adımlar Türkiye'yi elbette tarihsel politik hattaki sürekliliği bakımından oldukça rahatsız ediyordu ve İsrail'e yönelik çok sert eleştirileri gündeme getiriyordu. Ama bu diplomatik ilişkiler gerginleşse bile, politik retorik her iki başkentte çok yüksek seviyelere çıksa bile, özellikle Netanyahu dönemi açısından söylüyorum, onların Türkiye'yi problemleştirdiği yerler vardı. Türkiye'nin Hamas'la olan ilişkisi, Filistin meselesine yaklaşımı, İsrail'in özellikle Gazze ve Filistin konusundaki yaklaşımının uluslararasılaştırılmasında Türkiye çok büyük rol oynadı. Yani Cumhurbaşkanımızın orada küresel bir söylem inşa etme gücü vardı ve bunu başardı önemli ölçüde. Ama bu İsrail tarafından daha büyük bir tehdit olarak görüldü. Fakat bu diplomatik retorik düzeyinde diplomatik çarpışma, karşı karşıya gelme bir şekilde yönetildi. Evet, diplomatik olarak belki maslahat güzel seviyesine indirildi ilişkiler. Fakat ekonomik ilişkiler belli ölçülerde devam etti. Ticari ilişkiler belli ölçüde devam etti. Türkiye çok şükür ki savunma sanayi alanında İsrail'le olan bağını çok başarılı bir şekilde koparabildi. Fakat belli bir hat devam ediyordu Türkiye ile İsrail arasında. Ancak bu 2023 sonrasında bu dinamik artık bu diplomatik tartışma zemininden daha askeri ve yapısal bir zemine doğru kaymış gözüküyor. Burada tabii birkaç tane faktör önemli. Yani neden konjonktürel değil, yapısal bir boyuta gidiyor? Bunu bir kere iten sebepler var. Yani Türkiye'nin bölgesel ölçekli güç projeksiyonunda ve güç postüründe önemli bir değişim yaşandı. Belki güçler dengesi açısından bakıldığında Türkiye ile İsrail arasında bir denge söz konusu olabilir ama Türkiye'nin lehine çalışan bir orada dinamik söz konusu. Ama en önemlisi de Türkiye'nin biraz önce tartıştığımız, ifade ettiğimiz konuda olduğu gibi bölgesel diplomasiyi mobilize edebilme kabiliyeti var. Gazze meselesinde bunu gördük. Sadece bölgesel diplomasiyi mobilize etmedi, aynı zamanda Avrupa başkentlerinden Washington'a kadar küresel bir diplomatik hattı öyle ya da böyle Türkiye bir şekilde bu bölgesel diplomasi zeminine yaslanarak yukarılara taşıdı. Bu da İsrail'i çok rahatsız etti. Tabii en önemlisi de Türkiye'nin özellikle 2024 aralığında Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'de yeni bir

düşünüldüğünde Esad rejiminin İsrail tarafından öyle ya da böyle bir şekilde kontrol edilebilir bir zeminde olmasından kaynaklanan, Esad rejimi İsrail düşmanı karşıtı gibi bir rejim olmasına rağmen aslında İsrail'in tam da arzu ettiği bir rejim tipolojisine dayanıyordu. Yani özellikle 70'lerden sonra baktığımız zaman. Dolayısıyla Suriye'deki iktidar alanına yeni devletleşme tecrübesine ve onu temsil eden siyasal düşünce biçimine de köktenci bir yaklaşımla karşı çıktı. Ve bunu bir şekilde bozmak için birkaç tane enstrümanı kullanmaya çalıştı. İlk yaptığı şey askeri olarak Suriye'nin kapasitesini sıfıra indirmekti. En azından zayıf bir ordu, belli sınırlarda belli sadece kapasitesi olan bir ordu. Bunu başardı çünkü ilk daha 8 Aralık 2024'te başlayan o süreçte hedef aldı. İkincisi tampon bölgeyi 12 kilometre kadar ileriye taşıdı. Ve orada İsrail'i artık Şam'ı gözetleyen, Şam'ı hedef alabilen, kara topçuları ile bile hedef alabilen bir noktaya getirdi. Ve en önemlisi de Şam'ın güneyinde bir takım etnik ve dini hassasiyetleri kullanmak, kaşımak suretiyle de orada bir uçuşa yasak bölge, bir güvenli bölge sözde inşa etmeye çalıştı. Ve daha belki stratejik bir araç olarak gördü ama başarısız olduğu YPG kartını Türkiye'ye karşı veya Şam'a karşı kullanmak istiyordu. Fakat bunda başarılı olamadı. Yani en azından şu anda başarılı olmuş gözükmüyor. Bu kendi serbest harekat ortamını Suriye'de inşa etmeye çalışıyordu. Bu tabii başarısız oldu büyük ölçüde. Şimdi Türkiye var. Türkiye'de bunun karşısında tam tersi bir model ortaya koymaya çalışıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasal entegrasyonunu mümkün hale getiren, düzenli bir orduya ulaşmasını sağlayan ama bu düzenli ordunun da belli ölçülerde gücü olmasına imkan tanıyacak belli bir kapasitesi var. Fakat bu tabii İsrail için bir kırmızı çizgi olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin özellikle askeri üs bulundurmasını kendi zihninde tahayyül ettiği bir sınıra endekslemiş gözüküyor şu anda. İdlib'i vurmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu Türkiye meselesiydi. Türkiye'nin orada var olmasının kendi operasyonel serbestisini minimize edeceğini, kendisi için girilemeyen, ulaşılamayan, sınırlı bir alan oluşturacağını çok iyi biliyordu. Dolayısıyla bütün bunlar, tabii başka meseleler de var elbette, daha uzun konuşulabilir. Yani Doğu Akdeniz ölçeğinde Türkiye'nin bir artık deniz gücü haline gelmesi, yani Türkiye'nin deniz gücü bir ülke haline gelmesi İsrail'i çok fazla rahatsız ediyor. Çünkü İsrail'in zayıf olduğu bir güç parametresi. Evet, hava üstünlüğü olabilir fakat kara ve deniz üstünlüğü açısından Türkiye ile karşılaştırıldığında çok büyük zaafları var. Tam da öylesi bir dönemde bir taraftan Suriye'de Türkiye'ye cevap üretmeye çalıştı. Bir mesaj oluşturmaya çalıştı. Bir sinyal vermeye çalışıyor. Ama öbür tarafta da Yunanistan'la, bu birazdan belki tartışacağız, Yunanistan'la da yeni bir Aşil kalkanı ifadesiyle, evet, bir karşılık oluşturdu. Tabii bunun Yunanistan açısından riskleri, İsrail'i açısından getirdiği bir takım avantajlar söz konusu olabilir ama bütün bunlar Türkiye-İsrail ilişkilerini diplomatik tartışma zemininden, Filistin üzerindeki anlaşmazlıktan çok boyutlu, alanı geniş, yoğunluğu yüksek, yüksek teknoloji ve geri adım atmayı da biraz zorlaştıran ve hatta bu riski, yani askeri bir, çünkü bazı hesaplamalar yanlış hesaplamalara da dayanabilir. Yanlış hesaplamalar kazara ortaya çıkan bir çatışmaya da sebep olabilir. Dünya tarihi bu tür savaşların irili ufaklı örnekleriyle dolu. Evet. Dolayısıyla kinetik karşılaşmayı mümkün hale getirebilecek yapısal bir zemin inşa etti İsrail. Şimdi mesele bu tuzaktan nasıl çıkacak veya bu tuzaktan çıkmak isteyecek mi? Dolayısıyla başa döndüğümüzde konjonktürel mi yoksa yapısal mı? Elbette Türk askeri kurmay aklı açısından da bu mesele bu veçeden çalışılıyor ya da Türk siyasası açısından bu meseleden çalışıyor. Evet, bir konjonktürel tarafı var. İsrail'de seçimler evet yaklaşıyor. Netanyahu Türkiye kartını kullanmak istiyor bir güvenlik problemi olarak. Fakat yani biraz İsrail ordusuna baktığımız zaman, İsrail ordusunun değişim ve dönüşüm parametrelerini de iyi okumak lazım. Kurumsal bir perspektiften bir jenerasyon değişimi yaşanıyor. Bir ideolojik değişim yaşanıyor. Dolayısıyla bizim o siyasal noktada Türkiye'yi yapısal bir güvenlik eksenine indirgeyen aklın, kurumsal bir akılla

0: desteklenip desteklenmediği sorusu henüz üzerinde konuştuğumuz bir soru. Ama biraz açtığımız zaman evet, yani İsrail ordusunda da, İsrail establishment diye tarif ettiğimiz bu yerleşik nizam enstitü kurumlarında da böylesi bir meselenin konjektürel olmaktan çıkıp yapısal noktaya doğru gittiğini gösteren güçlü emareler var. Önemli olan önümüzdeki dönem bu mesele, bu denklem nasıl yürütülecek, nasıl yönetilecek?
1: Evet. Şimdi tabii Türkiye önümüzde bir seçim var İsrail'de. Türkiye İsrail'deki seçimlere kadar kontrollü bir gerilim politikası mı izleyecek, yoksa Hakan Fidan'ın açıklamaları doğrultusunda daha diplomatik adımlar mı atılacak? Bu da merak edilen bir başka başlık. Siz ne dersiniz?
2: Tabii Türkiye çok ihtiyatlı, çok ölçülü bir tepki gösteriyor İsrail'e. Çünkü evet, bu işin, yani Murat Hocam'ın da bahsettiği gibi, yapısal bir boyutu var. Ben o kısmın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Netanyahu'nun yerine gelecek isimler de İsrail dış politikası hakkında çok da farklı düşünmeyen isimler. Yani İsrail siyaseti artık böyle bir saldırgan, yayılmacı bir siyaset üretiyor. Bunun alternatifi İsrail'de kalmadı. İsrail'de daha hani barış yanlısı diye söylenen, vaktiyle bizim konuştuğumuz işte Isaac Rabin'ler, Shimon Peres'ler, Ehud Barak'lar kalmadı. Öyle bir siyaset zemini yok. Hatta sol tamamen bitmiş oldu. Artık radikal siyonistlerden birisi gelecek. Netanyahu kaybetse de o minvalde bir isim gelecek. İşin yapısal kısmı güçlü. Ama bir yandan da Türkiye Netanyahu'nun elini oynamak istemiyor. Çünkü Netanyahu özellikle bu son Ebu Zuhur saldırısıyla Türkiye'den çok sert bir söylemsel tepki gelmesini umdu. Ve o tırmanışla beraber içeride Netanyahu kendisince bir meşruiyet alanı ortaya çıkaracaktı. Seçimlerde bunu kullanmak isteyecekti. Bunu kullandırmadı Türkiye. Bir yandan da ama Türkiye'nin ölçülü, ihtiyatlı ama sert bir direnç unsuru olduğunu söylemek lazım. Çünkü İsrail açısından Suriye sahasının İsrail'in kontrolünde olması, böyle devam etmesi bu seçimle ilgili bir durum değil. İsrail kendi güvenliğini saldırganlığıyla sağlamaya çalışan bir ülke. Ve istiyor ki Suriye hava sahası tamamıyla İsrail'in kontrolünde kalsın. İstiyor ki Suriye'nin kendisini savunabilecek bir gücü, bir unsuru olmasın. Ve hatta istiyor ki bu alanda çalışmaları da oldu, Suriye'de iç savaş devam etsin, işte Suriye'de Dürzüler ve Kürtler öldürülüyor şeklinde bir algı oluşturabilsin. Tabii böyle bir algıyı oluşturamadıkça İsrail daha da rahatsız bir hale geldi ve daha da saldırgan bir pozisyon benimsemek zorunda kaldı. İsrail için birinci tercih işte Türkiye sınırını 60-70 kilometredeki bir noktayı bombalamak değildi. İsrail için birinci tercih Fırat'ın doğusunda SDG unsurlarıyla Şam'daki merkezi hükümetin güvenlik güçleri arasında bir iç savaş çıkmasıydı. Ya da Süveyda bölgesinde Dürzülerle yine Suriye devleti arasında bir savaş çıkmasıydı. Halen daha o kozu oynamaya devam edecek İsrail. Ama en azından SDG'nin entegrasyon sürecinin başlamasıyla ciddi bir hayal kırıklığına uğradığını söyleyebiliriz. Türkiye açısından stratejik olarak düşüneceksek aslında her şey çok olumlu seyrediyor. Yani iki ülkeyi karşılaştırdığımızda İsrail'i hezeyan içerisinde olan bir taraf olarak görüyoruz. Panik ataklar geçiriyor. Bu saldırının hiçbir getirisi yok İsrail'e. Sadece uluslararası meşruiyetinde zaten bir şey kalmadı. Daha da diplere batıyor. Ve tüm bu tahribatı stratejik bir kazanım elde etmesine yetmiyor. Ama Türkiye açısından bakacak olursak, Aralık ayında, Aralık 2024'teki o rejimin çökmesi, Esed'in Suriye'den kaçması ve Şam'da belki de bağımsız Suriye tarihinde ilk kez Türkiye'ye dost bir hükümetin kurulması. Bu muazzam bir başarı Türkiye açısından. Dahası Suriye'nin kendi güvenlik unsurlarının askeri eğitimden tutun da materyal paylaşımına kadar tüm savunma mimarisinin altyapısının Türkiye tarafından onarılması, tekrar kurulması. Muazzam bir başarı Türkiye açısından. Dahası en son bu geçtiğimiz hafta içerisinde artık deklarasyon da yapıldı. Fırat'ın doğusunda kalmış olan SDG unsurlarının da tamamen lağbedilip Suriye ordusuna entegre edilmesi. Muazzam bir başarı. Türkiye üzerine koya koya gidiyor ve İsrail buna karşı cevap vermekte yetersiz kalıyor. Bunun hezeyanını görüyoruz İsrail tarafında. Ve tabii ki daha da belki bu işin küresel bazdaki yansımalarına baktığımızda Türkiye, Suudi Arabistan'la beraber Şam'daki hükümetin, Ahmet Şara hükümetinin de meşruiyet kazanmasında çok büyük rol oynadı. Şara Trump'la buluştu. Suriye ambargoları, yaptırımları ortadan kalkacak. Suriye terör destekleyen devletler listesinden çıkarıldı. Ve kongredeki çok ezici, Siyonist etkisine rağmen, AIPAC etkisine rağmen bunlar gerçekleşti. İsrail orada da kaybetti. Ve İsrail bundan sonra Suriye'yi belki de bir atış poligonu olarak kullanamayacak. Oradaki hava savunmasını Suriye er veya geç inşa edecek ve peyderpey bunu gerçekleştiriyor. İsrail'de bunun tepkiselliği var. Seçime kadar Netanyahu belki de son gaz krizi tırmandırmaya çalıştı. Seçimde şu an için kamuoyu yoklamalarında geride gözüküyor. Netanyahu karşıtı olan tarafın 55 sandalye kazanacağı, Netanyahu tarafının ise koalisyon olarak 52 sandalyede kalacağı öngörülüyor. Seçime de az bir zaman kaldı. Ama şunu da söyleyelim. Yani Netanyahu giderse yerine gelecek olan koalisyonda da işte Naftali Bennett gibi isimler var değil mi? Yani Türkiye sıradaki İran'dır diyen isimler var. Belki de Netanyahu'dan bile daha şahin. Çok zor bir şey ama bunu da yapabilecek bir hükümet karşımıza gelebilir. O yüzden yapısal, yani hükümetleri de aşan bir İsrail politikası var. Bu da onlar açısından aslında biraz da makul bir senaryo. Çünkü Türkiye gerçekten de dişli bir rakip İsrail açısından. Bugüne kadar İsrail bu coğrafyada at koşturdu. Çok rahattı. Hem karşısında zayıf rakipler, düşmanlar gördü. Türkiye öyle değil. Türkiye güçlü bir devlet. Ya bugün İran'la savaşıyor İsrail. İran dediğimiz ülke evet devlet geleneği vardır, enstrümanları vardır, füzeleri vardır, işte vekil güçleri vardır. Ama en nihayetinde 350 milyar dolarlık bir ülkedir. Ekonomik büyüklüğü bu kadardır. Türkiye 1.6 trilyon dolara ulaşmış ve savunma sanayisini muazzam bir noktaya getirmiş ve üzerine koyan bir ülke. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra yani Kaan ve Kızıl Elma operasyonel hale geldiğinde, çelik kubbe tamamlandığında İsrail çok küçük bir devlet olarak kalacak. O yüzden İsrail gerçekten de Türkiye gibi güçlü bir devlete bugüne kadar karşılaşmadı. Dahası ikinci bir boyutu daha var. Türkiye meşru bir aktör. Kimin gözünde? Sadece kendi toplumunda değil, sadece bu bölge coğrafyasında değil, Batı nezdinde de meşru bir aktör. Bugüne kadar İsrail hep bir kağıttan kaplan diyebileceğimiz zayıf ülkelerle mücadele etti. Dahası Batı'ya karşı karikatürize bir şekilde işte bunlar sizin de düşmanınız diyebileceği ülkelerle mücadele etti. İşte Beşar Esed Suriyesi, öncesinde Hafız Esed Suriyesi böyle bir ülkeydi. Hem zayıf bir devletti hem de Batı'ya bakın bunlar zaten Sovyetlerle işbirliği içerisindeydi. Zaten otoriterler, zaten bölgede problem çıkaran ülkeler diyebiliyordu.
1: Evet.
2: İran daha keza İsrail'in böyle lanse edebildiği bir ülke. İşte bir molla imajıyla Batı'ya bunlar sizin de düşmanınız diyebiliyor. Ama Türkiye böyle bir devlet değil. Türkiye NATO'dan Avrupa Birliği adaylığına kadar ki NATO'da üye bir devlettir ve NATO'nun en büyük ikinci gücüdür. Avrupa kurumlarında ve güvenlik mimarisinde yeri köklü olan bir devlet. Hatta İsrail'den bile daha çok Avrupa'nın kurumsal mimarisine angaje, orada gömülü bir devlet. O yüzden Türkiye bırakın hani İsrail bırakın Türkiye'yi gayrimeşru göstermeyi, yeni Suriye hükümetini bile gayrimeşru bir aktör olarak lanse edemedi Batı'ya. O imaj kavgasını da kaybetti. Hal böyle olunca Trump bile İsrail'e istediği her şeyi verdi bugüne kadar. Değil mi? İbrahim anlaşmalarından işte Kudüs'ü başkent olarak tanımasına, Golan'ı İsrail toprağı olarak tanımasına ki işgal altındadır. İstediği her şeyi verdi. Ama İsrail ne zaman Türkiye ile bir kompartımanda karşı karşıya kalsa Trump orada bir çizgi çekmek ihtiyacı hissetti. Türkiye önemli ve Trump'ın Türkiye Büyükelçisi, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamaları da bu son tırmanmada İsrail'i yalnız bıraktı. İsrail'i oldukça huzursuz etti.
1: Evet.
2: O sebeple evet İsrail huzursuzluk çıkartıyor, tahribat ortaya çıkartıyor. Ama uzun vadede 2024 aralığından bugüne kadar Türkiye planlı, sistemli bir şekilde üzerine koya koya gidiyor. Ve İsrail'i Suriye'de kaybetmeye mahkum. Bunu bildiği için bu irrasyonel çıkışları İsrail'den görüyoruz.
1: Kısa bir ara verelim Bahadır Hocam. Dönüşte size Türkiye-İsrail gerilimi için söz vereceğim. Efendim kısa bir ara sonra birlikteyiz.
3: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: kısa bir ara verdik. Yakın plan devam ediyor efendim. Türkiye-İsrail gerilimini konuşmaya devam ediyoruz. Bahadır Hocam, size sözü bırakmak isterim. Suriye, Doğu Akdeniz ve Yunanistan dosyalarıyla tabii birleşmesi. Aslında Murat Hocam da biraz bahsetti, Hüseyin Hocam da bahsetti az önce. Daha doğrudan bir rekabete mi dönüşüyor bu adımlarla?
1: Rekabetin kapsamı genişliyor aslında. Evet. Yani tarafları halihazırda zaten İsrail'le birlikte yakınlaşan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, onların da temel korkuları aslında Türkiye'nin mevcut durumu. Üç aktörün buluştuğu en önemli ortak payda. Yani onun dışında herhangi bir siyasi, ekonomik, askeri başarıları ya da birliktelikleri geçmişte yok. Hatta ekonomik olarak başarısızlıklarını gördük. Bir İsmet Boru Hattı projesi diye ortaya çıktılar. Türkiye'yi pasifize edip enerjiyi Avrupa'ya ulaştırmak için bir model tasarlandı. Bu modelin de uygulanabilir olmadığını bizzat Washington tarafından gelen bir belki de mesajla anladılar. Askeri olarak bir bütünleşmeleri, bir yakınlaşmaları bu aşamada olduğunu görüyoruz ama bu tabii ne kadar sonuç verir? Şöyle bir gerçeklik var. Yunanistan'da belki bugün Miçotakis kendi siyasi bekası için Türkiye'ye karşısında İsrail'le yakınlaşma ihtiyacı hissediyor olabilir. Ya da Türkiye'yi bir tehdit olarak ön plana çıkarmayı veya Türkiye'yi tahrik etmeyi planlıyor olabilir ki bunu aslında uyguladığını görüyoruz. Statüsü silahsız olan adalar bir yandan silahlandırılıyor. Öbür taraftan işte İsrail'le bu yakınlaşma ama Yunanistan'da mesela son dönemlerde benim Yunanistan'a gittiğimde bizzat fark ettiğim Yunan toplumu İsrail'deki yönetime çok tepkililer. Yani Atina'da, Selanik'te sokaklarda Türkiye'dekinden çok daha sert şekilde İsrail yönetimine, hatta İsrail devletine küfürlerin olduğu işte noktalar var. Çok sayıda ciddi şekilde toplumun bu noktada İsrail'deki o soykırımcı yönetime aslında tepkili olduğunu görüyoruz. Ama tabii çıkarlar ve korkular birleştiğinde Yunanistan yönetimiyle İsrail yönetiminin Güney Kıbrıs tabii ne kadar dahil etmek lazım, etkinliği kısıtlı olduğu için onu da bir araya yanlarına alarak bir yapılanma arayışında olduklarını görüyoruz. Tabii burada rahatsız edici nokta İsrail'in savunma sistemlerini, işte Aşil Kalkanı adı verdi. Bu son günlerde onu takip ettik. Oradaki adalara yerleştirmesi, bu ister istemez Türkiye'nin de tepkisini çekti. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. İsrail'in Suriye cephesinde hocalarımın da anlattığı şekilde baş edemediği Türkiye'yi birazcık daha farklı alanlardan sıkıştırma arayışı var ki bu diplomaside, dış politikada gayet normal. Türkiye'de benzer hamleler yapıyor. Mekke savunma paktı da İsrail tarafından belki bir tehdit olarak okundu. Hatta bazı İsrail'deki bazı yayın organları bunu işte Türkiye kuzeyden hani zaten bizi sınırlıyor, baskılıyor. Öbür taraftan işte Doğu Akdeniz'de zaten bir Türk varlığı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı. Hatta Türkiye Lübnan'a barış gücü göndermek için bir çağrıda da bulunmuştu burada görev almak konusunda. Şimdi ittifakta Suudi Arabistan'da ittifakın oluşmasıyla güneyden de çevreleniyoruz kaygısı. Sosyal medyada da gördük. Bazı analistlerin yorumlarında da gördük. Bu endişe İsrail'de söz konusu. Tabii aslında bu mücadelenin en yoğun karşılık bulduğu nokta Suriye. Çünkü belki Türkiye'ye doğrudan bir saldırı yok ama Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik, provoke etmeye yönelik saldırılar var. Yani sınırın 70-80 kilometre yakında kadar gelip orada bir askeri tesis bombalamak ki askeri tesiste saldırıdan, İsrail saldırısından birkaç saat önce Türk uzmanların oranın yeniden tesisin yeniden rehabilitasyonu için incelemelerde bulunduğu iddia edildi. Bu apaçık bir provokasyondu Türkiye'ye dönük. Hatta o uçaklar İsrail jetleri havalandığında Türkiye sınırına yaklaştığında ki Türk hava savunması da dakika dakika muhtemelen bunu seyretti zaten İsrail jetlerinin gelişini ve belki biraz daha sınıra yaklaşsa müdahale edeceği bir durum da ortaya çıkabilirdi. Jetlerin önlemek için havalandığı zaten yine haberlerde yer buldu. Bu Türkiye'nin bu konuda gerçekten irade gösterebileceğini Rusya örneğinde biz görmüştük zaten. Hani Esad Suriye'de iktidardayken sınıra yaklaşıp sınırı ihlal ettiğinde bir Rus jeti vurulmuştu. Yani gereken yapılmıştı hava sahasının korunması için. Belki İsrail de benzer bir durumla karşılaşabilirdi. Ama burada tabii hocalarım anlattı. Stratejik şekilde bir sabır sergileniyor. Bu İsrail Türkiye'ye saldırsa, Türk askerine zarar verse durulacak, karşılık verilmeyecek anlamında bunu söylemiyorum ama İsrail'in, Netanyahu'nun provokasyonlarına gelmeme konusunda gerçekten akıllı ilerleniyor. Neden? Netanyahu'ya istediği verilmiyor. Çünkü Suriye sahasında zaten süreç, zaman İsrail'in aleyhinde ilerliyor. Yani bir statüko oluşuyor, bir iktidar pekişiyor, ekonomik olarak Suriye ayağa kalkıyor. İşte önce Sezar yaptırımları kaldırılıyor, sonra Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden 50 seneyi aşkın bir süre sonra çıkartılıyor. Esad döneminin yarattığı hasar dahi artık Suriye adını ortadan kaldırılıyor. Öbür taraftan Şara kameralar karşısında bütün dünyanın takip ettiği bir ortamda cebinden işte bir kredi kartı çıkartıyor ve onunla ödeme yapıyor. Bu Suriye üzerindeki uluslararası izolasyonun yapılıp kaldırılmasının, Suriye'nin yeniden uluslararası sisteme entegre edilmesinin adımları aslında. Ve atılan her adım Suriye'nin yararına, Suriye'nin yararına olduğu noktada Türkiye'nin de yararına olduğunu görüyoruz. Ama tabii İsrail'in bu noktada rahatsızlıkları var. Bu provokasyon girişimleri gerek bizzat kendi saldırılarıyla, gerek bazı vekil unsurlar aracılığıyla sürekli olarak tabii gündemde tutulmaya çalışılıyor. SDG konusunda bir darbe aldılar. Beklemedikleri bir belki de kayıp yaşadılar. Belki Dürziler konusunda işte Hikmet El Hicri önderliğindeki o grubun benzer provokasyonları yine ilerleyen günlerde tekrarlayacak. Ama günün sonunda Netanyahu'ya bir reaksiyon vermek veya Netanyahu'ya dönük çok sert tepki göstermek Netanyahu'ya istediğini kazandıracak aslında. Çünkü sürekli olarak hem muhalefetin hem Netanyahu'nun Türkiye'yi bir nevi düşmanlaştırdığı bir ortamdan, siyasi ortamdan geçiyoruz. Ve bu noktada çok Netanyahu'ya istediğini vermemek bence de aynı şekilde önem taşıyor ki aslında işler iyi gitmiyor Netanyahu cephesinde. Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un yükseliş olduğunu görüyoruz, eski Genelkurmay Başkanı. Bu Netanyahu'nun o yıllardır İsrail halkına belki de ezberlettiği ben varsam güvenlik var, ben yoksam güvenlik yok söyleminin altını boşaltıyor biraz daha. Artık şu sorgulanıyor İsrail'de. İnsanlar Netanyahu'ya şunu soruyor. Gazze'de savaşıyorsun, Lübnan'da savaşıyorsun, Suriye'de savaşıyorsun. İran'dan füzeler düşüyor senin döneminde başımıza. Peki bir güvenlik tesis edebildin mi bize? Edemedin. Ortada bir güvenlikten bahsedebiliyor muyuz? Bahsedemiyoruz. Suriye'de İran Suriye'den çıkardık diye bir zafer sattın İsrail toplumuna. Ama şunu diyorlar, bu sefer başımıza daha büyük bela aldık. Yani yağmurdan kaçarken Suriye'de doluya tutulduk. Neden? Karşında bugün İran'a göre çok daha derli toplu bir ordu var. Yani evet, elinde sadece balistik füzeleri olan bir aktör değil. Senin komşun bugün Suriye'de tehdit olarak gösteriliyor. Yani denizden senin komşun Türkiye. Yarın bir gün, hani istenmeyen bir senaryo bu ama savaşa girdiğinde bugüne kadar görmediğin bir tahribatla karşılaşabilirsin. İsrail adına bunlar tartışılıyor. Ve günün sonunda Netanyahu'nun bu özellikle son 4 yıllık döneminin sonunda elde ne var? Güvenlik var mı? Yok. Bütün dünyada İsrail daha kurulmadan öncesine dayanan bir mağduriyet vardı. Holokost mağduriyeti. O Holokost mağduriyeti artık kaybedildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar antisemitizmle suçlanmaktan korkmadan İsrail'in soykırım yaptığını dile getirmeye başladı. Bu çok, gerçekten çok büyük bir kayıp. Çünkü bunun için uzun yıllar yatırım yapmıştı aslında İsrail. Keza Avrupa başkentlerinde, Avrupa'nın en küçük kasabalarında bile bu tepkileri gördük oradaki soykırım sürecinde. İşgal bir yandan devam ediyor ama bir türlü aslında o Siyonizmin arzuladığı gibi o istenen noktaya hala tam anlamıyla evrilemedi. Dünyadan yavaş yavaş o ayrıcalıklı statüsünü kaybetmiş durumda. Hatırlayamıyorum, Bennett mi yapmışlar açıklamayı, işte bir Avrupa ülkesinde çocuğuma dondurma almaya gittim, nereli olduğumuzu sordular. İsrailliyim dediğimde bize dondurma satmadı diyor. Bakın bu çok ciddi, insanların algısında o mağdur İsrail rolünün artık nasıl canavarlığının görülmeye başlandığını gösteriyor ki Herzog bile diyor canavarlaşmış bir toplum oldu bu diyor. Evet, belki işte Netanyahu buradan istediğini alır alamaz, bu ayrı bir tartışma konusu. Veya Netanyahu gider, Bennett geldiğinde işte İsrail uluslararası hukuka saygılı mı olacak? Hayır. İsrail'deki o Knesset'te oluşan aritmetik aslında Ben Givir gibi, Smotrich gibi, evet, radikallerin de önünü açıyor. Yani bugün Netanyahu işte geçtiğimiz günlerde bir tweet attı. Sağdaki bölünmeyi durdurmak için Ben Givir'e bir çağrıda bulundu. Neden? İşte sağ partiler çoğaldı. Çok sayıda sağ parti var. Ve bunlar işte %3,5'un altında kaldığında oylar karşı tarafa gidecek. Ve bu Netanyahu'nun koltuğundan olmasını belki beraberinde getirecek. Koltuğundan olmak evine oturup ya da işte sadece Knesset'e gidip oy vereceği bir hayat vaat etmiyor Netanyahu'ya. Netanyahu yolsuzluk dosyaları önünde defalarca çağrıda bulunulsa da Trump bizzat Herzog'a kendi çağrıda bulunmuştu bu soruşturmaların kalkması için. Ama görünen o ki seçimi kaybettiği gün Netanyahu için işler planladığından çok daha kötü gidecek. Ama bu İsrail siyasetinde gerçekten olumlu bir etki yaratacak mı? İsrail Gazze'deki soykırımı durduracak mı? Batı Şeria'daki, Lübnan'daki işgalleri bırakacak mı? Evet. Suriye'deki işgalini sonlandıracak mı? Bunlarla ilgili hiç iyi bir, olumlu bir ışık yok. Ama tabii bu gidişat bu şekilde devam ettiği sürece İsrail toplumunun ağırlıklı şekilde hastalıklı bir siyasete yöneldiği senaryoda bu iş belki orta vadede, belki uzun vadede İsrail için çok daha yıkıcı sonuçlar doğuracak şu an görünen o.
0: Evet, aslında çok da zamanımız kalmadı ama Murat Hocam biraz bahsetmişti. Aşil Kalkanı konusuna da girmek istiyorum. Yunanistan'la İsrail arasında imzalanan Aşil Kalkanı hava savunma anlaşmasını sadece Yunanistan'ın savunma modernizasyonu olarak mı okumalıyız diye sormak isterim. Yoksa Türkiye'ye yönelik evet, daha geniş bir stratejik hamlenin parçası mı Murat Hocam? Ne dersiniz?
2: Yani askeri matematik ve savunma mimarisi öyle olmadığını söylüyor bize. Hı hı. Çünkü evet, yani doğası itibariyle savunma ölçekli bir yapılanma mimarisi kuruyor. Yani Aşil Tanrı'nın çok katmanlı bir hava savunma sistemini öngörüyor. 2029 yılında tamamlanması, satışının tamamlanması öngörülüyor ama bu sistemin katmanlılık kapasitesinin ortaya çıkardığı etkiye bakmak lazım ve bunun Türkiye açısından ne anlama geldiğini belki tartışmak lazım. Yani evet, İsrail ile ilgili söylenen her şey doğru. Bu yayında da konuştuklarımız, gerek Hüseyin Hoca'nın söylediği, gerekse Yusuf Hoca'nın söylediklerinin hepsi doğru. İsrail'in yalnızlaşması, izole olması, siyasetinin belli ölçülerde çok radikal sağa kayması bir takım implikasyonlar oluşturacak. Ama nihayetinde ortada bir askeri matematik oluşacak bu sistem Yunanistan'a yerleştirilmesi durumunda. Bu sistem tabii bir savunma sistemi. Hatta belki Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla karşılaştırıldığında aslında Fransa Yunanistan anlaşması daha ofensif bir, mütecaviz bir anlaşma. Bu anlaşma daha savunmacı bir anlaşma. Ama ne tür kabiliyetler sağlayacak? Elbette Türkiye'nin özellikle gözetlenmesi, Türkiye'yi radar sisteminin güçlü olmasından dolayı Türkiye'yi takip edebilecek bir kabiliyet ve kapasiteye ulaşacak olması çok çok önemli. Burada tabii kritik bazı alt unsurlar var. Birincisi %25 offset imkanının ortaya çıkması. Yunanistan'ı İthal bağımlısı bir askeri endüstriyel sistem açısından bir ülke olmaktan belki ileride kendi askeri teknolojisini geliştirebilecek, özellikle bu hava savunma sistemlerinde bir ülkeye dönüştürebilir. Ama bu çok iddialı bir söylem şu anda. Bunun farkındayım. Yunanlılar da bunun farkında. İkincisi elbette bu kodların transferi konusu çok kritik. Yani hava savunma sisteminin kodlarının Yunanistan'a transfer edilmesinin Yunanistan'ın kendi savunma ekosistemi ve zinciri açısından ona doğrudan adapte edebilme imkanı tanıyarak kendi kabiliyetlerini geliştirme imkanı tanıyabilir.
0: Aslında ancak bir test alanı olarak mesele, kullanıyor diyebilir miyiz Murat
2: tabii,
0: Hocam?
2: Olabilir. Evet, yani o, tabii ki %100 öyle. Yani dolayısıyla Türkiye'nin özellikle savunma mimarisini önemli ölçüde etkileyebilecek noktalardan bir tanesi. Biz her türlü siyasal tartışmayı yapabiliriz. Ama bunun karşısında bundan sonra atılacak adımların şu andan itibaren konuşuluyor olması lazım. Türkiye ile Yunanistan bir NATO üyesi. İki tane NATO üyesi ülke. Aslında ikili düzeyde İsrail'in Türk-Yunan ilişkilerini doğrudan güvenlikleştirdiği, hatta militarize ettiği bir döneme giriyoruz. Bunun tabii Yunanistan için de komplikasyonları olacak. Birincisi Yunan vergi ödeyenlerine çok ciddi bir maliyet oluşturuyor bu 3 milyar dolar gibi. Ve Yunanistan'ı tek taraflı İsrail'e bağımlı hale getirme riski var. Bunun da orta vadede Yunanistan açısından bazı riskleri söz konusu olabilir. Ama en önemlisi de Yunanistan'ı Türkiye-İsrail rekabetine veya İsrail'in bölgesel ölçekli Levant, Doğu Akdeniz, Suriye ölçekli politikalarının da doğrudan doğruya bir partisi haline getiriyor. Yunanistan'daki İsrail'e yönelik bu anlaşmadan kaynaklı tepkilerin en önemli hususlarından bir tanesi bu. Şimdi ne olacak? Geçmişte evet, yaşadığımız bir tecrübe var ki bu ölçekte bir tecrübe değildi. S-300 tecrübesiydi. ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine satılması planlanan S-300'lerin Türkiye'nin ciddi bir baskısıyla, hatta yerleştirilmesi halinde vurma tehdidiyle oradan alınıp Girit Adası'na yerleştirilmesiyle sonuçlanmıştı. Şimdi bu İsrail nasıl ki Türkiye hakkında Suriye'de, İdlib'de veya başka bir bölgede Türkiye'nin askeri konuşlanmasını, kendi hava serbestisini ortadan kaldıracak bir güvenlik riski olarak görüyorsa, ki bu aslında doğru bir yaklaşım da değil aslında Türkiye İsrail açısından, Türkiye'nin de benzer ölçekte algılaması çok mümkün. Bundan sonra ne olacak? Yani Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ilk sinyal bunu gerginlik boyutuna taşımama konusunda. Çünkü bir hat vardı son 2-3 yılda devam eden ve bu hat iyiye doğru giden bir hattı. Şimdi bu hat yeniden güvenlik meselesinin ve askeri meselenin konuşulduğu bir hat haline geldi. Evet. Dolayısıyla Yunanistan'la kurulan bu diplomatik hattın zarar görmemesi lazım. Bu son derece kritik. İkincisi, bunun engellenmesine dönük bir hamlede bulunacak mı Türkiye? Yani bu satışın Türkiye için bir kırmızı çizgi olarak ilan edilmesi söz konusu olacak mı? Bu beklenebilir ama belki çok olası olmayabilir. Ama bir üçüncüsü var. Artık bu saatten sonra atılması gereken adımlar, o diplomatik adımların ötesinde Türkiye'nin savunma mimarisiyle ilgili zaten yol aldığı, bir süredir devam ettiği süreci başka bir noktaya taşıyacak olması. Çünkü bu Türkiye'nin etkinlik alanını Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin adeta coğrafyasını İsrail için ve Yunanistan için transparan hale getiriyor. Bu son derece riskli bir durum. Türkiye'nin de buna muadiliyle kendi savunma özellikle kalibrasyonunu arttırması açısından bir cevap verecek. Nihayetinde elimizde olan şey şu: klasik bu coğrafyanın kadim tarihinde de örneklerini gördüğümüz güvenlik ikileminin bile bu coğrafyadan mülhem bir şekilde tartışıldığı, inşa edildiği bir güvenlik ikilemi içerisine girmiş durumdayız. Kim silahlarını daha fazla arttırıyorsa diğer taraf bu güvensizlik zemini yüzünden kendi savunma ve askeri gücünü daha fazla arttıracak ve bu bir tür şeye dönüşecek, bir yarışa dönüşecek ve günün sonunda belki de bir kazayla yönetilemeyen yanlış hesaplamalar yüzünden başka bir boyuta taşınma riski taşıyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında süremizin sonuna geldik. Ben tüm konuklarıma teşekkür etmek istiyorum. Birçok başlık var ama bu hafta bunları konuşmuş olalım. Profesör Doktor Hüseyin Alptekin, Doktor Yusuf Bahadır Keskin ve Profesör Doktor Murat Yeşiltaş bu akşam Yakın Plan'ın konuklarıydı. Teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim efendim.

0: TV Radyo. Hava durumu.
1: Çarşamba ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli, Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir ve Konya 32 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 11 dereceye iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 23. Bugün yarınla karşınızdayız. Pek çok başlık var. Özetlerle başlayalım, ayrıntılara geçeceğiz. Girne açıklarında batan yolcu gemisini konuşuyorduk ve bir gemi kazası haberi daha geldi. Bu kez haber Silivri'dendi. Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi Asu tankeriyle çarpıştıktan sonra 11 dakika içinde battı. Girne'de 20, Silivri'de 10 kişi hala kayıp aranıyor. Her iki kazadaki arama kurtarma çalışmalarında son durumu aktaracağız. Bir de konuğumuz olacak, Silivri'deki kazayla ilgili nasıl oldu da bu kaza yaşandı, ihtimalleri konuşacağız. Bir taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Koalisyon ortağı hükümetten çekiliyor. Süreç sanki bir krize dönüşüyor. Paylaşacağız. İkinci başlığımız terörsüz Türkiye süreci. Bugün iki önemli mesaj geldi. Biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, diğeri MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Erdoğan süreç için devletin bir yol haritası ve takvimi olduğunu söyledi. Bahçeli ise Ahmet Spor'la ilgili yapılan bir kamuoyu anketine tepki gösterdi. Uyarıları neydi? Paylaşacağız. Bir diğer başlık Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş. Savaş diyoruz ama aslında bir periyodik saldırı sarmalına mı dönüyor iş? Bunu konuşacağız. ABD ile İran arasındaki füzeler yeniden karşılıklı olarak gönderilmeye başlandı. Amerika İran'ı vuruyor, İran bölgedeki Amerikan üslerini. Ama iddialara göre Amerikan ordusunun saldırıları İran'ın kapasitesini yalnızca bir ay geriletmiş durumda. Amerikalı bir yetkili bir çim biçme benzetmesi yapıyor. Bu strateji işe yarayacak mı? O tanımdan kasıt ne? Onumuzla konuşacağız. Detaylar için başlıyoruz.

0: Özetlerde paylaştığımız gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız ama bir sıcak gelişme var. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı. Bir son durumu alalım. NTV ekibinden Gözde Şahin bize paylaşacak. Gözde, nedir yeni bilgiler?
1: Deniz Kilislioğlu, yangın Ankara'nın Altındağ ilçesi Samsun yolu üzerindeki yüksek bir binanın çatısında başladı. Binanın iş merkezi olduğu ifade ediliyor ancak bu konu henüz netlik kazanmış değil. Adresten gelen çatı yangını ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre saat 21.48'de merkez istasyonu ikinci ekiple ve eş zamanlı olarak 90'lık merdiven aracı olay yerine sevk edildi. Yüksek bir bina olduğunu söylemiştik. Yine belediyeden edinilen bilgi de aynı zamanda olay yerine siteler ve kurtuluş istasyonlarından da iki tanker aracı sevk edildiği belirtildi. İtfaiye ekipleri saat 21.52'de olay yerine vardı ve ilk müdahale başladı saat 21.52'de. Şu an içinde çatının alevli yanar vaziyette olduğu söylendi belediye tarafından edinilen bilgide. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi de sürüyor şu an için. Tekrar hatırlatalım, yangın Samsun yolu üzerinde yüksek katlı bir binanın çatısında başladı. Bir iş merkezi olduğu söylendi ancak henüz netlik kazanmış değil. İlk müdahalede 21.52'de başladı, ekipler ulaştı 21.52'de olay yerine. Şu anda da müdahale devam ediyor.
0: Gözde Şahin aktardı, bir iş merkezi olduğu tahmin ediliyor dedi. İçeride kimse var mı? Tabii en çok merak edilen konu bu. Işıkların yanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir kişinin içeride olup olmadığına ilişkin en azından olumlu bir görüntü veriyor bize. Ama tabii ki detayları, resmi açıklamaları geldikçe paylaşacağız, anlayacağız. Şimdilik notlar bununla sınırlı kalsın. Yeni bilgiler geldikçe yine aktaracağız. Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Birkaç gündür bu konuyu konuşuyoruz. Bu bilgiden dakikalar sonra bir yeni gelişme daha oldu ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Kayıpları arama çalışması da sürüyor.
2: Bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik ve buradan Doktor Nalbantoğlu Hastanesi'ne kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de alabora olan geminin enkazında TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin yaptığı incelemeler sonucunda kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.
4: Gemi battı.
3: 550 metre derinlikteki enkazda hem sualtı robotuyla hem de dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kimlik tespiti için ise ailelerden DNA örneği alınacak. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri bölgedeki çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Yaralılardan hastanede tedavisi devam eden 3 yolcu kaldı. 35 haftalık bir gebe tedavisi için Kocaeli'ne nakledildi. Kazanın ardından soruşturma da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı karar öncesinde adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifadesinin alınıp yargıya taşınılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıklamıştı. Arıklı'yı görevden alan Başbakan Üstel ise karara ilişkin açıklamasında masumiyet karinesine vurgu yaptı. Arıklı yanıtında etik olmasa da kararı kabul ediyorum dedi. Arıklı'nın görevden alınmasıyla yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Araştırmalar için Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'da, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını yitirenler için yas da sürüyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı.
0: Geminin Bu kazayı konuşuyorduk. Sabaha karşı Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında büyük bir deniz kazası yaşandı. Alsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemiler çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Şu ana kadar arama çalışmalarından bir sonuç alınabilmiş değil. İki kaptanın gemiler çarpışmadan önce yaptığı telsiz konuşmaları da ortaya çıktı.
4: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam. Anlaşıldı.
3: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
4: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
3: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Alsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevleri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Baş Makinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güverte Lostromuslu Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Afşi Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
5: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarını arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
3: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
6: Alsu gemisi, şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz, Silivri açıklarına kadar geldi. Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
3: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor. İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
0: Telsiz konuşmaları var, yapılan karşılıklı uyarılar var ama buna rağmen kaza önlenebilmiş değil. Neden önlenemedi? Nasıl oluyor da 11 dakikada hızlıca gemi batıyor? Tüm bu soruları soracağız. Uzak Yol Kaptanı Can Kıygı'yla hoş geldiniz. İzleyicilerimiz için bir bilgilendirme de yapmış olalım. Maalesef kayıp olan o gemilerde ikinci kaptan. Kendisinin de yakın arkadaşı herhalde.
7: Evet, sınıf arkadaşım, 46 yıllık arkadaşım. O yüzden de zaten canlı yayına uzaktan bağlanmak yerine gelerek daha net anlatmak istedim.
0: Biraz şeyi anlayamadık hocam.
7: Ne oğlu ile ilgili?
0: Evet. Nasıl oluyor da bu kadar iletişim kurulabilmişken, uyarı varken, çarpıştığı yer burası. Ne oldu da çarpışmış olabilirler?
7: Ben hayatın normal akışına göre size gemilerin Çanakkale Boğazı'ndan ve İzmit'ten çıkışını anlatayım. Müsaadenizle hemen hızlıca. Çanakkale Boğazı 38 mil ve girdikten itibaren VTS ile ilerliyorsunuz ve yaklaşık o geminin hızına göre 4-4,5 saat sürer. Çanakkale Boğazı'nda maksimum 10 mil ile ilerlenir. Sektör Geribolu'dan çıkar Tuğberk İmamoğlu gemisi. Fakat Boğaz boyuncaki seyirde baş üstünde demir atmaya hazır personel vardır. Makine dairesinde ekstra personel vardır. Jeneratörler ona göre çiftlenir. Dümen motorları ona göre çiftlenir.
0: Boğazdan geçiş dar olduğu
7: için dar kanallar seyri deriz biz buna.
0: Dikkatli olmak
7: evet,
0: gerekiyor.
7: Yani herhangi evet. bir durumda manevrayı yapmak ki ben 300 ya da 400 kere Çanakkale Boğazı'ndan geçtim. Sayısını hatırlamayacağım kadar çok. Yani belki daha fazladır. Dolayısıyla buradan çıktıktan sonra gemi normal akışında saat 8-8.30 gibi çıktı bana göre ama ben bunları sadece tecrübelerime göre söylüyorum. Buradan çıktıktan sonra sektör Marmara Kanal 14, VHF Kanal 14'ten Gelibolu sektörden çıkıp Marmara'ya girdiğini rapor eder ve ondan sonra saat 12 gibi 3. kaptana kaptan vardiyasını teslim eder. Yani geminin süvarisi deriz biz. Gemide kaptan vardır, 1. kaptan tabiri yoktur, süvar bey tabiri vardır. Fakat kaptanın master order dediğimiz sürekli emirlerini ihtiva eden ve köprü üstünde bulunan bir emir listesi vardır. Bir de bunun master night order dediğimiz gece emirlerini ihtiva eden listesi vardır. Gemi jurnali de her gemide bir jurnal vardır ve bu bir hukuki değer taşır mahkemelerde özellikle. Çünkü biz orada bir çizgi bile bir yanlışlık bile yapsak üzerini çizeriz okunacak şekilde ve notu tekrar düzeltiriz yanına da paraf atarız. Onun altında kaptanın gece emirleri yazar. Ben meslek hayatımda hep şunu söyledim zabitlerime. Şüpheye kapıldığınız anda beni çağırın. Beni neden çağırdığınızda hiçbir zaman ben kızmadım ve kızılmaz. Çünkü zabitin nerede ne şekilde sizden yardım isteyeceğini bilemezsiniz. Ona o özgüveni vermeniz lazım.
0: Yani bir tehlike gördüğü anda hemen çağıracak. Acilen uyarması gerekiyor.
7: Tabii kaptanı çağıracak. Telefonu açacak çağıracak. Bu arada gemilerde British Navigation Watch Alarm System diye bir şey var Deniz Hanım. Bu pek bahsedilmedi. Gemi köprü üstünde 6 dakika veya 12 dakikaya ayarlı. Zabit yukarıda herhangi bir şekilde bayılır, denize düşer veya uyur. O sistem otomatik devreye giriyor ve 6 dakika sonra ışık yanıp sönmeye başlıyor bir switch'te. 15 saniyede resetlemezse onu kaptanın kamerasında veya bağlı olduğu salonlarda alarm çalmaya başlıyor. Köprüsünde kimse yok diye. Bu Alsu gemisinde de var.
0: Peki.
7: Ve bu zabitin hani diyorsunuz ya bazen zabit uyudu mu ya da kimse yok mu? Eğer bir zabit orada başına bir şey gelse o sistem otomatik çalışıyor. Bu bir. İkincisi Alsu gemisi İzmit'ten çıktı. Alaya gidecek. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapacak. O da İzmit'ten çıktı. Sektör Kadıköy'e bilgi verdi. Oradan sektör Marmara'ya geçti ve dedi ki ben şu saatte etam Çanakkale Boğazı olacak. Ve karşıya cross geçiş yapacağım. Buradan çıkıştan sonra yaklaşık 270 rotasına yani genel batı rotasına doğru gidilir ve buradaki geçiş rotaları vardır. Cross geçiş yapacak gemiler, her zaman için geçiş önceliği olan gemiler, burada kuzeye çıkan gemiler veya kuzeyden güneye inen gemilerdir. Cross geçecek gemilerin bunları önceden kollaması ve trafiğe de yani Kanal 14'ten de gemi trafik hizmetlerine bilgi vermesi gerekiyor. Bu yolu kullanan özellikle Tekirdağ'dan Marmara Adası'na giden, Erde'ye giden çok yolcu gemileri var. Cross geçiyorlar. Gelen Alsu gemisi de çıktıktan sonra saat 3'te yine 3. kaptan vardı ya da. Bakın bir radar görüntüsü verdim ben arkadaşlara. Eğer gösterirlerse veya haritayı ilk önce isterseniz gösterelim. Yolun olduğu o bizim harita varsa burada.
0: Diğeri sanırım.
7: Evet arkadaşlar. Diğerini bir gösterelim sonra buna geleceğim. Çünkü teknoloji o kadar yüksek ki. Yok rotanın olduğu Marmara Denizi'nin olduğu ben daha önce sabah vermiştim kendilerine eğer varsa. Ama değilse sorun değil. Bizim trafik hattı üzerinde gemiler geçerlerken. Değil sabah vermiştim ama o görüntü olabilir. Geçerlerken özellikle bizim manevralarımız...
0: İlk haritaya dönsek daha iyi
7: düz haritaya dönelim. Evet düz haritaya dönelim lütfen.
0: Bizim hazırladığımız
7: ilk, haritaya. İlk haritaya evet. evet. Sabahki yayın için ben şu yanımda getirdiğim haritayı vermiştim. Burada bir giriş rotası ve dönüş rotası var. Alsu gemisi geldi buradan geçiş yapacak. Bakın burada o kadar çok sistem var ki. Radarın görüntüsünü verirseniz eğer ben radarda size bir şey göstereceğim. Az önce gösterdiğimiz. Ondan sonra buraya tekrar dönebiliriz. Arkadaşların da çok kafasını karıştırmayayım. Bizim
0: radarı tekrar alalım arkadaşlar.
7: Evet. Bakın burada targetlar yazıyor Deniz Hanım. Yani hedefler. Biz gelip geminin üzerine tıkladığımızda ki ICE görüntüleri dediğimiz Automatic Identification System'de daha modern sistemlerde bunun üzerine tıkladığınızda geminin adı, nereye gittiği, yolu, yükü hepsi gözüküyor. Bakın burada iki tane gemi var birbirlerine gelen. Bunların yaklaşımları yaklaşık 1,5 dakika sonra bir milden geçecekler birbirlerine mesafeleri. Burada bakın hepsi işaretlenmiş. Siz yukarıda radarda bunları görüyorsunuz. Eko olarak görüyorsunuz. AIS bağlantılı olan radarlarda bu bir örnek görüntü. Olayla hiçbir alakası yok. Gemileri de üzerinde seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla Alsu'nun kaptanı, üçüncü kaptanı daha doğrusu zabiti orada gemiyi seçecek. Aa, burada bir Tuğberk İmamoğlu gemisi var diyecek. Ve o geminin Time CPA dediğimiz en yakın gelme zamanı, yani sizin yanınızdan ne zaman geçecek? Time CPA diyoruz buna, Time Close Position Approach. Burada da CPA dediğimiz en yakın yaklaşma noktası var. Yani sistem o kadar güzel ki gemilerin her hareketinin değişikliğinde bu değerlerde değişiyor.
0: Peki kaza nasıl oldu?
7: İşte yani, haritaya gelelim. Çok ilginç. Kim? Ben de şimdi onu anlatacağım tekrar.
0: Yani neyi yanlış yapmış olabilir ya da işte, ne doğru gitmemiş olabilir?
7: Bakın,
0: tekrar
7: bakın,
0: ilk haritaya dönelim.
7: Evet, ilk haritaya ne olur. Yani burada evet, çünkü döndük. Çok ilginç bir şey var. Bu arkadaş normal rotasında gidiyor. Otobanda giden bir araba. Alsu geliyor, ben diyor karşıya geçeceğim diyor. Zararsız geçiş yapacak şekilde trafik hattını en kestirme açıyla geçmek zorunda. Yani 90 derecelik açı oluşacak şekilde diyoruz biz buna ve en süratli şekilde. Geçmeden önce muhakkak Tuğberk İmamoğlu'nu araması gerekiyor. Tuğberk İmamoğlu, ben filanca gemi. Zaten AIS'te birbirlerini görüyorlar bir, radarda görüyorlar iki, bir de o kadar şanslılar ki Deniz Hanım. Ben yıllarca denizde özellikle Ruslarla falan çok uğraştım. İngilizce

0: alakalı. Şimdi oraya girelim. Evet. Yani hayatın olan akışına aykırı olan şey şu. Alsu gemisi geldiğinde Tuğberk İmamoğlu gemisine diyecek ki ben cross geçiş yapacağım, kıçınızdan geçeceğim demek zorunda. Evet. Ve bu gemiler bakın birbirlerini sancaktan görüyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden zaten Alsu'ya iskeleye kır diyor. Bakın iskele bizim sol tarafımız. Hı-hı. Sancak sağ tarafımız. Sağ taraf. İskeleye kırması gerekiyor. Bu gemi de iskeleye kırsa çatışma olmayacak. Hı. Zaten olayın sonuna geliyorum. Bu gemi geldi. Kıçına dönmek yerine bu gemide hiç hareketini bozduğumu bilmiyorum ama yukarıda üçüncü kaptan mı var telsizden tam anlaşılmıyor. Zaten iki tane konuşma var. Öncesi yok. Aksine bizim bir de nispi sürat dediğimiz bir şey var Deniz Hanım. Şimdi bu 10 mille gidiyorsa, bu 10 mille gidiyorsa 20 mille birbirlerine yaklaşıyorlar. Yani gittikçe zaman daralıyor. Çatışma önleme tüzüğünün 7 ve 8. maddeleri çatışma riski ve çatışmadan kaçınma hareketlerini kapsıyor. Biz diyoruz ki siz manevrayı ne kadar erken yaparsanız o kadar az derecede dönmek zorundasınız. Fakat bunlar bu kaçınmayı yapmıyorlar. Son ana kadar geliyorlar ve ondan sonra da alabandayla dönmek zorunda kalıyorlar. Hı hı. Bakın benim bir tezim var şu anda anladığım benim olaydan çıkarımım. Alsu gemisi geliyor iskeleye almıyor. Hatta diyor ya niye dönmüyorsun evet. dediğinde bu gemi iskeleye dönmeye kalktığında gemiler iskeleye dönerken yanlama yaparlar. Yani bir yanlama hareketiyle dönerler. Bir arabanın savrulması gibi düşünün öyle anlatayım ben izleyicilerimize. Bu gemide dönmeye kalktığında iskeleye o nereye savrulacak? Sancağa savrulacak. İkisi de birbirine doğru savrulmaya başlıyor. Hmm. Ve balpı benim düşüncem, bu bir düşünce, yaşam mahalline yakın bir yerden Tuğberk İmamoğlu'nun ambarına çarpınca sürtünüyor. Hmm. Ve Alsu gemisi o ataletle ilerliyor. Çünkü makineleri stop edemiyor. Bir süre daha gitmiş ya gemi.
1: Evet.
0: Ondan sonra dönüyor geriye. Belki Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun batacağına bir ihtimal vermedi. Ama burada Tuğberk İmamoğlu gemisinin bir özelliği var, tek ambar. Hmm. Tulum ambar dediğimiz bölme olmayan, yani bizim gemilerde bir ambarı ikiye bölersiniz, üçe bölersiniz veya beş ambarlı geminiz olur. Hmm. Bir ambar delinir, diğer ambarlar gemiyi yüzdürür. Yine burada aynı Girne olayında da ben bahsetmiştim Burak Bey'e. Yaralı stabilite dediğimiz gemiyi yüzdürme alanı. Yani bu bir mühendislik olayı. Geminin bir bölümü yaralansa bile yüzebilme kapasitesi. Hı hı. Tuğberk İmamoğlu gemisi eski yapı bir gemi, 90 yapımı bir gemi ve ambarı da tek bölme olduğu için, bölme olmadığı için ve dip yükü dediğimiz saç yükü var. Saç yükü hacim olarak az yer kaplar. Bir buğday yükü taşısanız geminin hacmi komple dolar. Hı hı. Çünkü buğday daha az yoğunluğudur. Yoğunluk olarak daha fazla yer kaplar gemide ve su daha azalır gemi. Ama saç yüklü gibi gemide bu iskeleye döndü. Bu iskeleye döndü. O arada çarpışma oldu. Gemi yaralandı. Rulo saçların hareket etme ihtimali çok zayıf bir ihtimal. Ben de yıllarca rulo saç yükledim. Hı hı. Taşıdım. Hani yük yerinden çıktı, kaydı. Zayıf bir ihtimal de olsa kuvvet yani ihtimaller dahilinde çünkü geminin bu kadar hızlı batması geminin çok yaralandığını ve içindeki yükün de belki bu hareketle beraber gemiyi alabora ettiğini gösteriyor.
1: Onu söyleyecektim. 4199 ton rulo saç, metal ve inşaat demiri var.
0: Evet.
1: Büyük bir ağırlık.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu ağır yükte çarpışma sonrasında
0: etken
1: bu kadar hızlı.
0: Rulo saçların bir tanesi 25 ton gelebiliyor bazen. Bunlar araba yapımında veya beyaz eşyada kullanılıyor veya inşaat demirleri filmeşin diyoruz. 400-500 metrelik böyle sarılmış halde demirler var. Bunların laşingi o kadar dikkatli yapılıyor ki Deniz Hanım. Yani birbirlerine bağlanıyor. Üst üste konduğunda bir daha bağlanıyor. Ve aralarına biz daneş dediğimiz tahtalar koyuyoruz. Altlarını besliyoruz. Bir santim oynasa yük kayar biliyor musunuz? Bir santim. O yüzden hatta benim elimde ders notlarında var. Geminin içerisinde yük kaymış. Gemi 3-4 derece yatıktı. Biz o gemiyi düzelttik öyle gönderdik sefere. Yani yaşanmış hikayetler var. Burada benim şiddetle anlatmak istediğim şey önleyici manevranın önceden yapılmamış olması.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin Mersin Limanı'ndan çıkışını görüyoruz.
0: Tamam. Bu bize bir şeyler söylüyor.
1: Ne söylüyor?
0: Suya bakın mesafesine gemi full yüklü. Yani biz Primsol markası dediğimiz geminin tatlı suda deniz suyunda yükünü gösteren ve üzerine çıkılmaması gereken bir ölçü bu. Hı hı. Yoksa gemiye overload oldu deriz ve geminin denize elverişliği biter. Limandan çıkışına izin verilmez. Hı hı. Geminin bakın denizden su satından yüksekliği o kadar az ki. Gelen gemi
1: yani fazla yüklenmiş anlamında mı
0: fazla
1: söylüyorsun?
0: Fazla yüklenmiş değil. Normal standart yüklenir. Primsol markası kurtarır. Hı hı. Su çekimi kurtarır. Gemi tam alması gerektiği kadar yük alır. Bunu zaten başa kıça trimi bakılmış. Hafiften kıça trimli gemi. Dolayısıyla yani alması gerekenden fazla yük aldığı değil ama alması gerektiği kadar yük almıştır. Bu arada bakın kış tarafı özellikle suya yakın. Balpın buraya çarpmasıyla zaten

0: Alpın yüksekliği kadar neredeyse. Burası yarılmıştır ve benim işte tezim de burada biraz doğrulanıyor. Ve geminin zaten buradan yara alması demek yaşam mahalline yakın bir yer. Belki yaşam mahalline de o arada sürtmüş olabilir diğer yerler. Ve gemi olduğu yerde iskeleyede manevra yaparken bir anda yüklerle beraber kaynayıp gitmiş. Daha önce Hera S diye bir gemi battı Deniz Hanım. Karadeniz'de. Battığını bir gemi rapor etti sadece ve başka gören yok. Gemi olduğu yerde kaynadı gitti. Bunlar olmayan şeyler değil yani.
1: Peki sonrasında arama kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ediyor ama bir sonuca ulaşılmış da
0: maalesef,
1: değil. Ama
0: maalesef.
1: Mesela filikaları da gördük. Yani o esnada nasıl bir tahliye stratejisi şimdi, izlenmeliydi?
0: Filifolların atılması ile ilgili ben de talimlerde çok özellikle arkadaşlara bu talimleri yaptırdım. Filifol zaten serbest düşen demek. Filifol filikası. Bu basit birkaç bizim can sallarını bağladığımız basit bazı liftinlerle bağlıdır bu Deniz Hanım. Fakat altında hidrolik bir sisteme bağlı kanca vardır. Siz onları söktükten sonra bunun altındaki kanca hidrolik olarak içine binen kişiler tarafından böyle 3-4 kere kol ileri geri atıldıktan sonra kendi kendine bir anda düşer denize. Bu can salı Girne'deki kazada da anlattım bunu. Can salının filifolun düşmesi bana biraz ilginç geldi. Çünkü filifol kendi kendine düşmez. Yani orada da bir müdahale olmuş. Olmuş çünkü filifolun düşmesi için bir, laşinklerinin çözülmesi lazım. İki, o altındaki kanca çok sağlam durur yerine. Onu siz düşüremezsiniz. Bütün ağırlık o kancadadır. Buradaki olayı da anlayamadım açıkçası. Nasıl düştü bu? Yani içine giren kişi olması lazım düşünmesi için.
1: Evet.
0: Çünkü içine giriyor. İçerisindeki hidrolik kolu ileri geri oynatınca bir anda serbest kalıyor ve düşüyor. Bende hatta bunun videoları var. Yani bizzat kendi eğitimlerimde çektiğim videolar var. Can salı nasıl çıktı? Girne'deki kazada da söyledim. Gemi battıktan 4-5 metre sonra serbest bırakma kilitleri, hidrostatik rizler serbest bırakıyorlar bu can sallarını ve yukarı çıkıyor can salları. Ama içleri boş maalesef. Ve bizim geminin kaynaması dediğimiz olay var. Yani geminin bir anda suya batıp gitmesi.
1: Peki yani şimdi tabii hem o filikalar söylediğimiz yani o free fall dediğiniz mutlaka içinde biri olmalı diyorsunuz.
0: Burada olması gerekiyordu olması, düştüyse. Evet bir gariplik var. Yani çünkü onu indirmek kolay değil. Kendi kendine düştüyse de o zaman deniz bağlarını iyi vurmadılar. Veya işte o alttaki kanca kırıldı. Denize düştü. Çünkü denize düşmeden önce bakın bunun içerisine 18 kişi giriyor. Aynı uçaktaki gibi kemerlerini bağlıyorlar. Çünkü kırılma, boyun kırılma riski var. Hatta Gölcük'teki bir Tuzla'daki bir denemede işçiler vefat etti bunun içinde. Yani bununla ilgili kazalar var. Dolayısıyla buna insanın binmiş olması lazım. Eğer binmeden bu düştüyse bu da bir garabet. Çünkü bu teknenin kendi kendine düşmesi ilginç bir olay.
1: Peki personel o esnada yani böyle bir kaza yaşandı. Ne yapılması gerekiyor o anda? Yani çünkü mesela bir taraftan da acil durum sinyali 3.26'da otomatik sistemden alınıyor. Kaptan çarpışmayı 3.41'de bildiriyor. Zaman farkı var arada.
0: Şimdi bakın ben Girne'deki kazada da söyledim. Sadece EPIRP yok. EPIRP gemi batarsa suyun üzerine çıkan COSPAS SARSAT dediğimiz uydulara bilgi gönderen bir emergency indicator EPIRP kısaltması. COSPAS SARSAT dediğimiz uydular o kadar çabuk bu sinyali alıyor ki hemen Ankara'daki ana arama kurtarma merkezine bilgi gidiyor. Hatta biz bunları test ederken özellikle dikkat ederiz zabite. Çünkü yanlışlıkla aktif ederseniz 5 dakika sonra telefonunuz çalıyor. Bir sorun mu var, geminiz mi batıyor diye. Başımıza da geldi maalesef. Ve bu aletin batması, suya battıktan sonra yine serbest bırakma aynı can salındaki gibi sistem var üzerinde Deniz Hanım. Öyle suyun üstüne çıkıyor ama bundan önce orada basabileceği 3. kaptanın ya da kaptan köprüsündeyse, süvari bir köprüsündeyse VHF DSC var, ona basar. Kanal 16'dan biz filanca gemiyiz, çarpıştık, batıyoruz der. Kanal 16'dan zaten bunu söylediği anda ortalık birbirine yine girer. Çünkü Kanal 16 Marmara Denizi'nde veya Kanal 14'ten trafik hizmetlerine bunu bildirebilir. Ama ben yine söylüyorum, her iki geminin de şöyle bir durumu var. Bu önleyici manevrayı erken yapsaydı, iskeleye alsaydı sorun olmayacaktı. Bu arkadaş da yalnız Turberk İmamoğlu'nun da çatışma önleme tüzüğüne göre yol hakkı olsa da önleyici manevrayı yapma sorumluluğunu üstünden kaldırmıyor.
1: Hı. Yani onun yol da benim, bir şey yapması
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Onun da kurtarma manevrası yapması zorunluluğu maalesef. Bu çatışma yönetimine çok net yazıyor. Hı. Ve bakın şuradan bir cümle okuyabilir miyim? Bir hızlıca. Hı. Çatışmadan kaçınma yönelik yapılacak her türlü hareket bu bölümdeki kurallara uygun olacak. Ve durumun şartları izin verdiği takdirde kesin bir biçimde zamanında ve iyi denizcilik kurallarına riayet edilerek yapılacaktır. Yani siz karşı tarafı tereddüte bırakmadan 1-2 derecelik dönüşle kurtaracakken hı hı. alabandaya vurmak zorunda kalmayacaksınız. Hı. Ege Denizi'nde sürekli ben Roro gemisiyle İtalya'ya yüzlerce kez gittim. O adalar arasında çalışan Yunan feribotlarından yaka silkiyorduk. Adam önümüzden geçmeye kalkıyor. Tamam. Ve siz hep önleme manevrası yapmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden ben zabitlerime şunu söyledim. Gördüğün anda dikkat et ve çok önemli bir detay söyleyeceğim. Denize de çıkarsanız aklınızda olsun. Denizde gemiyle giderken bir şeyi sabit görüyorsanız bir ışığı muhakkak o size çarpacak demektir. Bittir. Çünkü kerterizi sabittir.
1: Evet. Şimdi deniz derinliği 900 metreye kadar ulaşıyor arama evet. kurtarma çalışmalarının evet. yapıldığı bölgede. Evet. Nasıl ulaşılabilir bu arama çalışmaları nasıl
0: ben,
1: devam eder?
0: Kıyamette de bunu yaşadım. 70 metrede hatta batan geminin mevki bile belli değildi. Hı hı. İskandille bulduk. Yani İskandil bir şeyin üzerinden geçerseniz yakalar. Sonar gibi değildir. Hı hı. Yani üstünden geçmeden ve düşünün 7-8 mil boğazdan açıkta. Gemi 72 metre derinlikte ve armatörün yani gemi sahibinin çocuğu da geminin içinde şu an hala cesetleri çıkartamadılar. Dolayısıyla 900 metrede ben üzülerek söylüyorum yani çıkarmak bir yana o derinliğe zaten ROV iner. Hı hı. Sadece durum tespiti yapar ama naaşlar varsa gemide ulaşılması zor. Yani ben bunu söylerken içim acıyor. Yani hı hı. kendi arkadaşım da kardeşim de orada ama bir realite var maalesef. Oraya ROV indirilebilir ama aynı kaza gibi. Kıbrıs gibi. Kazasında da ben o gün bir şey söylemiştim Burak Bey'e. Gemi battığı yerde bulunmuyor. Batana kadar 500 metrelik mesafede gitmiş 50 metre daha derinleşmiş deniz. Hı. Burada da gemi aynı yere batmamış olabilir. Yine hı. mesafe fazla bulunur, sonarla bulunur. Bilmiyorum yani inşallah bulunması da bir şey yine.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Can Kıygı. Yaptığınız yorumlar için biraz anlamaya çalıştık bu kaza nasıl olmuş olabilir diye. Bir reklam arası verelim sonrasında devam edeceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
3: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla devam edelim. Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya lideri Vladimir Putin'le bir görüşme yapmıştı. Buna ilişkin konuştu. Görüşme çok verimli geçti dedi. Erdoğan Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik mesajları da vardı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşme çok verimliydi. Çok samimi bir havada geçti dedi.
5: Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
4: Erdoğan Putin'le görüşmesinde S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
5: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz.
4: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyir sefer güvenliğini olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı bu konuda önemli mesajlar verdi. Bu sorunu çözmemiz lazım diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Cumhurbaşkanı Atina yönetimini uyardı.
5: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
4: Erdoğan'a Kırgızistan'da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üyeliği gündemde mi sorusu yöneltildi.
5: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan bir kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
4: Ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Erdoğan, bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. İttifak, bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur ifadesini de kullandı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze'de işgali genişletecekleri tehdidinde bulundu bir kez daha. Bölgeden geri çekilmeyeceğiz dedi. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptı paylaşımı. İşgal altındaki bölgeye gittiği görüntüleri paylaştı. Gazze şeridinin %60'ında sürdürdükleri işgali genişleteceklerini söyledi. Netanyahu'ya Gazze'de İsrail Genelkurmay Başkanı eşlik etti. Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlayacaklarını iddia eden Netanyahu, hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını fakat işlerin bitmediğini savundu. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken kamuoyu yoklamalarına göre iktidar yarışında geriye düşen Netanyahu'nun son günlerde söylemlerini sertleştirmesi ve tehditlerini arttırması dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından Washington'ın yeni savaş stratejisine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıkıyor. Amerikan basınına konuşan yetkililere göre yaklaşık 100 hedefin vurulduğu operasyon İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırı kapasitesini tamamen ortadan kaldırmadı. Yalnızca bir ay geriletmiş durumda o kapasiteyi. Amerikalı bir yetkili bu yöntemi belirli aralıklarla tekrarlanan çim biçme stratejisi olarak tanımladı. Peki bu benzetme ne anlama geliyor? ABD İran'ın askeri kapasitesini kalıcı olarak yok edemediği için periyodik saldırılara mı hazırlanıyor? Bunu konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cem Oğultürk'le. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhaba Deniz Hanım, iyi yayınlar, iyi geceler.
1: Teşekkürler. Bu strateji artık periyodik saldırı stratejisi midir? Ne dersiniz?
6: Yani aslında yani savaşın işte Mart ayından bu yana devam eden yöntemi bu çerçevede gelişiyor. Buna çim biçme adını vermişler anladığım kadarıyla.
1: Tabii
6: bu aslında yani aslında bu şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin kesin sonuçlu bir muharebe sonucunda İran'ı yenememesi, öyle ifade edeyim, İran'da hedeflerine ulaşamamasının bir karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Ve bu aslında İran için, İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı için şunu gösteriyor bize. Amerika Birleşik Devletleri bu savaştan kesin bir galibiyetle ayrılmasının mümkün olmadığını görüyor. Ama tabii iş uzuyor. Uzadıkça da seçimler yaklaşıyor. Dolayısıyla zaman zaman işte bu çeşitli yöntemlerle, işte füzelerle ya da hava saldırılarıyla İran'a bir zarar verme, yönetimi özellikle ekonomik açıdan zayıflatma amacını taşıyor bu saldırılar. Ve böyle bir en azından seçimlere kadar devam ettireceği görülüyordu. Bunu bir strateji adıyla adlandırdıklarını ben düşünüyorum. Aslında bilinen ve Mart ayından bu yana süre gelen bir yöntem bu.
1: Peki İran aslında Hürmüz Boğazı'nı bir o kartı elinde tutuyor ve bırakmak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri de savaşa başladığı gündeki hedeflerine ulaşamıyor. Dolayısıyla şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri bir zaman kazanma ve farklı yöntemlerle İran'ın gücünü zayıflatma peşinde mi?
6: Şimdi Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman Deniz Hanım, aslında askeri açıdan çok fazla bir sonuç alamadıkları belli ve işi daha çok ekonomik yöntemlere, yaptırımlarla İran ekonomisini zayıflatma, yönetimin halk desteğini arkasından çekme hedefini güttüklerini görebiliyoruz. Tabii bu kısa sürede bir sonuç verir mi? Savaş devam ederken açıkçası bunun bir yöntem olarak, yani bir sonuç vermesi açıkçası çok kolay görülmüyor. Ama elbette ki işte sağlansa, ateşkes devam ettirebilseydi, belki o dönemde işte bu ateşkesin devam ettirilmesiyle beraber İran yönetimine karşı uygulanacak olan ekonomik yaptırımların halkın daha fazla yönetime tepki göstermesine yol açabileceği belki düşünülebilirdi. Ama savaş devam ederken açıkçası İran gibi bir devlette, İran halkının daha farklı bir yol izleyeceğini ben düşünmüyorum. Ama şu var tabii, Amerika Birleşik Devletleri'ne malumunuz Kasım ayında bir seçim var. Temsilciler Meclisi'nin yarısı değişecek veya yeniden seçilecek. Burada Trump'ın gücünü kaybetme riski var. Mevcut durum ve zaman zaman işte bu sert vuruşlar İran'da işte bir takım değişmelere, gelişmelere yol açabilir diye değerlendiriyorlar sanırım. Hatta işte bunda biraz da devrim muhafızlarıyla Cumhurbaşkanı Pezeşkian arasındaki farklı düşünceler, farklı ifadelerin ortaya çıkması bu sonucun, Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği sonucu bir ihtimal alabileceği düşüncesini ortaya çıkartıyor. Ama biraz önce söylemiş olduğum ifadelere göre bunun çok beklenmemesi gerektiğini ben değerlendiriyorum.
1: Bunun herhalde bu sürecin en büyük kaybedeni küresel ekonomi ve bir de Körfez. Yeniden huzursuzluk saldırılarla birlikte başlamış durumda. Körfez'in bundan sonraki politikası ne olur acaba?
6: Yani Körfez ülkeleri tabii elbette ki petrol, doğalgaz ihracatları ve Dubai gibi küresel ticaretin önemli merkezlerinden bir noktanın ciddi anlamda etkilendiğini biliyoruz. Bunun farklı yöntemlerle, farklı yollarla değiştiği, özellikle doğalgaz ve petrol ticaretinin yollarının değiştirilmesi zaman isteyen hamleler. Şeylerin yapılması, boru hatlarının yapılması, farklı yerlerden bu ticaretin yapılması zaman isteyen, ama bu zaman geçene kadar da küresel anlamda enflasyonu artırıcı, diğer cari olayları oldukça zedeleyen bir yol izliyor. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin bir an önce bu savaşın bitmesi ve yeniden kendi gelirlerini elde edebilmenin imkanlarını zorlamaları bekleniyor. Ama kısa vadede bunun çok kolay olmayacağı görülüyor. Küresel ekonomi için de tabii bu ciddi anlamda bir risk olmaya devam ediyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme önerisiyle ilgili ne söylersiniz? Trump Boğazı.
6: Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bunu bir adet haline getirdi. İşte Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi yaptı. Ontario Gölü'nü Amerika Gölü gibi isimler verdi. Hürmüz Boğazı'na da başka bir isim verme ihtimali mümkün. Ama bunun uluslararası bir geçerliliği olacağını ben düşünmüyorum. Yani bu Trump'ın tabii kendi ismini belki de işte geleceğe aktarmak için bir yol olarak bir fantezi belki de. Ama ne kadar geçerli olur o. Trump 2 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistemde yer almayacak. Dolayısıyla bunlar geçici bir takım hezeyanlar diye söyleyeyim.
1: Trump yer almayacak belki ama bu başlatılan savaş İran'ın gücünü zayıflatma süreci Trump'tan sonra devam eder mi?
6: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii İran'la olan politikası uzun yıllardır, İran'la husumeti uzun yıllardır devam ediyor. Bu husumetin kısa sürede çözümlenmesi, yani bir ateşkes ve barış anlaşması yapılsa dahi kolay kolay düzelmesini beklememek gerekir. Elbette ki bunların zamana ihtiyacı var. Tabii İran'da ne olacağını bugünden itibaren kestirmek mümkün değil. Yani bir rejim değişikliği ileride olur mu olmaz mı, bunun Batı'yla nasıl bir olursa nasıl bir ilişki kuracağı konusu bilgimiz dışında şu anda, ama geçmişte tabii İran'ın Batı'yla önemli iyi ilişkileri mevcuttu. Dolayısıyla öyle bir tahminde bulunmak mümkün, ama İran'da bugünden yarına işte hemen bir rejim değişikliği olur, ekonomi kötüye gitti, İran rejimi değişir diye bir ifade kullanmak da çok doğru olmaz diye düşünüyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doçent Doktor Cem Oğultürk yayına katkı için. Şimdi İran'da pek istediğini yapabilmiş bir Donald Trump yok. Aslında biraz da İran macerasına Venezuela'dan sonra başladığı iddia ediliyordu. Oradaki kadar kolay olacağını düşündüğü ifade ediliyordu. İddialar bu yöndeydi. Malum eski devlet başkanı Nicolas Maduro'yu bir gece Amerikan istihbarat servisi evinden alarak New York'ta yargı sürecine dahil etmişti. Bir operasyon yapılmıştı aslında başka bir ülkede ve Washington ülkenin devasa petrol rezervlerini 100 yıllığına kendi stratejik kontrolüne bağlamış durumda. Bir anlaşma yapıldı. Dolayısıyla önemli bir süreçti. Bir Venezuela'da neler oldu, bu anlaşma ne anlam ifade ediyor, bunu da hatırlatarak bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında görüşmek dileğiyle.

0: Washington ve Caracas arasında onlarca yıldır süren gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maduro'yu gözaltına almasıyla farklı bir boyut kazandı. Uzun süredir uygulanan ekonomik ambargolar ve izolasyon sonrası gelinen süreçte Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılması sadece rejim değişikliği olarak kalmadı. Önemli bir domino taşını da devirdi.
1: Encadenamientos productivos para la industria nacional.
0: Operasyonun ardından Venezuela'da geçici bir siyasi yönetim işbaşı yaparken arka planda yürütülen diplomatik ve istihbarat odaklı pazarlıkların merkezinde ülkenin tek kurtuluş reçetesi olarak görülen enerji kaynakları vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kurguladığı bu süreç, Latin Amerika'nın en büyük varlığının küresel ölçekte el değiştirmesinin zeminini hazırladı. Maduro sonrasındaki yeni siyasi iklimin ilk büyük meyvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak lanse ettiği tarihi mutabakat oldu. Beyaz Saray tarafından duyurulan anlaşma, Washington'a Venezuela topraklarında benzeri görünmemiş bir ekonomik ve stratejik imtiyaz alanı tanıdı.
2: Petrol fiyatları son dönemde ciddi anlamda yükseldi İran savaşından sonra ve bu ABD hane halkının bütçesini artık zorlamaya başladı. Bu noktada önümüzde de seçimlerin olduğunu bilen Trump biraz köşeye sıkışmış görünüyor. Stratejik petrol rezervi de en düşük seviyelerine kadar geriledi. 1980'lerden beri en düşük seviyesine geriledi. Şimdi bunu bu stratejik rezervleri doldurmak ve içeride petrol arzını arttırabilmek için ve önemli bir haber verebilmek için içeride kendisine bir başarı haberi sunabilmek için buradaki Venezuela anlaşmasını kullandığını düşünüyorum.
0: Beyaz Saray ve ilgili kaynakların paylaştığı verilere göre Washington'la Caracas arasında imzalanan bu devasa konsorsiyumun şartları Amerikan devlet aklının enerji sahasına doğrudan nerede konumlandığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Anlaşma kapsamında Venezuela toplamda 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 kritik petrol sahasının işletme hakkını 100 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'ne devretti.
3: Yapılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki 17 petrol sahasında yer alan 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezervin çoğunluk kontrolünü yani yaklaşık bir %55'lik bir oran oluyor eline almış durumda. Jeopolitik kaldıraç açısından baktığımızda da dünyanın en büyük rezervlerine sahip olan Venezuela'nın kaynakları üzerinde bu kontrol Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel petrol piyasalarındaki elini muazzam ölçüde güçlendiriyor.
0: Söz konusu sahaların önemli bir kısmının geçmişte Rus ve Çinli enerji şirketleri tarafından işletiliyor olması, operasyonun ve sonrasındaki hamlenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda küresel bir blok mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.
2: Bu Trump tarafından tabii ki çok önemli bir anlaşma ve jeopolitik bir anlaşma olarak, jeopolitik fırsatlar içeren bir anlaşma olarak da pazarlandı. Çünkü oradaki en önemli noktalardan bir tanesi burada Rusya'nın ve Çin'in kontrolünde olan petrol sahaları vardı. Yaklaşık bu 17 petrol sahasında sanıyorum 5'i Çin'in, biri de Rusya'nın kontrolü altındaydı. Bunların şimdi ABD'ye devri söz konusu. Bu ciddi, önemli bir açılım yarattı.
0: Anlaşmanın merkezinde Venezuela'lı iş insanı Alejandro Betancourt'un yönetimindeki North American Blue Energy Partners'la kurulan özel ortaklık yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon bünyesindeki Stratejik Sermaye Ofisi, Venezuela'lı bu şirkette %35 oranında doğrudan hisse sahibi oldu. Bir Amerikan devlet kurumunun özel bir enerji şirketinde bu düzeyde ortaklık kurması benzeri görünmemiş bir adım olarak da kayda geçti. Şirketin yönetim kurulu çoğunluğunun Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından oluşması şart koşuldu. Ayrıca Washington yönetimi yönetim atamalarında mutlak veto hakkı elde etti. Amerika Birleşik Devletleri sahalardan çıkarılacak petrolün %20'sini doğrudan üretim maliyetinden satın alma, kalan %80'lik kısım üzerinde ise öncelikli alım hakkı kazandı.
3: kendi petrolünden mahrum mu kalacak diye baktığımızda Venezuela kendi petrolünden tamamen mahrum kalmayacak. Ancak petrol kaynakları üzerindeki egemenlik ve kontrolü köklü bir değişim geçirmiş olacak. Ve Donald Trump Venezuela geçici hükümeti arasında dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirilen bir mutabakat imzalandı. Bu anlaşma ülkenin kendi kaynakları üzerinde mutlak denetimini önemli ölçüde sınırlandırıyor.
0: Venezuela yönetimi bu anlaşmayı fırsat olarak yorumluyor. Caracas'a göre söz konusu anlaşmayla altyapı modernizasyonu ve enerjinin ihracı sağlanabilecek. Ancak uluslararası kamuoyunda ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yankılar oldukça sert. Çin ve Rusya'nın Latin Amerika'daki en büyük enerji kadilerinden birinden tamamen dışlanması da süreci farklı bir noktaya evirebilir. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi de küresel sıralamada en başta yer alıyor. Sahip olduğu dev potansiyele rağmen Venezuela, yıllar süren ekonomik krizler, altyapı yetersizlikleri ve ağır uluslararası yaptırımlar nedeniyle uzun süreler boyunca çok düşük kapasitelerde üretim yaptı. Rezervlerin büyüklüğü Venezuela'yı onlarca yıl küresel süper güçlerin enerji savaşlarının ve diplomatik satrancın ana odağı haline getirmeye devam edecek gibi görünüyor.
2: Burada dikkat çekici olan Çin'in nasıl tavır alacağı. Çünkü Çin'in 105 milyar dolar tahmin edilen bir kredi sağladığı biliniyor Venezuela'ya. Ve bunun karşılığında da Venezuela ile yaptığı anlaşmalarda ucuza buradan petrol alımı, petrol karşılığında kredi verilmesi gibi bir takım anlaşmaları vardı. Şimdi bu anlaşmalar ne olacak? Çin bu konuda nasıl tepki gösterecek? Aslında bu biraz daha merak konusu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Hava durumu. Çarşamba ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli, Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir ve Konya 32 derece, Sivas'ta sıcaklık gece 11 derece iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli, Güney Ege'de ise Karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli, hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
4: Hava durumu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Müzik arası.

0: İyi akşamlar, saat 24. Bugün yarının ikinci bölümündeyiz. Bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Washington ve Tahran arasındaki savaş Temmuz ayından bu yana durgun seyrediyordu ama saldırılar yeniden başladı. Bir sarmala girmiş durumdayız. Periyodik olarak Amerikan tarafının İran'ı vurduğunu, İran'ın da misillemeler yaptığını görüyoruz. Özellikle dün akşam epey yoğun çatışmalar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız ayrıntıları. Şimdi bir taraftan topyekün bir saldırıya başlamıyor Donald Trump. Saldırılar çok sürmeyecek ama bir taraftan bir saldırı düzenlemeye de hazırız diyor. Tam olarak nasıl bir stratejisi var? Donald Trump açıklamalarına devam ederken nasıl bir sonuç çıkarmalıyız bundan Begüm?
1: Deniz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Trump yönetiminden diğer yetkililerin açıklamalarına baktığımızda şu anki strateji İran'ın Amerika'nın vurmadığı zamanlarda savunma sistemlerini, radar sistemlerini ya da Hürmüz Boğazı'nda gemileri vurma kabiliyetinin toparlanmasına izin vermeyecek şekilde, boyutta ve düzeyde diyelim, gerektiğinde bu saldırıların, askeri adımların devam edeceği ama diğer yandan da daha önce açıklanmış olan bu ekonomik izolasyon politikasının daha da güçlenerek İran'ı daha da köşeye sıkıştıracak şekilde devam etmesini sağlayacak bir strateji benimseniyor gibi görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump biraz önce yaptığı açıklamada geçen gece onları çok sert vurduk dedi. Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları bütün yeni ekipmanları da yok ettik dedi. Eğer istersek istediğimiz zaman bir saldırı daha gerçekleştiririz. Bu yeni saldırılarında çok uzun sürmeyeceğini söyledi ABD Başkanı Donald Trump ki bu saldırılar, son dalga saldırılar başlamadan önce Amerikalı yetkililerin ve CENTCOM'da şöyle bir endişenin olduğu biliniyordu. İran'ın bu sistemleri yeniden inşa edebilecek, toparlayabilecek bir duruma gelmesi konusunda bir kaygı vardı. Dolayısıyla bu son saldırılar o çerçevede görülebilir gibi bir tablo var. ABD Başkanı Donald Trump İranlılar için yaptıkları her şeyi görüyoruz dedi, İran ordusu için. Bizim haberimiz olmadan tuvalete bile gidemezler ifadesini kullandı. Ve Amerika'nın da bu son saldırılarla özellikle kıyı bölgelerdeki ve biraz içerideki radar noktalarını hedef alması sayesinde de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemileri tespit etmekte zorlandığını söyledi. Bir yandan tabii İran'la Amerika arasında bu gerilim bir kez daha tırmanınca petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Varil başı 95 dolar. Bu da soruldu Trump'a. Düşecek fiyatlar dedi. Çok da endişeli olmadığının sinyalini verdi. Yaklaşan ara seçim yine Trump'a soruldu ki İran savaşı önemli yer tutuyor bu süreç içerisinde. Seçim beni etkilemez, ben aday değilim, ben yarışmıyorum dedi. Ve ben partime yardımcı oluyorum dedi ama benim partimde bizim İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için ortaya koyduğumuz çabaya saygı duyuyor, onu takdir ediyor bence ifadesini kullandı. Bir diğer dikkat çekici açıklama diyelim Trump'ın sözlerinde şu soruldu Trump'a, CIA'yı gönderecek misiniz İranlıların silahlandırılması için diye soruldu. Bunu size çok söylemek isterdim ama söylemem uygun olmaz dedi. İranlıların içinde bulunduğu durumu anlıyorum ifadesini kullandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdukça İran da bölgedeki, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini vuruyor. Ve böyle bir süreçte de Türkiye tüm ülkelerle temas halinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı görüşmeleri aktaralım. Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda konuştu. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Es Safadi ile bir telefon görüşmesi yaptı Bakan Fidan. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bu görüşmelerde Gazze'de başta olmak üzere tüm bölgesel konular konuşuldu ama son saldırılar konusunda görüş alışverişi olduğunu söylemek yanlış olmaz. İsrail istihbaratı ve özel kuvvetleri yaptığı özel bir operasyonla Hamas'ın iç güvenlik biriminin başkanını yakaladığını duyurdu. Hamas da bir üyesinin İsrail tarafından yakalandığını doğruladı. Operasyonun anına ait görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.
2: Gündüz vakti beyaz bir minibüste geldiler. Hava saldırıları desteğiyle operasyon gerçekleştirdiler. Görüntüler İsrail'in Gazze'de yaptığı operasyondan. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, üst düzey bir Hamas üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonu, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'e bağlı özel kuvvetler İsrail ordusuyla ortaklaşa gerçekleştirdi. Operasyondan saatler sonra Hamas tarafından da açıklama geldi. Moin el-Arabit isimli bir Hamas üyesinin yaralandığı ve İsrail tarafından yakalandığı açıklandı. Operasyon sırasında el-Arabit'in eşinin ve çocuklarından bazılarının öldürüldüğü kaydedildi. İsrail güçlerinin operasyon yaptıktan sonra çekilmelerini kolaylaştırmak için bölgeye hava saldırıları düzenlediği belirtiliyor. Gazze'li yetkinler hava saldırıları sırasında ikisi çocuk en az 4 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. Hamas, el-Arabit'in tam olarak hangi görevde olduğunu açıklamadı. Ancak İsrail, yakalanan Hamas üyesinin örgütün iç güvenlik biriminin başkanı olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yakalanan Hamas üyesinin 7 Ekim saldırısında kaçırılan İsraillerin saklanması ve nakledilmesinden sorumlu olduğunu söyledi. Bu İsrail güçlerinin ateşkes döneminde Gazze'de Hamas mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği ilk operasyon değil. İsrail, ateşkese rağmen Hamas ve diğer silahlı gruplara yönelik operasyonlar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu operasyonlarla İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ediyor.
0: Bir taraftan Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yaptığı bir açıklama var. Havayolu ve sigorta şirketlerini uyardı Zelenski. Rus hava sahası Ukrayna dronları sebebiyle tehlikeli dedi. Rus hava sahasının da fiilen kapandığını ifade etti. Konu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de soruldu. Ayrıntıları alalım. Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır'dan. Ümit, Zelenski'nin söylediği gibi gerçekten Moskova'nın, Rusya'nın hava sahası kapandı mı? Uçuşlar ne durumda?
3: Aslında çok uzun zamandır sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aylardır Ukrayna tarafı yoğun bir drone saldırısı gerçekleştiriyor Rusya tarafına ve Moskova'ya yaklaşık olarak günlük ortalama 600 drone saldırısı gerçekleştiriyor. Hatta biz de bundan muzdaribiz çünkü bazen gece saatlerinde özellikle yoğun drone saldırısı olduğu vakitlerde internet tamamen kesiliyor. Ve tabii uçuşlar bir süredir uçuşlarda sıkıntı var. Birçok uçuş hatta son birkaç aydır ertelenmekte. Yolcular Moskova'daki çeşitli havalimanlarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Fakat işin boyutu biraz daha fazla değişmeye başladı. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça biraz daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Çünkü iki gün önce Almanya tarafı Ağustos başında bir drone saldırısından, Almanya'daki bir havalimanına yönelik drone saldırısı teşebbüsünden Rusya'yı doğrudan sorumlu tuttu. Zaten Zelenski'nin açıklaması da hemen Almanya'nın açıklamasından sonra geldi. Aynı gün bir açıklamada bulundu ve Zelenski de bir bakıma olayı yükseltmiş oldu. Çünkü Zelenski şunu söyledi, Rusya hava sahası artık fiilen kapalı hale gelecek dedi ve buradan uçuş yapan hava yollarını, hava şirketlerini uyarıyorum dedi ve Rus hava sahası tamamen tehlikeli bir hale gelmeye başlıyor dedi. Bu tabii önemli bir uyarı çünkü bu şu anlama geliyor. Rusya'ya uçuş yapan normal askeri uçaklar değil, sıradan uçaklar veya sivil uçakların da risk altında olduğu anlamına geliyor. Çünkü Ukrayna tarafı günlük olarak biraz önce de bahsettiğim gibi Moskova'ya özellikle yoğun bir drone saldırısı gerçekleştiriyor. Bu drone saldırılarından dolayı havalimanları bazen uçuş gerçekleştiremiyor. Fakat Zelenski'nin ifadesi daha riskli bir noktayı işaret ediyor. Bu da bu dronlar diğer sivil uçakları da vurabilir demeye getiriyor ve bir kaza olabilir anlamına geliyor. Bu da savaşın boyutunu değiştirecek bir nokta. Tabii Rusya'dan bununla ilgili olarak açıklama geldi. Putin Şangay İşbirliği Zirvesi'nin son gününde bu konuyla ilgili olarak Ukrayna'yı eleştirdi ve Ukrayna'yı terörist devlet olarak nitelendirdi. Hatta Ukrayna'nın bu açıklamasını Zelenski'nin kendisini terör devleti olarak deklarasyonu anlamına geliyor şeklinde açıklamada bulundu. Ve Rus medyasında da tabii sert açıklamalar var. Rusya'da da Ukrayna'yı devlet, terör devleti olarak nitelendiriyorlar ve eğer Ukrayna tarafı böyle bir açıklama yapıyorsa biz de bu işin boyutunu arttırmamız lazım. Yani Ukrayna el yükseltiyorsa bizim de el yükseltmemiz gerekiyor şeklinde bir takım radikal çıkışlar da var. Tabii Zelenski'nin açıklamasının etkisi doğrudan yaşandı. Çünkü Zelenski bu açıklamayı dün yaptı ve bu açıklamanın hemen akabinde iki tane büyük Türk Hava Yolu firması dün geceyi bugüne bağlayan noktada yani zaman diliminde birçok uçuşunu iptal etti. Yani Rusya ve Türkiye arasındaki birçok uçuş da iptal oldu ve bazı Türk firmalarının da bundan sonra Rusya'ya uçuşlarını kısıtlayacağına dair de bir takım bilgiler yer almakta. Bu da tabii bununla ilgili olarak Rusya Tur Operatörler Birliği'nin de açıklaması var. Rusya Tur Operatörler Birliği ise şunu söylüyor. İki firma yani Türk firması uçuşlarını iptal etti. Bazı uçuşlarını iptal etti fakat bunun kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz dedi. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça her iki taraf açısından yıpratma savaşına dönmeye başlıyor ve her iki taraf da bundan daha fazla acı çekmeye başlıyor. Fakat savaşın gitgide daha fazla tehlikeli bir hal aldığını söyleyebilirim ve Almanya gibi başka aktörler de savaşa daha fazla müdahil oluyor. Bundan dolayı savaş uzadıkça daha fazla risklerle de karşılaşabiliriz.
0: Ümit Nazmi hazır aktardı Moskova'dan son durumu. Şimdi Suriye'de artık iç savaş geride kaldı. Ülke yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin de önemli çabaları var. Fırat Nehri üzerinde yeni bir yüzer köprü kuruldu ve bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerinden geçişler için yüzer bir köprü kurulduğu duyuruldu. Bakanlık açıklamasında köprünün kuruluş çalışmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Temmuz ayında da Deir Zor bölgesinde yine Fırat Nehri üzerinde benzer bir köprü kurmuştu. Sabaha karşı Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında büyük bir deniz kazası yaşandı. Alsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemiler çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde suya gömüldü. Şu ana kadar arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. İki kaptanın gemiler çarpışmadan önce yaptığı telsiz konuşmaları da ortaya çıktı.
4: İstilekir demiştir. Altı, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
5: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
4: Alsu istilekir. Alsu istilekir demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
5: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Alsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevleri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Başmakinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güverte Lostromuzsu Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
6: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarını arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
5: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
7: Alsu gemisi, şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz, Silivri açıklarına kadar geldi. Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
5: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor. İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
0: Girne'deki gemi faciasından geriye pek çok acı dolu hikaye kaldı. Can pazarı yaşanmıştı. O dakikalarda anne ve babalar çocukları için mücadele ettiler, onları kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayarak ailesini kurtaran Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
2: Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi. Onun için kendini feda etti. Hastane personeli Gülcan Gürel Mersin'de son yolculuğa uğurlandı. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli Gülcan Gürel, Girne açıklarında batan gemideydi. Babası, kız kardeşi ve kızı Tusem'le birlikte asker kardeşini ziyarete gitmişti. Panik sırasında bir tane can yeleği bulabilen Gülcan Gürel, gemi batmaya başlayınca üzerindeki yeleği çıkararak 9 yaşındaki kızına giydirdi ve onu kardeşine emanet etti. Çocuğunu kurtaran anne dakikalar sonra dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Küçük kız dedesi ve teyzesiyle birlikte ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Gülcan Gürel görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Onlardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları anneleriyle yaptıkları son telefon görüşmesini anlattı.
8: Sabah konuştuk. Gemiye bindi, ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadı.
9: Saat 11 civarlarında babam aramış. Bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
2: Elmas Demir'in çocukları umutla iyi bir haber bekliyor.
0: Girne açıklarındaki kaza sonrası Filojet adlı katamaran tipi yolcu gemisinin daha önce hasar aldığı ve ehil olmayan kişilerce tamir edildiği yönünde de iddialar var. 2003 yılında da kaza geçiren geminin sahibinin hasarın tanzim edilmesi için sigorta şirketine Fransa'da dava açtığı da ortaya çıktı. Fransız mahkemesinin hasarı kabul ettiği ve sigorta şirketini tazminat ödemeye mahkum ettiği de anlaşıldı.
10: Girne'de sefere çıktıktan bir süre sonra batan geminin 2003 yılında da kaza geçirdiği ortaya çıktı. Belgelere göre 23 yıl önce olan kazada gemi iskeleye çarptı ve hasar aldı. Hasarın karşılanması için Fransa'daki sigorta şirketine dava açıldı. Geminin sahibiyle yolculara tazminat ödendi.
11: 2003 yılında Fransa'da açılan davada her ne kadar Türk mahkemeleri sözleşme konusunda yetkili olsa da Fransız vatandaşı olduğu için gemi sahibi Fransa mahkemelerini yetkili kılarak Fransa'da mahkemeye açmış ve Fransa'da dava görülmüş.
10: Feribotun daha önce aldığı hasar nedeniyle kolayca parçalandığı ileri sürülmüştü.
12: Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı. Tek parça olan bir gemi zaten etrafından dağılma olmaz.
10: Feribot daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri tarafından kurulan ve ulusal derecelendirme ile sınıflandırma kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı aldığı ve çalışmaya devam etti.

0: günü tekrarlanacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma da bir taraftan sürüyor. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik'le Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başkan yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek'in ifadesi Cuma günü Ankara Adliyesi'nde alınacak.
1: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar alması üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağrel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Ağrel, Gökçek'in oğlu ve gelininin Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir şirket kurduğunu, o şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi. O ifadenin ardından Melih Gökçek Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Gökçek'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Gökçek'ten ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak putlan kararı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini eleştirdi. Partinin yol haritasını da anlattı.
2: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar.
3: Mutlak putlan kararı sonrası yaşananları hatırlattı. İsim vermeden CHP yönetimini eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel il başkanları toplantısında konuştu.
2: Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık.
3: Özgür Özel 7 söz ve 7 görev başlığıyla partinin bundan sonraki yol haritasını da anlattı.
2: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
3: Avrupa Birliği'ne tam üyelik, temel vatandaşlık geliri, yargıda, sosyal hayatta ve gelirde adalet yeni partinin hedefleri arasında yer alıyor.
0: Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce kuvözdeki bir bebeği darp ettiği iddiasıyla yargılanan hemşirenin davasına devam edildi. Hakim dosyada bulunan iki adli tıp kurumu raporu arasında çelişkiler bulunduğu kanaatine vardı. Raporların adli tıp kurumu üst kuruluna gönderilmesine karar verildi.
1: İlk raporda hemşirenin kuvözdeki bebeğe uyguladığı şiddetin serebral palsiyi kuvvetlendirme ihtimali olduğu yönünde tespitler yer alıyordu. Ancak ikinci raporda bebeğin engelli olmasıyla hemşire arasında bir bağ olmadığı belirtildi. Kahramanmaraş'taki davada mahkeme çelişkinin giderilmesi için raporların adli tıp üst kuruluna gönderilmesine karar verdi. 5 yıl önce kuvözdeki bebeği darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hazel Dırık Bağrı Yanık, Kahramanmaraş 10. Asiye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında pişman olduğunu söyledi. Tek amacım hastanın kanını alıp bakımını yapmaktı dedi. Bebeğin olaydan sonra yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilişkisi olmadığını savundu. Duruşma sonunda hakim, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 19 Ekim'e ertelendi. Olay 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelmişti. Hemşire Hazel Dırık Bağrı Yanık küvözde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi.

0: edildi. Gerçek güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görevine son verilen hemşire hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı.
1: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili üçüncü kez bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren rapora göre facia tek bir hatadan değil, uzun zamana yayılan ihmallerden kaynaklandı.
2: Olay ani bir hata sonucu değil, birden fazla ihmalin birleşmesiyle meydana geldi. Bu tespit İzmir'de iki kişinin sokakta akıma kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi raporundan. 2 yıl önce Konak ilçesinde yağmurda yürüyen tıp öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, su birikintisine basınca akıma kapıldı. Hem o hem de onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi. Buna göre 2015 yılında yeraltı elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ve kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşulları sağlanmamıştı. Olay bir ani hatayla değil, uzun süreli altyapı tasarım kusuru, yetersiz yapım ve kabul denetimi sonucu yaşanmıştı. Elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmesi, arıza onarımında riski kalıcı olarak ortadan kaldırmayan geçici müdahale ve yüzey suyu tahliye yetersizliğine dikkat çekildi. Taşeron firmadan bir, GDZ Elektrik'ten 2 kişi asli ve ağır kusurlu bulundu. Davada memur olmaları nedeniyle dosyaları ayrılan, aralarında mevcut ve önceki dönem İSSU Genel Müdürlerinin de olduğu 6 personel yargılanıyor. Sanıklar için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
1: Ankara'nın Sincan ilçesinde markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Markette çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay salı akşamı Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Mustafa Kemal mahallesindeki bir markette iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar markette bulunan kalabalığa aldırış etmeden birbirlerine silah çekti. Market içinde silahlı kovalamaca yaşandı. O sırada saldırganı engellemeye çalışan bir kadın da ezilme tehlikesi atlattı. Kovalamacanın sonunda saldırganlardan biri karşısındaki adamın bacaklarını ateş etti. Kan içinde kalan adam yere yığıldı. Diğer müşteriler de panik içinde sağa sola kaçıştı. Vurulan kişi sağlık ekipleri gelene kadar tişörtünü çıkarıp bacağına sardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için bir tören yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra yargı camiası açılış törenindeydi.
3: İstanbul Adliyesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargı mensupları katıldı. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
4: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin, ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de törendeydi. Dönmez, terör ve organize suçlar başta olmak üzere uyuşturucu ve yasa dışı bayi suçlarına kadar tüm suçlarla mücadelenin süreceğini söyledi.
5: Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla, mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ağır darbeler vuracak, onları hukuk içinde etkisizleştirerek ve sindirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç örgütlerinin ekonomik güç elde etmesine, bu gücü korumasına ve meşru alanlara taşımasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Öğrencileri taşıyan binlerce okul servisi de trafiğe geri dönüyor. Peki servislerde öğrencilerin güvenliği nasıl sağlanıyor? Servisçilerin ve velilerin dikkat etmesi gerekenler neler? İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar NTV'de bu soruların cevabını Tuana Çiftçi'ye verdi.
6: Okulların açılmasına artık sayılı bir süre kaldı. Veliler bir yandan okul alışverişi yaparken bir yandan da okul servisleri için hazırlıklar sürüyor. Peki güvenli bir servis nasıl olmalı? Veliler nelere dikkat etmeli? Yanımda konuğum İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar var. Kendisine tüm bu soruları soracağız. Öncelikle hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Zaten hali hazırda bir servisin içindeyiz. Güvenli bir servis nasıl olmalı? Veliler nelere dikkat etsin?
7: Öncelikle aracın içinden başlayalım. Her koltukta şöyle görüldüğü gibi öğrencilerin güvenliğini sağlayacak bir emniyet kemeri olacak. Rehber personellerimiz bizim zaten çocuklarımızın güvenliğini sağlamak için bu emniyet kemerlerini hemen arabaya bindirdiğimiz çocuğun çantasına alıp bu güvenliği sağlıyorlar. Araçlarda acil çıkışlar Allah korusun istenmedik bir durum karşısında acil çıkış kapıları olacak görüldüğü gibi. Ve bu acil çıkış kapılarında içeriden camları kırmaya yarayacak çekişler bulunacak. Bunlar önemli güvenlik önlemleri. Bunun yanında aracın dışındaki kör noktaları servis şoförümüze gösterecek bir kamera düzeni, zorunlu olarak olan bir kamera düzeni var. Bakın o da şu şekilde kamerayla şoförümüz aracın kör noktalarını oturduğu yerden rahatlıkla görebiliyor. Allah korusun sağa sola dönüşlerde göremediği alanlarda bir cisim, çocuk vesaire araç olduğunu görmesini sağlayacak. İsterseniz buyurun dışarıda devam edelim.
6: Dışarıda da bir bu kadar da güvenlik önlemleri var elbette. Özellikle de kapı çok önemli. Öğrenciler inip çıkarken servis şoförünün mutlaka görüyor olması gerekiyor.
7: Tabii. Şimdi burada bir güvenlik basamağımız var. Öğrencilerimizin daha rahat araca inmelerini, binmelerini sağlayan. Bakın araç kapısı kapandı. Kapanınca basamak da kendiliğinden içeri giriyor. Biz aracın dışarıdan kapısını bu şekilde kontrol edebilmeliyiz. Allah korusun yine bir durum olduğunda dışarıdan bir müdahaleyle kapı açılabilmeli. Gördüğünüz gibi basamak otomatikman açıldı. Kapıya biz dışarıdan müdahil olabiliyoruz. Dışarıdan da açıp kapatabiliyoruz. Bu önemli bir güvenlik önlemi. Biraz önce kameraları gösterdim arabada monitörde. Bakın aracın ölü noktalarını gösteren kameralar. Aracın arkasında burası sağ ön tarafında ve önlerini ölü noktaları gösteren. Bunlar kameralar. Dolayısıyla bu kameralarla şoförümüz oturduğu yerden aracın her tarafını rahatlıkla görme imkanına sahip. Bunun yanında biz arka tarafta okul servis aracı yazısı dur levhasını gösterirken korsan servislere de değinelim. Vatandaşımızı korsan servislere karşı uyaralım. İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34LAA001 34LZZ999 kombinasyonu tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bunun dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılık. Öğrenci velileri bu plakanın dışında bir kere öğrencilerini servislere vermesinler. Çünkü korsan servislerin şoförlerinin kimler olduğunu biz bilmiyoruz. Allah korusun sağlık raporu var mı, psikoteknik belgesi var mı, alkol uyuşturucu testi var. Bunların hiçbirini ne biz biliyoruz, ne emniyet, ne belediye, ne bakanlık. Dolayısıyla bakın örnek zaten aracımızda böyle plakalı bir araç. Örnek olarak bu plaka dışında yani bu AA001'den başlayan bu kombinasyon dışında taşıma yapmasınlar. Bir de şuna uyaralım. Bakın yanımızda başka bir servis aracı var. Ne yazıyor? Servis bekletilmez, beklenir. Burada da öğrencilerimize bir uyarı yapalım. Servis şoförlerini bekletmesinler. Servis saati geldiğinde mutlaka evlerinin kapısında bulunsunlar diyelim. Buyurun arkaya geçelim.
6: Tabii sadece servisin ön kısmı değil, arka kısmında evet. Da belirleyici levhalar evet. Var. Bunlardan bahsedelim aynen. Biraz.
7: Bakın burada aracın kapısı açıldığında dur levhası yandı. Araç kapısı açıldı. Ne diyoruz bu dur levhasıyla? Biz arkadaki trafiğe diyoruz ki araçtan ya öğrenci iniyor ya öğrenci biniyor. Trafik dursun beklesin. Karayolu trafik kanununa göre aracın sağından solundan geçiş yapılmasın diye uyarıyoruz. Neden? Allah korusun. Bu araçta bizim öğrencimiz de olabilir, tanıdığımız da. Bunlar bizim göz bebeğimiz, çocuklarımız. Bakın bu tür stikerler yaptırdık. Özellikle motorlu sürücülere dikkat çektik. Bu motorlu sürücüler araçların sağından solundan çok dikkatsiz şekilde geçişler yapıyorlar. Bunlar güvenlik sorunu oluşturuyor. Dolayısıyla motorlu sürücülerin de servisin sağından solundan mutlaka geçmemesi lazım. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Bunun dışında da bir de meslektaşlarımızın bir sorunu var. Onu da iletmek isterim. Şöyle ki bizler zaten TÜVTÜRK muayene istasyonlarından okul servis araçları standardına göre muayenemizi oluyoruz. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nde bir tahakkuk uygulaması başlattı. Bu tahakkuk uygulamasına ekstra ikinci bir muayene yapıyor. Araçları muayeneye çağırıyor. Burada da çok değişik standartlar istiyor. Burada da meslektaşlarımız bu konuda bir talepleri, sorunları var. Bunu da dile getirmemi istediler. Bu şekilde onu da dile getirmiş olalım.
6: Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Artık okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Hazırlıklar devam ediyor. Özellikle de çocukların canının emaneti olduğu bu servislerde de hazırlıklar sürüyor.
1: Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen konutlarla birlikte kira enflasyonunda belirgin bir biçimde yavaşlama var. Bu durum yalnızca depremden etkilenen iller için geçerli değil. Deprem sebebiyle göç alan illerde de geçerli. Merkez Bankası'nın konuya ilişkin analizinin detaylarına bakalım.
3: Deprem illeri ve depremden dolaylı yoldan etkilenen illerde kira enflasyonu belirgin biçimde yavaşladı. Konut arzındaki bu iyileşme önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı da destekleyebilir. Bu tespitler Merkez Bankası araştırmacılarının yayımladığı analizde yer aldı. Sebep olarak da bölgedeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması gösterildi. Belli aralıklarla araştırmacıların analiz yayımladığı merkezin güncesinde asıl inşa seferberliğiyle artan konut arzı ve bölgesel kira enflasyonuna etkileri ele alındı. Analizde 6 Şubat depremleriyle birlikte bölgede konut stokunun önemli ölçüde gerilediği ve bu nedenle kiraların hızlı bir şekilde yükseldiği belirtildi. Deprem nedeniyle göç alan çevre illerde ise kira artışının olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre deprem illerinde kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında yüksek seyrederken konut teslimlerinin hızlandığı 2025 yılında yavaşlamaya başladı. Depremden dolayı etkilenen illerde de durum benzer. Ancak kira enflasyonundaki yavaşlama 2026 yılında başlıyor. Analize göre deprem bölgesindeki konut arzının toparlanması, deprem illerde geri dönüşle birlikte göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor. Bu da kira artış hızına kademeli olarak yansıyor.
1: 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde Ankara'da bir çalıştay yapıldı. Bu etkinliğin amacı kentlerde sürdürülebilir ulaşımın ve aktif hareketliliğin yaygınlaştırılması.
8: Ana tema geçen yıl olduğu gibi herkes için hareketlilik. Bunun yanında bu yıl nesiller arası adalet temasına da odaklanıyoruz.
2: Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünde yürüteceği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri 26-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Öncesinde Ankara'da düzenlenen çalıştayda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kürsüdeydi.
8: Avrupa Hareketlilik Haftası belediyeler için bir platform görevi görüyor. Bu çalışmaları vatandaşlarımızla paylaşmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve belediyelerimizin arasında deneyim paylaşımını güçlendirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor.
2: Her yıl düzenlenen etkinlikte kentlerde sürdürülebilir ulaşımın, aktif hareketliliğin ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
9: Okula erişim yolları güvenli mi, duraklar güvenli mi? Bunların hepsini test ettiğimiz bir hafta olacak. Artık düşünceleri eylemlere, uygulamalara geçiriyoruz. Her ilin ihtiyacına yönelik çözümlerden bahsediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kırgızistan ziyaretlerine ilişkin bir ortak video paylaştı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu videoda Erdoğan çiftinin katıldıkları programlardan görüntüler yer aldı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan programlarına ilişkin sosyal medya hesaplarından ortak bir video paylaştı. Paylaşımda, Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum ifadeleri kullanıldı. Videoda Erdoğan çiftinin katıldıkları programlardan görüntüler yer alıyor. Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitmişti. Ziyarete Emine Erdoğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Bişkek'te ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Erdoğan çifti tören geçişinde oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuşan Erdoğan, "Bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarov'un Ala Arça NSA'yı Devlet Konuk Evi'ndeki lider eşleri için düzenlediği programa katıldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. NSA'yı kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi.
1: Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar yapılacak. Sıfır atık bilincinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
3: Sıfır Atık projesi kapsamında Eylül ayının teması okullarda sıfır atık olarak belirlendi. Sıfır atık bilincini teşvik edici bilgilendirme ve eğitici öğretici uygulamalara ilişkin yol haritası hazırlandı. Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili açıklamasında sıfır atık projemizi Milli Eğitim Bakanlığımızda okullarımızda daha da yaygınlaştırıyoruz dedi.
9: Yeni eğitim öğretim yılımızın başlamasıyla birlikte okullarımızda atık ayrıştırma eğitimlerinden kompost uygulamalarına, sıfır atık kamplarından geri dönüşüm atölyelerine, çevre temalı seminerlerden ekolojik pazar günlerine kadar birçok farkındalık çalışması yapacağız. Evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek.
3: Bakanlığa bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Hazırlanan bilgilendirici broşürlerde geçmiş dönemlerden kalan çanta, defter, kalem, silgi ve benzeri okul gereçlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları, tek kullanımlık ürünlerden kaçınmaları, atıkları kaynağında ayırmaları ve israfı önlemelerine yönelik çeşitli bilgilendirici içerikler de hazırlandı.
1: Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl Fetheden Lezzetler temasıyla yapılacak festival 18 ile 20 Eylül tarihlerinde lezzet tutkunları ağırlanacak. Merinos Parkı'nda yapılacak festival, 165 stand kurulacak. Festival coğrafi işaretli yöresel lezzetler alanı, ulusal lezzetler alanı, Bursa Üreten Kadınlar Sokağı ve atölye alanları gibi tematik bölümlerden oluşacak. Etkinliklere 10 ülkeden 12 kardeş şehir de konuk olacak. Farklı ülkelerden gelecek heyetler lezzet atölyesi kapsamında kendi yörelerine ait yemekleri hazırlayarak ziyaretçilere ikram edecek. Festival alanında erken dönem Osmanlı mutfağı, tarihi sofra adabı ve geleneksel pişirme tekniklerinin canlandırılacağı özel bir deneyim mutfak platosu da kurulacak. Ana sahnede toplam 20 mutfak şovu ve 3 konser yapılması da planlanıyor. Tanıtımları yayınlandığı günden bu yana merakla beklenen Tuzlu Kahve dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi 3 kategoride de birinci oldu.
10: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
11: Yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosu ve özlenen aile bağlarını anlatan hikayesiyle merakla beklenen dizi Tuzlu Kahve ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Star'da ilk bölümüyle ekrana gelen dizi 3 kategoride de birinci oldu.
12: Ne? Mehmet Aydınoğlu.
10: Nereden çıktı bu Mehmet?
12: Denizden çıktı.
11: İlk bölümde yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla yollarının kesişmesiyle kendilerini beklenmedik bir hikayenin içinde buldu. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken Murat'ın Amerika'dan yeni dönen abi Mehmet'in yoluysa derinle kesişti.
12: Vay be.
11: Dizinin Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöğen'e, Eda Ece'den Sarp Apağ'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a uzanan renkli oyuncu kadrosu ilk bölüm öncesi NTV'de gece gündüz programına konuk oldu.
12: Senden eskilendim.
13: Üç farklı aile tanıyacağız bu dizide.
14: Evet.
13: Birbirinden bambaşka ailelerin evlilik yoluyla kızlarını ve oğullarını evlendirmeleriyle bir araya gelmelerini anlatacağız. Esprili bir dille. Aileler çok tanımaya değer. İçlerinde bir sürü birbirinden ilginç karakterler barındırıyor.
12: Herkes o komikliğin içinde kendisinden bir parça bulacak. Aa bu dayım diyecek. Aa bu işte annem diyecek. Bu diyecek benim kardeşim diyecek. Orası güzel olan zaten. Anne.
15: Biz sette sürekli eğleniyoruz. Ya. Sürekli şarkı söylüyoruz birlikte. Hızlı kahvenin bütün güzel versiyonlarını yapıyoruz filan.
14: Ne güzel.
15: Hızlı kahve oldu.
14: Az tuzlu,
15: kahve
14: oldu. Muzlu çok kahve. Tuzlu, sade.
15: Muzlu kahve.
14: Uzun bir zaman sonra seyirci açısından da gerilmeden, daha böyle eğlenerek bir şey izleyeceklerini düşünüyorum. Onun için tüm hazırlıklar yapıldı. Kesinlikle bir eksik vardı. Hatta komedi artık hani yapılmıyor, yapılmayacak gibi bir düşünce vardı. Biz böyle daha böyle ara güzel bir aile komedisi tonunda bir şeyle geliyoruz.
11: Dizi Nevra Serezli ve Nebahat Çehre gibi usta oyuncuları da bir araya getiriyor.
16: Bizden çaldıklarıyla kendilerini saydırıyorlar. Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin. Yüzsüzlükten botoksları tutmamış.
17: İnsanları çok özlem duyduğu, evinde böyle keyif yaparken kahveyi belki tuzlu diye şekerli içecekler ama çok da şekerler izleyecekler.
14: Neredesiniz siz bu hikayede?
16: Anneleriyim. Yalıda oturuyorum.
14: Allah daha ne olsun. Yani.
16: Daha ne olsun, tam bana layık. Oh keyfini sürüyorum. Çok keyifliyim.
14: Ya.
16: Çok seveceğim bir anne tiplemesi. Çok detay vermeyeyim. Seyrederken anlaşılsın karakteri. Her şey çok yolunda.
18: Annemin kızıyım. Biz Nevra Hanım'la tanışıyoruz ama ilk defa birlikte çalışıyoruz ya, karşılıklı. Ve o kadar mutluyum ki ve çok da iyi anlaşıyoruz. Çok. Yani hakikaten ikinci annem gibi. Birinde dün havası, birinde
11: kopuyor tatlı bir savaş. Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizi sıcak bir aile komedisini ekrana taşıyor.
19: Annesinin, annesinin.
20: Bu işe başlarken çok iyi niyetle başladık bir kere. Onun için de bunun şu anda bereketini yaşıyoruz. Gerçekten televizyon tarihinde ilk defa böyle bir kadro bir araya gelmiş. Ve gerçekten birbirinden değerli çok iyi isimler var. Uzun zamandan beri televizyon ekranlarında komedi olmadığı için 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığı izleyebileceği bir iş yaptık.

0: Silivri'deki gemi kazasını ve arama kurtarma çalışmalarını Sarakay Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Uzan'la konuştuk. Bültene bu haberlerle başlamıştık. NTV yayınında Murat Uzan'ın yorumlarıyla birlikte kapatalım. Saat başında görüşmek dileğiyle.
1: Burada çok ciddi bir sorunlar silsilesi var. Yani düşünün, bir tepsi düşünün. Tepsiye iki tane buğday tanesi koyun veya işte pirinç tanesi koyun, iki tane. Sonra o tepsinin içinde bunların çarpıştığını düşünün. Yani gerçekten bu kadar vahim bir olay var burada. Koca denizde iki tane gemi birbirine nasıl çarpar? Bu benim açımdan da hala cevaplanamamış bir sorudur. Fakat tabii bunun meydana getirdiği şey çok kötü, sonuç çok kötü. Birçok kişinin dikkat etmediği bir durum var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Herkesin belki gözünden kaçan bir durum. Burada batan gemi, normalde baktığımız zaman batan geminin altında kırmızı bir boyalı kısım var. Yani halkımızın da anlayacağı dilde anlatmak istiyorum. Bu kırmızı bölüm yüklendikçe suyun içine doğru girer.
0: Evet.
1: Yani içeri doğru batar. Geri kalan mavi kısım var. Yani bu bizim batan gemimiz için konuşuyorum. Bu mavi kısım da birçok fırtınalara, birçok deniz dalgasına göğüs gererek, dalgaları üzerinden atarak yüzmeye devam eder. Fakat burada yer, su gemimizin boş olması, bakın önünde koca bir dalga kıran var. Mesela geminin önünde. Ben ona çok dikkat etmek istiyorum. Yani batış nedeninin, en önemli nedeninden bir tanesinin bu olduğunu birçok kişi tabii söylemiyor ama bunu sizin televizyonlarınızdan dikkat çekmek istiyorum. Geminin önünde dalga kıran dediğimiz bir büyük bir şey var. Çelik bir bölüm var. Burası açık denizlerde buz kırmak için geminin kullandığı bir geminin sistemidir. Şu anda da gemi boş. Bu şekilde ilerlerken diğer gemiye ya ön kısımdan ya da kıç kısımdan, ya burun kısmının yanından ya da kıç kısmının yanından çarpıyor bu gemimize. Gemimiz zaten suya çok yakın bir şekilde gidiyor ve büyük bir zarar veriyor. Ve bu yüzden de bütün bir nehirin geminin içine aktığını düşünün. Bu şekilde de geminin içi su dolarak zaten çok ağır bir malzeme taşıyor, demir taşıyor. 11 dakikada batmasına neden oluyor. Yani eğer bu geminin önünde buz kıran olmasaydı bu gemi bu kadar zarar almayabilirdi. Ve bu çarpan gemi çift cidarlı dediğimiz, yani iki tane gemiyi iç içe koyun, iki tane zırhlı olan gemi gibi düşünün. Bu şekilde bir gemi, çarptığı gemi de tek cidarlı gemi. Çünkü 34-36 yıllık bir gemi. Yani geminin yaşlı olmasının batmasını hızlandırdığı anlamına gelmesin. Bu gemi tek cidarlı olduğu için ve çarpan geminin önünde buz kıran olduğu için ve bu gemi boş olduğu için de buz kıran yukarıda olduğu için inanılmaz bir zarar vererek çok hızlı batmasına neden oluyor. Bu geminin hızlı batmasının nedeni diğer geminin önündeki buz kıran. Şu andaki batan gemiyi gösteriyor. Bakın onun önünde yok buz kıran. O gemi düz bir gemi, önü düz ve o gördüğünüz kırmızı kısım da suyun altındaydı. Çünkü çok yüklü bir bunun yükü vardı, yani bu gemimizin genel manasıyla batma nedenlerinin veya hızlı batmasını hızlandıran geminin hızlı batmasının nedeni bunun çok ağır bir hasar alma nedeni. Hasar almasının nedeni de öbür geminin önündeki buz kıranın olmasıdır efendim. Şimdi bu gemi bu sefer biraz daha aşağıdan burun kısmından vuracaktı. Burun kısmından, yani burun kısmı dediğimiz ön tarafı bu sefer alttaki buz kıran gemiye yetişene kadar içindeki eğimden dolayı nispeten zararı az olacaktı diye düşünüyorum. Gemi kazamızda geminin nerede battığını çarpan gemi çok iyi biliyor zaten. Zaten son verilen SOS sinyaliyle beraber gemimizin nerede battığı belli. Ve bizim şu andaki hem kıyı emniyeti, hem sahil güvenlik, hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda bulunan muhteşem bu konularda çok başarılı ve çok ileri teknolojideki gemilerimiz burada zaten yukarıda tarama yaparak gerek sonar taramalarıyla gerekse de diğer sistemleriyle gemimizin yerini belki de bulmuş durumdalar şu durumda. Tabii çok derinlik var. 900 metre inanılmaz bir derinlik.
0: Evet.
1: Biz daha dün...
0: Evet buyurun lütfen.
1: Evet 900 metre. Daha dün biz işte girmede hep beraber haber yaparken 540 metrenin çok büyük derinlik olduğunu söylerken ki bizim dalgıçlarımız efendim 100 metreye dalabiliyorlar. Yani scuba dalgıçlarımız dediğimiz dalgıçlarımız 100 metreye dalabilirler.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda,

0: Doğa Takvimi. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Bal porsuğu görüntüsüyle, adıyla ne kadar sempatik. Aslında sansargillerden olan bal porsuğu korkusuz bir hayvan. Mesela öküz başlı antilop cesedini üşüşmüş aslanları kovalarken görüntüleri var. 2002 yılında da Guinness Rekorlar Kitabına dünyanın en korkusuz hayvanı olarak kaydedildi. Adından da anlaşılacağı gibi balı çok sever. Arı sokması da sorun değil. Çünkü kalın derisi nedeniyle hem arı sokmasından etkilenmez hem de yılan zehrine bile bağışıklığı vardır. Zaten kobra dahil en zehirli yılanları afiyetle yiyen bal porsuğunun ekolojik dengeye yardımcı olduğu kabul ediliyor. Ginkgo ağacının tohumlarını korumak için kötü kokulu gaz salması gibi bal porsuğu da tehlike anında çok ağır kokan bir gaz çıkartarak düşmanlarını sersemletip uzaklaştırır. Bu koku bombası yanında güçlü dişleriyle sivri ve keskin pençeleri bal porsuğunun en büyük silahları. Ayrıca zekası, kazmaya elverişli pençeleri, taş, sopa ve benzerlerini alet olarak kullanma becerisi dikkat çekici. Kendisine kolayca yuva yapabileceği halde başka hayvanların yuvalarını istila edip orada uyumayı tercih etmesi ilginç. Bal porsuğunun Afrika ve Güneybatı Asya'da yaşadığını ekleyelim.
0: Doğa Takvimi.
2: Hava durumu.
3: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli. Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir ve Konya 32 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 11 derece iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise Karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
2: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
4: NTV Radyo.

0: Saat 1, bugün yarının son bölümündeyiz. Ankara'daki yangınla başlayacağız. Saat 24'te aktarmıştık ayrıntılarını. Ankara'nın Altındağ ilçesinde yüksek katlı bir binanın çatısında yangın çıkmıştı. Alevler kontrol altında. Yangın Samsun yolu üzerindeki yüksek bir binanın çatısında başladı. Adresten gelen ihbar üzerine ekipler olay yerine gitti. Alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu bilgiden dakikalar sonra bir yeni gelişme daha oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevinden alındı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
1: Bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
2: Girne'de alabora olan gemide kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri 550 metre derinlikteki enkazda hem sualtı robotuyla hem de dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kimlik tespiti için ise ailelerden DNA örneği alınacak. Yaralılardan hastanede tedavisi devam eden 3 yolcu kaldı. 35 haftalık bir gebe tedavisi için Kocaeli'ne nakledildi. Kazanın ardından soruşturma da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı karar öncesinde adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğini ifadesinin alınıp yargıya taşınılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıklamıştı. Arıklı'yı görevden alan Başbakan Üstel ise karara ilişkin açıklamasında masumiyet karinesine vurgu yaptı. Arıklı yanıtında etik olmasa da kararı kabul ediyorum dedi. Arıklı'nın görevden alınmasıyla yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Araştırmalar için Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'da, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını yitirenler için yas da sürüyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı.
0: Bu kazayı konuşurken dün sabah saatlerinde sabaha karşı bir kaza haberi daha geldi denizden. Bu kez Silivri açıklarında oldu kaza. Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Şu ana kadar arama kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç alınabilmiş değil.
3: Tamam.
2: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
3: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
2: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Alsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevleri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Baş Makinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güvertel Ostromuzsu Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Afşi Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
4: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
2: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
5: Alsu gemisi, şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz, Silivri açıklarına kadar geldi. Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
2: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor. İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
0: Cumhurbaşkanı'nın mesajlarıyla devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmıştı. Oradan dönüş yolunda gazetecilere konuştu. Terörsüz Türkiye süreci ve YPG'nin fesih kararına ilişkin verdiği mesajlara bakalım.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıkarıldı. Gözler artık terör örgütünün silah bırakma sürecinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi.
7: Bu tür olaylara zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
6: Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İç cepheyi güçlendireceğiz dedi. Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı.
7: Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
6: Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
7: Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem de Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
6: Erdoğan, ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı ifadelerini de kullandı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir açıklama var. Bahçeli, Ahmet Spor üzerine yapılan bir kamuoyu araştırmasına tepki gösterdi. Tribünler, terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Ancak süreci sabote etmek isteyenler olduğunu belirtti. Ahmet Spor'la ilgili yapılan bir araştırmayı eleştiren Bahçeli, tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
7: Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır. Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır. Bununla birlikte Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır.
8: Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir ifadesini de kullandı.
7: Terörsüz Türkiye'den geri dönüş olmayacaktır. Gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz. İnanıyoruz ki milletçe provokasyonlara gelmeyecek, bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye hedefi, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta son duruma bakalım. Temmuz ayından bu yana saldırılar durmuştu ama yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını söyledi. Trump ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istediğini de sözlerine ekledi.
9: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
10: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
9: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
10: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş. Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
0: Tabii küresel piyasalar da her türlü hareketten etkileniyor. Bu tip savaş ortamları fiyatları yukarı doğru yükseltiyor, çekiyor. Brent petrol 95 doları geçti. Altın 3 haftanın en düşük seviyesine indi.
6: Amerika Birleşik Devletleri vurdu, İran karşılık verdi. Piyasalar yeniden dalgalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması, küresel petrol arzına yönelik endişeleri arttırdı. Piyasalarda Hürmüz'deki akışın kesintiye uğrayıp uğramayacağı izlenirken petrol yükseldi. Brent petrolde günlük artış %8'i geçti. Varil fiyatı yeniden 95 doları aştı.
11: 95 dolar seviyesinin kritik bir seviye olduğunu paylaşmıştık geçtiğimiz haftada. Yine o seviyeye geldik. Bu seviyenin üzerine çıkacak mı çıkmayacak mı sorusu aslında bizim piyasaların nereye gideceğini gösterecek bize. 95 doların üzerine çıkması demek artık burada savaşın yeniden başlayacağı ve bir süre daha savaşın devam edeceği, petrol fiyatlarının daha da yukarılara gidebileceği sinyalini verir bize.
6: 4 gündür gerileyen altın fiyatları çatışmaların hızlanmasıyla düşüşünü sürdürdü. Ons altında 4.300 dolarda seviyeler göründü. Bu aynı zamanda 7 Ağustos'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. İçeride gram altında 6.600 liralı seviyeler takip edildi. Gramda haftalık kayıp %7'nin üzerinde.
11: Faizler bu kadar yüksekken altının yukarı gitmesi beklenmez. Daha yukarı faizler yükseliyor. Petrol yeniden yukarıya gitmeye başladı. Bu da doğal olarak altın tarafında baskıyı getiriyor beraberinde. Burada daha geri çekilmeleri görebilir miyiz? Evet, faizler daha yukarı giderse, dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıkarsa daha da fazla geri çekilmeyi görebiliriz.
0: Ekonomi etkileniyor. Diğer taraftan normal gündelik hayatlarımıza dokunan sonuçları da oluyor bu saldırıların, bu savaşların. Hava şirketlerinin Uçuşları da onlardan biri haliyle füzeler fırlatılınca hava sahaları kapanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yaptığı bir açıklama var. Havayolu ve sigorta şirketlerini uyardı. Rus hava sahasının Ukrayna dronları sebebiyle tehlikeli olduğunu söyledi. Rus hava sahasının da fiilen kapandığını belirtti. Konu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de soruldu. Bakın Putin nasıl yanıt verdi.
12: Nebo nad Rossiyou zaraz.
13: Rusya semaları şu anda insansız hava araçlarının alanı, sivil havacılığın değil. Savaş devam ettiği sürece durum böyle olacak.
8: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hava yolu ve sigorta şirketlerini uyardı. Rusya'nın hava sahasının Ukrayna dronları nedeniyle tehlikeli hale geldiğini ve fiilen kapandığını söyledi. İnsansız hava araçlarıyla dolu gökyüzü sivil havacılık için uygun bir yer değil dedi. Zelenski, Rusya'nın açtığı savaş kendi hava sahasını kapatıyor dedi.
13: Rus hava sahasını kullanan tüm havayolu ve sigorta şirketlerini, Rusya'nın önemli hava alanlarını kullanmaya devam eden herkesi uyarmak istiyoruz. Rus hava sahası tamamen riskli hale geldi. Ukrayna sivil havacılığı veya herhangi bir sivil uçağı doğrudan tehdit etmiyor. Sadece Rus hava sahasında dronlar olduğunu dikkate almalılar.
8: Ukrayna açıklama yapmakla kalmadı, konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne resmi olarak bildirdi. Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, örgütü tüm havayolu şirketlerini ve hükümetleri ihtiyatlı olmaya çağırdı. Sibiha, istenmeyen olayları önlemek istiyoruz dedi. Ukraynalı bakan da savaş evine, Rusya'ya geri dönüyor ifadesini kullandı. Zelenski'nin açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e soruldu. Putin, Ukrayna lideri için terörist ifadesini kullandı.
9: Açıklamaları duymadım. Eğer yüksek sesle söylemişse bu devlet terörüdür. Üstelik bizimle müzakere etmek istiyorlar. Biz teröristlerle müzakere etmeyiz.
8: Rusya dünyanın toprak bakımından en büyük ülkesi. Ukrayna dronlarının hava sahasına yarattığı riskin boyutu tam olarak bilinmiyor. Havacılık risk danışmanlığı şirketi Osprey Flight Solutions, Ukrayna sınırından 300 kilometre derinliğe kadar olan alanda riskin büyük olduğuna dair müşterilerini uyardı. Yılbaşından bu yana Moskova ve St. Petersburg'da dahil olmak üzere iç kesimlerde neredeyse her gün saldırılar görüldüğü vurgulandı.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Abdülfettah el-Sisi ile buluştu. Xi'nin 10 yıl sonraki ilk Mısır ziyaretinde gündem Orta Doğu'ydu.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 10 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret etti. Xi'yi Mısırlı mevkidaş Abdülfettah el-Sisi Kahire Havalimanı'nda karşıladı. Ardından İttihadiye Sarayı'nda özel bir tören düzenlendi. Xi onuruna 21 pare top atışı yapıldı. Çin lideri Mısır'a eşi Peng ve beraberindeki heyetle gitti. Xi'nin ziyareti Kahire ile ilişkilerin yanı sıra İran Savaşı açısından da büyük önem taşıyor. Sisi ve Xi görüşmelerinde Süveyş kanalındaki Mısır-Çin sanayi bölgesinin 3. aşamasını başlatmak için anlaştı. Anlaşma Çin'e Süveyş kanalında büyük bir nüfuz kazandırıyor. Çin ve Mısır arasında yeni anlaşmalara imzalanan bir diğer rotada kuşak ve yol girişimi. 70 ülkeyi kapsayan ve Çin'den Avrupa'ya uzanan tek yol olan bu rota Türkiye'den de geçen alternatif bir yol olarak ortaya çıkıyor. Xi ve Sisi görüşmelerinde diplomatik çözümler ve savaşı sona erdirecek kapsamlı bir anlaşma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta İran'ı ekonomik olarak izole etme politikası için Mısır'ın en büyük bankalarından birinin Birleşik Arap Emirlikleri Şubesi'ne de yaptırım uygulamıştı. Mısır-Çin görüşmesinde uzmanlar Kahire'nin ABD'ye alternatif bir dış politika planı yaptığını değerlendiriyor. Çin'in ziyareti Kasım'daki APEC zirvesinde yakın müttefiki Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamadan önce gerçekleştirilmesi nedeniyle de dikkat çekiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü Times Meydanı güpegündüz kanlı bir saldırıya sahne oldu. Kadın saldırgan sokaktakilere bıçakla rastgele saldırdı. Bank of America'nın üst düzey kadın yöneticisi bu saldırıda hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı.
14: New York'un kalbi Times Meydanı güpegündüz dehşet anlarına sahne oldu. Akli dengesinin bozuk olduğu belirtilen bir kadın

0: Kanlı saldırı, kentte bir süredir devam eden güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Zira bu, New York finans dünyasını hedef alan ilk saldırı değil. Geçen yıl silahlı bir saldırgan, Manhattan'daki bir binanın lobisini hedef almış, dev yatırım fonu Blackstone'un üst düzey yöneticisini öldürmüştü. 2022'de ise 48 yaşındaki bir Goldman Sachs çalışanı, metroda rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program hazırlıklarında artık son aşamaya geldiklerini söyledi. Yılmaz, katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi orta vadeli programımızın detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz dedi. Programda ekonominin temel göstergeleri ve kamu maliyesine ilişkin 3 yıllık hedefler yer alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. KYK yurtlarında fiyat oda tipine göre 1000 lirayla 1590 lira arasında olacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yurt ücretlerinde artış yapıldı. Yurt ücretleri öğrencinin kaldığı oda tipine ve odadaki yatak sayısına göre değişiyor. Geçtiğimiz yıl oda tipine göre fiyatlar 725 ile 1250 lira arasında değişiyordu. Bu yıl yurt ücretlerine yapılan artışla birlikte fiyat 1000 lirayla 590 lira oldu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir diyarda bir kral eşiyle yaşardı. Ve her gün pencerelerden dışarıya bakıp meydandaki halkı seyredip üzülüyorlardı. Çünkü başkentte her tür insan gelirdi. Ama kral ve kraliçe onların arasında en çok çocukları fark ederdi. O kadar çok çocuk vardı ki ülkede. Sanki herkesin bir değil, iki değil, 10 tane yavrusu oluyordu. Ama seneler birbirini kovalasa da kral ve kraliçeye evlat gelmiyordu. Bir gün tam da meydanda oynayan çocuklara bakıyorlardı ki elma, elma, gebelik bebelik elma, elma, çocuk isteyenleri elma. Bir sokak satıcısının sesini duydular. Tahmin edersiniz ki adamı hemen çağırttılar. Evet, elmalar sihirli. Evet, tabii ki krala bir tanesini verebiliyordu. Hayır, karşılığında para da istemiyordu. Sadece bir söz. Elma paylaştıktan sonra onlara bir evlat gelirse, halk için şehrin ortasından geçen biri pekmez, diğeri tahin akan iki nehir yaptırması için söz istedi satıcı. Kral bir heyecan, kaptı bir elma, akşam eşiyle paylaştı. Ve de adamın söz verdiği gibi 9 ay sonra onlara dünya güzeli mis kokulu bir oğlan geldi. Oh, kral 1000 kutlama yaptı. Tam bir ay boyunca bütün halk onun sofrasında yedi, içti, müzik ve dansla yeni gelen çocuğu kutladı. Kutlamalar çok, kral cömert ve minnettar. Ama dervişe verdiği sözü tamamen unuttu. Artık kral, kraliçe ve bütün kraliyet

Cumhuriyet'in etrafında döndüğü yeni bir merkez var. Genç Prens. Resmi sokaklara, binalara, evlere asılıyor. Onun hakkında her gün yeni hikayeler anlatılıyor. Kralın ozanları şarkılar yazıyor ve bütün ülke koro halinde onları söylüyor. Daha 5 yaşında ama Genç Prens dünyanın merkezi olmaya öyle alışık ki onun için beklemek, paylaşmak veya özür dilemek kelimelerinin hiçbir anlamı yok.

0: Bir gün bahçede oyun oynarken bir derviş ona yaklaşıp kulağına fısıldıyor. Genç prens, anneleri hatırlat. Tutmadıkları bir söz var. Yerini getirmezlerse sesler gelir, seni uzaklara götürür. Aynı zamanda cebine 6 küçük taş attı. Genç prens verilen mesaj bir kulaktan girip ötekinden hemen çıkıverdi. Ve biraz sonra bu rahatsız edici karşılaşmayı aklından silip oyununa döndü. Ama cebinde taşlar duruyordu. Akşam annesi taşları ipek pantolonundaki cebinde bulunca, "Oğlum, altın ve pırlantadan oyuncakların varken neden bahçeden pis taşlar topluyorsun?" diye sorunca birden karşılaştığı adam hatırlayıp annesine olanları anlattı. Kraliçenin yüzü korkudan kireçe döndü ve bir sonraki gün kral söz verdiği iki nehri gerçekleştirmek üzere mühendis, mimar ve ustalar çağırdı. İnşa aynı günde başladı. Bir ay geçmeden şehrin ortasında iki yeni nehir akıyor. Bir tanesinde pekmez, ötekinde tahin. Halk istediği gibi gelip çanak, şişe doldurmaya başladı. Günlerden biri yaşlı dul bir kadın merkeze doğru küçük adımlara geldi. Bir de ne görsün, haftalardır evinden çıkamadığı için yeni nehirlerden haberi yoktu.
1: Aman aman, kıyamet günü mü görecektim bu hayatta? Artık nehirler su değil de neler getiriyor. Yakında yağmurlar arpadan, göller yoğurttan olur diye şaşırdı.
0: Evine gidebildiği kadar hızlı gidip evden küçük bir cam şişe, bir yüksük, bir de çay kaşığıyla geldi. Sonra nehire eğilip kalkarak kaşığı doldurup yüksüğü doldurdu ve cam şişeyi doldurmaya başladı. Eğilmek onun için öyle zordu ki titrek ellerle şişeyi doldurmak bütün sabahını aldı. Pencereden prens onu seyredip gülüyordu. Tam şişe dolunca prens bir taş atıp kadının ellerinden şişeyi nehire düşürdü. Kadın bunca emeğin nehire düştüğünü görünce prensin penceresine doğru öfkeli bir parmak uzattı.
1: Prens, seni lanetleyemeyeceğim çünkü lanetlerime seneler önce tövbe edip bir sandığa kaldırdım. Yok, seni lanetlemeyeceğim ama sana aşk dileyeceğim. Güzel, unutulmaz, sarhoş eden bir aşk dilerim. Kalbin ancak ve ancak Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gül yabani ile birleşince huzur ve mutluluk tatsın.
0: O gün prens bu sözleri pek kulak asmadı. Yaşlı bir teyzenin boş lafları zannetti. Ama o günden sonra rüyaları değişti. Seneler geçiyor ama her gece rüyalarında yollar, nehirler ve uzaklarda onu bekleyen iki uzun siyah örgü görüyordu. Daha önce hayattan tek beklentisi oyun, şaka ve mutfaktan gelen tatlılar olmuştu. Ama artık prensin kalbinde bir özlem var. Kelimelere dökülmeyecek kadar gizemli bir arzu. Prens büyüdükçe de bu arzu onunla büyüyor. Çocukken bir kıvılcımdı. Artık bir yangın oldu. Tutku onu öyle yakıyor ki iştah, neşe, istek, bütün hayat enerjisi ondan akıp gitti. Kral oğlu için birçok doktor getirtti. Her gelen bir çay, bir ot, bir iksir hazırlıyor. Ama nafile. Prens iyileşmiyor. Sonunda yaşlı bir doktor gelip prensin gözlerine bakıp onun hastalığı tanıdı ve kulağına fısıldadı. Prens, aşk başka hastalıklara benzemez. Onu iyileştirmek için tek bir yol var. O da kapının önünde başlayan yoldur. Aşk hareket, cesaret ister. Aşk peşine gidilmeye değer tek şeydir bu hayatta. Zira onu takip etmeyen yaşadığını söyleyemez. Bu sözler prensin gözlerindeki perdeyi kaldırdı ve bir sonraki sabah uzun zamandır onu çağıran yola çıktı. İnsanların dünyasının ucuna gitti. Orada derin ormana girip öteki tarafından çıkınca artık gulyabanilerin dünyasındaydı.

0: Gul yabanilerinin dünyasına girer girmez kendisini bir ovada buldu. Ovada da dev inekler var. Her biri bir deveden büyük. Bir koku aldı. Biri et pişiriyordu. Ve geldi bir çobanın yanında. Açık ateşte koca bir inek pişirmekte olan dağ gibi bir adam. Prens koşarak adamın karşısına çıktı ve elini tutup alnına yapıştırdı. Seni selamlıyorum amca deyip elini öptü. Gulyabani gülümsedi.
1: Gel oğlum, beni önce selamlamasaydın seni yabancı zannedip yerdim. Ama madem elimi öptün, o zaman yanıma otur, ekmeğimi paylaş ve hangi dertler seni bu dünyaya getirdiğini anlat.
0: Genç prens başına gelenleri tek tek anlattı. Ve Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gulyabanı onu aradığını söyledi.
1: Aman oğlum, bu bir lanet değilse nedir? Gel vazgeç, başka bir şey iste. İmkansızların peşini gitmek gözlerini yakar, kalbini yıkar, aklın şaşar.
0: Ama genç prens bu dünyada başka hiçbir şey istemediğini biliyordu. O nedenle çoban...
1: O vakit oğlum, git abime sor. Benden bir gün büyüktür. O nedenle benden daha çok bilir. Belki o sana yardım eder.
0: Deyip ona takip etmesi gereken yolu gösterdi. 3 gün sonra genç prens bir bataklığa geldi. Etrafta 2 deve büyüklüğünde mandalar dolaşıyordu. Küçük bir tepede bir öncekinden daha büyük bir çoban açık ateşte bir manda pişiriyordu. Koşarak prens önüne gelip elini öpüp onu selamlayınca gulyabani onunla ekmeğini ve derdini paylaşmak için davet etti. Ama o da prensin aradığını, Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gulyabani olduğunu öğrenince onu caydırmaya çalıştı. Nafile, prens bütün dünyada başka hiçbir şey arzu etmiyordu. O nedenle onu dağlarda yaşayan abisinin yanında gönderdi. 3 gün sonra prens bir mağaranın ağzına geldi. İçeride açık bir ateşte dev bir gulyabani 4 deve büyüklüğünde bir ayı pişirmekteydi. Prens koşarak adamın karşısına çıktı ve elini tutup alnına yapıştırdı. Seni selamlıyorum amca deyip elini öptü. Gulyabani gülümsedi.
1: Gel oğlum, beni önce selamlamasaydın seni yabancı zannedip yerdim. Ama madem elimi öptün, o zaman yanımda otur, ekmeğimi paylaş ve hangi dertler seni bu dünyaya getirdi anlat,
0: dedi. Ve prens hikayesini bir kez daha anlattı. En büyük gulyabanı derin bir nefes aldı.
1: Yolun kolay değil ama senin yolundur. Bir hayat boyunca kenarda kalmak yaşamak değil, yaşamak gibi yapmak. Oysa ki insan veya gulyabani ol, dünyaya yaşamaya geldik. Sana vereceğim ipin bir ucunu buradan ayrılmadan bir ağaca bağla. Seni geri getirir. Sonra bir elden bu yumağı tutarak dümdüz yürü. İp bitmeden bir nehire gelirsin. Nehirin öteki tarafında bir saray bulursun. Nadi kızı Nadi'nin penceresinin altında dur, onu çağır, korkma. İlk çağırdığında dizlerine kadar çamura batarsın. İkinci çağırdığında beline kadar. Üçüncü çağırdığında boynuna kadar çamura girersin. Ama sesini duyarsa gelir. Çünkü güzel bir aşk yaşayacağınızı gözlerinden okuyorum.
0: Genç prens en büyük gulyabaniye teşekkür edip ona verilen ipin bir ucunu bir ağaca bağladı ve dümdüz yürümeyi başladı.

0: gitmeden bir nehire geldi. İp bağlayıp öteki tarafında yüzdü ve Nadi kızı Nadi'nin yaşadığı saraya geldi. O an güzel bir şarkı duyup onun sesini takip etti ve açık bir pencerenin altında saklanıp çağırmaya başladı. Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gül yabanı. Bunu der demez topraklar yumuşayıp onu dizlerine kadar yuttu. Prens tekrar pencereye doğru çağırdı. Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gül yabanı. Bu defa beli kadar battı. Nadi kızı Nadi, bütün dünyadaki en güzel gül yabanı ve yumuşak toprağa boynuna kadar girdi. Zor nefes alıyordu ama hala açık pencereden gözlerini ayıramıyordu. O zaman iki uzun siyah örgü gördü. Pencereden ona doğru iki yılan gibi inip onu sardı ve yukarıya doğru çektiler. Nadi kızı Nadi, ayın 14'ünden biri güzeldi. Yuvarlak yüzü bütün odayı aydınlatıyordu. Prens onu senelerdir tanımadan tanıyordu. Görmeden görmüştü. Koklamadan koklamıştı. Beraber gül kokulu bir geceden sonra sabah koridordan ayak sesleri duydular. Çabuk gel, annem geliyor, seni saklamalıyım. Ve Nadi kızı Nadi genç prensi bir elmaya dönüştürdü. Annesi girer girmez burnunu kıvırdı. Kızım, bu oda burham burham insan kokuyor. Kimler saklıyorsun? Aman anne, insan hançer gibi keskin ve tehlikelidir. Ne arar odamda?
1: Doğru. Acıktım. Bana bu güzel elmayı ver kızım, dedi annesi.
0: Annem, beyaz elli annem, bu elma kurtlu diye ayırdık. Sepetindekiler ye. Annesi sepetteki bütün elmaları yedikten sonra gitti. Prens ve Nadi kızı Nadi beraber yasemin kokulu bir gece geçirdiler. Ve bir sonraki sabah koridordan ayak sesleri duydular. Çabuk gel, annem geliyor, seni saklamalıyım. Bu defa Nadi kızı Nadi genç prensi küçük bir kediye dönüştürdü. Annesi girer girmez kokundan burun kıvırdı. Ama kediyi görünce hemen sakinleşti ve onu almak istedi. Aman anne, öyle yabanı bir kedi ki yaklaşmıyor kimseye. Ve anne kediyi yakalamaya çalıştı da prens bütün gücüyle kaçtı. En son anne vazgeçip gitti. Prens ve Nadi kızı beraber hanimeli kokulu bir gece geçirdiler. Bir sonraki sabah koridordan ayak sesleri duydular. Çabuk gel, annem geliyor, seni saklamalıyım. Bu defa Nadi kızı Nadi genç prensi bir çanağa dönüştürdü. Annesi girer girmez yine kokudan burun kıvırdı ama masada duran güzel çanağa gözü kaydı.
1: Bunu alıp bulgurla doldursam soframıza ne güzel durur.
0: Nadi annesini zor ikna etti.
2: Çanak küçük, anneannesinden bir hediyeydi. Çok ağırdı, biraz da çatlak. Her bahaneyi kullandı. Sonunda annesi elleri boş ve son derece sinirli odasından yolladı.
0: O akşam saraydan kaçmaya karar verdiler. En karanlık saatte beraber sessizce nehre doğru gittiler. Gece boyunca yüzerek, koşarak kaçtılar. Yol boyunca prensin bıraktığı ip takip ettiler. Sabaha karşı en büyük kardeşin mağarasına vardılar. Dinlenip beslendiler. Sonra kaçmaya devam ettiler. İkinci ve birinci kardeşi uğrayıp geçtiler. Her biri prensin adında çok sevindi. Sonunda iki dünyayı ayıran ormana vardılar. Nadi, insanların dünyasına geçince bütün güçlerden vazgeçeceğini biliyordu. Buna rağmen prensi takip etti. Uzun bir yoldan sonra birbirini bulmuşlardı. Hayat artık ancak birlikteyken anlamlı olurdu. Prens saraya dönünce dev bir düğün kutladılar. 40 gün 40 gece aşkın adına imkansızları aşmanın güzelliğini kutladılar. Sonra ise bir el pekmezde bir el tahinde yaşadılar. Masal Rüya.

varmış bir yokmuş. Uzak bir diyarda altında kristalden bir sarayda dünya güzeli bir prenses yanında bir dediğini iki etmeyen dadisiyle yaşardı. Prensesin her günü oyun, müzik ve nefis lezzetlerle doluydu. Her gün kahkaha, her gün dans, herkes arkadaş. Prenses mutlu muydu? Evet, kesinlikle. Ama bu mutluluğun altında bir merak, derin bir his. Ona hayatın bundan ibaret olmadığını söylüyordu. Ve onu daha fazlasını aramaya iteliyordu. Hani fazla tatlı yiyince damağın tuz arıyor ya, onun gibi prensesin kalbi hiç tanımadığı bir tuz arıyordu. Günlerden biri yaşlı dadısı derin bir of çekti. İşte o an prensesin kalbi heyecanlandı. Kendisi hiç of çekmemişti. Hayat ona böyle bir of çekmek için hiç de bir sebep vermemişti. Dadı, dadıcığım, nedir bu çıkarttığın ses? Neden böyle bir nefes verdin? Çünkü gülüm güzelim, bugün kalbimde hüzün var. Hüzün mü? O da nedir? Neden kalbim hiç hüzün tatmamış? Bana da ver biraz hüzün. Ben de hayata dair her şey denemek isterim. Dadısı onu korumaya çalıştı. Onu uyarmaya çalıştı. Ama nafile, prenses hiç söz dinlemeden her gün isteğini ısrarla tekrar etti. Ta ki dadısı pazara gidip ona rengarenk bir hüzün kuşu alıncaya kadar. Prenses süslü kafeste duran kuşu görünce mutluluktan çığlık attı ve o günden sonra kafesi her yere yanında taşıdı.

0: gün arkadaşlarıyla sarayın dışında piknik yaparken birden kuş dili gelip prensesi şöyle konuştu.
1: Güzel prenses, böyle neşeli bir günde neden kafesimi açmıyorsunuz? Ben de oynamak isterim. Ben de sizin gibi biraz gülmek isterim.
0: Tabii ki prenses çok sevdiği kuşa hayır diyemedi. Kafesi hemen açtı. Kuş çıkar çıkmaz prensesi pençeleriyle tuttu ve onunla beraber uzaklara uçtu. Pikniktekiler onları durdurmaya çalıştı ama kuş öyle hızlı uzaklaştı ki hiç kimse onlara ulaşamadı. Uzun bir uçuşun ardında kuş prensesi yüksek bir dalda bıraktı ve öterek uzaklaştı.

Prenses şaşkınlıktan ağlamadı bile. Üstündeki ipek elbise ile ağaçtan inmek pek zor oldu. Ama başardı ve indikten sonra yürümeye başladı. Elbiselerini bir çobanla değiştirip erkek kılığına girdi. Ve biraz sonra bir kasabaya vardı. Kasabanın ortasında bir çınar ağacı ve altında çok işlek bir kahve. Bizim prenses işleri yetiştiremeyen kahveciye de bir el verdi. Bütün gün onun yanında çalıştı. Böyle yardımsever, hizli ve zarif bir yardımcı görünce kahveci onu işe aldı. Gece dükkanda ona bir yatak yapıp arkasından kapıyı kapattı. Prenses yatağa yatıp kendi kendine gülümsedi. Evet, biraz hüzün tatmıştı ama o kadar da kötü değildi. Yeni bir hayat bulmuştu kendine ve yakında sarayına dönme yolunu bulacaktı. Kısa ve heyecanlı bir macera yaşamış olurdu. O kadar. Tam bunu düşünmüştü ki kahvenin penceresinden hüzün kuşu girdi. Ve kahvedeki bütün bardakları devirikirdi. Çayları, kahveleri de döktü. Bütün dükkanı da kaosa dönüştürdükten sonra öterek pencereden uçup gitti.

Sabah kahveci dükkanı açıp durumu görünce erkek kılığındaki prenses açıklamaya çalışmadan hemen kaçtı. Uzun bir yoldan sonra bir şehri vardı. Ve bu defa bir terzi de iş buldu. Büyük bir sipariş yetiştirmeye çalışan terzi bir tabak yemek ve yatacak bir yer karşılığında bu kadar ince ve titiz çalışan bir yardımcı bulmuş olmasına çok sevindi. Ve uzun bir iş gününün ardından dükkanı arka odasında yeni yardımcısına bir yatak hazırladı. Yoğun bir iş gününün verdiği tatlı huzurla prenses uyumak üzereydi. Ki pencereden yine hüzün kuşu girdi. Gagasıyla dükkanda bulunan bütün elbiseleri lime lime etti. Dükkanda yırtılmamış tek bir kumaş parçası kalmayınca pencereden öterek uzaklaştı.

Prenses Sabah terzinin ayaklarına kapandı, yalvardı, af diledi ama terzi dükkanını görünce yeni yardımcısını döverek kovaladı. Bu defa prenses yeni bir iş veya dükkan aramadı. Hayatına davet ettiği hüzün kuşunun onu asla rahat bırakmayacağını anladı. Ve başkalarının başına daha fazla dert açmak istemiyordu. O nedenle ormanın yolunu tuttu. Bir ağacın dalında kendine bir yuva yaptı. Ve bir sene boyunca ormanın bereketiyle hayatta kaldı. Bu yabanı hayat zamanla onu değiştirdi. Ağaç yapraklarından kendine kalın bir palto yapmıştı. Bir insan değil de kocaman bir kuşa benzemeyi başladı. Günlerden bir gün ağaca sarılıp uyuyakalmıştı ki Şehzade ormana ava geldi. Bu dev kuşu görünce onu bir okla ağaçtan indirdi. Ağaçtan düşenin bir kuş değil de genç biri olduğunu görünce Şehzade pek şaşırdı. İnmisin cin misin? Neyin ne cinim? Ben senin gibi bir Adem'im. Bunu duyan Şehzade hemen yaralı genci saraya götürdü ve ona en iyi doktorlar tarafından bakım yaptırdı. Yalnız bir banyo yapıp yeni kıyafetler giydikten sonra sarayın sofrasına gelince Şehzade yakaladığı kuşun güzelliğini şaşakalıp ona anında aşık oldu. Hemen bir düğün, bir kutlama, eğlence, müzik, dans ve ardından ipekli bir gece. Evet, sonunda prenses uzun bir yoldan sonra acı, hüzün, utanç, korku, yalnızlık tattıktan sonra saray hayatına dönmüştü. Baldan tatlı bir yılın ardından prenses tatlı ve tatlı bir bebek doğurdu. Yatağın yanında beşikte uyuyan minik aşk parçasının seyrederken derin bir huzur hissetti. O an hüzün uzak bir anı gibiydi. Adeta geçmişteki bütün acılar silinmiş gibiydi. O gece prenses uyurken hüzün kuşu pencereden girdi. Prensesin ağzına kan bulayıp onun bebeğiyle birlikte uzaklaştı. Rüyasında prenses kuşun şarkısını duydu.

Sabah şehzade prenses uyandırmaya gelince beşiği boş. Prensesin ağzını da kanlı bulunca gözlerine inanamadı. Çok aşık olduğu kadın gerçekten bunu yapmış olabileceğine inanmasa da kanıtlar ortadaydı. Prenses bir söz bile etmedi. Bebeğini kaybetmekten öyle derin bir yüzüne düşmüştü ki kendini savunamıyordu bile. Zaten anlatmaya çalışsaydı kim ona inanırdı ki? Şehzade sevdiği kadını öldürmeyi kıyamadı ve onu ormanda götürüp bulduğu vahşi hayatta geri verdi.

0: Prenses hemen bebeğini bulmak ümidiyle yürümeyi başladı. Daha yeni yola çıkmıştı ki hüzün kuşunu gördü. Hemen peşine düştü. Kuş ona bir yol gösterir gibi ara ara onu bekliyordu. Prenses saatlerce koşup altın ve kristaldan saraya vardı. Bahçenin kapısının önünde açıldı ve hüzün kuşu bahçeye indiği gibi tüylerini silkeleyip insana dönüştü. Güzel prenses, evine hoş geldin. Bebeğin seni odanda bekliyor. Bütün hayatı tatmak istediğin için, risk alıp kendini hüzüne bile açtığın için, karanlık anlarda gözün işi görebildiği için, sabırla her derdine deva aradığın için bu saray senin. Prenses kuşu sarılıp bebeğini bulmaya gitti. Bu saray doğduğu saraydan ve evlendiği saraydan çok daha güzeldi. Hep aradığı yeri bulduğunu hissetti. Ormanda olsa bu denli güzel ve büyük bir saray bir gecede var olunca tabii ki haber hızla yayıldı. Sarayı merak eden birçok kişi vardı. Ama bu sarayı bulmaya çalışan hiç kimse onun yolu bulamadı. Ancak onu aramayanlara gösterdi kendini. Gizemini sakladıkça bu sıra dişi sarayın hikayesi büyüdü ve büyüyünce şehzadenin kulağına kadar geldi. Şehzade bir günde hem çocuğunu hem aşık olduğu kadını kaybettikten sonra derin bir hüzüne dalmıştı. Onu arayan herkesten saklanan sarayı duyunca içinde bir kıvılcım çaktı. Bir çağrı hissetti. Kalbolmaya göze alıp düştü yollara. Orman önüne açıldı, yolları takip etti. Yollar birbirini karıştı, üstüne bir kapan gibi kitlenseler bile vazgeçmedi. Sarayı bulmak için bir ömür boyu yollarda kalmaya razıydı. Ormanın en derin noktasına kadar devam etti. Karanlığın tam ortasında buldu. İşil işil parlayan sarayı. Onun önünde kapı ve kollar açıldı. Son bir adımla girdi aşkın kalbine. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Ya sen sevgili yolcu, kaybolsan da korksan da, bütün tatlara, bütün duygulara aç kendini. Yolun bir değil, bin renkli olsun.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Radyo tiyatrosu.
1: Ben de onlarla birlikte saldırdım, öldürdüm, yaraladım. Onlar ne yaptıysa aynını ben de yaptım. Sadece şu kadarını söyleyeyim, bir ara yorgunluktan mı, birinin itmesiyle mi yere düştüm. Sırtüstü yıkıldım toprağa. Öylece kaldım düştüğüm yerde. Üzerimden postallar geçiyordu. Asker üniformaları, kanlı insan bedenleri. Sonra sadece gökyüzü kaldı. Pürüzsüz, bulutsuz, masmavi bir gökyüzü. Gökyüzü değil de sanki bir ayna. Bana yüzümü değil, ruhumu gösteren bir ayna. İlk kez o zaman pişman oldum. İlk kez o zaman derin bir utanç duydum. İlk kez o zaman ellerime bulanmış olan kandan daha çok kızardı yüzüm. İlk kez o zaman utandım kendi varlığımdan, insan olduğumdan. Ama çok sürmedi. Gökyüzüyle arama, yüzbaşı Cezmi'nin yüzü girdi.
2: Hayrola Şehsuvar, vuruldun mu?
0: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da. Radyo tiyatrosunda. Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
3: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli, Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir ve Konya 32 derece, Sivas'ta sıcaklık gece 11 derece iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli, Güney Ege'de ise Karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli, hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
4: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında büyük bir deniz kazası meydana geldi. Alsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyi de dakikalar içinde battı. Şu ana kadar arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. İki kaptanın gemiler çarpışmadan önce yaptığı telsiz konuşmaları da ortaya çıktı.
1: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
2: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
1: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
2: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Alsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevleri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Baş Makinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güverte Lostromuzsu Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
3: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarını arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
2: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
4: Alsu gemisi, şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz, Silivri açıklarına kadar geldi. Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
2: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor. İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
0: Silivri açıklarındaki gemi kazasının ardından yürek burkan bir tesadüf ortaya çıktı. Kayıp denizcilerden Rahmi Temel'in Tuğberk İmamoğlu gemisinin çarpıştığı Alsu tankerini 3 yıl önce fotoğrafladığı belirlendi. Temel başka bir gemide görev yaptığı sırada objektifini aldığı tankerin fotoğrafını da sosyal medyadan paylaşmıştı. Yıllar sonra rotaları bu kez Silivri açıklarında kesişti.
2: Seyir halindeki boş tanker gemisi Alsu ile 4199 ton rulo sac metal yüklü Tuğberk İmamoğlu kuruyük gemisi Silivri'nin 35 kilometre açıklarında çarpıştı. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde battı. Tuğberk İmamoğlu'nun mürettebatındansa haber alınması için çalışmalar sürerken geminin birinci zabiti Rahmi Temel'in 16 Temmuz 2023'te Alsu gemisini fotoğrafladığı ortaya çıktı. Oda TV'nin haberine göre Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Astsubayı Hazırlama Okulu mezunu olan Temel'in başka bir gemide seyir halindeyken Alsu gemisinin fotoğrafını çektiği ifade edildi. Rahmi Temel'in yıllar boyunca farklı gemilerde çeşitli görevler üstlendiği öğrenildi. Temel görev yaptığı o gemilerle ilgili çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Birinci zabit Rahmi Temel'le birlikte Tuğberk İmamoğlu'nun 10 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu bilgiden dakikalar sonra bir yeni gelişme daha oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
5: Bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
2: Girne'de alabora olan gemide kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri 550 metre derinlikteki enkazda hem su altı robotuyla hem de dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kimlik tespiti için ise ailelerden DNA örneği alınacak. Yaralılardan hastanede tedavisi devam eden 3 yolcu kaldı. 35 haftalık bir gebe tedavisi için Kocaeli'ne nakledildi. Kazanın ardından soruşturma da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı karar öncesinde adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğini ifadesinin alınıp yargıya taşınılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıklamıştı. Arıklı'yı görevden alan Başbakan Üstel ise karara ilişkin açıklamasında masumiyet karinesine vurgu yaptı. Arıklı yanıtında etik olmasa da kararı kabul ediyorum dedi. Arıklı'nın görevden alınmasıyla yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Araştırmalar için Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'da Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını yitirenler için yas da sürüyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı.
0: Girne'deki gemi faciasından geriye acı dolu hikayeler kaldı. Can pazarının yaşandığı o dakikalarda anne ve babalar çocukları için fedakarca mücadele etti. Kendi canını içe sayarak ailesini kurtaran Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
2: Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi. Onun için kendini feda etti. Hastane personeli Gülcan Gürel Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli Gülcan Gürel Girne açıklarında batan gemideydi. Babası, kız kardeşi ve kızı Tusem'le birlikte asker kardeşini ziyarete gitmişti. Panik sırasında bir tane can yeleği bulabilen Gülcan Gürel, gemi batmaya başlayınca üzerindeki yeleği çıkararak 9 yaşındaki kızına giydirdi ve onu kardeşine emanet etti. Çocuğunu kurtaran anne dakikalar sonra dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Küçük kız dedesi ve teyzesiyle birlikte ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Gülcan Gürel görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Batan gemide kaybolan 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Onlardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları anneleriyle yaptıkları son telefon görüşmesini anlattı.
6: Sabah konuştuk, gemiye bindi, ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadık.
7: Saat 11 civarlarında babamı aramış, bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
2: Elmas Demir'in çocukları umutla iyi bir haber bekliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli olduğunu söyledi. Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını ifade etti. Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik mesajları da dikkat çekti.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşme çok verimliydi. çok samimi bir havada geçti dedi.
9: Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
8: Erdoğan Putin'le görüşmesinde S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
9: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz.
8: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı bu konuda önemli mesajlar verdi. Bu sorunu çözmemiz lazım diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Cumhurbaşkanı Atina yönetimini uyardı.
9: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
8: Erdoğan'a Kırgızistan'da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üyeliği gündemde mi sorusu yöneltildi.
9: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan bir kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
8: Ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Erdoğan, bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. İttifak, bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur ifadesini de kullandı.
0: Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını söyledi. Trump ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus lider Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekledi.
10: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
11: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
10: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
11: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş. Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi yürüttü. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safadi ile telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan bu görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin sivil altyapısına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fırat Nehri'ne yeni bir yüzer köprü kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerinden geçişler için yüzer köprü kurulduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında köprünün kuruluş çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Temmuz ayında da Deir ez-Zor bölgesinde yine Fırat Nehri üzerinde yüzer köprü kurmuştu. İsrail istihbaratı ve özel kuvvetleri yaptığı özel bir operasyonla Hamas'ın iç güvenlik biriminin başkanını yakaladığını duyurdu. Hamas da bir üyesinin İsrail tarafından yakalandığını doğruladı. Operasyon anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
8: Gündüz vakti beyaz bir minibüste geldiler. Hava saldırıları desteğiyle operasyon gerçekleştirdiler. Görüntüler İsrail'in Gazze'de yaptığı operasyondan. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, üst düzey bir Hamas üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonu İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'e bağlı özel kuvvetler İsrail ordusuyla ortaklaşa gerçekleştirdi. Operasyondan saatler sonra Hamas tarafından da açıklama geldi. Muin el-Arabit isimli bir Hamas üyesinin yaralandığı ve İsrail tarafından yakalandığı açıklandı. Operasyon sırasında el-Arabit'in eşinin ve çocuklarından bazılarının öldürüldüğü kaydedildi. İsrail güçlerinin operasyon yaptıktan sonra çekilmelerini kolaylaştırmak için bölgeye hava saldırıları düzenlediği belirtiliyor. Gazze'li yetkinler hava saldırıları sırasında ikisi çocuk en az 4 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. Hamas, el-Arabit'in tam olarak hangi görevde olduğunu açıklamadı. Ancak İsrail, yakalanan Hamas üyesinin örgütün iç güvenlik biriminin başkanı olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yakalanan Hamas üyesinin 7 Ekim saldırısında kaçırılan İsraillerin saklanması ve nakledilmesinden sorumlu olduğunu söyledi. Bu İsrail güçlerinin ateşkes döneminde Gazze'de Hamas mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği ilk operasyon değil. İsrail, ateşkese rağmen Hamas ve diğer silahlı gruplara yönelik operasyonlar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu operasyonlarla İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ediyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de işgali genişletecekleri tehdidinde bulundu. Bölgeden geri çekilmeyeceğiz dedi. Netanyahu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda işgal altındaki bölgeye gittiği görüntüleri yayınladı. Gazze şeridinin %60'ında sürdürdükleri işgali genişleteceklerini söyledi. Netanyahu'ya Gazze'de İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de eşlik etti. Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlayacaklarını iddia eden Netanyahu, hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını fakat işlerinin bitmediğini savundu. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken kamuoyu yoklamalarına göre iktidar yarışında geriye düşen Netanyahu'nun son günlerde söylenlerini sertleştirmesi ve tehditlerini artırması dikkat çekiyor. İç siyasetle devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Partinin yol haritasını da anlattı Özgür Özel.
12: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar.
13: Mutlak butlan kararı sonrası yaşananları hatırlattı. İsim vermeden CHP yönetimini eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel il başkanları toplantısında konuştu.
12: Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinden didişmeyi ve birilerine rakip tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık.
13: Özgür Özel 7 söz ve 7 görev başlığıyla partinin bundan sonraki yol haritasını da anlattı.
12: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
13: Avrupa Birliği'ne tam üyelik, temel vatandaşlık geliri, yargıda, sosyal hayatta ve gelirde adalet yeni partinin hedefleri arasında yer alıyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantısına katıldı. Konuşmasında adalet vurgusu yaptı. Adalet kurumu temelden büyük bir yara alırsa ülkenin birliği ve dirliği de bozulmuş olur. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz diye konuştu.

0: Üniversitesi Rojin Kabeyiş'in babası Nizamettin Kabeyiş hikayelerini anlatan birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu konuşmasında adalet vurgusu yaptı. Gülistan Doku soruşturmasını hatırlattı.
1: Bu kardeşiniz o olay aydınlatıldığında savcıyı arayıp kutladım. Bir ailenin adalet arayışını, yıllardır süren adalet arayışını en azından bir nebze olsun giderebildi.
0: Kılıçdaroğlu öncesinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ardından esnafla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.
2: İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. 4 tur süren seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Üsküdar'da başkan vekili seçimi cumartesi günü tekrarlanacak. Öte yandan belediyeye yönelik soruşturma da sürüyor. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik'le Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başkan yardımcısı Nihat Doğansa savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek'in ifadesi Cuma günü Ankara Adliyesi'nde alınacak.
0: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar alması üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Ağırel, Gökçek'in oğlu ve gelininin Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir şirket kurduğunu, o şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi. O ifadenin ardından Melih Gökçek Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Gökçek'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Gökçek'ten ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
2: İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için tören düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra yargı camiası açılış töreninde bir araya geldi. Bakan Gürlek, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir diyerek terörsüz Türkiye mesajı verdi.
3: İstanbul Adliyesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargı mensupları katıldı. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
4: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin, ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de törendeydi. Dönmez, terör ve organize suçlar başta olmak üzere uyuşturucu ve yasa dışı bayi suçlarına kadar tüm suçlarla mücadelenin süreceğini söyledi.
5: Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ağır darbeler vuracak, onlara hukuk içinde etkisizleştirerek ve sindirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç örgütlerinin ekonomik güç elde etmesine, bu gücü korumasına ve meşru alanlara taşımasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
2: Ankara'nın Sincan ilçesinde markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Markette çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay salı akşamı Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette iki kişi arasında

0: bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar markette bulunan kalabalığa aldırış etmeden birbirlerine silah çekti. Market içinde silahlı kovalamaca yaşandı. O sırada saldırganı engellemeye çalışan bir kadın da ezilme tehlikesi atlattı. Kovalamacanın sonunda saldırganlardan biri karşısındaki adamın bacaklarını ateş etti. Kan içinde kalan adam yere yığıldı. Diğer müşteriler de panik içinde sağa sola kaçıştı. Vurulan kişi sağlık ekipleri gelene kadar tişörtünü çıkarıp bacağına sardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili üçüncü kez bilirkişi rapor hazırlandı. Dava dosyasına göre rapor facia tek bir hatadan değil, uzun zamana yayılan ihmallerden kaynaklandı.
0: Olay ani bir hata sonucu değil, birden fazla ihmalin birleşmesiyle meydana geldi. Bu tespit İzmir'de iki kişinin sokakta akıma kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi raporundan. 2 yıl önce Konak ilçesinde yağmurda yürüyen tıp öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, su birikintisine basınca akıma kapıldı. Hem o hem de onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi. Buna göre 2015 yılında yeraltı elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ve kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşulları sağlanmamıştı. Olay bir ani hatayla değil, uzun süreli altyapı tasarım kusuru, yetersiz yapım ve kabul denetimi sonucu yaşanmıştı. Elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmesi, arıza onarımında riski kalıcı olarak ortadan kaldırmayan geçici müdahale ve yüzey suyu tahliye yetersizliğine dikkat çekildi. Taşeron firmadan bir, GDZ Elektrik'ten iki kişi asli ve ağır kusurlu bulundu. Davada memur olmaları nedeniyle dosyaları ayrılan, aralarında mevcut ve önceki dönem İSSU Genel Müdürlerinin de olduğu 6 personel yargılanıyor. Sanıklar için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
1: Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce küvezdeki bir bebeği darp ettiği iddiasıyla yargılanan hemşirenin davasına devam edildi. Hakim, dosyada bulunan iki adli tıp kurumu raporu arasında çelişkiler bulunduğu kanaatine vardı. Raporların adli tıp kurumu üst kuruluna gönderilmesine karar verildi.
2: İlk raporda hemşirenin küvezdeki bebeğe uyguladığı şiddetin serebral palsiyi kuvvetlendirme ihtimali olduğu yönünde tespitler yer alıyordu. Ancak ikinci raporda bebeğin engelli olmasıyla hemşire arasında bir bağ olmadığı belirtildi. Kahramanmaraş'taki davada mahkeme çelişkinin giderilmesi için raporların adli tıp üst kuruluna gönderilmesine karar verdi. 5 yıl önce küvezdeki bebeği darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hazel Dırık Bağrıyanık, Kahramanmaraş 10. Asiye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında pişman olduğunu söyledi. Tek amacım hastanın kanını alıp bakımını yapmaktı dedi. Bebeğin olaydan sonra yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilişkisi olmadığını savundu. Duruşma sonunda hakim, adli tıp üst kurulundan raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 19 Ekim'e ertelendi. Olay 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelmişti. Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık küvezde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Gerçek güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görevine son verilen hemşire hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı.
1: Ankara'da yaşayan ODTÜ öğrencisi 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın bundan birkaç yıl önce lösemiyle mücadelesini kazanmıştı. Ancak ehliyetsiz bir sürücü onu yaşamdan kopardı.
0: Lise son sınıftayken 2 yıllık mücadelenin ardından lösemiyi yendi ama trafik kazasında hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın'dan geriye hastanedeki bu görüntüler kaldı. Mert Doğan Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği okuyordu. 26 Ağustos'ta Ankara Bahçelievler'deki bir kütüphanede ders çalıştı. Ardından arkadaşlarıyla görüşmek için yola çıktı. Ancak karşıdan karşıya geçerken ehliyetsiz bir sürücü 23 yaşındaki Mert'e çarparak olay yerinden kaçtı.
3: Çok kısa mesafede hızlanma var, ehliyet yok, alkol var, çarpıp kaçma var, sürücü değiştirme var.
4: Araç hiçbir şekilde durmadı, fren de yapmadı zaten.
0: Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan sürücü ise olay yerindeki kuryelerin takibi sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
3: Araç hiç durmadan kaçıyor, ters yöne giriyor. Kuryeler ve polisin yardımıyla yakalanıyor.
0: Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu da öğrenildi. Olay yerinden kaçarkense sürücü koltuğuna yanındaki kişiyi oturttuğu ortaya çıktı.
3: Kendisi sağ tarafa geçmiş, yan tarafına araçta iki kişi daha var, iki bayan daha var. Nişanlısı olduğunu söylediği bir şahıs geçmiş.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Gürcistan, Türkiye'de suç işledikten sonra kaçan ve kırmızı bültenle aranan 22 kişiyi Türk polisiyle gerçekleştirilen ortak operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 11'i Türkiye'ye iade edildi, diğer 11 kişi ise Gürcistan'daki cezalarını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek. Konuya ilişkin açıklamada Gürcistan ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
5: Geçtiğimiz günlerde 23-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Ve bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler.
0: Gürcistan, Türkiye'de suç işleyip kaçan şüphelilere dönük son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyona ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tiflis temasları sırasında yaptı.
5: Yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar. Takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız. İkili ilişkileri geliştireceğiz ve onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz.
0: Gürcistan'ın 2026 yılında 438 suçluyu Türkiye'ye iade ettiğini söyleyen Çiftçi, hiçbir ülke suçluların güvenli bahçesi haline gelmemeli diye konuştu. İçişleri Bakanı bu yıl organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri de paylaştı.
5: Bu sene Türkiye'de biz 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6620 kişinin tutuklanmasını sağladık. Tabii bunların bir kısmı da işte komşu ülkelere kaçıyorlar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak onları kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Lübnanlı mevkidaşı Saddi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki elektrik, petrol ve doğalgaz alanındaki işbirlikleri ele alındı. Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji alanındaki tecrübe ve kabiliyetlerini Lübnan'la paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Bayraktar, karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji işbirliğini daha da güçlendirmeye hazırız ifadelerini de kullandı. Washington'ın Tahran'a yönelik baskısı İran'da yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için de yeni engeller yarattı. Uluslararası sınavların iptal edilmesiyle öğrenciler sınava girebilmek için Türkiye ve Ermenistan'a yöneliyor. Ancak İran'daki ekonomik kriz bu seçeneği de birçok öğrenci için zorlaştırıyor.
6: Amerika'nın İran'a karşı genişlettiği yaptırımlar, ülke ekonomisinin yanı sıra yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencileri de etkiliyor. İran'da uluslararası sınavlara erişim artık daha da zor. Amerikan merkezli sınav kuruluşu ETS, TOEFL ve GRE gibi yurt dışında İngilizce akademik eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik sınavları ve randevuları iptal etti. Çevrimiçi dil testi Duolingo'da yaptırımlara işaret ederek bu ay itibarıyla İran vatandaşlarına yönelik İngilizce sınav hizmetini süresiz askıya aldı. Trump yönetimi geçen hafta İran'a karşı bir dizi yeni yaptırım açıklamıştı. Önceki Amerikan yaptırımlarında eğitim hizmetlerinin devam etmesine izin veren muafiyetler bulunuyordu. Ancak yeni yaptırımlarla bu muafiyetler de kaldırıldı. Sınavları iptal edilen öğrenciler şimdi başka ülkelere gitmek zorunda. Amerikan New York Times gazetesine göre bunun için öne çıkan adreslerden biri Türkiye. İranlı öğrenciler sınavlara girebilmek için Türkiye veya Ermenistan'a gitmeyi planlıyor. Ancak İran'daki derinleşen ekonomik kriz bu yolculuğu da birçok öğrenci için karşılanamaz hale getiriyor. Gazeteye konuşan İranlı öğrenciler yaptırımların özellikle dış dünya ile ilişki kurmak isteyen İranlıları vurduğunu belirtti. Kimi öğrenciler Tahran'daki rejimi eleştirenlerin Batı ile ilişki kurmaya önem verdiğini ancak son yaptırımlar nedeniyle İranlıların bu konuda darbe aldığını ifade etti.
1: Rusya'dan ilginç bir kaza haberi var sırada. Kazaya konu olan bir hava aracı ancak kazanın gerçekleştiği yerse bir otoyol. Görüntüler Rusya'nın doğusundaki Sakhalin adasından. Mi-8 tipi bir askeri helikopter yakıtı bittiği için otoyola acil iniş yaptığı sırada pervanesi kenardaki ağaçlara çarptı. Ardından da yolun kenarına devrildi. Yani Rus ordusuna ait bir helikopter karayolunda kaza yaptı. Rus medyası helikopterin inmesi gereken hava üssüne yalnızca 5 kilometre kala tamamen yakıtının bittiğini yazdı. Kazanın ardından gelen görüntülerde helikopterin tek parça halinde olduğu görülebiliyor. Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen konutlarla birlikte kira enflasyonunda belirgin bir biçimde yavaşlama var. Bu durum yalnızca depremden etkilenen iller için geçerli değil, deprem nedeniyle göç alan illerde de geçerli. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili analizinin detaylarına bakalım.
7: Deprem illeri ve depremden dolaylı yoldan etkilenen illerde kira enflasyonu belirgin biçimde yavaşladı. Konut arzındaki bu iyileşme önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı da destekleyebilir. Bu tespitler Merkez Bankası araştırmacılarının yayımladığı analizde yer aldı. Sebep olarak da bölgedeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması gösterildi. Belli aralıklarla araştırmacıların analiz yayımladığı merkezin güncesinde asın inşa seferberliğiyle artan konut arzı ve bölgesel kira enflasyonuna etkileri ele alındı. Analizde 6 Şubat depremleriyle birlikte bölgede konut stokunun önemli ölçüde gerilediği ve bu nedenle kiraların hızlı bir şekilde yükseldiği belirtildi. Deprem nedeniyle göç alan çevre illerde ise kira artışının olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre deprem illerinde kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında yüksek seyrederken konut teslimlerinin hızlandığı 2025 yılında yavaşlamaya başladı. Depremden dolayı etkilenen illerde de durum benzer. Ancak kira enflasyonundaki yavaşlama 2026 yılında başlıyor. Analize göre deprem bölgesindeki konut arzının toparlanması, deprem illerde geri dönüşle birlikte göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor. Bu da kira artış hızına kademeli olarak yansıyor.
1: Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testine ilişkin katılım ve başarı istatistikleri belli oldu. Sonuçlar dikkat çekiyor. Test başarı oranları oldukça düşük. Ayrıntılara bakalım.
7: Akademi giriş sınavına ait veriler öğretmen adaylarının özellikle sayısal yetenek testinde zorlandığını ortaya koydu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AGS alt test sonuçlarına göre adayların 15 soruluk sözel yetenek testindeki ortalaması 8,3 net oldu. 15 soruluk sayısal yetenek testinde ise ortalama 3,4 nette kaldı. 30 soruluk eğitim bilimleri testinde ortalama 11,2 net kayda geçti. Öğretmenlik alan bilgisi testi verilerinde branşlara göre katılım sayıları da dikkat çekti. 61.068 adayda okul öncesi sınava en fazla adayın katıldığı alan oldu. En düşük katılımsa fizikte 2.509, kimyada 2.812 adayda gerçekleşti. Alan bilgisi testlerinde en yüksek ortalamalar rehberlikte 33,5 net, okul öncesinde 32,1 net ve özel eğitimde 31,7 net olarak kayıtlara geçti. Bazı branşlarda ortalamaların oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti. Matematik 13,6 net ortalamayla en düşük başarı ortalamasının görüldüğü alan olurken, bunu beden eğitimi 15,8 net, ve fen bilimleri 16,5 nette izledi.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Dolayısıyla öğrencileri taşıyan binlerce okul servisi de trafiğe geri dönüyor. Peki öğrencileri taşıyan bu servislerde güvenli yolculuk için neler olmalı? Velilerin dikkat etmesi gerekenler neler? Haberimizde izleyelim.
0: Çalışır durumdaki emniyet kemeri, güvenlik kamerası, servis kapılarının uygun olması ve birçok kriter. Okul servislerinde güvenli bir yolculuk için tüm bunların olması şart.
8: Öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Bakın her koltukta şu şekilde bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. Öğrenci sayısını gösteren belirleyici bir tabela olacak.
0: Okul servislerinde sadece içeride değil, aracın dışında da alınması gereken önlemler var.
8: Öğrencilerin araca iner binerken rahat bir şekilde inmesini binmesini sağlayacak bir basamak olacak. Aracın kapısı bu şekilde dışarıdan herhangi bir tehlike anında açılıp kapanır halde olacak. Ve aracın kör noktalarını araç şoförü de gösterecek. Bir kamera düzeni olacak. Aynı şekilde yine aracın önünde de benzer kameralar olacak.
0: Bir diğer dikkat edilmesi gereken konuysa korsan servisler.
8: İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar. Çünkü o araçların şoförlerinin kimler olduğunu biz bilmiyoruz. Onların sağlık raporları, psikoteknik raporları, araçlarının muayeneleri vesaire var mı yok mu bunları bilmiyoruz.
0: 7 Eylül'de okul öncesi ve 1. sınıflar, 14 Eylül'de ise diğer kademedeki öğrenciler için ders zili çalacak.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplantısına katıldı. Vatandaşımızın hakkını koruyan, sağlık çalışanlarımızın görevlerini güven içerisinde yerine getirmesini sağlayan en önemli dayanak hukuktur. Hukuk, sağlık hizmetinin güven unsurudur diye konuştu.
9: Hukuk ve sağlık, insanı ve toplumu merkeze alan devlet düzeninin, insan onurunun ve toplumsal refahın korunmasında birbirini tamamlayan iki temel alandır. Ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geride bıraktığımız çeyrek asra baktığımızda sağlık altyapımızda tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Şehir hastanelerimizle, yenilenen teknolojik altyapımızla ve fedakar sağlık çalışanlarımızla sağlık sistemimizi dünyada örnek gösterilen bir yapıya kavuşturduk. Koruyucu sağlık hizmetlerinden sağlık turizmine, dijital organ bağışından sağlık meslek mensuplarımızın çalışma alanlarına kadar çok geniş bir alanda 160'a aşkın mevzuat düzenlemesini hayata geçirdik.
1: 16-22 Eylül günleri arasında düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde Ankara'da çalıştay düzenlendi. Etkinliğin amacı da kentlerde sürdürülebilir ulaşımın ve aktif hareketliliğin yaygınlaştırılması.
10: Ana tema geçen yıl olduğu gibi herkes için hareketlilik. Bunun yanında bu yıl nesiller arası adalet temasına da odaklanıyoruz.
0: Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünde yürüteceği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri 26-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Öncesinde Ankara'da düzenlenen çalıştayda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kürsüdeydi.
10: Avrupa Hareketlilik Haftası belediyeler için bir platform görevi görüyor. Bu çalışmaları vatandaşlarımızla paylaşmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve belediyelerimizin arasında deneyim paylaşımını güçlendirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor.
0: Her yıl düzenlenen etkinlikte kentlerde sürdürülebilir ulaşımın, aktif hareketliliğin ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
11: Okula erişim yolları güvenli mi, duraklar güvenli mi? Bunların hepsini test ettiğimiz bir hafta olacak. Artık düşünceleri eylemlere, uygulamalara geçiriyoruz. Her ilin ihtiyacına yönelik çözümlerden bahsediyoruz.
1: Spor dünyasından bir gelişme var sırada. Sinemada efsane tenisçi Serena Williams'ın gençliğine hayat veren Tia Frodin Amerika Açık'ta korta çıktı. 17 yaşındaki tenisçi birinci turda karşılaştığı Elena Rybakina'ya da 2-0 yenildi.
2: Beyaz perdenin genç Serena Williams'ı gerçek hayatta korta çıktı. 2021 yapımı sinema filmi King Richard'da Serena'nın gençliğine dublörlük yapan Tia Frodin, kariyerinin ilk Amerika Açık maçında sahne aldı. ...18 yaş altı kategoride Birleşik Devletler şampiyonu olarak Amerika Açık'a özel daveti alan Frodin, ilk turda karşılaştığı dünya 2 numarası Yelena Rybakina'ya 2-0 yenildi ve turnuvadan elendi. Öğrenim hayatını lisede sürdüren Frodin, kariyerine bir süre daha gençler kategorisinde devam etmeyi planlıyor. 17 yaşındaki Amerikalı'nın sinema perdesinde hayat verdiği Serena Williams'a, Amerika Açık çift kadınlarda kardeşi Venus Williams'a birlikte mücadele ediyor.
1: Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisinin neden bu kadar hızlı battığı araştırılıyor. Uzak yol kaptanı Can Kıygı NTV'de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. Haberimize de veda ediyoruz.
12: Burada targıtlar yazıyor Deniz Hanım. Yani hedefler. Biz gelip geminin üzerine tıkladığımızda ki AIS görüntüleri dediğimiz otomatik identification sistemde daha modern sistemlerde bunun üzerine tıkladığınızda geminin adı, nereye gittiği, yolu, yükü hepsi gözüküyor. Bakın burada iki tane gemi var birbirlerine gelen. Hı hı. Bunların yaklaşımları yaklaşık 1,5 dakika sonra 1 milden geçecekler birbirlerine mesafeleri. Hı. Burada bakın hepsi işaretlenmiş. Siz yukarıda radarda bunları görüyorsunuz. Eko olarak görüyorsunuz. AIS bağlantılı olan radarlarda bu bir örnek görüntü. Olayla hiçbir alakası yok. Gemileri de üzerinde seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla Alsu'nun kaptanı, üçüncü kaptanı daha doğrusu zabiti orada gemiyi seçecek. Aa, burada bir Tuğberk İmamoğlu gemisi var diyecek. Hı hı. Ve o geminin Time CPA dediğimiz en yakın gelme zamanı, yani sizin yanınızdan ne zaman geçecek? Hı hı. Time CPA diyoruz buna. Time Close Position Approach. Hı hı. Burada da CPA dediğimiz en yakın yaklaşma noktası var. Yani sistem o kadar güzel ki gemilerin her hareketinin değişikliğinde bu değerler de değişiyor.
13: Peki kaza nasıl oldu?
12: İşte yani, haritaya gelelim. Çok ilginç. Kim? Ben de şimdi onu anlatacağım tekrar.
13: Yani neyi yanlış yapmış olabilir ya da işte, ne doğru gitmemiş olabilir?
12: Bakın,
13: tekrar
12: bakın,
13: ilk haritaya dönelim
12: evet,
13: arkadaşlar.
12: Evet, ilk haritaya ne olur. Yani burada evet, çünkü döndük. Çok ilginç bir şey var. Bu arkadaş normal rotasında gidiyor. Otobanda giden bir araba. Hı hı. Alsu geliyor, ben diyor karşıya geçeceğim diyor. Zararsız geçiş yapacak şekilde trafik hattını en kestirme açıyla geçmek zorunda. Yani 90 derecelik açı oluşacak şekilde diyoruz biz buna ve en süratli şekilde. Geçmeden önce muhakkak Tuğberk İmamoğlu'nu araması gerekiyor. Tuğberk İmamoğlu, ben filanca gemi. Zaten AIS'te birbirlerini görüyorlar bir, radarda görüyorlar iki, bir de o kadar şanslılar ki Deniz Hanım. Ben yıllarca denizde özellikle Ruslarla falan çok uğraştım. İngilizce communication ve AIS yok. Hangi gemi olduğunu anlayamıyorsunuz. Burada bir gemi görüyorsunuz, mevkisini söylüyorsunuz vesaire. Hangi gemiyse çarpışma rotasındayım dediğinizde adam size cevap vermiyor. Hı. Ama şimdi sistem o kadar mükemmel ki tıkladığınız anda sistemin üzerine, radarın üzerine veya AIS'in üzerine geminin yükün her şeyini söylüyor ve buradaki iki kişi Türk.
13: Peki o zaman biraz daha izleyicilerimizin biraz karışık da anlattık. Şöyle evet. Söyleyeyim. Normal otobanda gider gibi yolda gidiyor.
12: Doğru.
13: İmamoğlu teknesi diğer taraftan gelen Altus teknesi bir dik, 90 derecelik bir dik yapmaya çalışıyor. Fakat karşılaştıkları anlarla ilgili olarak...
12: Ne oldu? Şimdi oraya gireyim. Evet. Yani hayatın olan akışına aykırı olan şey şu. Alsu gemisi geldiğinde Tuğberk İmamoğlu gemisine diyecek ki ben cross geçiş yapacağım, kıçınızdan geçeceğim demek zorunda. Evet. Ve bu gemiler bakın birbirlerini sancaktan görüyorlar.
13: Evet.
12: O yüzden zaten Alsu'ya iskeleye kır diyor. Bakın iskele hı-hı, bizim sol tarafımız. Hı-hı. Sancak sağ tarafımız. Sağ taraf. İskeleye kırması gerekiyor. Bu gemi de iskeleye kırsa çatışma olmayacak. Hı-hı. Zaten olayın sonuna geliyorum. Bu gemi geldi. Kıçına dönmek yerine bu gemide hiç hareketini bozdu mu bilmiyorum ama yukarıda üçüncü kaptan mı var telsizden tam anlaşılmıyor. Hı hı. Zaten iki tane konuşma var. Öncesi yok. Hı hı. Aksine bizim bir de nispi sürat dediğimiz bir şey var Deniz Hanım. Şimdi bu 10 mille gidiyorsa, bu 10 mille gidiyorsa 20 mille birbirine yaklaşıyorlar. Yani gittikçe zaman daralıyor. Çatışma önleme tüzüğünün 7 ve 8. maddeleri çatışma riski ve çatışmadan kaçınma hareketlerini kapsıyor. Biz diyoruz ki siz manevrayı ne kadar erken yaparsanız o kadar az derecede dönmek zorundasınız. Fakat bunlar bu kaçınmayı yapmıyorlar. Son ana kadar geliyorlar ve ondan sonra da alabandayla dönmek zorunda kalıyorlar. Hı hı. Bakın benim bir tezim var şu anda, anladığım benim olaydan çıkarımım. Alsu gemisi geliyor, iskeleye almıyor. Hatta diyor ya niye dönmüyorsun dediğinde bu gemi iskeleye dönmeye kalktığında gemiler iskeleye dönerken yanlama yaparlar. Yani bir yanlama hareketiyle dönerler. Bir arabanın savrulması gibi düşünün, öyle anlatayım ben izleyicilerimize. Bu gemide dönmeye kalktığında iskeleye o nereye savrulacak? Sancağa savrulacak. İkisi de birbirine doğru savrulmaya başlıyor. Hmm. Ve balpı benim düşüncem, bu bir düşünce, Yaşam Mahalli'ne yakın bir yerden Tuğberk İmamoğlu'nun ambarına çarpınca sürtünüyor. Hı hı. Ve Alsu gemisi o ataletle ilerliyor. Çünkü makineleri stop edemiyor. Bir süre daha gitmiş ya gemi.
13: Evet.
12: Ondan sonra dönüyor geriye. Belki Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun batacağına bir ihtimal vermedi. Ama burada Tuğberk İmamoğlu gemisinin bir özelliği var. Tek ambar. Hı. Tulum ambar dediğimiz bölme olmayan, yani bizim gemilerde bir ambarı ikiye bölersiniz, üçe bölersiniz veya beş ambarlı geminiz olur. Hı hı. Bir ambar delinir, diğer ambarlar gemiyi yüzdürür. Yine burada aynı Girne olayında da ben bahsetmiştim Burak Bey'e. Yaralı stabilite dediğimiz gemiyi yüzdürme alanı. Yani bu bir mühendislik olayı. Geminin bir bölümü yaralansa bile yüzebilme kapasitesi. Hı hı. Tuğberk İmamoğlu gemisi eski yapı bir gemi, 90 yapımı bir gemi. Ve ambarı da tek bölme olduğu için, bölme olmadığı için ve dip yükü dediğimiz saç yükü var. Saç yükü hacim olarak az yer kaplar. Bir buğday yükü taşısanız geminin hacmi komple dolar. Hı hı. Çünkü buğday daha az yoğunluğudur. Yoğunluk olarak daha fazla yer kaplar gemide ve su daha azalır gemi. Ama saç yüklü gibi gemide bu iskeleye döndü, bu iskeleye döndü. O arada çarpışma oldu, gemi yaralandı. Rulo saçların hareket etme ihtimali çok zayıf bir ihtimal. Ben de yıllarca rulo saç yükledim, hı hı, taşıdım. Hani yük yerinden çıktı, kaydı, zayıf bir ihtimal de olsa kuvvet, yani ihtimaller dahilinde, çünkü geminin bu kadar hızlı batması geminin çok yaralandığını ve içindeki yükün de belki bu hareketle beraber gemiyi alabora ettiğini gösteriyor.
13: Onu söyleyecektim. 4199 ton rulo saç, metal ve inşaat demiri var.
12: Evet.
13: Büyük bir ağırlık.
12: Evet, evet, evet.
13: Dolayısıyla bu ağır yükte çarpışma sonrasında
12: etken
13: bu kadar hızlı.
12: Rulo saçların bir tanesi 25 ton gelebiliyor bazen. Bunlar, hı, araba yapımında veya beyaz eşyada kullanılıyor veya inşaat demirleri, hı hı, filmeşin diyoruz. 400-500 metrelik böyle sarılmış halde demirler var. Bunların laşingi o kadar dikkatli yapılıyor ki Deniz Hanım. Yani birbirlerine bağlanıyor. Üst üste konduğunda bir daha bağlanıyor. Ve aralarına biz daneş dediğimiz tahtalar koyuyoruz. Altlarını besliyoruz. Bir santim oynasa yük kayar, biliyor musunuz? Bir santim. O yüzden hatta benim elimde ders notlarında var. Geminin içerisinde yük kaymış. Gemi 3-4 derece yatıktı. Biz o gemiyi düzelttik, öyle gönderdik sefere. Yani yaşanmış hikayetler var. Burada benim şiddetle anlatmak istediğim şey önleyici manevranın önceden yapılmamış olması.
13: Tuğberk İmamoğlu gemisinin Mersin Limanı'ndan çıkışını görüyoruz.
12: Tamam. Bu bize bir şeyler söylüyor.
13: Ne söylüyor?
12: Suya bakın mesafesine, gemi full yüklü. Yani biz Primsol markası dediğimiz geminin tatlı suda, deniz suyunda yükünü gösteren ve üzerine çıkılmaması gereken bir ölçü bu. Hı hı. Yoksa gemiye overload oldu deriz ve geminin denize elverişliği biter, limandan çıkışına izin verilmez. Hı hı. Geminin bakın denizden su satından yüksekliği o kadar az ki gelen gemi,
13: yani fazla yüklenmiş anlamında mı
12: söylüyorsunuz? Fazla yüklenmiş değil, normal standart yüklenir. Primsol markası kurtarır, hı hı, su çekimi kurtarır. Gemi tam alması gerektiği kadar yük alır. Bunun zaten başa kıça trimi bakılmış, hafiften kıça trimli gemi. Dolayısıyla yani alması gerekenden fazla yük aldığı değil ama alması gerektiği kadar yük almıştır. Bu arada bakın kış tarafı özellikle suya yakın. Balpın buraya çarpmasıyla zaten balpın yüksekliği kadar neredeyse. Burası yarılmıştır ve benim işte tezim de burada biraz doğrulanıyor. Ve geminin zaten buradan yara alması demek Yaşam Mahalli'ne yakın bir yer. Belki Yaşam Mahalli'ne de o arada sürtmüş olabilir diğer yerler. Ve gemi olduğu yerde iskeleyede manevra yaparken bir anda yüklerle beraber kaynayıp gitmiş. Daha önce Hera S diye bir gemi battı Deniz Hanım, hı hı, Karadeniz'de. Battığını bir gemi rapor etti sadece ve başka gören yok. Gemi olduğu yerde kaynadı gitti. Hı. Bunlar olmayan şeyler değil yani.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert. Sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli. Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir ve Konya 32 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 11 derece iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
14: Hava durumu.
16: Müzik arası.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında büyük bir deniz kazası meydana geldi. Alsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Şu ana kadar da arama çalışmalarından bir sonuç yok. İki kaptanın gemiler çarpışmadan önce yaptığı telsiz konuşmaları da ortaya çıktı.
1: Tamam.
2: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulundu.